0: Alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler muhlisler müstesna. Görüyorsunuz ki ihlas mutlak bir kurtuluşu ifade ediyor. Daimi zikirle ulaşılabilen bir seviye. Daimi zikre ulaştığımız zaman artık her şeyimiz de Allah içiniz. Allah Teala bu dini şüphesiz ki nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah Teala her şeyi insan için yaratmış. Bakara 29'da "Huvellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîan." Yeryüzünde ne yarattıysam sizin için yarattım ey insanlar. Câsiye 23'te, Câsiye 13'te "Vesahhara lekum mâ fis semâvâti vel ardî cemîan." Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Her şey insan için ama insan da Allah içindir. İnsan başıboş bırakılmamış, boşuna yaratılmamış. Fizik beden itibariyle Allah'a kul olmak, nefs itibariyle muhlislerden olmak ve tamamıyla kendimizi Allah'a teslim etmek söz konusu. İşte bu açıdan ihlas çok çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de ihlasın geçtiği birçok ayet var. Bunları ekrana taşıyabilirsek, ihlasın insanla Allah arasındaki ilişkide çok önemli bir seviye olduğunu da net olarak o zaman anlayabiliriz. Bunların başında Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi geliyor. وَمَا اُمْرُوا اِلَّا عَلِيَ عَبُدُ اللّٰهُ مُخْلَس۪ينَ لَهُ الدِّينَهُ نَفَاهُ. Onlar başka bir şeyle emrolmadılar. Dinde muhlisler olmakla, namazı kılmakla, zekatı vermekle emrolundular. Öyleyse namaz kılmak, zekat vermek tamam ama aynı zamanda muhlis kul olmakla emrolundular. Öte yandan Hicr suresinin 39-40. Ayetlerine baktığımız zaman İblis diyor ki şeytan قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي beni azdırmana yemin ederim. لَوْزَنَّ لَهُمْ فَلَرْدِ وَالْلَغْوَنُ مَجْمَعِينَ yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala dur diyor orada. اِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَس۪ينَ muhlis kulları müstesna. Öyleyse iblis herkesi saptırabilmesine karşılık kimi saptıramıyor? Muhlis kulu saptıramıyor. Muhlis kul tamamıyla nefsini Allah'a teslim etmiş olan kuldur. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 afet var ve şeytan 19 afete tesir edebiliyor. Ama 19 afetten eser kalmamışsa, 19 faziletin sahibi olmuşsak, o zaman şeytan artık bize tesir edebileceği bir nokta yok. İkinci sual, İhlas sahibi kulların da zaman zaman günaha meylettiği doğru mudur? İhlasın temel özelliği kişinin bir daha günah işlemeyecek olmasıdır. Çünkü nefsin kalbi bütün afetlerden arınmıştır. Şeytanın o kişiye tesir edebilecek hiçbir gücü kalmamıştır. Ne Allah'ın emirlerinden o kişiyi men edebilir, ne de Allah'ın yasak ettiği fiillere zorlayabilir. İhlas makamı kişinin fıska düşmesinin mümkün olmadığı bir makamdır. Davranış biçimleri dediğimiz zaman bilin ki siz ihlasa ulaşmadan da ihlasın güzelliğini yakın bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Nefsinizdeki afetlere hakimiyet sağlamak için zikredin. Kişinin ihlasta olduğunu gösteren 7 özellik var. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü doğru düşünce alışkanlığı. Dördüncüsü iradenin güçlenmesi. Beşincisi muhatabın ortadan kalkması. Altıncısı hayır. Yedincisi talepsizlik. Evet. Kişinin ihlasta olduğunu gösteren bu yedi özellik mutlaka sağlamamız lazım. Allah razı olsun. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü la tettebi'u şeytan şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan kim şeytanın adımlarına tabi olursa fe ennehu ya'melu bil fuhşâi vel münker şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Öyleyse nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizleyebilmek ancak zikirle kalbimize ulaşan rahmet ve fazlılığa, rahmet ve selavatla gerçekleşir. Şura suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يَوْتُكُمْ كَسِرًا مِنْ الْاَمْرِ اَيْرِ emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ Belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Lakin Allah size imanı sevdirdi ve kalbinizi onunla müzeyyen kıldı. وَكَرِيَ الْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفِزُقَ وَالْاِسْيَانَ Evvela küfrü, sonra fıskı, sonra isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ihlas, irşad önemli bir seviyeyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihlasa ermişler için neden hidayet meşalesi diyor? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanlar Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. İhlastaki kişinin amellerinin tamamı Allah içindir. Az evvel de ifade etmiştim. Ya Resulullah cehaletimin ameline aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım? Onunla amel et. Peki amelimin aleyhime delil olmasını için ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. İşte ihlastaki kişinin amellerinin tamamı Allah içindir. Bunlar hep hidayete davet ederler. Çünkü dinin omurgası hidayettir. Dünyadaki bütün ülkelerde o ülkelerin kendi dilleriyle hidayete davet eden Resul ve bütün kavimlerde Resuller var. Çağımız hidayet çağı. Hidayet çağın bir mutluluk seferberliğidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu safların içinde yer alacaktır. Bütün insanların sadece saadete çağıracak olanlar, onlar muhlislerdir. Bizler Allah-u Teala'nın yolunda birer hidayet meşalesi olmalıyız. Hadis-i şerifte ihlasa ermişlere ne mutlu, onlar muhakkak hidayet meşaleleridir. Hikmet sahibi alimlere tabi olan, çünkü tabi olun çünkü onlar hidayet meşalesidir. İster ihlasa ermişlere ne mutlu, onlar hidayet meşalesidir desin. İster hikmet sahibi alimlere tabi olun, çünkü onlar hidayet meşaleleridir. Her iki halde de aynı hedefe bizi ulaştırıyor. Hikmet sahibi alim de, ihlasa ermişler de, birer hidayet meşalesidir. Çünkü onlar hidayet meşalesidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala herkesin ihlasa ulaşmasını, yani nefsini ıslah edip halis kullardan olmasını istiyor. Bunun için de öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet etmek, güzel ahlaklı olmak, dürüst olmak.
3: Allah'a ulaşmak deyince çok içimden sevinç geliyor. Çok da seviyorum Allah'ı. Bu depremde bile Allah'ım acısın bize. Kullar yapsa biraz yardım yapar. Allah kadar hiç kimse yapamaz. Allah'ı çok seviyorum ben.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Sizce Allah'a dualarımız.
3: İmanla göçersek ruhumuz ulaşacak.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırıp teslim etmemiz. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Evet tabii ki diyorum, etmez miyim?
3: İlkin diyorum, güzel cemalini görsettiğim. Ben onu istiyorum diyeyim. Cennetinden önce cemalini istiyorum diyeyim.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de senin ermiş evliyalarından olmayı, ihlasa ulaşmayı diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, evliyelerinden olmak istiyorum. Senin cemalini görmek istiyorum. Ruhumu yaşarken sana ulaştır. Peygamberlerim, hepinizin şeyi kabul olur, bana dua edin. Ben de Allah'a ruhum ulaşsın yaşarken.
4: Ey yüce Allah'ım, ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak, ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda imanla göçersek ruhumuz ulaşır dedi. Öldükten sonra ruhu Allah'a ulaşanlar sadece iman sahipleri midir? Tabii ki hayır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ي نَوْكُلَ بِيكُمْ سُمَا اِلٰى اَتِرْجَوْنَ Üzerinize vazifeli kılınan melekler sizi mütevaffa kılacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, ister nebi, kim olursak olalım, ölümle herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Ama Allah'ın bizden dediği hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya ayetinde Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere Allah-u Teala üzerimize bunu farz kılıyor. Ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranların hepsi ermiş evliya olduğunu Allah-u Teala Yunus 62, 63, 64'te bildiriyor bize. اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ O Allah'ın velileri için onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeleri vardır. İşte ermiş evliyadan olabilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. Tabi olursak o zaman hedefe ulaşmış oluruz. Ermiş evliyadan oluruz. Bakara 46'da ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlar hem ölümle hem de hayattayken Allah'a ulaşacağına emin olanlar, onlar huşu sahipleridir. Ama her kim huşu sahibi ise, Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa, Allah ona mürşid gösterir ve gösterilen mürşide tabi olması halinde o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşir ve Allah kalbine iman yazıyor. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa Allah'ın evliyası olacaktır. Allah-u Teala bu hususu üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. İman, müminlerin sahip olduğu bir husustur. Bunlar en üst boyutunda olan da Allah'a inanmaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi iman sahibi değildir. Mümin de değildir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kalbinde iman vardır. Ama henüz kalbine yerleşmemiştir. Mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin kalbindeki iman artık iman artan biri olacaktır. O zaman Bakara 156-157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki mutlaka biz Allah içiniz ve mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte tamamıyla Allah için olmak, daimi zikrin sahibi olmak, muhlislerden olmayı ifade ediyor. Onların üzerine o daimi zikrin sahipleri için 157'de o ulaike aleyhim sevvatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike muhtedun ve işte onlar hidayete erenlerdir. Onlar hidayete erenler. İşte Allah Resulü ne diyordu? İhlasa ermişlere ne mutlu çünkü onlar hidayet meşalesidir. Hikmet sahibi alimine tabi olun çünkü onlar hidayet meşaleleridir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala ihlasa ermemiz için Kur'an-ı Kerim'de biz kullarına bir vazife daha veriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Güzel ahlaklı olmayı, dürüst olmayı, ehli kamil olmayı, hoşgörülü olmayı.
3: Allah'ın sevgili kuludur. Allah'ım onlara şey ediyor, o da insanları uyarsın, Müslümanlığa davet ediyor. Allah'a bir kul gitsin deyin çabalıyor.
1: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye. Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenmek ister miydiniz?
2: İsterdim tabii ki, istemez miydim? Sağ olsun annem rahmetli çok kibar bir imanlı bir kadındı. Elinden geldikçe bizi camideki imamlara gönderdi.
4: İsterdim.
1: Mürşide tabi olmak insana ne sağlar?
3: Daha çok Müslümanlığına yanaştırır, namazına, ibadetine, yani konuşmasına, gitmesine, her şeyine. Çünkü o sohbeti durdukça tartırar.
4: Kur'an okumayı, Allah'a yakınlık yani, dua etmeyi.
5: Dinini falan öğretmeyi, daha iyi öğrenmeyi sağlar.
6: Yani birçok şey kazandırır sonuçta. Doğru yolu gösteren biriyle doğru yola çıkmak, yani onun gittiği yolla gitmek, yaptıklarını yapmak. Yani hani kötüyle gidersen kötü olsun, iyiyle gidersen iyi olsun dediğin gibi, yani mutlaka onun izinden gittiğimiz sürece biz de iyi bir insan olacağız, iyi bir kul olacağız. Yani çok şey kazandırır.
0: Misafirimiz mürşit konusunda rahmetli annem çok imanlı bir kadındı. Elinden geldiğince bizi camideki imamlara gönderdi dedi. Cami imamları da mürşit hüviyetinde midir? Hayır. Öğretenler arasında mürşit arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. İnsanlar kitaplardan öğrenmekle Kur'an-ı Kerim'de öğrenmek arasında farkını yazık ki bilmiyorlar. İnsanların bir camide imam olması onların ilim sahibi olmalarını gerektirmiyor. İrşad makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda bir yaşatma makamıdır. Dolayısıyla Allah'ın sevgili müşriklerinden olmak için en üst seviyede bir kere insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki mürşit, hidayete erdiren devrin imamıdır. Bütün peygamberler hidayete erdiren devrin imamlarıdır. Bakara 151'e göre. Ama onların olmadığı dönemlerde Allah-u Teala mutlaka Veli Resulü arasından bir tanesini seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Hangi ayete göre? Secde 24'e göre. Nasıl devrin imamı ve onu temsil eden 7 grup varis varsa aynı zamanda insanları Allah yolundan saptıranlar da var. İşte kitabı bilmeyenler Bakara 78-79'a göre insanları Allah yolundan ayırmaya çalışıyor. Nisa 167-168-169'da onlar kafirdirler ve zalimdirler. Kafirdirler, insanlar Allah yolundan saptırırlar. Onlar kafirdirler, zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları tariki müstakime ulaştırmaz. Öyleyse nasıl Allah'a davet eden imamlar varsa şeytan ve avanesi de insanları ateşe davet ediyor. İşte ateşe davet edenlerin arasında fesat çıkaranlar, Sadat ve Küberalar, hidayeti gizleyenler, Resulü ve

0: Allah Teala hacet namazının kılınması halinde ya vesileyi gösterir yahut da ona yakın olan birisini. Ama her halükarda kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Lokman 15'e göre وَتَّبِ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ bana ulaşan yoluna tabi ol. O yola tabi olduğumuz an Allah'ın garantisinde biz de inşallah ermiş evliyadan oluruz. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, saygıyla, hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sorum olacak, arz ediyorum. İhlasa ulaşmadan önce de düşüncelerimizden hesaba çekilecek miyiz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ihlasa ulaşmadan önce de düşüncelerimizden hesaba çekilecek miyiz? Düşüncelerimizden hesaba çekilmek dediğimiz zaman, düşüncelerimizi fiile sokmadan evvelki halinizle hesaba çekilmek söz konusu. Ama Allah-u Teala'nın düşüncelerimizi filme almasından murat o değil. Muradı düşüncelerimizle davranış biçimlerimiz arasındaki farkı ortaya koymak. Fiiliyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu elbette değilsiniz. Fiiliyata dökülmemiş. Yani düşünceniz var ama eyleme geçmemiş. Fiiliyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu değilsiniz. Ne zamana kadar? İhlas makamına kadar. İhlas makamında fiiliyata dökülmemiş olan kötü düşüncelerinizden de sorumlusunuz. Onlar da zaten hiçbir zaman oluşamayacağı için gene sorumlu değilsiniz. Neden? Oluşamayacak. Çünkü nefsinizde afet yok artık. Afet olmadığına göre artık o noktada değilsiniz. Yani ihlasa ulaşana kadar düşüncelerinizden negatif düşüncelerden sorumlu değilsiniz. İhlasa ulaştığınız zaman da zaten negatif düşünce söz konusu olmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsin karanlıklarını yok ederek kişiyi ihlasa ulaştıracak en önemli ibadet zikir ibadeti. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Allah'a yaklaşmaktır gülüm. Salih ameli olmaktır.
4: İnsanda 300 bilmem 60 damar var. Sen Allah dediğinde o damarları da hareket edince o zaman Allah'a öyle bir şey edin ki ne yorulduğunu biliyorsun o zikirde ne de ettiğini biliyorsun.
5: Zikir yapmak çok güzel bir şey. Çok da sevdiğim bir şey. Okuma yazmam olmadığı için, zamanım olup gidemediğim için çok da istiyorum yani.
2: Biliyoruz ki şeytanın hedefi insanları zikirden uzaklaştırmak. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
3: Bazen oluyor. Mesela buralarda para dağıtıcı oluyor, erzak veren oluyor. Bir tane daha alayım, bir tane daha alayım. Nefsine yenik düşüyor insanlar. O anda şeytana uymaktır o işte.
4: Ondan çıkarken zikre giderken sana başka şeyler şey ediyor kalbinden. Gitme bunun. İşte hastasın, işte şeysin, işin var filan. Merdiveni indik kere ondan sonra şey edemiyor. Karışamıyor. Allah'a yöneliyor.
5: Abdestli gezdiğin zaman şeytan sana asla yaklaşamaz zaten.
2: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
3: Evet, olur. Olur.
2: Zikir yapan bir insanın başkalarıyla ilişkilerinde neler değişir?
4: Biraz Allah'a çok güvenir. Günahtan kaçar.
3: Güzel konuşur, güzel sohbet eder, güzel düşünür karşısındaki kişiye. Güzel davranırsan sen o da sana güzelliğini yansıtır.
0: Bir misafirimiz abdesti gezdiğin zaman şeytan sana asla yaklaşamaz dedi. Abdestli olmak şeytanın bizden uzaklaşması için yeterli midir? Hayır. Allah Teala abdestimizi bozacak olan her hareketten sonra mutlaka abdest alın diyor. Dinin gereklerini yaşamayı hedef itaz edin diyor. Herkes daimi abdesti gezmeye gayret edin diyor ama evvela şu vakadan hareket edeceğiz. Biz açık kapı bırakırsak şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek imkanın sahibidir. Şeytanın tuzaklarından korunan iyi bir Müslüman olmak istiyorsak tabi olmak, müşrimize tabi olmak temel şarttır. Ayrıca çok zikir yapmalısınız. Zikrin olduğu yere

0: Şeytan yaklaşamaz. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse zikirde değilsek elbette. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Bir takvim, bir zaman dilimi içerisinde insan ahsana ulaşması için yarattık. Nur 21'de şeytan adımlarına tabi olun, çünkü şeytan fuhuşiyatı mükerremiydi, ama Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbir ebedi nefsini tezkiye edemez. Yani Allah'ın rahmeti fazlı ancak zikirle, yani zikir olmazsa hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Ve İbrahim 22'de bir tarafta Allah'ın daveti var, bir tarafta şeytanın daveti. Şeytan nefsinin afetlerini tesir ederek insanları davet eder. Allah-u Teala da ruha davet diye çıkartır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri efendimizin himmetiyle çok ama çok severim kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. İhlas makamına gelen bir kişinin dünyevi arzuları bitecek midir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İhlas makamına gelen bir kişinin dünyevi arzuları bitecek midir? Nefsimizin afetleriyle fizik vücudumuzun yaratılışının gereği olan arzuyu birbirine karıştırmamak lazım. Arzu bir sevki tabiidir ve ihlasta da kaybolmaz. Salahta da kaybolmaz. Herhangi bir şeye karşı arzu hep vardır. Onun hudutlu kalmasını, usulüne uygun kalmasını temin eden Allah'tır. Allah-u Teala bir kişiyi peygamber seviyesine çıkarsa da arzuyu almaz, yok etmez. Onunla şehveti birbirine karıştırmayın. Arzunun kişinin standartlarına hakim olması, Allah'ın emretmediği istikametlerde kişinin kullanması halinde orada nefsin şehvet afeti devreye girmiştir. Öyleyse her zaman arzu vardır. İster veli ister peygamber, Allah-u Teala arzuyu değil, nefsin afetlerinin yok olmasını istiyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Almanya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, birinci suali dini Allah için halis kılmak ne demektir, açıklayabilir misiniz? Dini Allah için halis kılmak nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Evvela ruhumuzu teslim ediyoruz. Daha sonra fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Daha sonra nefsimizi teslim ediyoruz. Ruhumuzun Allah'a teslim, ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselip 7 alem geçtikten sonra yoklukla Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah-u Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat, yasak olan fiilleri işlememesidir. Nefsin Allah'a teslimi, nefsin manevi kalbindeki 19 afetten tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahip olmasıdır. Öyleyse ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz an artık siz bütünüyle Allah içinsiniz. İşte dini Allah için halis kılmak, ihlasa ermek, 3 emaneti de Allah'a teslim etmek manasına geliyor. İkinci sual, ihlas, ihlasla dua etmek ne demek, açıklayabilir misiniz? İhlasla dua etmek, kalpten duamızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua etmektir. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Evvela ihlasla, kalpten dua etmek ve ihlas makamındaki gibi duayı yapmak. Çünkü ihlasa ermişlerin duası Allah Teala tarafından mutlaka %100 kabul görür. Ne diyordu Allah Teala Bakara 186'da? İza sa'alaka ibadi anni fani qaribun ucubu davati ta iza da'ani falyastecibu li vel yu'minu bi la'allem yershudun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece inşallah ihlasa irşada ulaşsınlar. Öyleyse ihlasa irşada ulaşanların duasını Allah Teala %100 kabul buyuruyor. İhsanla davranmak ne demektir? Üçüncü sual. İhsanla davranmak karşılıksız Allah için yapmaktır. Anne babanıza ihsanla davranın. Onlardan bir karşılık beklemeyin. Ordu'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalp zikrine engel olduğu için baskın olan afetlerimin esmalarını çekmek için vakit ayıramıyorum. Kalp zikrine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Doğru mu? Yapıyorum. Afet esmalarını da çekmeli miyim bu konuda? Ne buyursunuz? Evet. Bize verilen her şey Efendimiz tarafından bizim mutlaka kullanmamız ve hedefe onunla, o reçeteyle ulaşmamızı Allah Teala istiyor. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik vücut teslim suresi var mıdır? Bu konuda ne buyursunuz? Fizik vücut teslim suresi sizin gayretinize bağlı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Diyor ki ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Muhsin kul ol diyor. Yani fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim et diyor. Bir müddet sonra bir sene sonra geliyor. Ben muhsin kul oldum mu? Ya Resulullah, komşularına söyle. Öyleyse muhsin kul artık tamamıyla fizik vücudunu Allah için kullanan. Burada fizik vücut tesliminin komşularla ilişkisi ne? Fizik vücudunu teslim eden bir insan etrafındaki insanlardan kendisine ulaşan zararı da davranışlar ne olursa olsun devamını onu af ile karşılayan, öfkesini yutan birisidir. Bollukta ve darlıkta veren, öfkesini yutan ve insanları affeden birisidir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de geçen yevmil ahir kavramını din alimleri nerede yevmil ahir geçse bu kavramı kıyamet günü olarak ifade ediyorlar. Doğrusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, üç vücudumuz var. Ruh açısından yevmil ahir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ama Allah'ın zatından kişinin yok olması yevmil ahir. Ama fizik vücut ve nefs açısından yevmil ahir, hem kıyamet günü hem de ahiret günü de olarak zikredilebilir. Öyleyse her yevmil ahiri kıyamet günü olarak değerlendirmek doğru değil. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, 7 ayet-i kerimede Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire iman etmeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyen ve yevmil ahire gerçekleştirenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire iman etmeyenler, onlar da 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gidecekleri yer cehennemdir. Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar ya nefslerimiz ile meşgulüz ya da Rabbimiz ile meşgulüz. Bu iki meşguliyet haricinde üçüncü bir meşguliyet halimiz var mıdır? Meşguliyet hallerini bizlere açıklar mısınız? İnsanlar ya nefslerimiz ile meşguluz ya da Rabbimiz ile meşguluz. Evet. Ya kişi nefsin talebine uyacak veya kişi ruhun talebine uyacak. Bu iki meşguliyet haricinde bir üçüncü şık söz konusu. Yani ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Derecat kaybettiğimiz zaman nefsimizle meşgulüz, derecat kazandığımız zaman daha Rabbimizle meşgulüz inşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali unutulan Kur'an hakikatleri nelerdir açıklar mısınız? 19 tane Kur'an kavramı unutulmuş. 19 tane Kur'an kavramına bakacak olursak, evet, bunların başında Resul ve Nebi kavramı, zikir ve ehli zikir, hikmet, teslim, evet, baştan itibaren başlarsak, delalet, abd ve abid olmak, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dinlemek, takva sahibi olmak, tövbe, mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir ehli, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir, irfan, züht, ul-elbab, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, Resul ve Nebi. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi unutulmuş, bir unutulmuş, irfan unutulmuş, züht unutulmuş, ul-elbab, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, Resul ve Nebi. 19 tane kavram din tatbikatından çıkartılmış. İkinci suali, toplumdaki şiddet bizlere ne ifade ediyor? Toplumdaki şiddet bize nefsin tezkiye ve tasfiyeyi insanların yapmadığını ifade ediyor. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Arapların olduğu bir okulda çalışıyorum. Ölen bir kişinin amel defteri kapandığını Efendimiz'den öğrendim. Bu okul 3 durumda amel defteri kapanmadığını söylediler. Yetiştirilen çocuğun anne babasına yaptığı dua, sebil ve camiden dolayı amel defterine yazılmaya devam ediyor. Ettiğini düşünüyorlar. İstisna var mıdır? Açıklar mısınız? Hayır. Yani herkesin yaptığı amel var ve onun mizanda karşılığı var. Dolayısıyla o yetiştirilen çocuğun anne babasının yaptığı dua, irade sahibi duayı yapan ondan derecat kazanır. Sebil ve camiden de yine amel defterine hangi şeyi yapıyorsa onun mizandaki derecat karşılığı neyse onun amel defterine yazılıyor. Dolayısıyla kişinin ölümle birlikte amel defteri kapanıyor. Onlar birileri öyle söylemiş, Kur'an'la karşılaştırmamış ama doğrusu Kur'an'dır, Kur'an hükmüdür. Kur'an ölümle birlikte irade kalkıyor, bir daha amel defterine ilave yapılmıyor. Herkes nasıl yaşıyorsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems-7'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk diyalektik kavganın sona ermesiyle dış dünyamızdaki mutluluk başka insanlar için yaşamak suretiyle Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.
1: Peki yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
2: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok, her an için yanımızda.
3: Ey kulum diyor, ben diyor size diyor, gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
4: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda yani şey değil, daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
5: Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok.
6: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
7: Size şah damarınızdan daha yakınım.
8: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
5: Şah damarımızdan daha yakın, doğru mudur?
0: Bir misafirimiz Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize yakın olması ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu. buyuruyor. Ama zatıyla arşta, yoklukta. İşte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslim rüdü olan zatına davet ediyor. Teslim rüdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle şey kuşatmıştır. Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bidatler ve yozlaşma. Birinci sual, dindeki bidatların ortaya çıkmasında yozlaşmanın etkisi nedir? Yozlaşma, güzelliklerin adım adım kaybolması, insanoğlunun, şeytanın ve nefsinin adım adım emrine girmesi halidir. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini taşır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, benden önceki her peygamberin emrine itaat eden havarileri, sahabeleri, arkadaşları vardı. Ama onlardan sonra onların yerine geçen yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. İşte böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde ise artık harzlar tanesi kadar bile iman kişide yoktur. Tekrar ediyorum, çok yani bidatlerin oluşmasında, yozlaşmanın sonucunda akıbeti görüyoruz, neler olabileceğini. Allah-u Teala'nın benden önceki her ümmete gönderdiği peygamberlerin kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve arkadaşları vardı. Ne diyordu Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz? Bu hadiste kalsın. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünneti. İşte kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan ve emrine uyan. Öyleyse Peygamber Efendimizin, peygamberlerin emri kutsal kitaplardaki Allah'ın emrettikleridir. Şunları yapın, şunları yapın ama şunları da yapmayın, yasak. Sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve ashabı vardı. Onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler. Yapmadıklarını söyleyen, yani sen sünnetine sarılmayan, sonra Resulullah'ın sünneti dinin hayata geçirilmesidir, tatbikatıdır. Yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir ve kalbiyle cihat eden mümindir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dışındaki her şey bidattır. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da Allah'ın emretmediği şeyleri emir şekline sokarak bidat müessesini asırlar boyunca adım adım gerçekleştirmişlerdir. Halbuki Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var, uymamızı istediği yasakların hepsi var. Ama insanlar sonradan emaniye denilen bidatleri oluşturmuşlardır. Bakara 78'den min humül ümine la ya'lemunel kitabe illa mani. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece kuruntuları bilirler. Zanlarına uyanlar. İşte dinde insanların uydurduğu 19 tane hürafe, bunun sonucu olarak Kur'an-ı Kerim'de unutulan 19 tane kavram. Evet, 19 tane hürafe ve 19 tane kavram. İblis, insanların zanlarına uyarak devreye din tatbikatına koyduğu 19 tane hürafeyi görüyoruz. Bu dinle, bu hürafelerle dini yaşayanlar doğal olarak Kur'an-ı Kerim'i unutuyorlar ve Kur'an-ı Kerim'de insanın hayatına tatbik etmesi gerektiği 19 kavramı unutuyorlar. Dindeki hürafeler ve unutulan 19 tane kavramla karşı karşıyayız. Allah razı olsun. İkinci sual, dindeki yozlaşmanın ve bidatların önüne geçmekte din adamlarının rolü nedir? Bütün insanlar hayata cehaletle başlarlar. Nahl Suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ta'lemuna şey'en." Allah sizi bir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttı. Bu cehalet Allah'ın ilmi konusundaki cehalettir. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Kim ilim sahibi olmaya başlarsa bu insanlar Allah yolunda mesafe kat edenlerdir. Ama bir de Allah'ın yolunda hiç mesafe kat etmeksizin sadece ilmi öğrenenler söz konusudur. Nitekim bugün bidatlerin insanlar tarafından, din adamları tarafından müdafaa edildiğini görüyoruz. Her peygamber zamanında yaşanan hidayetler dizisi bugün bütün dinlerde büyük kitleler tarafından unutulmuş durumda. Ama her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır ve insanlara Hanif dininin esaslarını anlatmaktadır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şüphesiz ki Allah her yüzünün başında bir bu ümmetin dinini bidatten, dini sonradan sokulan hürafelerden ayıracak, yenileyecek, ilim sahibi bir zatı, müceddidi mutlaka gönderir. O müceddit de insanlar dinlerini yaşarlar. Ama bu müceddide karşı bidatlere din edinenler de var. Bakara 44'te اَتَّعْمُنُنْ اَنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَنُنْ اَنْفِسَكُمْ. Siz insanlara biri, insanlara iyilik yapmayı emrediyorsunuz ama nefsinizi unutuyorsunuz. Yani sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi olmadan insanlara, onları mutlu etmek mümkün değil. Hac 8'de ve minen nasi men yekulu amennâ minen nasi yücadül fillahi be gayri ilmin ve la huden ve la kitabin minir. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın ayetlerine karşı mücadele ederler. İlmi yok, hidayetçiye tabi değil ve nurlu bir kitaba da dayanmıyor. İşte hidayetin kaybolduğu bir dönemde 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdelediği ümmetimin analisi diye buyurduğu Metin Aleyhisselam'dan Allah Teala Furkan 27-28-29-30'da bahsederken şöyle buyuruyor. Zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Keşke biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Demek ki dinin yaşanması Resul'le birlikte bir yol ile olur. Ya veleyte leyteni min tehuz filanın halile. Resul'le birlikte yol tutanlar, onlar Fatiha suresinde sirat-ellezine en'amte aleyhim. O Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. O nimet devrin imamın ruhudur ve kimin başının üzerinde devrin imamın ruhu varsa o Resul'le birlikte sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almaktadır. En'am 48'de de Allah-u Teala'nın bütün Resulleri müjdeleyici ve erici olarak geliyorlar. Ve diyorlar ki, kimler için Resul müjdeci? Davetine uyanlar için. Kimler için uyarıcı? Davete uymayanlar için. Ama her devirde kübera ve saadatlar var. Tam tersi, Allah'a davet etmek yerine dünya hayatına davet ediyorlar. Dünya hayatıyla insanların hemhal olması için uğraşıyorlar. Ve قَالُ رَبَّنَا اَنَّا عَتَعْنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا. Biz devrimizin saadet ve küberasına, ateşe çağrılarına tabi olduk. فَدَّنُوا نَسَبِيلَ. Onlar bizi saptırdı. رَبَّنَا دِيَفَنِّ مِنَا عَزَابِ. Onlara iki kat azap ver. Yani kübera ve saadetler hidayetine, delaletine sebep oldukları insanların da günahını yükleniyorlar. Ve böylece tabi bu insanlar ilmel yakin, aynel yakin, mahakkal yakinden uzaklaşan tamamen bidatlerle bir din hayatı yaşamaya başlıyorlar. İşte bu her yüzyılın başında Allah'ın gönderdiği dini bidatten tamamen temizleyecek, yenilecek olan bir zatı devrin imamını gönderiyor. İşte her devirde pişman olmayanlar, Allah'ın Resulü ile birlikte yol tutanlar, devrin imamı ile birlikte olanlar. Çünkü Allah'tan dini öğrenen her devirde devrin imamı ve devrin imamı Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte yol tutanlar da mürşitlerine tabi olanlardır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, yozlaşmanın sona ermesinde kişiye düşen görev nedir? Kişiye düşen görev, Resul'ün davetine uymaktır. Rum 31'de, Münibine eyleyh ve takkuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, her takva sahibi amin olan kişidir. Ama her amin olan kişi takva sahibi değildir. Nitekim Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha, ey takva sahibi olursanız. Öyleyse takva sahibi olmayan amenu olanlar var. Ama her takva sahibi aminidir ve kurtuluştadır. Ama her amin olan takva sahibi değildir. İşte Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehdi ileyhi men yünüb. Allah dilediğini seçer. Bu seçilenler kimlerdir? Bu seçilenler Allah'a inanan insanlardır ama henüz takva sahibi olmamışlardır. İşte bu Allah'a inananlardan takva sahibi olanları Allah-u Teala hidayete erdiriyor Şura 13'te. Ve Zümer 17'de de Allah-u Teala bu hakikati bir kere daha ile getiriyor. Eğer insanlar emirleri hiçe sayarsa yozlaşmak mukadderdir. Şeytana kulluk söz konusu ise o zaman yozlaşma, dejenerasyon söz konusudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o yozlaşmaktan kendini kurtarmıştır. Allah'a kulluk söz konusu ise tekamül vardır. Zikir manevi hayatın esasını teşkil eder. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş olacak. İşte o zaman yozlaşmanın yokuş aşağı inişi yerine tekamülün şahlanışını yaşayacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir kişi için artık yozlaşma söz konusu değildir. Daimi zikre ulaşan bir insan için tekamül mukadderlerin mutlak surette hedefine Allah onu ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'ın indirilişinden bugüne kadar geçen 14 asırda insanların yozlaştığını ve dine birçok hurafenin girdiğini görüyoruz. Sizce bu hurafeler nelere sebep olur?
2: Mesela şu anki savaş durumu, orada bir sürü Müslümanlar ölüyor ve bununla beraber Allah tövbe estağfurullah haşa, Allah nerede deniliyor. Bu da bir hurafe benim için. Bu şekilde olması da insanları çok kötü bir şekilde etkiliyor. Kulaktan kulağa tabii ki birçok şeye inanılmıyor.
3: Çünkü herkes kendi kafasına göre iş yapıyor. Şimdi sen deli bunu yaptın, onlar da ona uyup yapıyorlar. Bugüne kadar öyle gelmiş.
4: Gençlerin kötü yerlere gitmesi, edepsizlik, hayanın kalmadığı, büyüklere saygının kalmadığı, rahmet ve bereketin olmadığı bir çağa girmişiz.
1: Allah-u Teala insanların bu hurafelerden, yozlaşmalardan kurtulup dini de manada yaşamaları için Allah'a ulaşmayı dilemelerini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak, ondan sonra dua etmek.
4: Doğru yoldan gitmemiz lazım. Allah'a yönelmemiz lazım. Başkana gençlerimizi düzeltmemiz lazım. Ama düzeltemiyoruz maalesef. Yani büyük saygı yok. Saygının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz.
1: Peki Allah'a bizim yaşarken ruhumuz ulaşır mı sizce?
4: Tabii ki nasıl yaşarsak öyle öleceğiz.
3: Mümkündür.
1: Bu ermiş evliyaların bir dilek duası var. Bunu birlikte yapalım mı sizinle?
2: Ey yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştır.
4: Ölmeden önce sana ulaştır.
0: Bir misafirimiz şu anki savaşta bir sürü Müslüman ölüyor. Bununla beraber Allah nerede deniliyor? Bu da bir hurafe benim için dedi. Günümüzde yaşanan olayları nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Her an herkesle beraberdir ve mutlak adaletini gerçekleştirir. İnsanoğlu için Allah-u Teala'nın vaaz ettiği ahiret ve dünya saadetinin bütünüdür. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir diyor. Heva haktan ayırır, tuli emel de ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendisine has evlatları, talipleri vardır. Hatırlayın bakalım, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek diyor Hüdayi Hazretleri. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın. Bolca amel-i salih işleyin, zikir yapın. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki bu hadisle birlikte Ra'd 40'ta وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اُنَّ عَلَيْنَ الْحِسَابِ. Hesap benim işimdir. Gerçekten şu an dünya üzerinde yaşanan bütün olayların hesabını Allah Teala insanlarla görecek midir? Evet. İşte bu mahkeme-i kübra. Allah Teala her şeyi kiramın katibe melekleri de kişinin işlediği fiilleri kaydediyor. Ve o gün herkes amel defteriyle Allah'ın huzuruna girecek. Amel defteri sol taraftan verilenler Allah'ın mutlak adaletini geriye olarak fizik vücut ve nefse birlikte sonsuz bir hayatı cehennemde geçireceklerdir ceza olarak. Ama kim ki amel kitabı sağ tarafından verilmişse, onlar da Allah'ın emirlerine itaati, yasakları işlememesi sebebiyle, yaptıkları güzellikler sebebiyle de sonsuz bir hayatı cennete geçireceklerdir. Yani bütün Allah'ın Resulleri her devirde insanlara ulaşmayı dilerseniz mükafat, bu dünyada mutluluk, dilemezseniz ceza cehennem, bu dünyada da mutsuzluk söz konusu. Allah Teala hakimlerin hakimidir. Allah nerede, Allah herkesle beraber anında hesabı görüyor. 7 ayet-i kerimede olay işlenmez hesabı görüyor. Neden? Çünkü herkesin üzerinde 4 tane melek var. o ameli hangi niyetle işlediği ve mizandaki karşılık olan kaybettiği derecen hepsi bir bir kayda alınıyor. İşte Allah hesabı çabuk gören. Allah-u Teala hiçbir zaman masum insanlara saldırıyı emretmez. Terör, Kur'an-ı Kerim standartları içinde, din standartları içinde mevcut değildir. Bizim insan olarak başka birisine zarar vermemiz Allah-u Teala tarafından kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ve imlâhire maden kişi komşusuna eziyet vermesin diyor. Böyle bir saldırı suçun işlendiği yerin dışındaki kimlere karşı yapılırsa yapılsın haksızlıktır. Ölen kişiler gene öleceklerdi ama burada onların vebalini almak diye bir sonuçla kişi karşı karşıyadır. Böyle bir durumda zulüm vardır. O insanlar bunları yapanlar mutlaka Allah tarafından bunun cezasıyla cezalandırılacaklardır. İlahi adalet her halükardan mutlaka ulaşacaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala dindeki yozlaşmanın önüne geçmek için her devirde insanları Allah'a davet eden, onları uyaran resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşitler benim için onların aracısı, yani Allah'la bizim aramızdaki aracılardır. Tabii ki Allah'ın yarattığı her şeyi çok seviyoruz. Peygamberlerimizi olsun, mürşitlerimiz olsun, hepsini çok seviyoruz. Bence çok anlamları var.
3: Bize yolu göstermek için, yani Kur'an okuyorlar, biz onu örnek alalım diye Kur'an'ı okumazı, namaz kılan namazı örnek alarak namaz kılmak için.
4: Yani Allah'ın varlığına inanmalıyız bir kere. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğuna inanmalıyız. Biz buna inanırsak Allah-u Teala her türlü yolumuzu açar.
1: Sizce de günümüzde yaşayan böyle Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları var mıdır? Yoksa onlar yaşadı, bitti mi onların devri?
2: Bence vardır. Bunlar bir vesiledir, bazen çağrıştırır. Benim çocuğum olmadı 5 sene. Ben Vanlıyım. Van'a giderken Veysel Karani Türbesi'ne uğramıştım. Ben orada dua edip gelmiştim. Geldiğimde de çocuğum oldu, oğlum. İkincisinde yine gezmeye gittim. Yine Veysel Karani Türbesi'ne uğradım. Ve kızım oldu yine aynı şekilde. Ben inanıyorum. Herkesin tabii ki inancı, dinde zorlama yoktur.
1: Günümüzde böyle yaşayan Allah dostları sizce var mıdır?
4: Çok nadir. İnanmıyorum, çok nadir. Olanlar bile artık parayla satılıktır.
1: Peki günümüzde yaşayan böyle bir Allah dostunu bulsaydınız, ona tabi olmak ister miydiniz?
4: Ya niye olmayayım ki? Doğru yolu gösteren insana neden olmayayım ben?
0: Misafiriniz günümüzde mürşitler konusunda çok nadirdir. Olanlar bile artık parayla sattıktır dedi. Mürşit olarak vasıflandırılan insanlar parayla yönlendirilebilirler mi? Allah-u Teala Yasin suresinin 20-21. ayet-i kerimesinde İttebi'ül mürselin İttebi'ül men la yeselük mecran ve muhtedün. O Resullere tabi olun, o Resuller ki sizden tebliğlerine karşı ücret istemeyenlerdir. Nitekim bütün peygamberler Allah ile insanlar arasında bir vasıtadırlar ve bütün peygamberler yaptıkları hizmetlerde, tebliğ, insanlara karşı yaptıkları hizmetlerde, tebliğlerde biz tebliğimize karşı sizden ücret istemiyoruz. Bizim ücretimiz Allah'a aittir. Yani biz Allah için çalışanlarız. Ücretimizi de Allah veriyor. İşte 7 ayet-i kerimede peygamberlerin, resullerin, mürşitlerin yaptıkları tebliğlere karşı insanlardan ücret talep etmediklerini Allah açıklıyor. En'am 90 sizden ücret istemiyoruz. Hud 29 sizden mal istemiyoruz. Hud 51 sizden bir ecir istemiyoruz. Müminin 72, Rabbimin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Furkan 57, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, sizden bir ücret istemiyorum. Sebe 47, sizden ücret, yani sırf Allah için. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır tabi. Bakınız Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, sahabeye ne diyor? Sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben hepinizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Furkan 57. Hazreti Nuh da kavmine aynı şeyleri söyledi. Hazreti İbrahim de aynı şeyleri söyledi. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da hepsi aynı. Şu anda da dünyanın her tarafında, her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Aynı şeyleri söylüyor. Ama o kavimlerde yaşayan Resullere de insanlar hep kötü bir davranış içinde söylediklerine inanmıyorlar, karşı çıkıyorlar, aşağılamaya çalışıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmetle öpüyoruz sizleri. Çok ama çok seviyoruz inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah muhterem hocam. Bidatlerin yok olabilmesi için Allah'ın ilmini öğrenen herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşması önemli midir inşallah? Allah razı olsun muhterem hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bidatlerin yok olabilmesi için Allah'ın ilmini öğrenen herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşması önemli midir? Evet. Bakara 78'de kitabı bilmeyen ama bidatlerle din yaşayanları ifade ediyor. Bakara 159'da da Allah Teala aynı şeyi bir kere daha farklı bir şekilde söylüyor. Muhakkak beynilerden indirdiğimiz şeyleri hidayeti ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onları Allah lanet eder, laneticiler de lanet eder. Gizliyorlar. Allah'ın bize ihsan buyurduğu manevi nimetlerden biri de öğrendiğimiz şeylerdir. Bu manevi nimetlerden infak edilecek olanları infak etmekle mükellefsiniz. Herkes öğrendiği alanda o konunun mürşidi olacaktır, öğreticisi olacaktır. Fakat biliyoruz ki bir takım yanlışlar usul haline getirilmiştir. Ne öğrenilmişse aynı şekilde insanlara öğretiliyor. Ama öğretim Kur'an'a uymuyor. Allah'ın hakikatleri su yüzüne çıktıktan sonra insanlar gene aynı şekilde davranırlarsa, hakikatlerini örtmeye çalışırlarsa Allah onları bu şekilde değerlendiriyor, cezalandırıyor ki onların amelleri boşa gidiyor. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır ki onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Hidayeti ondan başkasını ararsa Allah onu delalette bırakır diye buyruluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanları yozlaşmadan kurtarıp Allah yolunda tekamül etmesini, ilerlemesini sağlayacak en etkili ilaç Allah'ın adını zikretmek. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
2: Zikrin faydaları çoktur bence. Ben kendim bile en ufak bir sıkıntıya düştüğümde ettiğim dualarla, ettiğim zikirlerle çok güzel yerlere geldiğimi biliyorum. Çok dip mecralardan çok üst mecralara kadar geldiğimi görüyorum ve bence yer gök dua üzerine kuruludur.
3: Daha çok güvende hissediyor. Yani zikre Allah daha çok rahat diyoruz yani. Rahatsız olmuyoruz. Yatınca sürekli aklımıza Allah geliyor.
4: Salavat getirmek, Allah'ın 99 isimlerini saymak. Mesela yani bir Bismillahirrahmanirrahim bile, bir Fatiha bile, bir Ayetel Kürsi bile. Yani bir Allah'ın adını almak yeter. Yeter ki Allah'ı bilelim, dinimizi bilelim. Diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, hani gitmiş, ne istiyorsun demiş. Yani beni affet demiş, git annenin babana elini öp demiş. Yani helallik al demiş. Cennette, cennet annemizin ayağının altında. Babamız da diyor anne yürek, baba körek. Allah Teala bizi doğru yoldan ayırmasın. Amin. Rabbim bütün ümmeti Muhammed Mustafa'yı bizleri de evlatlarımızla korusun. Doğru yoldan ayırmasın.
0: Bir misafirim sıkıntıya düştüğümde ettiğim dualarla ettiğim zikirlere çok dip mecradan çok üst mecraya geldiğimi görüyorum. Allah'ı zikreden ve ona dua eden herkes sıkıntılardan kurtulur mu? Allah Teala kalpten ulaşmayı dileyen herkesin duasına icabet ediyor. Bakara 186'da insanların tabii Allah'tan istedikleri maddi ve manevi taleplerdir. Kim insanlardan manevi maddi taleplerde bulunursa 7 ayet-i kerimede Allah Teala diyor biz veririz ama onların ahirette nasip yok. Ama kim ki Allah'tan Allah'ın zatını dilerse Allah Teala ona ikisini birden veriyor. Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَتَتْمَهِنُوا قُلُوبُهُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Bunlar amin olup Allah'ın zikriyle kalbi mutmain olanlardır. Zuruf 36'da مَنْ يَخْشُوا عَنْ ذِكْرُ رَحْمَانِ نُقَيْتْ لَهُ شَيْطَانٍ. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Allah'ın hedefi dünyadaki en büyük düşmanımız olan nefsimizin afetlerini temizleyip bizi mutluluk adı verilen muhteşem güzelliklere ulaştırmaktır. Bunu yalnız tasavvufla gerçekleştirebiliriz. İslam'ı yaşamakla. Tasavvufun iki temel direği Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı çok zikretmektir. Evet, tasavvufun iki temel direği Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı çok zikretmektir. Bu mutluluğu sağlamak üzere harekete geçtiğimiz andan itibaren mutluluğu mutlaka yaşarız. Nefsimizin tezkiyesi bizi cennet saadetine ulaştırır, tasfiyesi de bizi dünya saadetine ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü sevgili hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşleri olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam bir soru arz etmek istiyoruz. Toplumdaki yozlaşmanın önüne geçmek için üzerimize düşen sorumluluk nedir? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Toplumdaki yozlaşmanın önüne geçmek üzere geçmek için üzerimize düşen sorumluluk nedir? Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanıyor. Haset ve kin, kıskançlık bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil, karşısında kılan temel faktörlerdir. Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Herkesin birbirine yardım ettiği, başkalarını kendisinden öne geçirdiği, başkalarını kendisinden daha çok sevdiği bir toplum şuuru Kur'an-ı Kerim'de nasıl tarif ediliyor? Birbirine karşı saygılı ve sevgili, düşmanlarına karşı cesur atak. İşte bu muhteva ile örtüşen Fetih Suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin toplumdaki yerini tarif ediyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onlara rükû ederken, secde ederken, Allah'tan fazl ve rıza isterken görürsün. Bunlar onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah onlardan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel nefsiz yapanları mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Muhtevaya baktığımız zaman gerçekten şu hadisle de karşılaşıyoruz. Sizden önceki toplumların derdi, elemi size bulaştı. Haset ve kin beslemek kökten kazıyan şeydir. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Evet sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki toplumun bidatlerden, yozlaşmaktan kurtulması, yozlaşmanın yerine yücelmesi, Allah'a yakın dostlar olması, nefsimizdeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesiyle ancak mümkündür. Hepinizin nefs tezkiyesi ve tazkiyesini

ve vaktin standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez.

Mutluluğun üç tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiye ile daha sonra tasfiye ile tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Üzerlerine nimet verilenlerin yolu sirat-ı müstakim konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim bütün kitapların özüdür. Ama Kur'an'ın özü de Fatiha'dır. Fatiha açış demektir. Fatiha Kur'an'ın özetidir. Allah namazı 7 vakit üzerimize 5 vakit farz, 2 sünnet namaz kılmamızı emrediyor. Ama Fatiha'sız bir namaz olmaz. Günde farzlarla birlikte namaz kıldığımız zaman 40 kere bu Fatiha'yı okuyoruz. Ve özellikle Fatiha aslında iki bölümden oluşuyor. Hamdimizi Rabbimize bildiriyoruz. Şükrümüzü Rabbimize bildiriyoruz. İşte Fatiha bizimle alakalı olan kısım ki Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Öyleyse insan hayatı bir bütün olarak hamd ve şükürden ibarettir. Yunus 1.4'ünde şöyle buyuruyor. Hamd ve şükrü Allah ile, vasfı kulvallah ile, daimi zikrullah ile çağıray Mevlam seni. Evet, hepimiz için hedef daimi zikir, şeytanın tamamen boyundurundan kurtulmak. İşte Allah Teala Fatiha'da bu şeytanın boyundurundan nasıl kurtulacağımızı reçetesini veriyor. Ne diyoruz 4. ayet-i kerimede? Maliki yevmiddin. Din gününün sahibisin sen Rabbimiz. İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve istane denilen özel yardımı sadece senden isteriz. Sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de istanenin geçtiği ayetlere baktığımız zaman, istanenin özel bir yardım olduğunu Allah-u Teala net olarak bize açıklıyor. Evet, 7 tane ayet-i kerimede istaneyi Allah açıklıyor. Fatiha 5'te istane açıklanıyor, Bakara 46'da, Bakara 153'te, Nisa 175'te. Yani kısacası bu özel yardımın Allah'ın tayin ettiği mürşit olduğunu Allah Teala bize açıkça beyan ediyor. Sana kul oluruz ve istaneyi mürşidimizi senden isteriz ya Rabbi. Öyleyse hiç kimseye tabi olması gereken mürşidin tayini kendisine verilmemiştir. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala Nahl 9'da ve alallahi kaste sebili, Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Öyleyse sizi kim Allah'a ulaştıracaksa mutlak surette onu Allah tayin eder. Maide 35'te ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtagu ileyhil vesilete, Allah'a karşı takva sahibi olun, mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse her halükarda bizim için Allah'ın tayin ettiği mürşid bir vesiledir veya doğrudan doğruya hidayete erdiren devrin imamıdır. Kur'an-ı Kerim üzerinden yapmış olduğumuz araştırmalarda her devirde mutlak surette devrin imamı vardır. Devrin imamı hidayete erdiren bir nebi resul olabilir. Devrin imamı o olmadığı zaman da kavim resulleri arasında seçilen vekaleten devrin imamı olabilir. Ama her iki halde de devrin imamı hidayete erdirendir. İşte Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesini Allah Teala bize diyor ki: "Ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fi'l hayrat ve ikamis salat ve itaiz zekati ve kanu lena abidin." Yani Allah'ın ne kadar peygamberi varsa Bu ayet-i kerimede genel olarak Allah-u Teala diyor ki bütün peygamberleri, nebi resulleri imam olarak tayin ettik. Onlara hayırlar işlemeyi, onlara zekat vermeyi, onlara namaz kılmayı vahyettik ve onlar bize abd oldular, kul oldular. Ama onların olmadığı dönemde, fetret dönemlerinden Allah-u Teala yine bir veli resul seçiyor ve onu tasarrufuna alıyor. Allah-u Teala bunu da Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde açıklıyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlardan dedi. Bütün nebi resuller imam olmasına karşılık veli resullerden sadece Allah'ın seçtikleri imam olabiliyor. Huzur namazının imamını Allah-u Teala onlardan tayin ediyor. İşte iki ayet-i kerime bu huzur namazının imamının nasıl Kur'an'da açıklandığını bize Allah-u Teala beyan ediyor. Bir tanesi Enbiya 19, diğeri de Araf suresinin 206. ayet-i kerimesi. Araf 206'da ne diyor Allah-u Teala? Muhakkak ki Allah katında olanlar, huzur namazını kılanlar, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Enbiya 19'da lehu men fis semavati vel ard, gökte ve yerde olanların hepsi Allah'a aittir. Men endehu la yastakbirun an ibadeti. Allah'ın katında olanlar ona kulluk etmekten, abd olmaktan kibirlenmezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 5 vakit farz, 2 sünnet, günde 7 kere Allah'ın huzurunda namaz kılınıyor. Bu namazın imamı söz konusu. Yani Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Bazıları var arzda namaz kılarlar, bazıları da var arşta namaz kılanlar. İşte o arşta namaz kılanlar, onlar huzur namazına iştirak eden ruhlardır. Sonsuz bir dizi söz konusu. Huzur namazının imamı devrin imamıdır. Arkasında 2 kişi var, 1 kişi var, 7 kişi var. 7 kutuplar var, 40'lar var, 70'ler var, 90'lar var. Sonsuz bir dizi uzanıyor. Ama bu namaza iştirak edenlerin hepsi ruhlardır. Fizik vücut ve nefs burada yeryüzünde namaz kılarken huzur namazında da ruhlar kılıyor. Zaman zaman Efendimizle biz namaz kıldığımız zaman bu hakikati bilmeyenler birazcık homurdanıyorlar. Aslında namaz kılan herkesin namazı düşünerek kılması söz konusudur. Allah-u Teala'yı düşünerek namaz kılmak, evvel emirde huzur namazının standartlarına göre bir namaz kılmayı gerektiriyor. Huzur namazını düşüneceksiniz, huzur namazının imamını düşüneceksiniz, huzur namazının başının üzerinde boşlukta her ne kadar görmüyorsanız da Allah'ı görüyormuşçasına namazı kılacaksınız. Allah'ın izniyle. İşte sevgili kardeşlerim, devam ediyoruz. İstihane senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim. Bu mürşidi biz niçin istiyoruz Allah'tan? Mürşidi bizi sırat-ı müstakime ulaştırması için istiyoruz. Acaba sırat-ı müstakim ne menen bir şey? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Enam suresinin 87-88. ayet-i kerimesini açıklıyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْيَتُهُمْ وَاِخْوَانُمْ وَاِشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. ذَلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْتِي بِهِ مَنْ يَشَعُ مِنْ اِبَادِ Öyleyse sirat-ı müstakim ne? Sirat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran hidayet yolu. O zaman hidayet ne? Hidayeti de Allah-u Teala iki ayet-i kerimede tarif ediyor. Bakara 120 ve Al-İmran 73. Bakara 120'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. لَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُدَ عَنْ نَسَرَى حَتَّ تَتَّبِيُهُ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar. Sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اُنَّ هُدَ اللّٰهِ وَاَوْزَى De ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. وَلَنْ تَبَعْتَ اَوَانْ بَعْدَ جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَسِيرٍ Eğer bu ilim, hidayet ilmi, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma ilmi sana geldikten sonra sen onların hevasına tabi olursan senin için Allah'tan bir veli mürşit bulunmaz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille hidayeti açıklıyor. Evet, 73 ayet-i kerime 19 fiille hidayetin muhtevasını Allah bize açıklıyor. Tam 12 kere Allah üzerimize farz kılıyor. 12 kere. Farz demek ne demek? Farz demek mutlaka itaat edilmesi gereken Allah'ın emri demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisinde ne diyor? Size susmayı emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size kul olmayı emrediyorum. Size cemaat olmayı emrediyorum. Bütün bunlar hepsi aslında Kur'an'ın bütününün muhtevasını alıyor. Öyleyse eğer sevgili kardeşlerim bize itaati emrediyorsa o zaman bahsi geçen 7 tane emir itaati gerektiriyor. Bu itaatin başında temel emir ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 12 kere üzerimize farz kılıyor. Farz demek Allah'ın emridir ve o emre bizim itaat etmemizi istiyor. İtaat etmezsek ne olur? İtaat etmezsek delalette kalırız ve delalette olanların 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. O zaman ölümden sonra hayata cehenneme giden bir insanın bu dünyada mutluluğu yaşaması mümkün değil. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bize bu dünyayı da huzurlu mutlu kılmak istiyor. Ölüm sonrası hayatta da bütün cennetlerin sahibi olmamızı istiyor. Allah'ın biz insanlar için tayyeti hedef, mutluluk hedefi. O zaman mutluluğa ulaşmak için ne lazım? Hidayeti yaşamak lazım. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Ve hidayeti Allah-u Teala Kur'an'da tarif ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştırır derken, sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yolu. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Allah'ın hidayet yoluysa o zaman bu yol öyle bir yol ki bu yolun yolcularının üzerine Allah nimetini veriyor. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerin yolu. Sevgili kardeşlerim bu Allah Teala kimin üzerine nimet veriyor? Cevabını nereden görüyoruz? Yine Kur'an ayetlerinden. Allah Teala Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yutullahi ve resule. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. Fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şuhada'i ve salihine ve hasune ulaike rafika. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. O takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler. Demek ki Allah Teala nebilere ne veriyor? Nimet veriyor. Allah nebileri nimetlendiriyor. Peygamberle nimetlendiriyor. Daha sonra sıddıkları, daha sonra şehitleri, daha sonra salihleri ve bunlar ne güzel arkadaştır buyuruyor. Öyleyse sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı müstakim üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Yani sırat-ı müstakim peygamberlerin yoludur. Sırat-ı müstakim sıddıkların yoludur. Sırat-ı müstakim şehitlerin yoludur. Sırat-ı müstakim salihlerin yoludur. Riyaz-ı Salihin. Vaaz edilen hadislerden bir grubu da Riyaz-ı Salihin'de zikrediliyor. O zaman sevgili kardeşlerim, biz dinimizi yaşamak istiyorsak, kurtuluş bu yola adım atmaktan geçer. Yani nitekim Nebila Sultan-ı Peygamber Efendimiz şöyle buyur hadisinde, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde Allah'a ulaştıran bir yol var. Bu yol adı sırat-ı müstakim. Diğer yollar dinde fırkalara ait olan yollardır. Allah Resulü hadisine bakın ne buyuruyor. Muaz bin İbni Mesud'dan rivayet eden bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İnsan ve cin şeytanlar. Sadece Allah'a davet edenler kurtuluştadır. Sadece Allah'a davet edenler. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa davet var. Evvela biz sizi Allah'a ulaşmaya, dilemeye davet ediyoruz. Allah Teala bunu Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde şöyle açıklıyor. Allah ve Resulü size hayat verecek şeyleri davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Arkasından Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Efendimiz sohbetinde ne diyor? Sahabenin yolu sizin de yolunuz olsun. Sahabenin yolu neydi? Sahabenin yolu işte bu Yusuf 108'de açıklanıyor. Allah Teala ayet-i kerime indiriyor. Peygamberine diyor ki onlara söyle. Ben ve bana tabi olanlar. Allah Resulü Allah'a davet ediyordu. Evet. Ona tabi olan sahabe Allah'a mı davet ediyordu? Evet. Davet ettikleri yol sırat-ı müstakim. Ben ve bana tabi olanların görerek Allah'a davet ettiği yol sırat-ı müstakim. İşte o benim yolumdur diyor. Yunus 25. Vallahu yed'u ila darisselam. 7 sabah davetten bir tanesi de bu ayet-i kerime. Allah teslim yurdu olan zatına davet. Allah da davet ediyor. Nahl 125. Davet neyle yapılır? Hikmetle davet et diyor. Udu ila sabili rabbiki bil hikmeti ve mevizetil haseneti. Başka neyle davet edilir? Hac 67. Ved'u ila rabbike. Sen Rabbine davet et. Kasas 87. Sen Rabbine davet et. Ve Fusulet 33. Allah'a davet eden. Nefs tasfiyesi yapan. Ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sevgili kardeşlerim. Bizi nimet verilenlerin yoluna ulaştır dediğimiz zaman. O nimetlendirilenler bizi nereye davet ediyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Nimet verdiklerinin yolu ne? Sırat-ı müstakim. Allah Resulü bu yol için ne diyor? Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Başka bir hadiste ne diyor? Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor. Acaba Allah'ın Kur'an'da zikrettiği bu nimet ne menen bir şey? İşte bu nimetin ne menen bir şey olduğunu Allah Teala Bakara 150-151'de açıklıyor. Onlardan korkmayın, benden korkun. لِعُمُتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki hidayete erersiniz. Bu nimet ne? İşte Bakara 151'de açıklanıyor. كَمَا اَرْسَنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ عَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Bakara 150'de üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki hidayete erersiniz dediği zaman ey sahabe sizin içinizden de Allah Teala size bir resul gönderdi. O sizin için bir nimettir. Öyleyse sahabe için Allah'ın nimeti kimdi? Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizdi. O nimet size ayetleri tilavet ediyor. O nimet sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O nimet size kitabı öğretiyor. O nimet size hikmeti öğretiyor. O nimet size hikmetin ötesini öğretiyor. Yani Allah Teala'nın devrin imamı olarak tayif ettiği kişinin başka bir adı da nimet. Nitekim Al-İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz aynı zamanda kendi kavminin resulüdür. Ama Allah Teala Al-İmran 164'te لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah müminlere bir nimet olmak üzere kendilerinden bir resul bahsetti. O Resul onlara ayetleri tilavet ediyor. O Resul onların nefsini tezkiye ediyor. O Resul onlara kitabı öğretiyor. O Resul onlara hikmeti öğretiyor. Onlar ona tabi olmadan evvel delaletteydiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Teala bir nimetten bahsediyor. Bu nimet her devirde devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhu biz müminler için bir nimettir. Eğer Allah Resulü hadisinde onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular diyorsa, mürşidine tabi olanların kurtulduğunu ifade ediyor. Allah nimetini kulunun üzerinde görmek istiyor diyorsa gerçekten tabi olmamız, yani müşrikimize tabi olmamız lazım ki yedi nimetin bir tanesi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip bizi şeytanın boyunduruğundan kurtarsın, muhafaza etsin. Ve başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim üstesinde dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında herkes annesinin karnından hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Hangi ayet? Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesi. Hiçbir şey bilmeden dünyaya gelenlerin 19 negatif özelliği var. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de delalet. Yani başlangıç noktasında herkes delalette. İşte ayetleri de söyleyelim ki herkes baksın, yani incelesin. Gerçekten delalette olup olmadığını öğrensin. 19 negatif özellikten bir tanesi delalette, dördüncüsü. Ama 7 ayet-i kerimede de Allah Teala başlangıçta herkesin delalette olduğunu buyuruyor. Ama bu delalette olanlara katından Allah hidayetçiler gönderiyor. Hangi ayet-i kerime? Taha 123 ve Bakara 38. Kâle bitâ cemî'an ba'dikum min ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Fe immâ yâtiyennekum min yüden, benden size hidayetim gelecek. Fe menittebe hüdaye, kim hidayetime tabi olursa ve lâ yedilû ve lâ eşkâ. O delalete kalma şakirlerden olmaz. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik. Ama sen son nebisin. Senden sonra nebi gelmeyecek. Ben senden sonra insanlar dini kimden öğrenecekler ya Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı çok manidar. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse sahabenin hepsi birer hidayetçi miydi? Evet. 7 sabah 4 teslimi yaşayan hidayetçiler. Yani Hazreti Ebubekir bir hidayetçiydi, Hazreti Ömer bir hidayetçi, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve tüm sahabe. Bunun gerçekten böyle olduğunu beyan eden bir ayet var mı? Var sevgili kardeşlerim. Hangi ayet? Tövbe 100. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. Bakın Allah Teala ne buyuruyor. Es-sâbikûne l-evvelîne minel muhacirine vel ensâre vellezîne ittebi'un bi ihsânin. Yani o hayırlarda yarışanlar, salah makamında iradesini Allah'a teslim eden, irşada memnun ve mizun kuluna sahibi var ya, onların bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Mekke'ye göç edenler, bir kısmı da Ensar'dandı, Medine'de onlara yardım edenler. Onların hepsi ihsanla tabi oldular. Sevgili kardeşim, 100 kişi mürşidine tabi oluyor. Sadece 10 kişi ihsanla tabi oluyorsa, sadece 10 kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunu gönderiyor. 90 kişi ihsanla tabi olmuyorsa devrin imamının ruhu onların başının üzerine gelmiyor. Öyleyse Allah Teala'nın şartı var. Mürşidine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderilmesinin olmazsa olmaz şartı ne? İhsanla tabi olmak. İşte ayet-i kerime bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِتَّبُونَ بِاِحْسَانٍ. Onlar ki ihsanla onlara tabi oldular. Öyleyse sahabe Resulullah'a tabi oldu ihsanla. Tabi'in sahabeye tabi oldu ihsanla. Tebe-i tabi'in tabi'ine ihsanla tabi oldu. Ve bugün mürşidine tabi olan herkes, kalpten ulaşmayı dileyen herkes, mürşidine ihsanla tabi oluyor. Öyleyse ihsanla tabi olanlar için ruh geliyor, yerleşiyor, bir kurtuluştur. İhsanla tabi olanlar için devrin imamının ruhu bir nimet olarak başlarının üzerine geliyor, yerleşiyor, onları muhafaza ediyor. Mutlak surette. O zaman sevgili kardeşlerim, demek ki biz Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenebiliriz? Mürşidimizden. Nasıl yaşayabiliriz? Mürşidimizin ayak izini takip ederek. Nasıl öğretebiliriz? Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kulunun cümlesiyle seher vaktinde Rabbimizin davetine mazhar olduğumuz zaman bu gerçekleşebilir. Herkes kendisine çeşitli yakıştırmalar da bulunabilir. Ben mürşidim, ben mürşidim, ben mürşidim. Ama önemli olan Allah'ın tayin ettiği mürşid. Allah bir kişiyi irşada memur ve mezun kılarsa Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde belirlediği gibi Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nesuha asa rabbukum ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, tövbe-i nasuhla tövbe edin. Tövbe-i nasuhla tövbe edin ki Allah Teala Devrin imamının ruhu başının üzerine göndersin. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin ki Allah günahlarınızı örtsün. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin ki Allah Teala size salah nurunu versin. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin ki Allah Teala günahlarınızı bir kere daha sevaba çevirsin. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin ki Allah Teala iradenizi de teslim alsın. Ve böylece Allah Teala zatını size göstererek sizi irşada memur ve mezun kılsın. Öyleyse bir kişinin, herhangi birisinin, herhangi başkasının değil, mürşidi sadece Allah tayin eder. Allah Teala seher vaktinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre onu tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha yapanlar kimler? Onlar muhlislerdir. Şeytan kime baş edemez? Muhlis kullara. İblis Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah iblise diyor ki dur orada. Muhlis kullarım hariç. Yani iblisin asla ve asla negatif tesir edemeyecek kullar kimlerdir? Bunlar muhlis kullardır. Muhlis kul kimdir? Muhlis kul seher vaktinde Allah'ın tövbe-i nasuha davet ettiği kuldur. Tövbe-i nasuha tövbe edebilen, salatta Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan kişi, o Allah'ın tayin ettiği bir veli mürşittir. Ve sevgili kardeşlerim, bütün veli mürşitlerin ayetlerde özellikleri tarif ediliyor. Onlar maruf nehyederler, münkerden nehyederler. 7 tane ayet-i kerime Kur'an'da bu şekilde yer almış durumda. Allah'ın mürşitleri. Öyleyse sırat-ı müstakim kimin yoludur? Peygamberlerin yoludur. Kimin yoludur? Sıddıkların yoludur. Kimin yoludur? Şehitlerin yoludur. Kimin yoludur? Salihlerin yoludur. Alelade bir yoldan bahsetmiyoruz. Allah'a ulaştıran bir yoldan bahsediyoruz. Allah Teala Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as sadikin. Bir kere daha bize emrediyor. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. İtaat edin ve nebilerle beraber olun. Sabit kadem olun ve şehitlerle beraber olun. Ve salihlerle beraber olun. Öyleyse bunlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. O zaman üzerlerine nimet verdiklerin yolu sırat-ı müstakim kimin yoludur? Peygamberlerin yoludur, sıddıkların yoludur, şehitlerin yoludur, salihlerin yoludur. Ve bize de Allah-u Teala öğütte bulunuyor. Siz de onlara tabi olun, onlarla beraber olun. Sıddıklarla beraber olun, nebilerle beraber olun, şehitlerle beraber olun ve salihlerle beraber olun. Allah'ın izniyle. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İkinci basamağında olayları değerlendirir ve Allah Teala ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenlere göre iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler her devirde insanlar %90'dan fazlası. Nereden bu hükme ulaşıyorsun diye düşünebilirsiniz. Tabii ki ayetlerden. Araf 179'da Allah Teala şöyle buyuruyor. لَقَدْ زَرَانَ لِي جَهَنَّمَ كَسِرًا مِنْ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَوْنَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يَبْسُرُنَ بِهَا لَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا İnsan ve cinlerin çoğu için cehennemi hazırladık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Her devirde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'la arandaki kapılar kapalı. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz istisnasız kapalı olan kapıları Allah-u Teala açıyor ve ondan sonra 7 furkanın sahibi kılıyor sizi. Enfal 29'da Ya eyyühellezine aminu intettakullaha yec'allekum furkanen. Takva sahibi olursanız size furkanlar verir. 7 furkan. Yani o kişiyi Allah-u Teala mürşidi mürşit olarak gösterir. Halk arasında bir söz var biliyorsunuz. Nuh diyor ama peygamber demiyor. Bu Nuh diye peygamber demeyen kişiler kimlerdir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte dilemeyenler 19 negatif özelliğin sahibi olarak şeytanla birlikte hayatına devam edenlerdir. Ama kalpten ulaşmayı dileyenler, onlar kendilerini şeytanın boyunduruğundan kurtarmak isteyen Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tek bir dilek sizi anında 19 tane pozitif özelliğin sahibi kılıyor. Dilemediğiniz an 19 negatif özelliğin sahibisiniz. 19 negatif özelliğin sahibi olanların hepsi şeytanın ülkesinde hayatlarını yaşıyorlar. Ama şeytanın ülkesinden kurtuluş, pasaportu alıp Allah'ın ülkesine geçiş bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek şu anda slaytımızda görüyorsunuz. Yani Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. Siz, bu dünya üzerinde 8 milyar insan var. Hepsi hayatlarını şeytanın ülkesinde gözlerini açarak başlarlar. Ama Allah Teala katından mutlaka hidayetçiler gönderiyor. Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler Allah'tan pasaportu alıp şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine adım atanlardır. Evet, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler 7-8 aylık süre içerisinde Allah mutlaka onlara hacet namazını mürşid gösteriyor. Allah mutlaka onları mürşitlerine ulaştırıyor. Ve mürşide ulaşıp tabi olan kişi ki neydi? Üzerlerine nimet verdiklerinin yolu sırat-ı müstakim. Öyleyse sırat-ı müstakim mürşitlerine tabi olanların yolu. Tabiyet noktasında o kişi Allah'tan 7 nimetin sahibi olur. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olur. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi 4 kalp şartının sahibiydi. Allah kalbindeki ekineti almıştı. İhbatı koymuştu. Kalbi kendisine çevirmişti. Göğsünden kalbine nüronu açmıştı. Ama mürşidine tabi olduğu an Allah mührü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor. Yerine imanı yazıyor ve böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, iman yazılması gerekli mi? Evet. Çünkü Allah Resulü şöyle buyuruyor. Nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için o kişinin kalbine imanı yazılması lazım. Hangi ayet gelince? Mücadele 22. Resulullah bu konuda ne buyuruyor? En nezafetu minel iman. Yani nefsin tezkiyesi, temizlenmesi imandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça ne yaparsanız yapın, o nefsi temizleyemezsiniz. Ama ne zaman kalpten Allah'a ulaşmayı diler de mürşidinize tabi olursanız Allah Teala kalbin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Neden böyle sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 afeti kalpte tutan bir sistem var, küfür kelimesi. Öyleyse o afetlerin kalpten temizlenebilmesi her şeyden evvel küfrün dışarıya atılmasına bağlı. Yerine neyin gelmesi lazım? İman. Faziletleri kalpte tutan sistem imandır. Afetleri kalpte tutan sistem küfürdür. İşte mührü açıyor Allah Teala. Küfrü dışarıya alıyor, yerine iman yazıyor ki o noktadan itibaren zikretmeye başladığınız an ne olsun? Allah'ın katından rahmet, fazil ve selavat gelsin. Fonksiyon eda etsin ve ne yapsın? Sizi zulmetten nura çıkarsın. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman mürşidinize tabi olursanız 7 nimetin sahibi olursunuz. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Hangi ayet gelince? Mumin 15. Kalbinize iman yazılır. Hangi ayet gelince? Müdara 22. Günahların sevabı çevirir. Hangi ayet gelince? Furkan 70. Ruh vücudu terk eder. Hangi ayet? Nebe 39. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, kul olur. Hangi ayet? Rahat 36. Zikretmeye başlarız nefs eskesi. Hangi ayet? Zümer 23. Ve irade güçlenmeye başlar. Hangi ayet? Bakara 257. Allah Teala sizi zulmetten nura çıkartıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre dini yaşamaya başladığınız an her saniye her an mutlak surette kalbinizde o ayet-i kerime yaşamaya başlarsınız. Ve 7 ayetle mürşidinize tabi olduğunuz an cihat başlar. Bu cihat nefsin cihadı. Mürşidine tabi olduğunuz an ne başlar? Hicret başlar. Ne diyor Allah Resulü hadisinde? Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Yani hicretten murat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ankebut 26'da ne diyor? وَاَمَنَ لَهُ لُوتُ اَنِّي مُحَاجِرٌ اِلَى رَبِّي Lut aleyhisselam Hazreti İbrahim'e tabi oluyor ve iman ediyor. O zaman diyor ben Rabbime hicret edeceğim. Öyleyse sevgili kardeşim siz mürşid önünde tövbe ediyorsunuz. Tövbe ile birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Tövbe sona ermedikçe hicret seyri sülük sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Tevrat'ı araştırıyoruz, İncil'i araştırıyoruz, Kur'an'ı araştırıyoruz. İkinci safa olarak tövbe karşımıza çıkıyor. Yani mutlak surette Allah'ın tayinli mürşidi önünde tövbe edeceksiniz. Sahabeyi sahabe yapan olay Resulullah'ın yönünde tövbe edip biat etmeleri. Mürşidi mürşit kılan olay mürşidine tabi olup imanın tapusunu elde etmeleri. Yunus ne diyor? Taptuğun tapusunda kul olduk kapusunda. Yunus miskinçiydik piştik elhamdülillah. Öyleyse herkes mürşidinin imanıyla iman sahibi oluyor. Tapusuyla o imanın tapusunu elde ediyor. O zaman tabi olduğunuz sevgili kardeşlerim ne yapmanız lazım? Tabiyetinizi gerçekleştirdikten sonra yedi nimet, yedi kalp şartıyla nefs eskisi. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, teske kademeleri bir bir neyle geçilir? Allah zikriyle. 17 bin zikir, 15 bin zikir nefsi emmare. 17 bin zikir nefsi levame. 19 bin zikir nefsi mülhime. 21 bin zikir nefsi mutmaine. 23 bin zikir nefsi raziye. 25 bin zikir nefsi marziye. Ve 33 bin nefsi teskiye. 33 bin zikirle 7-8 aylık süre içinde ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 7 kademede nefsiniz tezkiye oluyor. Ve siz Allah'a kul oluyorsunuz. Allah Resulü ne diyordu? Size susmayı emrediyorum. Sustunuz. Ulaşmayı dilediniz. Size itaati emrediyorum. İtaat ettiniz. Ulaşmayı dilediniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Size cihadı emrediyorum. Nefsinize karşı cihadı başardınız. Size hicreti emrediyorum. Hicretle ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. Size kul olmayı emrediyorum. Fizik vücudunuz şeytana konmaktan kurtuldu, Allah'a kul oldu. Ve size cemaat olmayı emrediyorum. Onun için Allah Resulü cemaatten ayrılan şeytana lokma olur, sürüden ayrılanı kurt kapar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konferansımızın sözleri burada tamamlanıyor. Gerçekten de dinimiz ezeli ve ebedi tek bir din. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar. Bay ve bayan bütün insanları Allah'ın farz kıldığı, yaşamasını istediği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Allah tektir. O tek olan Allah'a teslim olmamız lazım. 22. basamakta ruhumuzu teslim etmek. 25. basamakta fizik vücut teslimi. 26. basamakta nefs teslimi. 27'de ihlas. Ve 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimini içeriyor. Allah tektir. Tek olan Allah'a dört teslimi teslim olacaksınız. Ve arkasından tevhidi gerçekleştireceksiniz. İşte 14 asır ve sahabenin hepsi bunu gerçekleştirdi. Hangi ayet gereğince? Al-İmran 110. Ne diyor ayet Al-İmran 110'da? 110'da. Kuntum hayrin ummetin uhrecet linnas. Siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Ne diyorsunuz? Tamrunne bil marufi tenhevne münker. Maruf emreden münkerden nehy edersiniz. Nerede bu emri görürseniz, maruf emreden münkerden nehy ederseniz bilin ki o Allah'ın bir veli mürşididir. Öyleyse hepsi veli mürşid oldular. Hepsi Allah'ın zatına davet ediyorsa göre bize de düşen onların ayak izini takip etmek suretiyle kendimize Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol itaz etmek, o yola ulaşmak bir dilekle mürşide tabi olmak ve böylece 7 safa 4 teslimi yaşayarak sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak hepimizin hedefi olması lazım. Efendimizin sözleriyle bitiyorum. Ne diyor? Dua ediyor. Sahabenin yolu sizlerin de yolu olsun. Biz de diyoruz ki bütün kardeşlerimizin yolu sahabenin yolu olsun. Üzerlerine nimet verdiklerin yolu olsun. Evet kardeşimiz bana işaret etti. Her zaman olduğu gibi konferansların bitiminden sonra biz bir tövbe gerçekleştiriyoruz. Sevgili kardeşlerim eğer siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, sırat-ı müstakimi üzerlerine nimet verdiklerinin yolu olarak siz de yaşamak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyorum. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
1: Ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: Uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: Kitap, sancak, taht
1: Nur ve kılıç verilen
0: Devrin imamına
1: Ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime, yemin ederek,
1: ihsanla
0: tabi olduk. La ilahe illallah,
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Evet, bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi, Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da hidayet ve nurdur. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın korumasında. Enne nahnu nezelne zikre ve enne lehu l-hafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. O zaman Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da hidayet ve nur olduğunu ayetlerde görüyoruz. Maide 44, Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46, İncil hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim Şura 52, Ahkaf 12, hidayet ve nurdur. Birinci sual, Allah Teala niçin bütün kitapların bir hidayet ve nur olduğunu ifade ediyor? Hidayet dinin temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların hedefi hidayet. Kutsal kitaplar Tevrat, İncil, Kur'an hedefi hidayetse, kutsal kitaplarda Allah'ın emirleri var, uymamız gereken yasakları var ve bu kanunlar otomatik işliyor. Öyleyse bu kanunlara uymamız lazım. Kanunlara uymamız halinde Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememiz halinde mutlu olacağız. Zaten Allah-u Teala da hepimizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın emirlerine itaat, Allah'ın nuruna kavuşmayı, ulaşmayı, ama isyan, yasaklar işlemek karanlığa gidişi ifade ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'ın hem de İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de hem hidayet olduğunu hem de nur olduğunu ifade ediyor. Temel şartlar üç kitapta da aynıdır. Üç kitapta nasıl hidayet ve nursa, üç kitapta bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. Mutluluk garantisi olduğunu şuradan anlıyoruz. Daimi zikre ulaşan herkes %100 dünya saadetinin sahibi olur. Beşinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın reçetesi %100 neticeye ulaştırıyor. Allah-u Teala daha evvel Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Yakub'a, tüm peygamberlerine indirdiği kitapları için aynı şeyi söylüyor. Hepsi bir hidayet ve nur. İnsanları hidayete erdirmek üzere dizayn edilmiş. Hidayet yoksa teslim olmak mümkün değildir. Hidayet yoksa kurtuluş da mümkün değildir. İşte kutsal kitapların hidayet, nur ve de öğüt olduğu buyuruluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Ed-dinü nasihatin kimler için nasihat ya Rabbim, ya Resulullah? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, müminlerin yöneticileri için, tüm Müslümanlar için nasihat. Öyleyse her halükarda konunun temelinde hidayet var. Konunun devamında nur var. Konunun devamında nasihat var. Ve Kur'an-ı Kerim bütün bunların hepsini, kutsal kitaplar hepsi bunun muhtevasını alıyor. İkinci sual, insanların kutsal kitaplardaki hidayeti yaşaması neyle mümkündür?
Evvela o suale geçmeden evvelki suali Şura 13'ü de dile getirelim. Ve şer'a lakum min eddini ma vasa bihi Nuhan ve lezi uhayna ileyke ve ma vasa bihi İbrahim ve Musa ve İsa. Şeriat aynı şeriat. Ulul azm mevlerine verilen şeriat. Hepsi 7 Safa ve 4 Teslim. Temeli hidayet ve nur ve mutlak surette hedefe ulaştırıcı. Hidayet Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirleri mütevazına alıyor. Yasaklara uymayı gerektiriyor. Allah razı olsun. Ve vakimüddine dini ikame edin. Ve la teferraku dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ma tedavmi iley. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Dini ikame edin. Dinde fırkalara ayrılmayın. Allahu yeştebi ilehi men yeşâhu. Allah dilediğini seçer ve yehdi ileyhi men yünib. Ve ulaşmayı dileyenleri de kendisine ulaştırır Allah-u Teala. İkinci sual, insanların kutsal kitaplardaki hidayeti yaşaması neyle mümkündür? Bakara 2'de Zalike kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Bugün kutsal kitaplarda şüphe yok. Huden hidayettir. Kimler için? Takva sahipleri için. Takva sahipleri için hidayetse o zaman Rum 31'de Münübine ili ve takkuhu ve hakimu sıra. Kimdir takva sahipleri? Takva sahipleri hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Bakara 223. O halde kim ki Allah Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşır, tabi olursa, tabiyetle birlikte nefs eskesine başlar. Yunus 57'de Ya eyyühen nasu kad ca'akum mu'izetun min rabbikum ve şifan limâ fissuduri. Sizlere öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Huden ve rahmet.

Amenü hüden ve şifa. Hidayettir ve şifadır. Öyleyse her halükarda reçetenin mürşid tarafından verilmesi, çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Reçeteyi onlar veriyor ve bilmediklerimizi onlara sormamızı Allah Teala emrediyor. Bakara 151. Sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Kutsal kitaplarda birinci safa ve ikinci safa. Birinci safa Allah'a ulaşmayı, ikinci safa mürşide tabiyet. İnsanın hidayette olması için mutlaka takva sahibi olması gerekir. Evet. Takva sahibi olması için de Allah'a ulaşmayı dilemek lazımdır. Allah-u Teala Arap suresinin 158. ayet-i kerimesinde hidayete ermesi için de Resulüne tabi olmasını emrediyor. Ulaşmayı dilemesi takva sahibi olmasına, tabiyeti de mutlaka Resul'e tabi olmasına, hidayete ermesi için de Resul'e tabi olmasına bağlı. İnsanlık tarihinin her döneminde mutlaka Allah'ın kendisine öğrettiği insanlar Allah'ın mukaddes kitaplarını açıklamıştır. Hiç kesintisiz bir şekilde bir takım küçük gruplar, her biri kendi mürşidine tabi olarak Allah'a teslim olma standartlarını devam ettirmişlerdir. Hadis-i şerifte bu ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi üzerinde, 7 kişi Musa meşrebi üzerinde, 3 kişi İsa meşrebi üzerinde, 1 kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve meşrebi üzerinde bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. Evet, Hazreti İbrahim meşrebinde 40 kişi, Hazreti Musa meşrebinde 7 kişi, Hazreti İsa meşrebinde 3 kişi ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in meşrebinde 1 kişi. Her devirde devrin imamları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in meşrebinde bulunuyor. Üçüncü sual, Allah'ın nurunu tamamlaması ile Resul'ün hidayet ve hak dinle göndermesi arasında ilişki nedir? İndirilmekte olan Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in devrinde tamamlanması, o devir için Allah'ın nurunu tamamlamasıdır. Ama bir taraftan da kıyametten evvel yaşanacağı kesin olan ikinci asr-ı saadetin Allah'ın nurunu tamamlaması istikametinde şekillendiğini görüyoruz. Allah Resullerini insanlara hidayeti öğretmek üzere, onlara tebliğ etmek üzere, bunu gerçekleştirmek üzere gönderir. Bu devirdeki Resul'ün görevi de insanlara hidayete davet etmektir. İnsanlara unutmuş olduğu hidayeti anlatmakla görevlendirilmiştir. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Kutsal kitaplar nasıl hidayet ve nursa, Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'daki işaretleri 7 grup ayette zikrediliyor. Bunlardan bir tanesi de Saf 8-9. Yürüdünel yütfü nurullahi bi efuahim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. Allah Teala Bakara 257'de Allahu veliyyul lezine amenu yukhrucu mine zulümati ile nur. Allah amin olanların dostları onları zulmetten nura çıkartır. Ve lezine kefer evliyamı tağut, ama kafirler de tağutun dostları, tağut da onları nurdan zulmete götürür.

0: Tağut onları nurdan zulmete götürürken Allah'ın nurunu söndürüyor. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler, kafirler istemese de Allah-u Teala'nın nurunu tamamlayacaktır. İşte bu nurun tamamlanması dinlerin birleştirilmesiyle alakalı. Son Resul'e, Mehdi Resul'e verilen görev dinlerin birleştirilmesi. Dinler yoktur. Zeriye ve tek bir din vardır ve Allah-u Teala Huvellezi ersele Resulehu bil huda ve dinil hakki. Bu Allah ki Resul'ün hidayetle ve hak dinle. Hak din tek bir din. Resul ala dini kulli ve lev keriyel müşrikun. O müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Resul'ün hidayetle ve insanları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açık beyk doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan diniyle gönderen odur. Müşrikler kendi görseler bile. İşte muhtevaya baktığımız zaman bunu net olarak Mehdi Resul'de görüyoruz. Bu dönemde dinler birleşecek. Dinler yoktur, sadece tek bir din vardır. Allah tektir. Allah'ın vaziyeti bütün insanlar için tektir bu din. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça ve İslam. Ve kim ki bu dinden gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. Ali İmran 85'ten men gab yaptahu gayri İslami dinen felen yuk bilemin. O din kendisinden kabul olmaz ve o halette hüsrana düşenlerden olur. Allah razı olsun. Konumuz ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bütün kutsal kitapları bir hidayet rehberi, bir nur olarak indirmiş ve kim bu rehberle hidayete ermek isterse önce Allah'a ulaşmayı dilemesini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? Allah'a ulaşmak.
2: Ya ibadetle, namaz kılmakla ulaşırız ona.
3: Allah'ın emirlerini yapmakla. Vaktin varsa haça gidersin, zekat verirsin.
2: Kur'an-ı Kerim önce. İbadet, saygı, sevgi, peygamberimize, efendimize itaat, onun sünnetlerine uymak.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
3: Allah'a neye ulaşır? İbadete ulaşır.
1: Ruh Allah'a ulaşır mı?
4: Ruh. Güzel soru. Bence iyi niyetli olduktan sonra bence 7-24 saat hep Allah'lansın.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden önce ölünüz buyuruyor.
2: Yine dediğim gibi emirlerini yapmak. Yani ölümü düşünmek, öbür dünyayı düşünmek, ona göre hareket etmek, ona göre ibadet etmek.
1: Evliyalar ölmeden önce ruhlarını Allah'a erdirmişler. Allah-u Teala bu talebi bizim de kalbimizde görmek istiyor. Allah'ım ölmeden önce ben de ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum. Bu duayı yapar mısınız?
3: Tabii ki yani.
4: Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz yani.
2: Allah'ım ölmeden önce benim ruhumu sana ulaştırmaya nasip eyle.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda iyi niyetli olduktan sonra 7-24 Allah'lasın dedi. İyi niyetli bir insan olmak Allah'a ulaşmak için yeterli midir? Yeterli olmadığı ifade ediliyor. Dinin hedefleri var, dinin vasıtaları var. Hedefler farz emirleri oluşturuyor, vasıtalar da farz emirleri oluşturuyor. Bu hedeflerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. İkincisinde mürşide tabiyet, üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefs teslimi, altıncısı ihlas ve yedincisi de irade teslimi. Allah-u Teala ruhumuzu teslim etmek için bizi mürşidimize ulaştırmayı istiyor. Çünkü mürşidsiz ne ruhun teslimi, mürşidsiz nefse fizik vücut teslimi, nefs teslimi mümkün değil. İşte işin başında Allah'ın ilmi devreye giriyor. başlangıç noktasında herkes 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalet. İşte Bedevi soruyor Allah Resulüne, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım ya Resulallah? İlmi öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım ya Resulallah? Onunla amel et. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. Muhlis kul tamamıyla Allah için yaşayan kul. İşte fıkra odur ki baba erenler okuldan mezun olan, diploma alan, enderinden mezun olan kişileri Boğaz sefasına kayıyla çıkartıyor ve Boğaz gezintisindeyken fırtına kopuyor, şiddetli bir rüzgar. Kayık sağa sola savruluyor. O zaman onlardan bir tanesi baba erenlere diyor ki, daha öncesinde tabii, matematik biliyor musun? Baba erenler hayır diyor. Öbürü fizik biliyor musun? Hayır diyor. Kimya biliyor musun? Hayır diyor. O işte şiddetli rüzgar fırtına koptuktan sonra baba erenler diyor ki, yüzme biliyor musunuz? Hayır diyor. O zaman ömrünüzün tamamı gitti diyor. İşte bir insan Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsa ömrünün tamamı gitmiştir. Onun için Yunus diyor ki, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya gelmedi. Bütün mesele Kur'an'daki emir ve nehilere itaat. İnsanoğlunun açısından Allah'ın söylediklerinde haberdar olmak asıldır. İyi niyetli olan ama Allah'ın söylediklerini bilmeyen kişiler söz konusu olabilir. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsnü niyeti onları kurtaramaz. Allah-u Teala bilmemeyi kurtuluş için sebep saymıyor. Allah'a ulaşmak hayatımızın en önemli olayıdır. Böyle bir dizaynda kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşun mümkün olmadığı Kur'an'daki, Kerim'deki kesinleştirilmiştir. Ayetler bize bunu söylüyor. İşte 7 ayet-i kerimede onlar bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yok. Bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yok. 7 tane ayet-i kerime ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Ayet hayatı cehennem olanın bu dünyada mutluluğu yaşaması mümkün değil. Ayet hayatı cehennem olan bu dünyada da dünyayı istiyor. Vallahi Teala diyor ki, kim bizden dünyayı isterse onun ahirette nasibi yok. İşte bizden dünyayı isteyenler veririz ama onların ahirette nasibi yok. Gideceği yer cehennem buyruluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kerim'e göre her devirde insanlara kutsal kitapları açıklayan resuller, mürşitler göndermiş Allah-u Teala ve onlara tabi olmamızı emrediyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Güzel ama o kadarını yapamıyoruz maalesef.
3: 12 tane tarikat var. Aslında bu tarikatlardan bir tanesine girmemiz gerekiyor.
2: Önce peygamberler göndermiş. O peygamberlere inanmak, onların emirlerini yerine getirmek.
1: Bir mürşidinizin olmasını, Allah yolunda bir rehberinizin olmasını ister miydin?
4: İsterdik de olmuyor bu şartlarda. Ha, mürşide bağlandım. Onun şeylerini okudum. Mesela ibadetlerini nasıl göster, sonunları yapmaya uğraştım.
1: Ki o mürşidin olması sizi mutlu etti mi? Yani ne kazandırdı?
2: Duygulandırıyor insana. Mesela biz onların derslerini yaptık. Onun için çok toplantı yaptık. Günümüz o anda şeyimiz hep onların şeylerine geçti, dualarımızla geçti, ibadetle geçtiği için çok bir has duyuyorsun, huzur duyuyorsun, mutluluk duyuyorsun. Onları ben yaşadım. Çok şükür.
5: Ne kazandırır bir mürşid olması insana?
3: Ne kazandırır? Allah'a ulaşmayı, sevgisini, ona kavuşmayı kazandırır.
5: Mürşid yol gösterir mi?
3: Mürşid yol gösterir tabii.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda 12 tane tarikat var. Aslında bu tarikatlardan bir tanesine girmemiz gerekiyor. Bir tarikata mensup olmak kişiye ne kazandırır? Allah Teala Kur'an ayet-i kerimesinde tarikatı farz kılmış. Yani başka bir deyimle insan ruhunun hayatta Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 ayette. Ruhu Allah'a ulaştıran yol 4 bölümden oluşuyor. 1. bölüm yeryüzünün sathına paralel yatay bir sebil, yatay bir yolu oluşturuyor. Bu yol kişinin mürşidine tabi olduğu yerden devrin imamına dergahına uzanan yatay bir yoldur. 2. yol devrin imamının dergahından seyri sülükün yapıldığı 7. gök katına kadar olan kesimi tarik-i müstakimi oluşturuyor. Öyleyse kişi hidayete ermek istiyorsa mürşide tabiyetle tarik-i müstakime adım atması lazım. Aksi takdirde mümkün değil. O zaman bir tarikatta mensup olan kişiye ne kazandırır? Kişi mürşidine tabi olup da tarik-i müstakim adım attığı zaman Allah-u Teala'nın garanti tahtında o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını, nefsini tezkiye edeceğini, bunun mükafatı olan 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olacağını nasip eder. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim benim için vesileyi isterse Allah-u Teala ona cenneti, cehennemi haram kılmıştır. İşte hiçbir amel yapmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur ve Allah ona cehennemi haram kılıyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennete, ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahmetiyle cennete giriyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs eskesiyle cennete girerler. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman Resulullah'ın da buyurduğu gibi benim için Allah'tan vesile isterse ona şefaatim hak olur. Yani günahların sevabı şey 2. kat cennete. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Kalp temizliği zikirle emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik adımayı bir geçerek 7 kademe nefs eskesiyle kişinin kalbi %51 nurlanır. 3. kat cennete ve ümmetimin melekleri kendi ameliyle değil Müslümanların merhametiyle cennete girerler. Bunlar hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış durumda. Nahl 9 Allah'a ulaştıran yolu tayini Allah'a aittir. Bakara 45 mürşidinizi istani Allah'tan isteyin. Mürşidi olmayan 10 ayet gelince delalette. Bir tarikat mensubu olmak insana çok şeyler kazandırır. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. Bu mutluluk başkaların mutluluğunda mütevazısını alan bir mutluluktur. Tarikat mensubu olmak demek, zararattan kurtulup hidayete adım atmak demek. Tarikat mensubu olmak demek, kalbine imanın yazılması. Tarikat mensubu olursunuz, mümin olursunuz. Felaha erersiniz ya da olmazsınız. O zaman küfür üzere yaşarsınız ve direkt olarak cehenneme girersiniz. Kim tarikata girmemişse onun gideceği yer cehennemdir. Allah-u Teala buyuruyor. görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cebber hocamız. Hasretle ve hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Bursalı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer müsaadeniz olursa size bir sualimiz olacaktı. Allah'ın kitaplarındaki hidayeti tekzip edersek neye sebep olur? Tekrardan sizi çok ama çok seviyoruz Bursalı kardeşlerimiz olarak. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cebber'cimiz. Sizi çok ama çok seviyoruz.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tüm Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Kire daha suali tekrar edecek olursak, Allah'ın kitaplarındaki hidayeti tekzip edersek neler sebep olur? Mutsuzluğa sebep olur her şeyden evvel. Allah Teala Enam 155'te Haza kitabın mübarekin fetebi'uhu ve takkul leallekum terhamun. Ona tabi olun. Takva sahibi olup Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece rahmete kavuşursunuz. 156. Bundan önceki iki taifeye kitap vermiştik. Bize verilmedi diye mazeret olmaması için size kitap veriyoruz. 157'de size kitap veriyoruz. Arap 147'de ise o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler yol edilmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Davete muhatap oldukları zaman daveti kabul etmeyenler. O zaman otomatikmen dini tekzip etmiş oluyor ve o kişi tamamen şeytanın güdümüne giriyor. Kutaya baktığımız zaman bir Allah'ın ayetleri söz konusu, bir de bu ayetlerden yüz çevirenler söz konusu. Allah'ın ayetlerinin hedefi ne? İnsanların hidayete ermesi, ruhlarını ve şeylerini, nefslerini Allah'a teslim etmeleri, mutluluğa yaşamaları. Fakat bir kısım insanlar Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Yani hidayeti tekzip ediyor. İnsan ruhunun ve şeylerin, nefsinin Allah'a teslimi olması keyfiyetini yalanlıyorlar. Başkalarını da Allah'ın yolundan meyediyorlar. İşte Allah-u Teala bu insanlara ağır bir azapla azaplandıracağını buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala tüm kutsal kitaplarda bir mutluluk daveti sunmuş insanlara ve mutluluğumuzun artması için zikir yapmamızı da bir reçete olarak vermiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
4: Dua deyip de geçmeyin. En çok büyük velim nimet bence. Ama yapabilene çok büyük faydası var. Allah'ı anmak, peygamberleri anmak, onların yaşadıklarına gözünün önüne getirmek.
1: Zikir yapan bir insan, Allah Allah Allah diyen bir insan nasıl bir insandır? Hayatı nasıl değişir?
4: Tamamen Allah korkusu olan, zikreden insan kalbi temiz olur. Allah her zaman kapısını açık eder yani. Hiçbir zaman tara sokmaz. Genişlik verir yani.
3: Allah Allah demek ne kazandırır? Allah'a yaklaşmayı kazandırır.
1: İnsan zikredebilir değil mi her an?
4: Her an tabii ki, her zaman, her gün. Yani çok zorluklar olsa bile onları aşabiliyorsun. Diyorsun ki ya bu zorluğu nereden aştım? Allah kapı açıyor. Çocukların dayını çıktı. Ev tutamıyoruz. Eşyayı nasıl taşıyacağız? Nasıl yapacağız? Öyle korku enişe ama Allah kolaylığını veriyor. Allah'a ve bana diyorsun, bana dua et, ben kapılarını açarım. Yani herkesin kapısını, rızkını, yiyecek ekmeğini neresiyse veriyor zaten.
1: Sizce herkes Allah'ın mutluluk reçetesini uygulayıp zikir yapsa sahabe gibi bir mutluluk devri yaşar mıyız?
3: Herhalde, keşke öyle bir yaşayabilsek.
4: Yaşar ne demek? Evinde huzur bulur, mutluluk bulur.
0: Bir misafirimiz dua deyip de geçmemek lazım. Büyük veli nimet ama yapabilene dedi. İnsanlar da Allah'a dua etmeyi unutuyorlar mı? Furkan 77'de Allah Teala duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. Bakara 186'da ise Allah Teala, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Öyleyse her zaman Allah Teala kendisine yakarmamızı, problemlerimi Allah'ın çözmesini dua ederek Allah'tan çözümü beklememizi istiyor. Mümin suresinin 50. ayet-i kerimesinde ise 49'dan itibaren başlayalım. Mümin 49-50. Ne diyor? Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin, azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki Resulleriniz size beyinelerle gelmediler mi? Yani dünya hayatını yaşarken Resuller size gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin. Kafirlerin duasını Allah-u Teala icabet etmez. Eğer kişi küfürdeyse Allah'ın o kafirlerin duasına icabet etmeyeceği. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse o zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala yardımını esirgemiyor. Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki duadır. Allah-u Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Birinci hedef ruhun Allah'a teslimi. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Hani insanlar var derler ki Allah'ın benim kalbimden geçenin ne olduğunu biliyor. Bilmiyor mu? Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbimden geçeni bana versin. Evet, Allah sizin içinizden geçeni biliyor. Doğru ama siz Allah'ı Rab mevkine koymak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şey talep etmiyorsanız siz Allah'ın indinde yoksunuz demektir. İhtiyaç sahibi olan kişi Allah'a devamlı dua eden de kişidir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizleri kalpten ama kalpten çok seviyorum. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı hocam. Kur'an-ı Kerim insanların ihtilafa düştüğü her konuyu açıklar mı? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Evet. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak Kur'an-ı Kerim insanların itirafa düştüğü her konuyu açıklar mı? Evet. Sayın Üstad Hazretleri çağımızın 3 temel hastalığı var. Cehalet, ihtilaflar ve zaruret. İşte Nahl Suresi'nin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle buyuruyor. Kitap sana hakkında itilafa düştükleri şey onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amen olan Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. İster Allah Teala hidayet ve nur desin, ister Allah Teala hidayet ve rahmet desin. Ama her halükarda olay bu. İşte la teşte müenten delaleti benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Dinin birinci safhası rahmettir. İkinci safhası hidayettir. Ve üçüncü safhası öğün. Nahl 89'da sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için şunu söylüyor. Habibim, biz sana bu kitabı her şeyi açıklamak için indirdik. Yetmiyor Allah-u Teala, yeni açıklama daha getiriyor. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Demek ki bütün ilimler bu Kur'an-ı Kerim'in muhteşem kitabın içerisinde yer alıyor. Hangi sual sorulsa sorulsun, en güzel cevabı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Avusturya'dan bir kardeşimiz. Durum hocam, mürşit için kılınan hacet namazında netice illa rüya şeklinde mi gösterilir? Yoksa uyandıktan sonra da gün içerisinde cereyan eden bir takım hadiseler veya işaretler şeklinde de gösterilebilir mi? Tabii olabilir. Gönül gözünü açar, ona devamını gösterebilir. Nitekim Muhterem Efendimiz öyle buyurdu. Abdülhakim Şeyh Hüseyin Hazretleri'ni birisi onu devlet vazifelisi olarak izlemeye gidiyor. İstihbarat teşkilatından bir gidiyor, geziyor. En sonunda o kişi itiraf ediyor, diyor ki nereye gidersem gideyim. O benim yanımda. En sonunda tabi oluyor. Berlin'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, davulaşmayı dileyen insanların kalbinden küfür alınır ve iman yazılır. Camilerde kalbinde zerre kadar iman olan cennete girer diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın kalbinde zerre kadar iman olur mu? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kalbine iman girmez. Çünkü Hücurat 14'te Araplar biz mümin olduk. Kullem tümin. Hayır, siz mümin olmadınız. Lakin kusura istemna. İslam dairesine girdik deyin. Ve lem ayet kuymane fi kulübüküm. Kalplerinize iman girmedi. Yunus ise diyor, içi kafir dışı Müslüman çok. İşte bu içi kafir dışı Müslüman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Amelle şey diyorlar. Ama İslam'da niyet amelden üstündür. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Niyetleri olduğu için. Duaları olduğu için. Öyle insanlar var cehennemlik, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Onlar Allah katında duaları yok. Sadece amelleri yerine getiren. Bu ameller de tabii Allah'a hoşuma edilemedikleri için boşa gidiyor. Almanya'da bir kardeşim Muhterem Hocam, huşu nedir? Açıklar mısınız? Huşu Allah'a ulaşmayı kalben dileyen dört kalp şartının zikir yapması halinde, dört kalp şartının sahibi olan kişinin zikir yapması halinde Allah'ın katından gelen rahmet ve fazlın rahmetin kalbe sızması ve o kişi huşu sahibi olmasıyla gerçekleştirir. Polonya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, ruh teslimini yapmış kişi üzerindeki devrin imamının ruhu kişinin zikir etmediği zaman diliminde günah işlemesi sebebiyle başının üzerinden ayrılır mı? Açıklar mısınız? Evet. Günah işlediği zaman ruhun fizik vücut ve nefsin birlikte işlediği günaha iştirak etmesi mümkün değil. Bu normalde de böyle. Mürşide tabi olmazsanız nefs ve ruh birlikte günah işlediği zaman ruh vücuttan ayrılıyor. Ama ne zaman hayrı işlerseniz o zaman ruhun tabiyetinde mutluluğu yaşarsınız. Nefsinize tabi olup günah işlediğiniz an mutsuzluğu yaşarsınız. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın amellerinden Allah'ın eksiltme yapmasını izah eder misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. İşte Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَنَزِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ يَبَتَّنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere vahiy ettik. Şirk koşarsan hüsrana düşerlerden olsun. Amelin boşa gider. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte, hüsranda ve ameli boşa gidiyor. İşte nasıl Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yedi Furkan'ın sahibi olduğu zaman o güne kadar işlediği günahların her Furkan bir işte yedide biri Allah-u Teala ona sevap yazıyorsa nedir birinci Furkan? Allah-u Teala kulağını açıyor. Yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Semih hasasını açıyor. Yedide bir günah miktarı kadar ona sevap yazıyor. Kalbinde ki fıkıh mekineti aldığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. fıkıh asasını açtığı zaman 7'de bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Kalbine iman yazıldığı zaman, kalbine ihbat koyduğu zaman 7'de bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Baş gözündeki camın mesleği aldığı zaman 7'de bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Basar asası şengişat perdeyi aldığı zaman 7'de bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Toplam 7 furkanla birlikte o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala o miktar kadar sevap yazıp örtüyor. Tersi de söz konusu. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse bu engellerin konulması noktasında da amellerin 7'de biri eksiltiyor ve böylece onun yaptığı bütün ameller boşa gidiyor. Ama günahları sebebiyle de cehenneme gidiyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem Efendimiz Sekinet ve Feyz, Allah-u Teala'nın ahsen rızık olarak devrin imamlarına verdiği ve imamlardan etrafındaki herkese infak eden özel Allah-u Teala'nın özel ikramlarıdır diye buyurdular. Feyz kardeşlerimize duyduğumuz sevgi, muhabbet, hürmettir diyebilir. Diyebilir miyiz? Allah-u Teala'nın nurları var. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Salah bir nurdur. Ama muhterem Efendimiz bu nurların ahsen rızık olduğu buyuruluyor. Sekinet ve feyz. Muhterem Efendimiz'in sohbetini dinlediğim zaman onun başının üzerindeki salah nurundan dinleyenlerin kalbine mutlaka feyz ulaşır. Ve o kişiyi feyz nurunun sahibi kılar. Aynı zamanda herhangi bir korku hali söz konusu olduğu zaman yine devri imamının başının üzerindeki salah nurundan o kişilerin kalbine o nur ulaşarak onları sükunete kavuşturur. Allah-u Teala Enfal suresinin 11. ayet-i kerimesinde onun Allah-u Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Korku hali söz konusu ama Allah-u Teala onları uyku haline geçiriyor ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak, onunla ayaklarınızı sağlamıştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. İşte bu indirilen sekinet nuru. Fetih suresinin 4. ayet-i kerimesinde huvellezi enzele sekinete fi kulubul mu'mine liyezdadu imanen ma'a imanim, imanlarına iman katmak için. Lillahi cünün semavati vel ard, göklerin orduları, yerin ve göğün orduları Allah'ındır. Ve kâne Allahu alimen hakime. Ahsen rızık gönderiyor Allah-u Teala. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Fatır suresi 3. ayetini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Fatır 3, Allah tarlalardan buğday, arpa, çeşitli meyveler verir, bu yerden rızıktır. Bu yerden rızıktır. Tarlayı süren mahsul eken de, mahsulünü toplayan da, faydalanacak olan da, rızkı alacak olan, gene yine fizik vücuttur. Allah-u Teala bir de göklerden rızık verir. O da nefsin rızkıdır. Allah-u Teala fizik vücudun yaptığı zikir üzere, göklerden rızkını rahmet, fazıl ve selavat olduğu nurları gönderir. Bu rızık kişinin göğsüne gelir. Göğsünde Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek nefsin kalbine ulaşır. Kalpteki iman kelimesini fazlalar. Yapışır. Böylece göklerden gelen rızıkla nefs tezkiyesi başlar. Bu rızık fizik vücudun rızkıdır. Fizik vücuda gelir. Fizik vücut onu nefsin kalbine gönderir ve böylece nefsin kalbine infak eder. Nefakalandırır. Bu fizik vücutla nefs arasında bir infak nefaklandırma olayıdır. Fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide gelen rızık fizik vücudun nefsi infak etmesini oluşturur. Allah-u Teala imandan sonra insanların nasıl döndürüldüğünden de bahsetmektedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine ulaşmışsa, Allah'a ulaştırmışsa o kişi için tehlike başlar. Eğer kişi rızık zikrini yavaş yavaş arttırıyorsa hiçbir tehlike olmadan hedefe doğru gider. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu da nefsini de teslim etmiştir. Kişinin zikirleri paralel gidiyorsa gene tehlike yoktur ama kişi ilerleme kaydedemez. Eğer zikri aşağı inmeye başlamışsa hidayetten fıska doğru, hidayetten delalete doğru tehlikeli bir gidiş söz konusudur. Allah razı olsun. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Rabbimizden, Efendimizin metiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah-u Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Senen Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam. Bugün birçok fırka, grup var. Hepsi doğru olan biziz, ötekiler yanlış yolda diyor. Kimin doğru veya yanlış olduğunu nasıl anlayabiliriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Allah Teala indirdiği kutsal kitaplarda Tevrat'ın da Furkan olduğu, İncil'in de Furkan olduğu ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in Furkan olduğunu buyuruyor. Furkan, doğru yanlıştan ayıran ölçü demektir. Öyleyse standardımız belli. Neye göre doğru? Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırıldığında, Kur'an-ı Kerim'le çakışıyorsa, Kur'an-ı Kerim teyit ediyorsa o doğrudur. Kur'an'la karşılaştırıldığı zaman Kur'an'a uymuyorsa, Kur'an ayetleriyle ihtilaftaysa o da kesinlikle yanlıştır. Ve Allah Teala buyuruyor ki aralarındaki ihtilafı Allah Teala çözecektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberler bulundukları dönemlerde asaleten devrin imamıdırlar. Şimdi bugüne baktığımız zaman son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den sonra Nebi gelmeyecek. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. O zaman hayatta olan devrin imamı hakkında Allah ne buyuruyor? İşte hayatta olan devrin imamı için şu anda dünya üzerine ne kadar kavim varsa o kavmin içerisinde, o kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan veli resulleri var. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. İşte şu anda her bütün kavimlerde yaşayan veli Resuller arasında Allah bir kişiyi Alimran 179'a göre seçiyor. Alimran 179'da ne diyor Allah-u Teala? Allah sizi gaybe müttali edecek, gaybi bildirecek değildir. Lakin Allah Resullerden dilediği kimseyi seçer, gaybi o Resulüne bildirir. Öyleyse her devirde gaybi kendisine bildirdiği, Allah'ın gaybi kendisine bildirdiği devrin imamıdır. Ve devrin imamı Allah tarafından bu ayet gereğince kavim Resuller arasından seçiliyor. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. Burada da bize bir emir var. Her devirde Allah'a ve onun Resulüne, yani Allah'ın vekaleten devrin imamı için seçtiği Resulüne iman edin. Eğer amin olur, takva sahibi olursanız o zaman sizin için büyük ecir vardır. Şimdi eğer olay buysa her devirde kavim Resulü arasında seçilen vekaleten devrin imamı secde 24'e göre belirleniyor. Secde 24'te. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir eline sorun. Ve ma arsalna min qablike illa ricalen nuhi ileyhi fesel ehle zikrin la ta'lemun. İşte Alimran 179'a göre seçilen Allah'ın kendisine gaybi bildirdiği secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ettiği kişiyi Allah-u Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız ona sorun diyor.
İşte bugün sorduğumuz zaman neyle karşılaşıyoruz? Sorduğumuz zaman ne yazık ki Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bazı küçük tasavvuf grupları var. Ama onların da çoğu Kur'an-ı Kerim hakikatlerinden haberdar değil. Gelelim Resulullah'ın, belki birileri der ki biz Resulullah'tan sonra hiç Resul tanımıyoruz. Biz bu Kur'an ayetlerine sizin gibi mana vermiyoruz. İşte ne, tekrar şimdi ayetler çerçevesinde olaya baktık. Şimdi Resulullah'ın vaaz ettiği hadisler çerçevesinde bakalım bu konuya nasıl ulaşıyoruz. 7 grup hadiste mürşide tabi. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber için benden sonra Nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de hayatta olan devrin imamını halifeye işaret etmiş midir? Evet. Ona itaat bana itaattir demiş midir? Evet. Ona isyan bana isyandır demiş midir? Evet. İşte her devirde hangi grup olursa olsun mutlak surette kalben ulaşmayı diledikten sonra hacet namazıyla devrin imamını sormalıdır. Şimdi birçok grup var. Bu grupların başında birileri var. O birileri öncelikle devrin imamını sormalı. O birileri devrin imamına itaati bu hadis gereğince gerçekleştirmesi lazım. O bahsettiğim ayetler çerçevesinde de bir kere daha Allah ve Resulüne itaat edin. Demek ki her devirde Allah'ı temsil eden vekaleten devrin imamı Allah'ın Resulü Allah'ı temsil ediyor. Ona itaati Allah farz kılmıştır. Ona itaat Resulullah'a itaattir. Ona isyan Resulullah'a isyandır. Şimdi sorsan herkes der ki ben sünnet-i seniyye tatbik ediyorum. Güzel de sünnet-i seniyye tatbik ediyorsan Resulullah'ın bu hadisine uyuyor musun? Hayır. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hangi dönemde yaşarsanız yaşayayım, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunup kelamını işitmek üzerinize farz. Resulullah'tan sonra sahabe sual soruyor. Biz dinimizi senden öğrendik ya Resulullah. Bizden sonra insanlara dini kimden öğreneceklerdir? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Her devirde size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Öyleyse birçok fırka grup var. Her şeyden evvel bu insanların yerine getirmediği bir hakikat var. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede bahsettiği, 12 ayette üzerimize farz kıldığı ve dünya hayatını yaşarken mutlaka Allah'ın emaneti olan ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemiz gerektiğini Kur'an ayetleri bize açıklıyor, zikrediyor. İşte eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu zaman Kur'an'daki İslam'ı yaşar. Kur'an'ın hayata geçirmesi Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşitledir. Mürşitsiz Kur'an-ı Kerim'i yaşamak mümkün değil. Sahabe Resulullah'sız bir Kur'an-ı Kerim yaşayabildiler mi? Hayır. Herhangi sahabeye sual sordularsa ne diyordu aldıkları cevap? Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. İşte bugün bu sual da aynı şekilde mutlaka her devirde dinde fırkaların olmaması, nizaa düşülmemesi, tevhidin gerçekleşmesi için bilinmeyenlerin mutlaka devrin imamına sorulması, doğruların devrin imamından öğrenmesi, yanlışların da hayatımızdan onun açıklamasıyla çıkarılması gerekir inşallah. Allah razı olsun. Van'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Eskiden teheccüde uyanıp zikirlerimi yapardım. Şu an yapamıyorum. Tekrar yapabilmem için ne buyurursunuz? Üç şey sana öneriyorum. Bir, Efendimizin sohbetlerini devamlı takip et, dinle. İki, zikrini tekrar işte ait olduğu, yani hangi zikir sayısını sana kolay gelirse yapmaya başla ve yavaş yavaş artır. Üç,
Efendimiz'den öğrenmiş olduğun ilmi hayata tatbikinde ulaştığın zikir seviyesini de insanlarla paylaş. Yani Allah yolunda hizmette bulun. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de kaza namazı var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَقِمُ السَّلَاةَ اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَيْمُونَ كِتَابًا مَوْقُودًا. Muhakkak namaz, namazı Allah zikredin, daha sonra namazı erkanı ile kılın. Muhakkak namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur. Şimdi bu farz vaktinde kılınmıyorsa daha sonra da kaza edilebilir. Nereden biliyoruz? Kaza edilebilir. Resulullah'ın açıklamalarından biliyoruz. Ama mutlaka namazın kılınması lazım. Sünnetler kılınmadığı takdirde derecat kaybı yoktur ama farzlar yerine getirilmediği takdirde derecat kaybı vardır. Ve siz o farzı sonradan kaza ederseniz o zaman mesela geçmiş ikindinin vaktini farzını kıldıktan sonra onun bir kazasını da kılabilirsiniz. İnşallah Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam. Efendim sohbetlerinde anladığımız kadarıyla her olayda Allah'ın müsaadesi olduğunu idrak ettik. Bize dokunan her olayda Allah-u Teala'nın nefsimizin bir hastalığını işaret ettiği, orayı iyileştirmemiz gerektiğini öğrendik. Bize isabet eden olaylar nefsimize dokunduğu o anda doğru düşünüp doğru davranış biçimini sergileyebilmemizin en büyük nedeni nedir? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın emrettiği biçimde hayatı yaşamamamızdır. Aslında her olayda Allah Teala emirlerine itaat etmemizi, yasaklara uymamızı istiyor. Yani yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Kul olmak devamlı Allah için çalışmaktır. İbadetler çerçevesinde değil, hayatı Allah için yaşamaktır. Öyleyse her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakmamız lazım.

0: arttıkça şeytanın da üzerimizdeki negatif tesiriyle ne yazık ki olay olur olmaz hemen anında doğruyu tahakkuk ettiremiyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Efendimizin hürmetiyle sizi çok ama çok seviyorum. Bütün Denizli kardeşlerim adına Gül Kokan ellerinden öpüyorum inşallah. Müsaadelerinle bir sualim olacaktı hocam. Allah'a yaklaşmanın anlamı nedir? İslam'ın şartları yerine getirmek, senede bir kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek midir? Açıklar mısınız? Tekrar Gül Kokan ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'a yaklaşmanın anlamı nedir diyor kardeşimiz. İmanın şartlarını yerine getirmek, senede bir iki kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek mi diye açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. İlk inen sure, Alak suresi 19 ayetten oluşuyor. 19. ayet Allah-u Teala şu emri veriyor. Vescid vaktarib. Secde et, Rabbine yaklaş. Hayır, ona itaat etme. Secde et, Allah'a yakın ol, Rabbine yaklaş. Şimdi vaktarib, garebe kökünden türeyen bir kelime bu. Nebile Sultanı Peygamber bir hadis-i şerifinde Allah'ın mukarrab kulları var diyor. Sahabi sual soruyor. O mukarrab kullar kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Onlar Kur'an ehli, onlar Allah ehli, onlar Allah'ın has kulları. Kur'an ehli dediği normal standartlarda mukarrab olması hasebiyle baktığımız zaman ulul elbab, Allah ehli, muhlisler ve Allah'ın has kulları salihler. Bunlar Allah'ın mukarrab kullarıdır. İnsanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Sahabe-i Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye soruyor. Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Şimdi olay buysa, o zaman bu kardeşimizin söylediği imanın şartlarını yerine getirmek veya senede bir kere Kur'an-ı Kerim hatmetmekle bu hedeflere, bu yakınlığa ulaşmak hiç mümkün değil. Ya Allah Resulü boşuna mı söylemiş veya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala boşuna mı söylemiş? Mesela Ulul Elbab'la ilgili Allah'ın vaaz ettiği ayetlere bakalım. Ulul Elbab'la ilgili ayetler baktığımız zaman birçok ayet-i kerime işte Ulul Elbab'la ilgili birinci 7 bir ayet, ikinci devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi 12 tane ayet Ulul Elbab'la ilgili. Daha üçüncüsü var mı? Yok herhalde. Evet 12 tane ayet Ulul Elbab'la ilgili ayetler vardır. Allah bu ayetleri boşuna koymamış. Kimdir Ulul Elbab? Ulul Elbab'ın temel vasfı li ulil elbab ellezine yezkurun Allah'a kıyamen kuvden ve ala cunubihim. O ulul elbab olan kullarım var ya onlar ayaktayken, otururken, yanı suya yatarken hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse ulul elbab Allah'ın yakın kulları daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahip, imanın şartlarını yerine getirmek senede bir iki kere Kur'an hatmekle daimi zikre hiç kimse ulaşmış değil, mümkün değil. Gelen o muhlislerle ilgili. İhlas sahibi kullar. 12 tane ayet-i kerim Ulul Elbab'la kullar vardır. Muhlislerle ilgili olanlara baktığımız zaman 7 ayet daha fazlası vardır da buraya 7 ayet ilave edin. Belki onların da çoğunu. Şimdi Allah Teala bu kadar ayet-i kerime koymuş ihlasla alakalı. Bu imanın yerine şartlarını yerine getirmek Kur'an-ı Kerim'i hatmetmekle kimse muhlis kul olabilir mi? Mümkün değil. Bunun yolu nereden geçer? Evvela daimi zikirden geçer. Yeter mi? Yetmez. Kalp gözü ve kalp kulağıyla Allah-u Teala'nın yerin göğün melekütünü kendisine gösterdiği bir kişi olması lazım. Ama bunlarla ulaşmak mümkün değil. Gelelim salihlere. Salih kullara bakalım. Salihlerle ilgili de birçok hadis var. Birçok ayet var. Yani sadece 7 ayetten ibaret değil. Biz buraya sadece 7 ayeti aldık. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de salih kullarla ilgili 7'den fazla ayet söylemişse, muhlislerle ilgili 7'den fazla ayet söylemişse, Ulul Elbab'la ilgili 12 tane ayet Kur'an-ı Kerim'e koymuşsa, bunlar sadece

0: göz olsun diye değil, bunlar insanlar için Allah'ın tayin ettiği hedeflerdir. İşte bu hedeflere ulaşabilmek mutlak surette evvela ruhun teslimi, sonra fizik vücut teslimi yetmez, sonra nefsin teslimiyle gerçekleşir. Kimdir ulelbab? Nefsini Allah'a teslim eden. Kimdir muhlis kullar? Yerin göğün melekütün Allah'ın kendisine gösterdiği tövbe-i nasuhla tövbe eden. Kimdir salih kullar? Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı. Öyleyse bunlar alel-i tayin hedefler değil. Bunlarla kimse ulaşamaz. Ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olmak da mümkündür ancak. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, burçlar var mıdır? Yıldızların insanlar üzerindeki etkileri var mıdır? Astroloji konusunda ne emri buyursunuz? Bir zülmani tatbikat. Evet, gökte 12 tane burç var ama bu zülmanilerin kullandığı biçimiyle değil. Allah-u Teala Hicr suresinin 16, 17, 18. ayetlerine baktığımız zaman şöyle buyuruyor. Hicr suresinin 16. لَقَدْ جَعَلْنَا فِي سَمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّازِلِينَ. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık. 12 tane burç. Yani ayın tam darımını yapabilmesi için ulaştığı yerler güneşin etrafında. Bakanlar için onu süsledik. Hicr 17. Hafiz daha min kulli şeytanın racim. Biz bu borçlarda biz onu taşlamış, kovmuş olan şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Yani burçlar var ama kovulmuş olan şeytanların emri alemini dinleyip oradan söz kapmaları mümkün değil. Burçlar burada bekçi vazifesini görüyor. Hicr 18. An kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse bu cinler, zülmani cinler veya diğerleri, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip eder. Şimdi Allah'ın hakikati açısından burçlar böyle. Bu ayetlerde zikredilmiş. Ama gerisi Allah'ın yasak ettiği ilmi nücum, zülmani tatbikat, şeytanın insanlara empoze ettiği yanlış terkinlerle söz konusudur, mümkündür. Allah razı olsun. Mardin'den Hasan Yılmaz bir kardeşim, muhterem hocam, Hazreti Mevlana bir sözünde Mevlam için neyse değerim, işte ben o kadar ederim buyuruyor. Bu sözü açıklar mısın? Çok doğru sevgili kardeşim. İnsanlar kendilerini hangi kantarda tartarlarsa tartsınlar, önemli olan Allah katında yerimiz. Örneğin Allah Teala diyor ki tamam sen dünyada kral olabilirsin, padişah olabilirsin ama duan yoksa benim katımda senin yerin yok, sıfır. Ama insanlar katında adam padişah, bir firavun, bir bilmem ne. Öyleyse önemli olan nedir? Önemli olan Allah katındaki değerim. Mevlam için neyse değerim, işte ben o kadar ederim. Evet, gerçekten de. Çok güzel bir söz. Allah katındaki değerimiz ancak biz o kadarız. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci sual, Efendimiz bir sohbetinde daimi zikir için 10 seneyi gözden çıkartacaksınız ve gece gündüz onun çalışmasını yapacaksınız buyurdu. Şu an ayrı zamandayız. Ruh teslimleri de daha kısa sürede gerçekleşiyor. Daimi zikirde de çok çalışırsak bir senede veya daha erken ulaşabilir miyiz? Hayır. Efendimiz ayrı zamandaki devrin imamı. Efendimiz bugünün şartlarıyla konuşmuştur. Dolayısıyla ideal noktada Efendimizin buyurduğu 10 sene belki bazıları için çok, yani Efendimizin buyurduğu iştiyak, liyakat, mükafat ölçüsü içerisinde gayret gösterenler için o. Öyleyse Efendimiz ne dediyse aynen bugün de geçerli. İkinci suali, hafta içi esmaları yetiştiremiyorum. Bir haftalık tüm esmaları cumartesi veya pazar günü fırsat bulduğumuz günlerde tamamlanacak şekilde çeksem uygun olur mu? Hayır, uygun olmaz. Her günün esmasını Efendimiz bildirmiş ve çekebildiğin kadarıyla çekeceksin. Ben o gün yapmadım, diğer günde yaparım. Ve zaten o günün esması var. Zikrin kazası yok. Zikir hangi oranda olursa olsun Allah daim zikri farz kılmıştır. Allah razı olsun. O halde esma cihetiyle baktığımız zaman Cumartesi günü boşsan cumartesi günü esmalarını çekeceksin. Pazar günü boşsan pazar günü esmalarını çekeceksin. Ama bugün de geri kalan zamanlarda diğer günün esmasını çekmek istersen çekemez misin? Çekebilirsin tabii. Fırsat bulduğumuz günlerde tamamlanacak şekilde çeksem uygun olur mu? Evet, olabilir. İşte burada günlük okunması gereken esmalar, pazartesi günün çekilmesi gereken esmaları, salı günü çekilmesi gereken esmalar, çarşamba günü ve diğer günler, evet. 4 gün burada, 3 gün de burada, toplam 7 gün haftanın çekilmesi gereken esmaları karşındaki sayılarla belirlenmiş vaziyette inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Cappar Hocam, mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasiyet öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle bir sual arz edecektim kıymetli hocam. Kıymetli hocam, 73 fırkadan tek birinin kurtuluşa ereceği bilinmektedir. Bu kurtuluşa eren fırkanın özelliklerini açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. 70 fırkadan tek birinin kurtuluşa ereceği bilinmektedir. Bu kurtuluşa eren fırkanın özelliklerini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırkaya, birisi hariç 70'i cehenneme, Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hariç diğerleri hepsi cehenneme girecek, benim ümmetimden 70 fırka ayrılacak, biri hariç hepsi cehenneme girecek, 72 cehenneme girecek. Öyleyse ehli kitaptan, Allah-u Teala'nın kendilerine kitap indirdiği ehli kitaptan olan inanç gruplarının içerisinde her devirde kurtuluşa ulaşan fırka-i naciyedir. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, o fırka-i naciye kimlerden oluşuyor? Resulullah'ın cevabı, ben de sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Allah-u Teala Enam 153'te ve enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübûle feteferakav bikum an sebîlihi. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Şimdi burada وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِمْ işte bu sırat-ı müstakimdir, فَتَبِعُهُ ona tabi olun. Kimdir sırat-ı müstakime tabi olan? Eğer Allah Resulü ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar deyince, o zaman sahabe Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Peygamber Efendimiz'e tabi olanlarla birlikte sırat-ı müstakimde. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olana deyince, yani 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar kurtuluştadır. Şimdi 70 fırka-i naciye tabi olduğu mürşidle birlikte sırat-ı müstakimde olanlar. Bir insanın sırat-ı müstakimde olabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُثْبِتَ لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Yani burada kendilerine ilim verilenler, irşat makamının, veli resulün, nebi resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ikincisini alıp yerine ihbat konularak kalplerinin mutmain olması. Muhakkak ki Allah amenü olan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka sırat-ı müstakim ulaştırır. Öyleyse birinci safa sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ulaşıyor. O zaman ben ve sizin gibi, sizin gibi dediği zaman o siz dediği o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peygamber Efendimiz de mürşid olduğuna göre ikinci safa mürşide tabiyet. O zaman her devirde fırka-i naciye Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. Evet, her devirde Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Al-İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Durubet aleyhim zilletu aynama sıkufu hablin minallahi ve hablin minennas. Onların üzerine nerede olursa olsun zillet alçalık damgası vuruldu. Yani bütün insanlar ancak Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak müşriklerine tutunanlar müstesna. Yani ne demiş oluyor? Her devirde Allah'a ulaşmayı dileyen, sırat-ı müstakimde olan ve müşriklerine tabi olanlar hariç diğer insanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir gazaba uğradılar. Üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu onların ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberi haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyle. Ayetleri, yani Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyle. İşte bu onların Allah'a isyan etmelerinden, o haddi aşmalarından dolayıdır. Öyleyse özellikleri budur. 73. fırka inacıya kurtuluyor. Ama Furkan-ı Nâcî'nin özelliği Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikte olmak, başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
3: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
4: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
5: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
6: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
7: İsterim tabii ama bulabilsek.
8: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
9: Şu anda yok.
10: Şu an yok.
11: Yok.
12: Yok herhalde.
13: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
14: Maalesef o inancımı kaybettim.
8: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Ya Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa temsilen 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taneti müşride ulaşmak, tabi olmak.
15: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vuslat. Vuslat ne demektir? Birinci sual, vuslat kavramı neyi ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tabi bütün bu suallerin cevabı Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli unsur vuslattır. Vuslat ulaşmak, vasıl olmak demektir. Kainatın en güzel vuslatı ruhumuzun onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Kimin ruhu bu dünyada hayatı yaşarken Allah'a ulaşırsa o kişi vuslata nail olmuştur. Mümin için hadis-i şerifte Allah'a vuslattan başka bir rahat, saadet yoktur. Evet. Ne diyordu bir hürafe? La rahate fi dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Saadet yoktur. Kim için dünyada rahatlık yoktur, saadet yoktur? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama kim için rahat ve mutluluk vardır? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlar için. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması hidayet olarak devreye giriyor ama bir başka adı da vuslat. İki ayet-i kerime bize bu tarifi veriyor. Bakara 120 قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَلُوْدَى Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَلُوْدَى Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Alman 73'te ise قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama Enam 87-88'de de Sırat-ı Müstakim'in Allah'a ulaştıran hidayet yolu olarak karşımıza çıkıyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْيَةٌ وَخْوَانِمْ وَشْتَبَيْنَهُمْ هَدَيْنَهُمْ اِلٰى سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları Sırat-ı Müstakim'e, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. Bu Allah'ın hidayetidir. Sırat-ı Müstakim de o zaman Allah'ın hidayet yolu olarak karşımıza çıkıyor. Kullarından dilediğini onunla hidayet erdirir. Eğer şirk koşsalardı elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu. Yani kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı din adına amel ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. Zümer 65'e göre. وَلَّقَدْ اُحُيَّ اِلَيْكَ وِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا اَنْشِرَكْتَ لَيَفَّتَّنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُونُ مِنْ الْخَاسِرِينَ Zümer 65'te sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte, şirk koşarsan o zaman amellerin hepsi boşa gidiyor. Kimdir şirk koşanlar? Şirk koşanlar, ameli boşa gidenler hüsranda olanlardır. لَتَكُنْ مِنْ خَاسِرِينَ Kimdir bu ameli boşa giden şirk koşanlar? Yunus 45'te قَدْ خَزِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِيْكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Andolsun lika Allah'ı yalanlayanlar onlar hüsrandadır ve onların amelleri boşa gidiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu Allah-u Teala'nın indinde büyük öneme haiz bir konudur. Çünkü insanların kurtuluşu buna bağlıdır. Ve unutmayın ki Allah-u Teala herkesi bu fıtrat üzere yaratmıştır. Hadis-i şerifte ölmeden önce ölünüz. Mutu an kabre temutu. ölmeden ölünüz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Bir şirkli olarak ruhun Allah'a ulaşması cehennem, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması cennet. Şirkli olarak Allah'a ulaşanlar ölümle ruhu Allah'a ulaşanlardır. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşanlar dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Ve Allah-u Teala herkesten hayattayken ruhunun Allah'a ulaşmasını istiyor ki Rad 27'de اَلَّذ۪ينَ يَسُرُنَا مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Ne zaman? Hayattayken Allah'a ulaştırırlar. Ve Allah'a ulaştırdıkları için de takva sahibi olurlar. Allah'a ulaşma dileğin, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve 8 kere üzerimize farz kılıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, bu dünya hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi ne yapmalıdır? Bu dünya hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi mutlaka takva sahibi olmalıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelidir. İşte Rum 31 Münibine ileyhi ve takkuhu ve aklimu selâ ve la tekunu müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. Şimdi Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala bunu Bakara 223'te öyle buyuruyor. Vettakullaha ve alemu enne mulaku. Takva sahibi olun, bilin ki mutlaka Allah'a mülaki olacaksınız. Evet, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Kesinlikle. Öyleyse hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi ne yapmalıdır? Rum 31'e göre Allah'a yönelmeli, Allah'a ulaşmayı dilemeli, takva sahibi olmalı. Şura 13'e göre Allah'ın seçtiklerinden biri olarak Allah'a yönelmeli ve Allah'ın onun ruhunu kendisine ulaştırmayı dilemesi lazımdır. Furkan 73 bunu kesinleştiriyor. Ne diyordu Yunus? Taptığın tapusunda kul olduk kapısında. Kalbine imanın yazılması imanın tapusudur. Ne zaman kişinin kalbine iman yazılır? Haccet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşride ulaşıp tabi olduğu zaman. Öyleyse herkesin kafasının estiği, beğendiği bir kişiye gidip tabi olması değil. Haccet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman kalbine iman yazılır ve o kişi imanın tapusunu elde eder. Uslatın esası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe ile bir etmesiyle birlikte vuslata başlayacak, bir hüviyet kazanır. Tövbe vuslatın en önemli olayını oluşturur. Mürşid önünde yapılan tövbe ile ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Nefsin 7 tane kademelik tezkesi boyunca Allah'a doğru seyri sülük yolculuk yapar. Bu yolculuğun neticesinde de insanoğlu mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın garantisindedir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mürşid önünde yapılan tövbe için şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret, yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa suresinin 65. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam acaba ne buyuruyor? Nisa 65, 66. Nisa 66'ya bakalım inşallah. Bakın, وَلَوْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتِلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَالُوا اِلَى قَلِيلَ مِنْهُمْ Eğer onlara nefslerinizi öldürün. Nefslerin öldürmesi cihattır. Nefse karşı cihat. Eğer onlara nefsinize karşı cihada çıkın veya yurtlarınızdan çıkın, Allah yolunda hicret edin. Çıkın yasaydık, farz kılsaydık muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Neyse farz kılsaydık demek aslında farz kılınmış. Farz kılaydı demek ama ya, onlardan pek azı bunu yerine getirmezlerdi. Ama yerine getirselerdi bu onlar için çok hayırlı bir şey olurdu. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğini de kesinlikle farz kılıyor. Eğer bakın eğer onun pek azı hiç hariç bunu yapmazdı. Eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı. Yani demek ki Allah-u Teala bu 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimi Kur'an'ın bu bölümünü öğüt olarak kabul ediyor. Kendilerine öğütleneni yapsalardı. Yani Allah'a ulaşmayı dileselerdi 12 tane insanla mürşidine tabi olsalardı mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından daha sağlam olurdu. O zaman ne yapardı Allah-u Teala onları? 67'de Nisa 67'de onları sirat-ı müstakime ulaştırıcı 66-67 İzen le ateynâhu min ledûne ecrün azîme. Böyle yapsalardı biz onlara katımızdan ecrün azîme verirdik. Yani onları en üst noktaya biz ulaştırırdık. Allah razı olsun. Üçüncü sual, vuslata eren kişide ne gibi değişimler olur? Sevgili kardeşlerim, vuslat Allah'ın garantisinde. Sadece kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Aslında neden Allah'ın garantisine diyoruz? Çünkü başlangıç noktasında herkes, kadın erkek, herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan kişi ayetlerden gafildir. Ama Allah-u Teala ayetlerden gafil olan bu kişiye ayetleri bilen ve görevini, ayetleri tilavet etmekle vazifeli kıldığı, iradesini teslim aldığı, tesbihte olan bir mürşidi ona gönderiyor katından. Kâle hebite cemî'an bâdukum bâdın adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne. Niçin siz ve şeytan diyor? Şeytan zaten %100 negatif, kalbi de tabi edilmiş. Sadece insanları Allah yolundan saptırmakla vazifeli. Yani öyle kendini söylüyor. Nefs de 19 afetin sahibi. Ama çok enteresan, nefs de şeytan dost gibi görünmesine rağmen birbirine düşman. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Çünkü nefs 19 afetten bir tanesi de cehalettir. Allah'ın ayetlerini bilmediği için şeytan tarafından kandırılıyor. Ve kandırıldığı için de devamlı kendi bindiği dalı kesiyor nefs. Yani اَنَّوْ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا. Yani insan cahildir, ayetleri bilmiyor. Cahil olan bu insan kendi nefsine kendine zulmediyor. Zulüm nedir? Derecat kaybettiren her şey zulümdür bir insan için. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsine zulmetmeyin çünkü onun sizlerin üzerinde hakkı vardır. Şimdi vuslata eren kişiden ne gibi değişiklikler olur? Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği an kesinlikle 7 Furkan'la ve 12 tane insanla mürşidine ulaşır. Mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 nimetin sahibi ve 7 kalp şartının sahibi olur. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet. 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu başımızın üzerine yerleşir. İkincisi kalbe iman yazılır. Üçüncüsü o güne kadar işlenen bütün günahları Allah'a sevaba çevirir. Ve dördüncüsü ruh vücudu terk eder. Beşincisi fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Altıncısı nefs tezkiyesine başlar. Yedincisi de irade güçlenir. Böylece bu değişikliklerle o kişi nefsin cihadına başlar. Yani nefsin cihadı, cihad-ı ekber, nefs tezkiyesi 7 kalp şartı ile başlar. Hicret ise 7 nimetle gerçekleşir. Ve bu noktadan itibaren vasıta emirler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir var ama buna ilaveten İslam'ın 5 şartı yerine getirilir. Çok kısa süre içerisinde Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Yani Allah insanda tecelli ediyor. Hangi esmayla? Rahim esmasıyla. Rahman esmasının tecellisi herkeste Allah tecelli ediyor Rahman esmasıyla. Ama Rahim esmasıyla sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde Allah tecelli ediyor. Ve din uslat yolculuğunun başladığı noktanın işaretini taşır. Ondan evvelkiler din için hazırlık safhasıdır. Mesela Peygamber Efendimiz sana ne diyor? Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Yani Peygamber Efendimiz de buna işaret ediyor. Önceki dönem yetmu aleyküm ayetüne o 14, 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimde Resul birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Sonra ikinci görev nefs tezkiyesini yapmak. Yani nefs tezkiyesiyle Kur'an okunmaya başlıyor. Hidayet de okunuyor. Dinin başlangıç noktasında ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, nefsin tezkiyeye başlaması, irademizin de tezkiye olunan oradan güçlenmeye başlar. Fizik vücudumuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olmaya başlar. Vuslat olayının bizi ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Allah-u Teala evliya olmayı hepimizin üzerine farz kılmıştır. Evliya olmak da farz, veli mürşit olmak da farz. Yani 7 safhanın 7'si de farz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin vuslatı yaşamasını, yani bize emanet olarak verdiği ruhun bu dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a döndürülmesini farz kılmış. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Zikirle, duayla ancak ruhumuz Allah'a ulaşır. Duayla ve niyetledir diye düşünüyorum. Nasıl ermişler, teslim olmuşlarsa evvele baktığımız zaman sahabe efendilerimize, hani bizlerin de onlar gibi yapması gereken şeyler.
3: Allah'a ulaşmak, yani ruhun Allah'a ulaşması. Yani ibadet ederek, namaz kılarak, dua ederek, öyle Allah'ın emirlerini yerine getirerek.
4: İbadet ederek, zikrederek.
1: Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka vuslata ulaştıracağını, Allah'ın ermiş evliyası kılacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e demişler Azrail geldiği zaman, işte canını alacağım ne dersin? Cenab-ı Allah sana öyle bir hak tanımıştır. Seni daha da uzatabilirim ömrünü. Hayır, beni sevene ben kavuşmak isterim demiş.
2: Vuslat Allah'a ulaşıp kavuşmaktır.
6: Sen oraya doğru bir adım atacaksın ki Allah da sana yardım etsin. Vuslatı göstersin.
3: Sonunda Allah'a en sevdiğimize kavuşacağız. Kavuşmayı diliyoruz.
5: Rabbim bizleri utandırma mekanında inşallah.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de ermiş evliyaların gibi.
6: Sana ulaşmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz nasıl ermiş teslim olmuşlarsa bizlerin de onlar gibi yapması gerekir dedi. Allah'ın ermiş ev kulları Allah'a nasıl teslim olmuşlardır? Evvela Allah-u Teala'nın bana teslim olun diye bahsettiği varlık insan. Allah-u Teala insanı bir fizik bedenle, bir nefse, fizik vücutla ve serbest iradeyle yaratmış. Böyle olunca bize verilenlerin hepsinin Allah'a karşı görevleri var. Allah-u Teala zatından ruhu üfürmüş. Bizim ruhumuzun kendisine teslim olmasını istiyor. Allah-u Teala bu dünya hayatına ait bir fizik bedenle bizi yaratmış. Ve Allah-u Teala bir nefse bizi dizayn etmiş. Ondan sonra serbest irade. Sevgili kardeşlerim, 7 safhanın 7'si cüz-i irademizle gerçekleşiyor. Allah-u Teala şeytana götüren gay yolu, cehennem yolunu, Allah'a ulaştıran inşaat yolu, cennet yolunu ayetlerle tek tek bize beyan ediyor. Allah'a ulaştıran yolun İşaretleri ayetlerdir. Şeytana götüren yolun işaretleri de ayetlerdir. Ama şeytanı götüren yoldaki ayetler her cehennem katında, mesela birinci cehennem ayetlerden gafil olmanın cezasıdır. İkinci cehennem ayetleri yalanlamanın cezasıdır. Üçüncü cehennem ayetleri satmanın cezasıdır. Dördüncü cehennem ayetleri inkar etmenin cezasıdır. Beşinci cehennem ayetleri gizlemenin cezasıdır. Altıncı cehennem ayetlerle alay etmenin cezasıdır. Yedinci cehennem o ayetlerle zulmani ile uğraşmanın cezasıdır. Ayetleri zulmani ilimde kullanmak. Ama cennete gitmek yolu da kimdir bu? Ayetlere iman eden mükafatı birinci cennet. Ayetleri tasdik edenin mükafatı ikinci cennet. Ayetleri yaşamaya başlamanın mükafatı üçüncü cennet. Tüm ayetlere itaat etmenin mükafatı dördüncü cennet. Zulümden beri olmanın mükafatı beşinci cennet ve devam ediyor. Yani ayet yani. Dolayısıyla hani fıtratın temelinde teslim olmak var. Allah-u Teala onunla bizi mutluluk adı verilen bir hedefe ulaştırmak ister. Sadece Allah'a teslim olabilenler Allah katında İslam sayılırlar. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla mücadele gerektirir ama kalın çizgilerle biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman teslim için harekete geçmişiz demektir. Allah kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür ve ard arda bir dizi işlemle bizi teslime doğru yönlendirir inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanın vuslata başlayacak bir özellik kazanabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmasını farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'ın gönderdiği kişiler, bize bilgi verenler, öyle aklıma geliyor.
2: Mürşit insanlar için, bizler için bence bir yol gösterendir. Allah'a gidecek yolu gösteren onlardır.
6: İlme ermiş kişiler, Allah dostları, dine yöneldiğin zaman onlardan yardım alabileceğini o şekilde bir düşüncem var.
5: İnsanoğlu ona da kavuşmayı temenni etmesi gereken bir durumdur. Bu dünyanın zevki, sefası, kahrı, her şeyi geçicidir. Önemli olan, baki olan Yüce Allah'ın emrettiği gibi ahirette yaşamak, o şekilde Allah'a kavuşmaktır.
1: Sizce de günümüzde Allah dostları var mıdır?
3: Vardır tabii, her zaman vardır.
2: Sahabe efendilerimizin mürşidi Peygamber Efendimiz olmuş. Yunus Emre Hazretlerine baktığımız zaman mürşidi Tapduk Emre olmuş. Yani hepsinin bir mürşidi var. Hani onların nasıl yol göstereni bir öğretmen olmuşsa bu devirde de bence bizlerin de onlar gibi bir yol göstereni olmalıdır.
5: İlim insanlarına bakalım, ashablara bakalım, daha sonra peygamberlerimize bakalım. Onları örnek alırsak en büyük mürşit bence onlardır.
2: Bizler için bence bir yol gösterendir.
1: Onları peki nasıl bulabiliriz?
6: Yani onları bulmak için araştıracaksın. Tabii ki Allah'a dua edeceksin, onlar senin karşına çıkartsın diye.
3: Yani onlar bizi buluyor genelde. Allah bizi buluyor, yanımıza gönderiyor.
0: Bir misal mürşit konusunda insanoğlunun ona da kavuşmayı temenni etmesi gerekir dedi. Bir insanın mürşidine kavuşmayı temenni etmesi önemli midir? Elbette. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın ulaşmak istediği, yani Allah'ın insanın kendisini ulaşmak menzilin hangisini isterse yardımı mutlaka Allah'tan alır ve Allah onu liyakat sahibi ise ulaştırır. Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. 7 ayet-i kerimede mesela bütün insanlar delalette başlangıç noktasında. Ama delaletten kurtulmak, vuslata ermek mutlaka mürşid gerektirir. İşte Maide 35'te ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Hacet namazıyla. Hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan sorduğumuz zaman Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olacağız. Allah'ın tayin ettiği mürşid. Örneğin Ali İmran 164'te Allah Teala diyor ki Allah لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah müminlere bir nimet olmak üzere onların kendisinden bir Resul bahsetti. Bu Resul nimet olması hasebiyle devrin imamıdır. Ve kişi hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, aslında tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alır. Bu sebeple de mürşidine tabi olmayan delalettedir. Yani mürşidi yoktur. Yani Beyazid Bistami Hazretleri, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. O zaman kimin mürşidi yoktur? Delalette olanların mürşidi yoktur. Kehf 17'de men yetullahu fevül mühted, Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudül, ama kimi delalette bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşid bulunmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalette bırakır. Onun için bir mürşid yok. Mürşidi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmayı, ona teslim olmayı 9 defa direkt, 2 defa 3 yeminle birlikte 11 defa üzerimize farz kılmış. Mürşidimize ulaştığımız an Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında 3 sebepten daha Allah'ın cennetinin sahibi oluruz. Kişi mürşide Allah için teslim olur ama zamanımızın insanları Allah'a hiçbir şey teslim etmek istemiyorlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hiçbir zaman mürşidlerine ulaşmaları söz konusu değil. Delaletten kurtulamıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. İslam'ın 5 şartını yerine getirerek Allah'a ulaşmak, ruhsatı ermek mümkün müdür? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin ruhsata ermesi mümkün değil. Çünkü her şeyden evvel İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği olmayınca Zümer 65'e göre o şirktedir ve amelleri boşa gidiyor ve gideceği yer cehennemdir. Ama ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman peşinden vasıta emirlerin yapması geliyor. Kalben İslam'da niyet amelden üstündür. Hedeflerin hepsi niyettir. Her zaman amel niyete tabidir. Mesela bütün ameller niyet nedir? Allah'a ulaşma dileğine tabi. Allah'a ulaşma dileği olmayınca ameller boşa gidiyor. Ama Allah'a ulaşma dileği var fakat hiç ameli yok. Peygamber Efendimiz bunun cevabını veriyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerdi ama cehenneme gideceklerdir. Amel var ama niyet yok. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerdi ama cennete gideceklerdir. Bu sefer niyet var, amel yok. Niyet insanı kurtuluşa ulaştırabilir. Amel henüz başlamadıysa, ama tek başına amel, niyet yoksa sadece amelle hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. Onun için İslam'ın 5 şartı hepsi vasıta emirleri içeriyor. Bu sebeple hedefe ulaştırıcı değil. Bir de İslam'ın 5 şartının içinde ne yoktur? 6. şart olan Allah'a ulaşma dileği yok. 7. şart zikir yok. Huslat kelimesi ulaşmak, vasıl olmak demektir. Nereye ulaşmak? Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşabilmemiz için mutlak önce Allah'a ulaşmayı dileme talebinin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Ama İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşma talebi var mı? Yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hangi ameli yaparlarsa yapsınlar, amelleri boşa gider. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre vuslatı yaşamamız, yani ruhun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi, zikir yaparak nefsimizi tezki etmemize bağlı bir olay. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Ve Allah'a yakın olmak, iyi hissetmek, sonunda kavuşmak.
2: İnsana şifadır bence. İnsanın kalbini temizleyen tek şeydir diye düşünüyorum.
6: En büyük örneği, ruhu ferahlatıyor. Nefsinden arandırıyor. Ondan sonra günah işlememene vesile oluyor. İyiliğe daha çok yakın oluyorsun.
5: Zikir insanı Allah'a yaklaştırır. İnsanı kötü işlerden, her türlü bela musibetlerden onu alıkoyar.
1: Sizce zikir yaparak vuslata eren bir insan nasıl biri olur?
2: Ermiş olur diye düşünüyorum. Vuslata da ulaşmışsa en çok bence huzuru mutluluğu yaşayan kişidir.
6: Pek fazla dünya ile bir ilişkisi olmaz. Tamamen diğer dünyayla ilişkisi olur.
5: Dünya sevgilisiyle alakası kesilir. Cenab-ı Allah'a olan yakınlığı daha da fazla düğümlenir. Bağlantı daha sağlam olur. Cenab-ı Allah'ın dediği gibi o gün geldiği zaman nice insanların yüzü siyah olacak, nice insanlarınki beyaz olacak. Bana en yakın olan kimdir? Kalbi mütmain olan insan ve bana itaat eden insanlardır diyorum. Cenab-ı Allah Rabbim bizleri o milletten eylesin inşallah.
0: Bir misafirimizin vuslata eren kişiler için dünyayla pek fazla bir ilişkisi olmaz. Tamamen diğer dünya ilişkisi olur. Vuslata eren kişinin tek hedefi diğer dünya için hazırlık yapmak mıdır? Hayır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisinde diyor ki, kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Öyleyse kesinlikle Allah-u Teala her ikisini birden muhtevasına alıyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahiret vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı birlikte veriyor. O zaman iki hayatımız var. Birisi bu dünya hayatımız, ikincisi ahiret hayatımız. Eğer bir insan Allah'la ilişkisini kesmişse, sadece dünya işiyle meşgulsa Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Gideceği yer cehennemdir. Ama bir de tersini söylüyor Allah-u Teala. Ahiret için dünyayı terk etmek. Birçok insan zanneder ki Allah insanları bir lokma bir hırka muhtevasıyla yaşasınlar diye yaratmıştır. Oysa ki Allah-u Teala insanları bu dünya için de yaratmıştır ve diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Tekrar ediyorum Peygamber Efendimiz hadisi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, bir lokma bir hırka değil, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmamız lazım. Allah Teala tarafından üzerimize bu farz kılmıştır. O sebeple hadis-i şerifte en hayırlınız dünya için ahiretini, ahiret için dünyasını terk etmeyendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Kıymetli Cappor Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Bursalı kardeşleriniz olarak ellerinizden tekrar öpüyoruz inşallah Kıymetli Hocam. Kıymetli Hocam, izninizle ve müsaadenizle bir sual arz edecektim. Kıymetli Hocam, vuslatın kesilmesi ile yeryüzünde fesat çıkarılması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Rahat 25'te vuslatı kesenlerin yeryüzüne fesat çıkaranlar olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُصَلَّى وَيَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ اللَّاعِنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Yani vuslatı kesenler insan şeytanlar konumuna geliyor. Allah Teala Nisa 137'de اَنَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا. Üçüncü fısk, artık o kişinin kalbinin tabi edilmesini ve artık o bir insan şeytan, bir tağut, bir cin şeytan konumuna düşüyor. Bunlar vuslatı kesenlerdir. Allah-u Teala'nın zatını dileyenler ne yapıyorlar? Allah'ın zatına ulaşıyorlar. Allah'la vuslat oluyorlar. Ama böyle bir talebin sahibi olmayan insanlar da Allah-u Teala onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler diyor. Arkadan bu kişiler hakkında olumsuz yönleri açıklıyor. Bir, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İki, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Demek ki Allah böylelerini, Allah'a dünya hayatında vasıl olmayanları, vuslatı kesenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak nitelendiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Trabzon'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, ben müminim. Beş vakit namazı kılıyorum ama mutluluğu yaşayamıyorum. İbadetlerimi mi eksik acaba? Mutlu olmama sebep ne olabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsimizdeki afetler. Şimdi yaratılışımıza baktığımız zaman Allah insanı ama bütün insanları, Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bütün insanları mutlu olmasını istiyor. Ve Allah'ın insanlar için dilediği mutluluk, hedef gerçekleşebilmesi insanın Allah katından beslenmesine bağlı. Ama insanın baş düşmanı şeytan insanları Allah katından değil, hep dünyadan beslenmesini öne alarak

hastalık var. Ve bu 19 hastalıkla %100 karşıt emrarenginden olan şeytan 19 hastalığa tesir etmek suretiyle insanı kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, ölümden sonra bu dünyada ona sıkıntıyı, huzursuzluğu yaşatmak. Şimdi kardeşimiz diyor ki, ben diyor 5 vakit namazı kılıyorum. Ben müminim, 5 vakit namazı kılıyorum ama mutlu yaşayamıyorum. Sevgili kardeşlerim, bu ben müminim diyen kardeşimiz ne yazık ki kendisi mümin olduğunu zannediyor. Ama gerçekte mümin olabilmesi mutlaka Allah'ın zatından üfürülen ruhun Allah'ın emrine itaat ederek ölmeden evvel sahibine ulaştırması, teslim etmesine bağlı. Çünkü Allah Teala secde 9'a göre doğar doğmaz zatından bize ruh üfürüyor. Ruh 19 tane hasletin sahibi. Ve Allah Teala bu ruhu sahibine hayattayken iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Ruhun yapısındaki 19 haset sebebiyle ruh tek bir şey diliyor. Allah'ı diliyor. Dikkat ederseniz fizik vücut hep dünya hayatına dönük. Nefs de ahirete dönük bir yapı içerisinde. Nefs 19 afette bu dünyaya dönük. Fizik vücut ayet içerisinde. Şimdi Aziz Mahmud-u Dahi Hazretleri diyor ki ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Şimdi dünya hayatını talep eden nefs. On 7 tane ayet-i kerimeyle mutevasındaki 19 afet sebebiyle nefs hep dünya hayatının peşinden koşuyor. Ama fizik vücutta kardeşimizin ifade ettiği gibi 5 vakit namazı kılarak ahirette cennete gitmek istiyor. İşte ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada her birisi bir sevdada, bir talebin sahibi. Ama bana Allah'ın gerek diyen kişi, ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Şimdi kardeşimiz 5 vakit namazını kılıyor, mümin olduğunu ifade ediyor ama ruhun talebi söz konusu değil. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin 19 negatif özelliği var. Bu 19 negatif özellik sebebiyle devamlı sıkıntıyı yaşıyor. Yunus Emre bunu diyor ki içi kafir, dışı Müslüman. Yani kişi 5 vakit namazını kılmak suretiyle herkes onu Müslüman, mümin olduğunu zannediyor ve Müslüman olduğunu zannediyor. Ama kalbinde, nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve nefs şeytanın tesiri altında devamlı aklı kandırarak fizik vücuda şer işletiliyor. İşte kişinin huzursuz ve mutsuz olmasının arkasında sebep bu nefsin afetleri. Ama Allah Teala da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ihlasa ulaşan nefs, hemen orayı da gösterelim. 19 afeti tamamen kalbinden temizlemiş, zikirle yerine 19 fazileti yerleştirmiş olan nefstir. O zaman bu dünyadaki görevimiz, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın belirttiği gibi nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. İşte 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan bütün bedeviler Resulullah'ın öğretisiyle 23 sene içerisinde zikirle nefslerini temizlemek suretiyle 19 faziletin sahip oldular ve hepsi irşada memur ve mezun kılındı. Ve o şeytanın tesirinde olan insanlar hepsi şeytandan kurtuldular. Şeytan onların kölesi oldu. İhlasa ulaştılar ve ihlasta herkesi Allah'a davet ederek başkasının mutluluğu için hayatlarını feda ettiler. Bugün de bu

0: Mümkün mü? Evet, bugün de mümkün. Tek bir gayeyle, ruhun talebine uyarak, ki Allah Teala Nisa 58'de bunu emrediyor. İnna Allaha ya'murukum an tu'addu al-emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmez. Sahibi Allah tekil, tektir. Ama emanetler çoğul. Ruh teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücut teslim olduğu zaman nefs emanet olur. Nefs teslim olduğu zaman irade emanet olur. İrade teslim olduğu zaman kişi teslim-i külli ile Allah'a teslim olur ve asli hedefe ulaşmış iki can saadetinin sahibi olur. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Peygamber Efendimiz ve sahabesinin Mekke'den Medine'ye hicreti, onların manevi hedeflerine hicreti olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre 7 safhada da hicret söz konusu mudur? Evet sevgili kardeşlerim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Güneşin batıdan doğması bir nevi 7 ihlasın şartını yerine getirerek tövbe-i nasuhla tövbe etmesi manasına geliyor. Bak, tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Öyleyse tövbeyle ruhun hicreti, tövbeyle fizik vücut hicreti, tövbeyle nefsin hicreti ve tövbeyle iradenin hicreti gerçekleşiyor ve sonunda oraya ulaşmadan, özellikle klasa ulaştığı zaman tövbe-i nasuha Allah tarafından davet ediliyor. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Ne zaman o kişi için güneş batısından doğan ihlasa ulaşıp 7 şartı yerine getirip Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edildiği zaman. Tövbe-i nasuha davet, güneşin battığı yerden doğması manasına geliyor ki, yani kalbinde artık o kişi için 19 fazilet olarak yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği bir kişidir. Sadece zahiri alemde değil, Allah Teala ona kalp gözüyle karşıt emri, yani daha doğrusu cehennemleri göstermişse kalp gözüyle, onun için güneş batıdan doğmuştur. Göklerin bütününü kendisine göstermişse keza öyle, 7. gök katında 7 alemi göstermişse, varlıklar aleminin son noktasına kadar olan şeyi göstermişse, artık onun için güneş batıdan doğmuştur. Hakikatlerin hepsine sahip olmuştur. Allah Teala bu sebeple onu tövbe-i nesua davet ediyor. Allah'ın dizaynı bu. 7 safhada hicret söz konusu mu? 7 safhadan ziyade belki nefsin tamamen teslimine kadar hicret diyebiliriz. Rize'den bir kardeşim, muhterem hocam. Nefs tezkiyesi hangi aşamada başlar ve nefsimizin tezkiye olup olmadığını biz anlayabilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi 14. basamakta başlar ve nefsin tezkiye olabilmesi nefsin manevi kalbinin 7 kalp şartına sahip olmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 3. basamakta, Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor 4. basamak. Baş gözündeki icaben müstüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinet anlıyor ve kişi amen oluyor. İlk 7 basamak. Ama bunlar otomatik gerçekleşiyor. Tekrar dönelim inşallah. Bunlar otomatik gerçekleşiyor. Ve Allah Teala 8. basamakta hidayetle kalbe ulaşıyor. 9. basamakta kalp Allah'a dönüyor. 10. basamakta göğsünden kalbine Allah nur yolunu açıyor. 11. basamakta nur kalbe ulaşıyor. 12. basamakta kişi uçsuzluğu hadis 16'ya göre ve hacet namazı kılan kişiye 13. basamakta mürşid gösteriliyor. 14. basamakta kişi mürşide tabi oluyor ve nefs tezkiyesi başlıyor. İşte nefs tezkiyesi mutlaka mürşide tabiyetle başlar. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatı içerisinde kişi evvela ruhu din tatbikatından çıkartmıştır. Ve nefse de iyi olursa ruh, kötü olursa nefs demiştir. Böylece iblis hedef emirlerin hepsini tamamen devreden çıkartmış. Vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmiş. Böylece tamamen din Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği dinin dışına çıkmış. İnsanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. İşte bu bütün insanlar için ilk 14 basamak hazırlıktır. Çünkü Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Bir hazırlık sınıfından sonra bu hazırlık sınıfında biz Allah'ın lisanını öğreniyoruz. Her ne kadar insanlar diyorsa ki biz zaten Arapça biliyoruz. Allah Resulü diyor ki Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Kişi ne zaman hidayete başlar? Mürşide tabi olduğu zaman. Mürşide tabi olduğu zaman ruhun hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman fizik gücü hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman nefsin hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman hidayeti. Bu şekilde hidayetler başlıyor. O zaman ilk 14 basamak bir nevi Allah'ın üniversitesinin için bir hazırlık sınıfıdır. Ve 14. basamaktan itibaren başlar. Nefsimizin tezkiye olup olmadığını biz anlayabilir miyiz? Elbette davranış biçimlerinden. Yani biz de insanlar arasında biz insanlarla olan ilişkilerimiz Allah'la olan ilişkilerimizin bir aynasıdır. İnsanlarla olan ilişkilerimiz eğer insanlar bize yanlış davranıyorlarsa, zulmediyorlarsa, biz onların zulmünü affedip onlardan özür diliyorsak o zaman biz nefsimizi tezkiye etmişiz. Daha doğrusu biz tezkiye etmişiz, Allah bizim nefsimizi tezkiye etmiş. Ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın izniyle. Biz onlara, bizi karşı yanlış yapanlara dua edebiliyorsak o zaman daha da öteye geçmişiz. Dolayısıyla davranış biçimleri bizimle Allah arasındaki ilişkide hangi seviyede olduğumuzu kesinlikle belirliyor. İlk 14 basamak şeriatta kısas. Ondan sonraki 7'li basamak tarikatta af. Ondan sonraki 7'li basamakta kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek hakikat. İşte 28 basamak İslam merdiveninin tarikat, daha doğrusu şeriat, tarikat, hakikat olayı kesinlikle bunu ifade ediyor. Allah razı olsun. Hacı Bektaş-ı Veli hararet nerede saçta değil, keramet baştadır, taşta değil. İşte birisinin o noktaya gelebilmesi teslimi külliyle Allah'a teslim olmasına bağlı. Ne ararsan kendi içinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, Haç'ta değil. Manisa'da mikadeşim müterim hocam, Allah herkese mürşit vermiş midir? Vermedikleri var mıdır? Allah herkese mürşit vermiştir. Ama Allah Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaşmayanların mürşidi şeytan. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytan. Kimin mürşidi şeytan? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Mürşidi olmayanların mürşidi şeytandır. Allah Teala ne diyor? Şeytanları mümin olmayanlara dost kıldı. Kimdir mümin olmayacak olanlar? Nisa 167, 168, 169'da اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪ي اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirdirler. İnsanlar Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak delalettedirler. اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiretmez. Ve tarik-i müstakime ulaştırmaz ile tarik-i cehenneme. İşte bunların mürşidi şeytan. Nitekim Allah Teala Bakara 78-79'da ne diyor? Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece şeytanın kendilerine söylediklerini bilirler. 79 Veyl elleriyle kitap yazanlara, bunlar Allah'ın katından derler. Yani ya şeytanın kendilerine yazdırdığını, bunlar Allah'ın katından derler. Niçin şeytanlar bunları yazdırıyor? Devreye, Kur'an'ın yerine bidatleri ikame etmek için. İblis Kur'an'ı değiştiremiyor ama Kur'an-ı Kerim muhalif yazdırdığı kitaplarla Kur'an'ı unutturuyor. Bu Allah'ın indirdiği. Vel yazdıklarına, vel kazandıklarına. 80'de ne diyor? 80'de diyor ki bu uydurduğu bidatlerden bir tanesi iblisin. Yani mürşidi olmayan, mürşidi şeytan olan kişi ne diyor? Bir dakika. Ateş bize, mürşidi şeytan olan kişi, ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz. Bu sözü söyleyenin mürşidi şeytan. De ki Allah'ın katından bir ahd mı edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız Allah adından caymaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Allah-u Teala'nın bildikleri Kur'an-ı Kerim'de, bunlar ise Kur'an-ı Kerim'e muhalif şeyler söylüyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem sevgili Cebbar Hocam, size bir sualim olacaktı inşallah. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri inkar etmek insanı dinden çıkarır mı? Sizi çok ama çok seviyorum efendim Natilla inşallah. Hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Evet sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden birini inkar etmek insanı dinden çıkarır zaten. Dinde değil, dinden çıkartır. İşte Kehf 105, Yunus 45 ve Zümer 65. Allah Teala Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likai, özellikle Allah'ın ayetlerinden olan likai, Allah'ı inkar ediyorlar. Amelleri boşa gidiyor. Yunus 45, likai Allah'ı yalanlayanlar, onlar da hüsranda, amelleri boşa gidenler. Onlar da din içinde değil. Zümer 65, sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, şirk koşanlar kimler? Likai Allah'ı dilemeyenler. Onların da ameli boşa gidiyor. İşte ayetleri inkar edenler, likai Allah'ı yalanlayanlar ve Allah'a şirk koşanlar aynı, amelleri boşa gidiyor ve onlar dinin içinde değil, dinden çıkmış vaziyetteler. Dinin içinde yer alabilmeleri dinin onların içine girmesine bağlı. Herkes dine girdim diyor. Dine girmek dilin kelime-i şehadeti söylemesiyle gerçekleşir. Ama dinin o kişinin kalbine girmesi, o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesiyle olur. Allah razı olsun. Giresun'dan bir kardeşim, muhterem hocam, tasavvufa girmek istiyorum ama zikirlerimi yapamam diye korkuyorum. Bu konuda bana neler öğrenebilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, tam tersi, din Allah'a tevekkülden ibarettir. Sen sadece talep edeceksin. Sana ait olan bir talep. Şimdi tasavvufa girmek istiyorum. Tasavvufa girmek istiyorsan bunun bir dilek olduğunu hiç unutma. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi hemen kendini ayna karşısına almalısın ve röntgen filmini çekmelisin. Şimdi üç ucu serbest irade, aklın kumandası ve şeytanın tesiri. Şimdi tasavvufa girmek isteyen kişi kendini aynada böyle gör. Fizik vücudun tasavvufa girmek istiyor. Tamam. Ama tasavvufa girmek istediğin an ruhun talebiyle tasavvufa girmek istediğin an hemen şeytanın 19 afete tesir etmek suretiyle sana neyi söylüyor? Nefsine etki etmek suretiyle nefs akla ulaşıyor, diyor ki zikirlerini yapamazsın. Fakat sana bu iblisin unutturduğu şey ne? Evet, sen kendim tek başına değilsin. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. O zaman sen Allah'a tevekkül edersen, yani şeytanın karşısına Allah'a dikersen, o zaman Allah her şeyin sahibi, yoktan var eden. Şeytan da Allah'ın bir mahluku. Allah'ın sözünün olduğu yerde şeytanın ses çıkartması mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Sadece ne yapacaksın? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ve Allah diyeceksin. Allah dediğin noktada şeytan fellik fellik senden kaçar ve nefsini artık etki edemez. Nefsini etki etmediği zaman ruhun talebiyle Allah'ın yardımı sana gelir ve Allah sana zikirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, hacı sevdirir. bütün ibadetleri Allah'ın sana verdiği kolaylıklar içerisinde yaparsın. Öyleyse sana bu şekilde sana korkuyu veren şeytan, Allah şeytanın sana korku vermesinin sebebi senin kesinlikle bu kararı vermemen. Seni yolundan çeviren şeytan. İşte Araf 16'da beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakime oturacağım. Sırat-ı müstakim ruhu Allah'a ulaştıran yol. Senin sırat-ı müstakime oturacağım. Ve sağlarından, sollarından, önünden, arkasından gireceğim. Onların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olacağım diyor İblis. E şimdi sende de bunu yapıyor. Halbuki tasavvufa girmek istiyorum, zikirlerimi yapamam. Korkusunu sana veren şeytan, çünkü sen tasavvufa girmek istediğin an Allah Teala seninle şeytan arasındaki bağı kesiyor ve devamlı sana yardım ediyor, sana söz vermiş. Senin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah. Bunu yapabilmesi için de vasıta emirleri sana sevdiriyor. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali, fıska düşmenin detaylarını anlatır mısınız? Fıska mürşidinden şüpheyle mi düşülüyor? İki defa tövbeden sonra mürşidinden hiçbir zaman şüphe etmeyen biri zikirleri çekmezse, namaz kılmazsa, günah işlerse onun için de aynı durum geçerli mi? Evet. Arkadaşım tövbe almak istiyor ama bir daha alırsa bu üçüncü tövbesi olacak. Onun için bir kurtuluş yok mudur? Sevgili kardeşlerim, işte şeytan böyle insanları kandırıyor. Fıskla ilgili ayet-i kerimeleri bir kardeşimiz en azından bir slide 7 ayet-i kerimeye çıkarsın. Bakın göreceksiniz ki açıkça fısktan kurtulmak bir dilektir. Allah Teala Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesinde "Nelezine amenü sümme keferu sümme amenü sümme keferu sümme ezdâdu küfren lem yekunullâhu liyaghfir lehum ve lâ yehdihim sebîle." Yani onlar ki amen oldular, başlangıçta zaten herkes küfürdü, amen oldular, ruhları Allah'a ulaştı. Sonra fıska düştüler, sümme keferu. Sonra tekrar amin oldular, sümme keferu. Sonra tekrar fıska düştü ve küfrünü arttırdı. İşte Allah Teala böylelerin mağfiret etmiyor, onları ise bile ulaştırmıyor. Şimdi Nisa suresinin 137. ayet kerimesiyle Nisa suresinin 168. ayet kerimesi arasında bir illiyet rabıtası var. İnnellezîne keferu ve zelemu lem yekunullâhu liyaghfir lehum. Bakın burada sümmezdâdü küfren lem yekunullâhu liyaghfir lehum. Onu mağfiret etmiyor. Ve lâ yetim sebîle. Onu sebîle ulaştırmıyor. Ve lâ yetim tarike. Onu tarike müstakime ulaştırmıyor. Görüyorsunuz ki ikisinin arasında illet rabıtası var ve kesinlikle iblisin burada rolü var. Bu iblisin hegemonyasından kurtulmak istiyorsanız yapmanız gereken şey ne? Yapmanız gereken şey birincisi Allah'a ulaşmayı dilememekten şüphe etmeyeceksiniz. İkincisi mürşidinden şüphe etmeyeceksiniz. Üçüncüsü Allah'ın ayetlerinden şüphe etmeyeceksiniz. İşte bu şüphe başlıyorsa, mesela Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe başlıyorsa, o zaman Hazreti Ömer'in sözleri devreye giriyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Nasıl isyan ediyor? Şüphe etmeye başlıyor Allah'a ulaşmayı dilemekten. Şaşıran o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytanı bilip itaat eden kişi mürşiden şüphe etmeye başlıyor. Şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. Mürşitten şüpheye başlıyor. Şaşıran o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Dünyayı bilip meyleden kişi Allah'ın ayetlerinden şüphe etmeye başlıyor. O zaman buna düşmek istemiyorsa kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe olmazdı. Mürşitten şüphe olmaz ve Allah'ın ayetlerinden şüphe olmaz. Eğer kişi tövbesini almak istiyorsa ve zikir ya başladıysa, zikri onu seviyorsa, zikri seviyorsa tövbesini alsın inşallah. İkinci suali, mürşidinden şüphe etmeyen birisi zikirlerini çekmese, bak işte görüyorsunuz, yani mürşidinden şüphe etmeyen kişi, mürşidinden şüphe etmeyen olsa zikirlerini çekmese aslında o kesin mürşidinden şüphe ediyor. Çünkü mürşidi ona diyor ki zikir emrini ona veren o. E zikirde gevşeklik ediyor, o emri yerine getirmezse ne yapmış oluyor? Mürşitten uzaklaşıyor, şüphe ediyor, her gün biraz daha devreye giriyor. görevlerini yapmazsa, o görevi ona veren kim? Allah. Bunları yerine getirmeyen kişi aslında diliyle evet diyor, ben şüphe etmiyorum, ama kalbine rahmet girmediği zaman kalpten şüphe etmeye başlıyor. İstanbul'dan birkaç müddet başka insanları mutlu etmeye çalışmak, ibadet yapmak kadar önemli midir, açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, kesinlikle son hedef başka Allah için olmak, başkaları için yaşamak. İşte Hacı Bektaş Veli, hararet nardadır, saçta değil, keramet baştadır, taşta değil, ne ararsan kendi içinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, harçta değil. Öyleyse keramet baştadır, taşta değil. Mutlak surette teslimi külli ile Allah'a teslim olmanız lazım. Allah-u Teala'nın emri bu, ama teslimi külli Allah'a teslim olduğunuz an Allah için oluyorsunuz. Allah için olmak, başkaları için yaşamak. O zaman başkalarını mutlu etmeye çalışacaksınız. Zaten insanlar için Allah'ın vaaz ettiği hedef budur. İbadet kadar önemli mi? Elbette. Hangisi daha önde? Başkaları için yaşamak. Hedef bu olduğuna göre en önde olan o. Hatay'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, çocuklarımıza İslami terbiye vermeye çalışıyoruz ama çok zorluklar yaşıyoruz ve görüyoruz ki çevremizde de birçok aile aynı problemleri yaşıyorlar. Çocuklarımıza İslam terbiyeyi verebilmemiz için gerekli ve önemli şeyler nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. Ağaç yaşken eğilir. O zaman 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza Allah sevgisi, Resul sevgisi. Öyle bir anlatmalısınız ki o çocuk annesinden, babasından, her şeyden daha fazla Allah'ı sevsin. Sahabe bu yola girerken ne diyorlardı? Annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Her doğan çocuk aile ortamında öğrenmeye başladığı an doğal olarak, fıtri olarak anne babasını sever. Ama anne baba da ona öyle bir terbiye vermeli ki, her şeyi ona göre ayarlamalı. O çocuk annesinden de babasından da daha fazla Allah ve Resulünü sevsin. Çünkü sahabe öyle diyor. Annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Nitekim Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme. 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. Yani 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınız sizin emrinizi yerine getirsin diyor. 0 ile 7 yaş arasındaki çocuklar annesinin emrini yerine getirecek, babasının emrini yerine getirecek. Ama Allah Teala Lokman 15'te 0 ile 7 yaş arasında annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile. O zaman 0 ile 7 yaş arasında o çocuk Allah'a ulaşmayı dilediği an, ki o İslam merdiveninde de olay budur. Tekrar 28 baskın İslam merdivenini gösterelim. 0 ile 7 yaş arasında ilk 7 basamak. Allah bizden ne istiyor? 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilememizi. Çocuklarımıza da aynı şeyi vermeliyiz. Eğer yaparsak Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve devreden bu engelleri kaldırıyor ve kişi amin oluyor. Evet, 7 yaşındaki çocuk amin olabilir mi? Amin olabilir. Ondan sonra onunla beraber yapınız. İbadetler devreye gidiyor. Anne baba çocuklarla birlikte o ibadeti yaptığı zaman o ibadetler kolaylaşıyor ona. Sevdiriyor ibadetleri. Ondan sonra zaten 15 yaşından itibaren artık bağımsız bir şahsiyet, nasihat yolunu tercih ediniz diyor. Nasihat ediniz. İşte din nasihattir demesinin arkasında bu. Allah Resulü din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Kimler için nasihat? Allah için nasihat. Kimler için nasihat? Kur'an için nasihat. Kimler için nasihat? Resul için nasihat. Kimler için nasihat? İdareciler için. Kimler için nasihat? Bütün Müslümanlar için. Bu noktadan itibaren nasihat başlıyor ve kişinin Allah'ın yoluna girmesi söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var.
2: Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatü Cabbar hocamız. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok sevim kalbimden. İzniniz olursa sualimi arz etmek istiyorum. Dini meselelerde musamaha ve tepkinin sınırı ne olmalıdır inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatü.
0: Sevgili kardeşlerim, her zaman hoşgörülü olmayız. Yani dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. Allah ve Resulü sevgisi ve ondan sonra 0 ile 7 yaş arasında alıştırma dönemi, hoşgörü, yanlış bir şey yapıldığı zaman o kusurun beraberce izale edilmesi ve onun kusurlarının örtülmesi, onu daha güzele teşvik etmek hepimizin vazifesi söz konusu inşallah. Allah razı olsun. Tepki, iki tür terbiye vardır. Müjdeleyerek tepki terbiye etmek ve cezalandırarak. Biz daima Allah yolunda olan kardeşlerimiz müjdeleyerek terbiye etme yoluna gitmeliyiz. Allah razı olsun. Ki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu programın sonuna geldik. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
4: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
5: Beş vakit ne kılacak?
6: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
7: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha şey kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
8: Namaz.
9: Namaz.
10: Namaz.
11: Namaz.
12: Namaz.
13: Namaz.
14: Namaz.
13: Namaz
14: kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemiyorum. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa, o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha mahassalavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zan ve hakikat. Biliyorsunuz Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bu konuda çok hadisi var. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce öğrenin. Bir taraftan aklımızın zanlarla dolması var. Öbür taraftan aklımızın Kur'an ayetleriyle şuurlanması var. İkisi birbirine zıt. Bu açıdan zanın ne demek olduğunu ayetler ışığında bilmemiz gerekir. Öncelikle 7 ayet-i kerimede zanlarına tabi olanlar cahillerdir. Onu hemen ifade ederim. Evet, cahiller zanlarına tabi olanlar. Öte yandan ilim verilenler ve ilmin sahipleri de vahye tabi olanlardır. Hemen altına ilave edecek olursak zan ve hakikatlerin birbirinin zıttı olan iki temel mefhumu ifade ettiğini Kur'an ayetleri bize söylüyor. Evet, vahye tabi olanlar. 7 ayet-i kerime Allah-u Teala bunu söylüyor. Evet. Zanlarına tabi olanlar, vahye tabi olanlar. Aklı Kur'an'la şuurlanan ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair ayetleri vaaz etmiş. Öyleyse aklımızı Kur'an'ın ışığında kullanabilirsek vahye tabi olmamız lazım. Ama akıl dışı zanlara tabi olursak o zaman da şeytan devreye giriyor. Aslında cehaletin bataklığında devam ediyoruz hayatı. Birinci sual, Allah'ın hepimize sakınmamızı söylediği zan ne demektir? Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey amin olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Bazı zanlar günahtır deyince o zaman suizan var, hüsnü zan var. Suizan günahtır, yasaktır. Ama hüsnü zanda bulunmak güzel bir şeydir. Nedir hüsnü zan? Bir kardeşimizin aslında hakikati bilmememize rağmen onun hakkında güzel şeyler söylememiz, onun güzel taraflarını zikretmemiz, bu o kardeşimiz hakkında hüsnü zanda bulunmaktır. Ama onun kötü taraflarını söyleyerek esası bilmememize rağmen suizanda bulunmak o kesinlikle yasaktır ve bize derecat kaybettiriyor. Zan hiçbir esasa, bir kanuna dayanmayan, İnsanın düşüncesinde oluşan yanlış şeylerin toplamıdır. Bir insan gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi düşündüğü zaman zanna tabi olur. İnsanlar hakikati yakalamadıkları, o konuda Allah'ın ayetlerini bilmedikleri takdirde hep zanla hareket etmektedirler. Şeytan iç dünyamızda hep başkalarının bize karşı davranışlarındaki eksiklikler olduğunu, zanını bize kabul ettirmeye çalışıyor. Bize hep etrafımızdaki insanları suçlamayı öğretiyor iblis. Zanda bulunmak Allah-u Teala tarafından yasaklanmıştır. İşte bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ve yine bu hadis-i şerifi bir kere daha söyleyelim. Zancılardan önce ilim öğrenin. Günümüzde İslam'ın 5 şartıyla din yaşadığını zannedenler onlar aslında zanlarına tabi olanlardır. Ama kimdir hakikati tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine tabi olanlar da onlar da ruhun 19 hasretinden bir tanesi olan hakikattir. Onlar Allah'ın hakikatlerine tabi olanlardır. İkinci sual, din konusunda zanların yerini hakikatin alması için ne yapmalıyız? Öncelikle birçok ayet-i kerimede yetebiûne ile zanne, enne zanne la yughni minel hakki şeyen. Ayet-i kerimeler bu şekilde geliyor. Yunus 36'ya baktığımız zaman ne görüyoruz? Yunus 36'da el hakku min rabbike fe la tekun minel münterin. Sanıyorum evet yetebiyyüne la zanne enne zanne la yughni minel hakki şeyen. Zandan sakın insanların ekseri zanna tabi olar. Zan hakikatin yerini asla alamaz. En'am suresinin 116. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Diyor ki yeryüzündeki insanların çoğuna tabi olursan onlar seni Allah'ın yolundan saptırır. Çünkü onlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Hakikat kelimesi hak kelimesinden geliyor. Hakka ulaşmaksa hakikate ulaşmak demektir. Hakikat gerçek anlamı ile Kur'an'da ifade edilen şekli bize ulaşıyor. Allah'ın indirdikleri ile alakalıdır. Allah Teala her şeyin aslı Allah'ın söylediğidir. Bütün hakikatler Kur'an'ın içinde mevcuttur. Eğer insanlar çıkıp da Allah'ın söylediğinin tersi bir şeyler söylüyorlarsa bu onlar için kesinlikle bir bidattır. Hiçbir bidatta Allah Teala müsaade etmiyor, geçit vermiyor. İşte iki tür bidat vardır. Kur'an'da yer almayan ama insanların zanlarına dayalı din tatbikatına koydukları bidatler. Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan 19 tane hakikat. Her ikisi de bizi Allah'ın gerçek dininden uzaklaştırıyor ve ne yazık ki hevamıza tabi oluyoruz. İşte hevasına tabi olanlar onlar da faydasız ilmin sahipleri. Dinde daima Allah'ın hükümlerine tabi olmamız, Allah'ın hükümlerini hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Yaratmak Allah'a aittir, emretmek de Allah'a aittir, hükmetmek de Allah'a aittir. Öyleyse buradan hareketle zanna değil, zancılara değil, tam tersi Allah'ın Kur'an hakikatlerine ve bu hakikatleri bize ulaştıran mürşitlere tabi olmamız gerekir. Allah Teala açıkça bunu bize beyan ediyor. Üçüncü sual, başkalarının hidayette veya delalette olmaları hakkında zanda bulunarak hareket etmek doğru mudur? Hayır, bu da doğru değil. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Men kâne yercu likâ Allâhi fenne acrâllâhâd." Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun vakti gelecektir. Düş görüntüye bakarak hidayette ermemiş bir insanı hidayette görürseniz güzel bir şey yapmış olursunuz. Hüsnü zandır bu. Ama bunun hiçbir zararı yok. Yanlış da olmaz. Ama hidayete ermiş olan bir kişiyi hidayette kabul etmezseniz o zaman kişi hakkında suizanda bulunuyorsunuz demektir. Kişilerin hidayette olup olmadıklarını araştırmakla vazifeli değiliz. Böyle yapmamız da doğru olmadığına göre suizanda bulunmayın. Her suizanda bulunduğunuz kişi için negatif dereceler kazanırsınız. O zaman doğruysa, doğru çıkıyorsa da bu neticeyi kesinlikle değiştirmez. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine bakacak olursak Allah Teala'nın nezirleri geliyor. Cehennem bekçilisi elem hazanetuha elem yetikum nezire minkum. Sizden size nezirler gelmedi mi? Kalu bela kad ca'ana nezir. Nezirler geldi. Velakin kezzebna. Biz onları yalanladık. Ve ma anzalallahu min şeyin. Allah bir şey indirmemiştir dedik. İn entüm ila fi delalin kebir. Hidayetçiyi delalette olmakla suçluyorlar ki bu işte suizandır. Yani hakikati bilmiyor, hidayetçi olarak hidayeti kabul etmiyor ve onu yalanlıyor yetmez. O biz seni delalette görüyoruz diyorlar. Yani delalette olan birisini hidayette düşünmek hüsnü zan ama hidayette olan birisini delalette kabul etmek, delalet şeklinde düşünmek, işte o suizandır ve kişi bundan çok kaybediyor. O sebeple Allah-u Teala'nın hükümleri, Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Ve biz Kur'an'daki kanunlara uyarsak o zaman aklımızı kullanmış oluruz. İşte Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde o nezir gelip duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye onları uyarmasına rağmen insanlar oralı olmamışlar. Hep dünya ile meşgul olmuşlar. Ve Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde cehennemdeki bu insanlar bakın nasıl itirafta bulunuyorlar. قَالَوْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Biz bugün bu cehennemde olmazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sonsuz hayatı cennete geçirmek o kadar kolay, o kadar basit ki sadece bir dilek yetmez. Her devirde mutlak surette Allah'ın Resulleri, bu Resuller Allah'ın davetiyle geliyorlar. Mürşit dediğimiz Allah'a davet eden kişidir. Mürşit dediğimiz Allah'ın sözünü insanlara söyleyen kişidir. Mürşit dediğimiz irşada davet edendir. Mürşit dediğimiz sadece Allah'ın hakikatlerini söyleyendir. İşte bu sebeple el-hakku min rabbike fela tekunu minel mümterin. Hak Rabbindendir. Sakın şüphe edenlerden olma. Allah'ın izniyle. Suizan ve hüsnü zanı söyledik. Suizan yasaklanmıştır. Hüsnü zanda bulunmak ise o olabilir. Ama suizan kesinlikle yasak. Suizanda bulunanlar derecat kaybedenlerdir. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Zanda bulunmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir ve zandan kurtulmamız için Allah'a ulaşmayı dileyerek hakikatleri öğrenmemiz emrediliyor bize. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ı tanıyınca ulaşırız.
3: İnsanlığın Allah'ı tanıması şöyle bir şey. Mesela araba kullanmanın bir kaidesi var. İşte yemek yapmanın bir kaidesi var. Ticaret yapmanın da bir kaidesi var. Allah'ı tanımanın kaidesi, kuralı. Orada evrensel kural vardır. İşte zikrul isim iradetul kuvvet. Zikrul isim iradetul kudret.
1: Peki Allah-u Teala'ya yaşarken, hayattayken nasıl ulaşabiliriz? Neler yaparak ulaşabiliriz?
2: Emirlerine uyarak, yasaklarına uygulayarak.
3: Havanın olmadığını kabul et. 8 milyar insan ve bütün canlılar ölmüştür. Yani havanın Allah tarafından verildiğini anlamayan insan Allah'a ulaşamaz.
1: Siz de Allah'a dost olmak, yaşarken Allah'a ulaşmak ister misiniz?
2: Elbette isteriz tabii ki. Amacımız o. Yaşam gayemiz.
3: Ya şimdi dua zaten Allah'a yalvarmadır. Mesela dava ve dua kelimeleri hemen hemen aynı şeyle yazılır. Davası olmayan duası zaten olmaz. Şu anda zaten mesela gece uyuduğun zaman nefes alır verirsin. Kalbin 24 saat, 7-24 saat çalışır değil mi yani? Şimdi bunu zaten hissettiğin an Allah'ı 7 gün 24 saat her saniye hissedersin. Allah'a ulaşmanın birinci yolu havadan aldığın nefesin Allah tarafından verildiğini idrak etmektir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda dava kelimesiyle dua kelimesi hemen hemen aynı şekilde yazılıyor, aynı kökten geliyor. Davası olmayanın duası olmaz dedi. Allah'a ulaşmayı dilemek günümüzün en büyük davası ve duasıdır diyebilir miyiz? Evet. Allah Teala Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayetin ne olduğunu buyuruyor. Ali İmran 73'te kul innel huda hudallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama Bakara 120'de ise kul inne hudallah vel huda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Her iki halde de ruhun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Şura 13, Berat 27'de ve yehti ileyhi men yunib demekle kim bana yönelir Allah'a ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah Teala'nın Mehdi ismini kendisine vermesinin arkasında hidayetin kaybolduğu bir dönemde bütün kainatta hidayeti tekrar Allah'ın öğretisiyle hakim kılacak olan zat o Allah'ın Resulü Mehdi Aleyhisselam'dır. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam için çok şeyler söylemiş. Bunların başında benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy ile mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da mutlaka fitneden kurtulacaklardır. Evet, bu fitne dünya fitnesidir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. İnsanlar malın peşinden koşacaklar. İşte Yunus suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ennellezine la yercune likana ve radu bil hayati dunya ve etmeune biha vellezine men ayatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Biri tarafta mal, dünya hayatı var. Öbürü tarafta Allah'ın zatı var. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Bu ilim tabii Allah-u Teala'nın ilmi. Öyle olunca hidayet çağında, hidayetin kaybolduğu dönemdeki hidayet Allah'ın ilmidir. Hidayetin kaybolduğu dönemde, ilmin, Kur'an'ın terk edildiği bir dönemde Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı öğretiyle tekrar 7 sefa hidayeti anlatması bu döneme damgasını vuruyor. Bu dönem bu sebeple hidayet çağıdır. Allah'ın izniyle. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o hidayet üzeredir. İslam'ın temeli ise hidayettir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de insanların mutluluğudur. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Artık dünyada hidayet her üç dinde de ne yazık ki dinlerini yaşadıklarını zannedenler tarafından unutulmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya 70'i cehennem bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya 71'i 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde küçük bir grup insan tarafından hidayet yaşanıyor. Ama geride kalan insanların %90'dan fazlası delalet içerisinde bir hayatı yaşıyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır dedik. Hidayeti yakın gelecekte bütün dünya öğrenecek ve dinlerin birbirlerinden ayrı dinler olmadığını onlar da anlayacak. Zaten ezeli ve ebedi tek bir din olduğumuzu idrak ettiğimiz gün o zaman dinler arası savaş sona erecek. Bu ise dünya sulhu için olması olmaz yegane şarttır. Allah razı olsun. Konumuz üzerine gibi bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanların hakikatleri öğrenmesi için her devirde Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve insanların onlara tabi olmalarını da farz kılmış. Peki Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bu dönemde rehberimiz.
4: Aile İslam ahlakını anlatır. İslam ahlakını kazandırır. Allah'ın gerçek kulu olduğunu anlarsın. Acaba ben yanlış mı doğru muyum dediğini düzeltirsin.
3: Mürşit kelimesi hani mesleğinde rüştünü ispat etmiş. Rüşt kelimesi mürşit kelimesinden gelir. Yani o işte tamamen profesyonelleşmiştir. Tabii bunun altyapısında mana olacak, hakikat olacak. Öyle lalattayın, ben mürşidim demekle mürşit olunmaz.
1: Peki günümüzde de var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz? Hakikati nasıl ayırt edebiliriz?
2: Mürşidi ayırt etmek için farzlara riayet ediyor mu, sünnete riayet ediyor mu? Başka bir şeye bakmak gerekmiyor mürşitte.
3: Valla ben şu anda daha göremedim. 60 yaşıma geldim. Gerçek, hakiki mürşidi göremez. Sadece işte ilmi konularda alim veya muallim olabilir.
4: Peygamber Efendimiz imamlara şunu söylüyor. Sadece göreviniz namaz kıldırmak değil. Çıkacaksınız zikredeceksiniz. Çıkacaksınız Allah'ı tanıtacaksınız. Cihad edeceksiniz. Bugün size soruyorum. O kadar cami imamının içinde kaç tane cihad ediyor? Bir Allah için sorun. Gerçekten kaç tane imam var? Gerçekten kaç tanesi anlatıyor? Çünkü yok. İmam Türkiye'de milyonda bir.
0: Biz abiniz 60 yaşıma geldim. Gerçek hakiki mürşidi göremedim. Sadece ilmi konularda alim veya muallim olabilir. Bir insanı mürşit yapan vasıf nedir? Söylediğim gibi gerçekten az evvel misafirlerden bir tanesi de bunu ifade etti. Mürşit Allah'ın sözlerini söyleyen kişidir. Mürşid, insanları Allah'a davet eden kişidir. Mürşid, insanları irşada davet eden kişidir. İşte yedi safa davet. Yedi safa davette bunların başında Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi geliyor ki, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyoruz. Enfal 24, birinci safa davette Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuz, sırat-ı müstakimdir. Yunus 25, sen Rabbine davet et, yani Allah'a davet et. Yunus 25, vallahu yedin ila darisselam. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütlerle davet et. Hac 67, sen Rabbine davet et. Kasas 87, sen Rabbine davet et. Ve Fussilet 33, Allah'a davet eden, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte bir insanı mürşit yapan vasıf, Allah'a davet etmesidir. Ve 7 sefa 4 teslimi yaşamasıdır. Kim evvel emirde ruhunu, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini ve daha sonra iradesini Allah'a teslim eder ve Allah tarafından inşaada memur ve mezun kurulursa, işte o Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Allah Teala en üstündeki mürşidin her devirde devrin imamı olduğunu zikrediyor. Bütün peygamberler Allah'ın mürşitleridir. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا وَاوْحَيْنَا فَيْلِ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize abdoldular. Ve nebiler arasında fetret dönemi var. Her dönemde devrin imamı olmasına rağmen fetret döneminde durum nedir? Fetret döneminde kavim Resulü arasından seçilen bir kişiyi Allah-u Teala vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde vekaleten devrin imamın alının tarifini veriyor Allah-u Teala. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانِ وَاَيَاتِنَا يُقْيُنُ Ama bunun dışında, devrin imamının dışında, kavim Resulü'nün dışında bir de onları, kavim Resulü'nleri temsil eden veli mürşitler var, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. İşte Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde sahabenin hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi onlar da Allah'a davet edicilerdi. Onlar da Allah tarafından irşada memur mezun kılmışlardı. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik, senden sonra Nebi gelmeyecek. İnsanlar dini kimden öğrenecekler deyince Resulullah'ın cevabı çok manidar. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. İşte gökteki yıldızlara benzetilen sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Mürşit dediğimiz ne yapmıştır? Birinci teslimini, yani ruhun teslimini, fizik vücut teslimini, nefsin teslimi ve riyadın teslimini gerçekleştirmiştir. İkinci olarak tezkiye ve tasfiyeyi tamamlamıştır. Üçüncü olarak Allah'a davet eden kişidir. Mürşidin temel vasfı Allah Teala tarafından o vazifeye tayin edilmektir. 28 basamak açısından Allah'ın mürşitlerine baktığımız zaman her şeyden evvel mürşit İslam'dır, yani teslim olmuştur. Allah'a ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini de teslim eden kişidir. Nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olan birisidir. Allah'ın mürşitleri Allah'ın zatını da görebilenlerdir. Ona Allah'a emir verir, ona Allah emir verir. O da Allah'tan aldığı emiri tebliğ ederek insanların ruhen Allah'a ulaştırır. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara şeytana kul olmaktan Allah'ın aldığı emirlerle kurtarır. Bir veliye soruyorlar, ne yaparsın? Biz bakalım, biz çözeriz. Anlayamadım diyor. Evet diyor, biz insanın şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. İşte kul olmaktan, Allah'tan aldığı emirlerle Allah Teala onları şeytana kul olmaktan kurtarır mürşid. Hiç kimse kendi kendine mürşit olamaz. Mürşidi Allah tayin eder. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Uygunsa inşallah bir sorum olacaktı. Hazreti Ali'nin bir sözü: hakikati söyleyene bakarak öğrenme, hakikati öğren, söyleyeni de öğrenirsin. Bu sözü bize açıklar mısınız inşallah? Sizleri tekrar çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak. Hazreti Ali diyor ki, hakikati söyleyene bakarak öğrenme. Hakikati öğren, söyleyeni de öğrenirsin. Bu sözü açıklar mısınız? En'am suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala, biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Hazretleri çok güzel bir ifadede bulunmuş. İnsanlardan her öğrendiğimiz şeyin hakikat olduğunu düşünmeyin diyor. Tahkik edin. Allah Teala diyor ki, biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şey eksik bırakmadık. Bütün hakikatler Kur'an'ın içerisinde. Muhteşem kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu hiç unutmayın. Eğer bize birisi bilmediğiniz, tereddüt ettiğiniz bir şey söylüyorsa ondan hemen ispat vasıtalarını isteyelim.

0: O zaman söylenenleri Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamız lazım. Kur'an'a uyuyorsa tamam, uymuyorsa artık o insanların kendi zanlarıdır diyerek hüküm vermek durumundayız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'i değil, insanların yazdığı kitapları ön planda tutarak çeşitli zanlarda bulunuyorlar. Sizce insanların din konusundaki zanları nelere sebep olur?
2: Yani en çok fitneye sebep olur herhalde.
3: Kur'an tamamen insanları hakikate götüren bir kitaptır. Beşerin yazdığı kitapların yanlışlarla dolu.
4: Yarım doktor adamı candan eder, yarım hoca da adamı dinden eder diye bir söz var ya, işte bunu gerektirir. Çünkü neden? Her Kur'an'ı anlıyorum, her ben değilim biliyorum, her İslam'ı anlatabiliyorum diyen gerçeği anlatmıştır değildir. Bugün mesela din uzmanıdır, sapıtmıştır. Onu dinlemek zorunda değilim ben.
1: Peki zandan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor?
2: Yani iyi düşünmek gerekiyor. Yani kötü fikirlere kapılmamak gerekiyor. Herkesin yaptığı şey muhakkak bir açıklaması vardır diye düşünmek gerekiyor. Yani zanda da pek bulunmadığım için ben şimdi düşünemiyorum.
1: Peki sizce tüm insanların Allah'ın hakikatlerine göre yaşadığı bir dünya kurulabilir mi? Bu mümkün mü?
4: Kurulabilir. Nasıl kurulur? İnsanlar Allah'ı andığı sürece, Allah'a tabi olduğu sürece ne diyor? İnneddini indallahi İslam. Tarikatmış, şuymuş, buymuş, bunlar tarik demek yoldur. İnsanları boy boy böldüler, birbirlerine küstürdüler. Arkadaşım, benim tek mezhebim var, ehli sünnet ve cemaat. Nedir? Allah'a inanırım, peygambere tabi olurum, dinimi yaşarım.
0: Bir misafirimiz tarikatmış, şuymuş, buymuş, insanları boy boy böldüler de birbirlerine küstürdüler dedi. İslam içindeki tarikatlar insanları ayrılığa mı sürüklemiştir? Hayır, kesinlikle değil. İşte bir kere daha şunu anlıyoruz. Allah neden sahabe için onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular? Dikkat ederseniz bugün mikrofonu dışımızdaki insanların hangisine tutarsanız tutun, mutlaka bir takım şeyleri Kur'an'dan da söyleyeceklerdir. Ama geri kalan Kur'an'a uymayan hürafeler çok daha fazladır. İşte şu anda kardeşimizin söylediği gibi aslında tarikat Kur'an'ın bir gerçeğidir. Hemen şimdi ekrana tarikatla ilgili Allah'ın söylediklerine bakalım. Tarikat her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yoldur. Ruhu dünya hayatını yaşarken ulaştıran yol 4 bölümden oluşuyor. Bu bölümlerden bir tanesi de Tarık-ı Müstakim'dir. İşte Nisa 168'de Allah Teala biz onları Tarık-ı Müstakim'e ulaştırmayız. Tarık-ı Müstakim'e ulaştırmayanlar nereye ulaştırılıyor? Tarık-ı Cehennem'e, Nisa 169. Mümin 17, biz sizin üzerinize 7 tane tarık yarattık. Ahkaf 30, biz bir kitap işittik, Tarık-ı Müstakim'e ulaştırıyor. Tarık-ı Müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun 4 bölümden bir tanesidir. Cin 16'da Allah-u Teala onlar tarikat üzere olsalardı, biz onlara kalpleri doyabilecekleri kadar rahmet verirdik. Bu hakikatler Kur'an'da yer almış olmasına rağmen tarikat sanki insanların bir uydurması, bir zannıymış gibi telakki etmek ne yazık ki Kur'an'dan çok uzakta olan bir zannı ifade ediyor. Öyleyse İslam içindeki tarikatlar insanları ayrılığa mı sürüklemiştir? Hayır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olan kişi, meşrepler farklıdır. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olan kişi, hangi ister Mevlevi tarikatı olsun, ister Bektaşi tarikatı olsun, ister Ahi Evran olsun, ister Melami tarikatı olsun, ister Rufai tarikatı olsun, ister Nakşibendi tarikatı olsun, bunların hepsi aynı yerde birleşiyor. Nerede birleşiyor? Devrin imamına ader yanda. Allah'a ulaştıran bir tek yol var. İkinci bir yol yok. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yeryüzünde bir ana dergah var. Bu ana dergahtan bütün ruhlar Allah'ın zatına ulaşıyor. O dönemdeki ne kadar tarikat varsa o müntesiplerini nereye ulaştırıyorlar? Ana dergaha ulaştırıyorlar ve tek bir yolla Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Öyleyse Nahl 9'da yolun tayini Allah'a aittir. Tabi olduğu mürşit de devrin imamın ana dergahı arasında yeryüzünün satına paralel bir yol var. Nahl 9'da ifade ediliyor. O yolun tayini Allah'a aittir. Sebe 20'de ise bu yoldan sapanlar da var. Yani dinde fırkalara ayrılanlar. Enam 153'te ise

0: ve enne hâzâ sirâtın müstakîm. İşte bu sabit sirat-ı müstakîmdir. Fetebi'ûhu. Ona tabi olun. Ve lâ tettebi'û sübûle feteferrakû bikum an sebîlî. Öyleyse 73. fırka-i Naciye o Allah'a ulaştıran yolun üzerinde. Tarikatın dışında olan insanlar, tarikatta olanlara diyorlar ki, bu kadar tarikat var. Kadiri var, Mevlevi var, birçok tarikat çeşidi var. Her biri ayrı bir fırka. Hepsi fırkalara ayrılmış. Hayır, değil. Halbuki bilmiyorlar ki hepsi tarikat üzere Allah Teala'nın fırkalara ayrılmaktan muradı sırat-ı müstakimi üzerinde olmayanlardır. Onlar kendi aralarında 72 tane fırkaya ayrılıyorlar. Ama hangi tarikat olursa olsun bütün tarikatlar hepsi tarik-i müstakim üzerindeki insanları ifade ediyor. Ve bütün tarikatlar kurtuluşa ulaştırır. Hidayet üzere olmak ve mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Evet sevgili kardeşlerim, mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle vasiletle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, benim size nacizane sorum, Allah'ın her devirde imamları olduğuna göre kavram ve hakikatler niçin asli manasıyla öğrenilmemiştir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın her devirde imamları olduğuna göre kavram ve hakikatler niçin asli manasıyla öğrenilmiştir? Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'la başlayan insanların baş düşmanı İblis, o günden bu yana Allah'ın dostları ile İblis arasında mücadele kıyasıya devam ediyor. Her devirde ne yazık ki insanların %90'dan fazlası İblis'in tayfası içerisinde zanlara tabi oluyorlar. Bakara 78, مِنْهُمْ مُؤْمِنَا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا مَالِ. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler, sadece zanları bilirler. Hicr 91'de onlar Kur'an'ı parça parça edindiler. Bakara 85'te اَتُومُنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُوا بِبَعْدِ. Yani bazı kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İşte her devirde bu kübera ve sadatlar Kur'an'ın bir kısmını almak suretiyle diğer tarafını da hiç deveye almayan, kale almayan uygulamalarla sadece insanları birbirine ayırmışlar ve kendileriyle birlikte cehenneme sürüklemişler. İnsanlar doğruları hala anlayamadılar. Çünkü bu aldatılanlar hep söz sahibi olanlar tarafından insanları kandırabilecek mevkide olanlardır. Halkımız akıl edip de buraya bakmayı, yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayı, hakikatleri Kur'an'dan öğrenmeyi ne yazık ki düşünemiyor. Hala sözlerimiz laiki vecileyle incelenmiyor. Kim bunu söylüyor? Devrin imamı. Her devirde, her milletin içerisinde kesinlikle Allah'ın Resulleri vardır. Allah'ın nezirleri vardır. Allah'ın müşterileri vardır. Allah'ın hidayetçileri vardır. Davetçiler vardır. Hepsi bunları söylüyorlar. Bugün nasıl Allah'ın hakikatlerini biz ayetlerle sizlere anlatıyorsak, gayret içinde bunları açıklamaya çalışıyorsak, her devirde de bunlar olmuştur ama çoğunluk ne yazık ki iblisin dizaynı içerisinde fitneye düşmüşlerdir. Allah'ın hakikatlerini üzerine örtüyorlar. Onlara inanmayın, yalan söylüyorlar deniyorsa da eskiden de hep olay bu şekilde. Nitekim Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi gönderdik ama onlar hep Resulleri peş peşe yalanladılar. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. İslam'ın kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim mi? Hadisler mi? Günümüzde yazılan alimlerimizin yazdığı kitapları mı açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşim. İslam'ın kaynağı, ezeli ve ebedi kaynağı, son Nebi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabıdır. Nitekim Allah Resulü, ben size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Her iki halde de birincil kaynak Allah'ın kitabı ve sünnet olsun, diğerleri olsun. Bu kitabın hayata geçirilmesinin tatbikatı, yani onu her devirde açıklayan kişi. Öyleyse evet, dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim. Ama günümüzde yazılan alimlerimizin yazdığı kitaplar. Eğer Kur'an'a uymuyorsa onlar sadece zanlardan ibaret ve insanları Allah yolundan ayırıyor. Trabzon'dan bir kardeş muhterem hocam, insan dünyada mı yoksa ahirette mi Allah'a ulaşacak? Sevgili kardeşlerim, tabii ki Allah'a ulaşan insanın ruhudur. Ve ruh hem ölümle Allah'a ulaşır hem de hayattayken ulaşır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet Allah-u Teala'nın 73 ayet-i kerimede belirtildiği gibi 19 tane fiille ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Çünkü ölünce irade kalkıyor. Ama Allah-u Teala bizim kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz amel defterimize yazılan muhteva ile bizi hesaba çekiyor. Öyleyse ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşacaksa gayri iradi olarak bundan kesinlikle hiç kimsenin pozitif manada bir kazancı yok. Ama kazancı olanlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Nitekim Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şirkli olarak mülaki olana cehennem, şirksiz mülaki olana cennet vacip olur. Şirkten kurtulmak mutlaka iradenin kullanımını gerektiriyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, birçok hocalardan dinlediğimiz şey odur ki tabiyet yoktur. Kul ile Allah arasında kimse giremez diyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu tabiyet yoktur, kul ile Allah arasında kimse giremez sözü şeytanın bir tuzağı. Şimdi hemen ayetleri verelim. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fi'l hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayan imamlar kıldık. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasında imamı kendisi tayin ediyor. Şu andaki imam Allah'ın emriyle, Allah ile diğer insanlar arasında tayin edilmiştir. Ve diğer insanların mutlaka imama tabi olması lazım. İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde kıyamet günü hepsini imamlarıyla birlikte çağırırız. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilenler. Sevgili kardeşlerim, imamlarına dünya hayatını yaşarken tabi olanlar elbette kitapları sağ tarafından verilenlerdir. Ama o gün bu kitapları sağ tarafından verilen imamlarla beraber olmayanlar da onlar da ateşe çağıran imamlarla birlikte olacaklardır. Hangi ayet-i kerime? Kasas 41. Ve cealna minhum eymeten yed'une ilen nari. Biz onları ateşe davet eden imamlar kıldık. Her iki halde de cehenneme gidenler de onlarla diğer insanlar arasında şeytan var. İmam, ateşe çağıran imamlar ve diğerlerinde de Allah'a çağıran imamlar var. Bu ateşe çağıran imamların Kur'an'daki bir adı da tağut. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar. Allah Teala bunları lanetliyor ve dolayısıyla ister cehenneme gitsin, bir ateşe çağıran lanetliye tabi oluyor, ister cennete gitsin, aynı şekilde Allah'a davet eden imamlarla oluyor. İşte Furkan suresinin kaçıncı ayeti kerimesi? 27-28. 27'de Allah Teala يَوْمَ يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَاقُلُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُ مَعَ الرَّسُولُ سَبُولَ. Keşke biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Bunlar cehennemdeki zalimler. Resul'le birlikte yol tutmamışlar, ya Resul'e tabi olmamışlar. Allah'la kendi aralarına Resul'ü koymamışlar. Cehennemi hak etmişler. Ya koymamışlarsa kimi koymuşlar? İşte bir lanetliği, bir tağutu koymuşlar. Ya veleta leyteni lem ettehiz filanen halile. Resulü halil edinmeyen insan, Resulü dost edinmeyen insan otomatikmen tağutu dost edilmiştir. Ayet-i kerime gayet açık. 28. Ya veleta leyteni lem ettehiz filanen halile. O filan dediği iblisin taraftarı bir tağut. Öyleyse her halükarda kulla Allah arasında kimse giremez, İslam'da ruh pansifi yoktur diyen kişi kendisiyle Allah arasında tağutu koyuyor. Bu söz, tağutun sözü, bir Allah dostunun söylediği gibi bu mürşide tabiyet yoktur diyenler ölünce bir okka samandan ne kadar duman çıkar o zaman anlayacaklardır. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, dinde fırkalara ayrılmak nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, dinde fırkalara ayrılanlar onlar şirkte olanlardır. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'dır. Rum 30'da açıklanıyor. Rum 31'de bu dinde kurtuluşa ulaşan takva sahiplerini açıklıyor. Rum 32'de de dinde fırkalara ayrılanları açıklıyor. Minellezine ferahu dinuhum ve kanu kullu huzmin bima ladayhim farihun. Müşriklerden olmayın ki onlar dinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her grup yanındakiyle ferahlanıyor. İşte kitabı parça parça edinenler, dinde fırkalara ayrılanlar, tağutun dostları hepsi şirkte olanlar. Onlar ne yazık ki ne bu dünyada mutludurlar ne ölüm sonrası hayatta cennet yüzü görebilirler. Onların doğrudan doğruya gideceği yer cehennem. Bu dünyada da insanlar arasında hep kavgayı sürdürürler. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın istediği şekilde nasıl iman sahibi olabiliriz? İmanı korumanın yolları nelerdir? Allah'ın istediği şekilde iman sahibi olmak, sevgili kardeşlerim dikkat edin, 7 tane inanç şartından olması olmaz. Allah Resulü diyor ki kâle mel imanu ya Resulullah. Cebrail aleyhisselam kâle el imanu en tu'minu billahi ve melâiketi ve liqâihi ve resûlihi ve tu'minu bil ba'si. Öyleyse günümüz geleceğin din tatbikatında bunların hepsi var. Bir tek olmayan liqâllah. İşte Allah'ın istediği şekilde iman sahibi olmak istiyorsak Allah'a inanmak bir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak iki, farz olduğuna inanmak üç ve irademizi kullanarak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğimiz an Allah'ın istediği şekilde bir iman sahibi oluruz ve hak müminlerden oluruz. Kim? Kalben ulaşmayı dileyen kişi. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim doğru anlaşılmasında mürşidin önemi nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim iki grup ayetten oluşuyor. Muhkem müteşabi ayetler. Müteşabi ayetleri Ali İmran 7'de sadece Allah bilir diyor. Sadece Allah bilir diyorsa, o zaman sadece Allah bilir diyorsa, biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsak, müteşabi ayetleri de sadece Allah bilir diyorsa, bizim Allah'la konuşan müteşabi ayetlerin manasını Allah'tan alıp bize veren mürşide mutlaka ihtiyacımız var. İşte bu sebeple insanlar dini mürşitten öneceklerdir. Bu sebeple Allah Teala, ey Kur'an okuyanlar, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7. Ve ma arsalna min qablike illa rijalin nuhi ileyhi feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Senden öncedekilere vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i kimden öğreneceğiz? Zikir ehline, yani Allah'ın tayin ettiği hikmet sahibi alimden, yani tayin ettiği mürşitten öğreneceğiz. Mürşit yoksa ne yazık ki hiçbir dini yaşayamayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman başı öne eğiliyor masum bir şekilde, ilim insanlardan alınacak. Sahabe merak içinde, ey Allah'ın Resulü, biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatacak mı? Deyince Allah Resulü, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların da İncil var, onların ne işine yarıyor? Demek ki mürşit yoksa elimizdeki Kur'an bizi bir yere götürmüyor. O Kur'an'ı açıklayacak, konuşturacak olan mürşide ihtiyacımız var. Şu anda biz Mir Camiası olarak hepimiz Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrendik? Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam mürşidimizden öğrendik. O öğretmeseydi biz kurtuluşa ulaşamadık. O olmasaydı biz Allah'a ulaştık diyemezdik. O olmasaydı biz mürşidimize tabi olamazdık. O olmasaydı biz ruhumuzu teslim edemezdik. O olmasaydı biz fizik gücü teslim yapamazdık. O olmasaydı nefs teslimi olmasaydı, irşat olmasaydı irade tesliminin hiçbirisini gerçekleştiremezdik. Hangi zaman dilimini incelerseniz inceleyin, dini yaşayanların hepsinin ortak noktası şu, sadece ve sadece din mürşitlerle beraber yaşayan bir bütünü ifade ediyor. Bilecik'ten bir kardeşim muhterem hocam, hürafe bidat nedir açıklayabilirim? Hürafe insanların Kur'an'da yer almamasına rağmen zanlarına tabi olarak dinde uydurdukları Kur'an'a uymayan bidatleri oluşturuyor. Bidat ise yine Kur'an'da yer almayan ön yargıları, zanları oluşturuyor. İki tür bidat var. Kur'an'da yer alıp din tatbikatından çıkartılan hakikatler. İkinci bidat da Kur'an'da yer almayan ama insanların kendi zanlarıyla uydurduğu bidatler. Her ikisi de bidattır. Her ikisinden bu bidatlardan kurtulmak ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Eren Kur'an, Her Hamd Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insan mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete gider. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onları mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma selavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Ya da Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddetten kurtulmanın anahtarı, sevgi ve mutluluktur konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, konferansımızda birçok istatistiki değerler vereceğiz. Ama onun öncesinde biz Allah tarafından insan olarak yaratıldık. İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve Allah Teala birlikte toplum halinde yaşayan insanların sevgi ve mutluluk içerisinde bir hayat yaşamaları için peygamberlerine kutsal kitaplar indirmiş. İşte insan olduğu için negatif sayılabilecek ki burada konferansımızın konusu yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet. Bu bütün negatif koşullardan kurtulmanın yolu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmekten geçer. Şiddetin kaynağı, zulmün odağı insan nefsidir. Evvela yaşları da yaratan, kadınları da yaratan, çocukları da yaratan, onlara şiddet uygulayan birileri de yaratan hep Allah'tır. Ama Allah-u Teala insanın toplumda şiddet uygulayarak bir hayatı değil, tam tersi kavgasız, gürültüsüz, barış ve huzur içerisinde bir hayatı yaşaması için Allah-u Teala insana hedef göstermiş. Gelin beraberce insanın yaratılışına bakalım. Allah-u Teala yaşlı, kadın, çocuk, herkesi ve buna şiddet uygulanan herkesi bir fizik bedenle yaratmış. İnsandan insana, toplumdan topluma, zamandan zamana şiddetin değişmediğini de beyan eden bir muhtevayı sizlere açıklamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam'a indirdiği Tevrat'ta da, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirdiği İncil'de de, Peygamber Efendimiz'e sallallahu indirdiği Kur'an-ı Kerim'de de hepimizi bir fizik bedenle yarattığını buyuruyor. Yine Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre hepsini bir nefse dizayn etmiş. Ve yine Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim'e göre hep zatından bize ruh üfürmüş. O zaman muhtevaya baktığımız zaman Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ama şimdi beraberce bakalım nefsimizde başlangıç noktasında 19 tane hastalık var. Doğuştan her nefs hastadır. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik. Bu 19 tane afet şerrin, yani şiddetin odağı, zulmün kaynağıdır bu 19 afet. Ve bunları da tetikleyen düşman şeytandır. Böylesi bir durumda başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede, şeytan afetlere tesir etmek suretiyle fizik vücuda zulüm işlettiriyor. Kişi yaşadığı toplumda en yakın olan ilişkide bulunduğu kişiye nefsine uyarak zulmediyor. Karşı taraf eğer intikamını alabilirse o da ona karşılık verecektir. Bu sefer ikinci seviyede intikam almaya gidecektir. İntikam alırsa yeniden bir karşı atak ve toplum bu şiddet sarmalından, zulmün odağından devamlı olarak büyüyerek bütün fertleri tesir altına alabilecek durumdadır. Ama Allah Teala biz insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Aksine indirdiği kutsal kitaplarla şerrin kaynağı, zulmün odağı, nefsimizin afetlerini kontrol altına almak, nefs tezkiyesiyle ve daha sonra nefs tasfiyesiyle tamamen barış içerisinde, huzur içerisinde, kavgasız, gürültüsüz bütün insanlarla sevgi ve mutluluğu yaşamak. Allah'ın edep bize gösterdiği edep bu. Zor mudur? Çok kolaydır. Sevgili kardeşlerim, bu dünya gezegeni ister Allah'ın medresesi deyin eski tabirle, ister Allah'ın üniversitesi deyin yeni tabirle, ama hepimiz her zaman olayları yaşıyoruz. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki ey insanlar, bazı olaylar var, hoşunuza gider, siz onları hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Bazıları da sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün insanlara olaylarla verdiği ilk ders, hayrın ve şerrin ne olduğu. İnsanlara göre hayır, kendisini sevindiren, şer ise üzen olaylardır. Allah-u Teala hayır diyor, siz bilmiyorsunuz. Hayır, derecet kazandıran her şey, şer, derecet kaybettiren her şey. İşte Allah-u Teala derecat deyince her olaylarla bize verdiği notu ifade ediyor. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı yapılan şiddetten kurtulmanın anahtarı ve yolunu Allah-u Teala bize veriyor. Ne istiyor bunlar? Ya Rabbim, katından bize bir veli, katından bize bir yardımcı kıl. Yani kısacası kendi için Allah'ın tayin ettiği veli mürşidi istiyor. Ama bir insanın veli mürşide ulaşabilmesi kutsal kitaplarda bildirilen nefs tezkiyesine başlamasıyla mümkündür. Nefs tezkiyesi birinci basamakta söylemiştik. İkinci basamakta insanların seçilmesi ve seçilmemesi diye iki gruba ayrılıyor. Her devirde insanların %90'dan fazlası seçiliyor. %10'dan fazlası seçilmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, irşat yolunu tutmayan, başkalarının da irşat yoluna girmesine mani olan insanlar. Ama üçüncü basamakta kişi Rabbinin kendisine gönderdiği mutluluk davetisi, reçetesi ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğinde görecektir ki Allah-u Teala Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahip olan Allah'a iadesi teslimini tam 12 kere üzerimize farz kılmış. İşte bu Kur'an ayetlerini inceleyen kişi, kadın erkek, toplumun hangi bireyi olursa olsun, bu farzı yerine getirmek üzere iradesini kullanırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala Dördüncü basamakta rahim esması ile tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta ekineti alıyor. Yani o kişi Allah'ın yolunda Allah'a giden sırat-ı müstakim üzerinde hazırlanan nefsini tezkiye ve tasfiye etmek için yola çıkan birisi haline getiriyor Allah-u Teala onu. Ama bugün Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Kur'an hakikatlerinden habersiz, Tevrat'tan habersiz, İncil'den habersiz, yani Allah'ın kendileri için vaaz ettiği mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan kutsal kitaplardan habersiz insanlar, sağır, dilsiz ve kör olarak birbiriyle devamlı kavga halindeler. Körler ve sağırlar birbirlerini ağırlar. Böyle bir kaosun içerisinde şiddetten kurtulmaları mümkün değil. Şimdi sevgili kardeşlerim, tabii ki nefsin afetlerinden kaynaklanan şiddetin birçok tezahürleri olabilir. İnsanlar bunlarla ilgileniyorlar. Yani asıl kaynak insanın nefsi. Ama bu kaynak olan insanın nefsinden tezahür eden şiddetin insanlara etkisi elbette birçok yollarla gerçekleşebilir. Nedir? Toplumda şiddeti tetikleyen sebeplerden bir tanesi, birinci slaytımıza bakalım. Bu şiddeti uygulayanların hepsi sağır ve dilsiz ve körlerdir. Kamuoyunda her yıl öldürülen kadın sayısı verileri ortada. Türkiye'de şiddet oluyor, dünyada da oluyor ama tek farkımız diyor, onlar göstermiyorlar. Sevgili kardeşlerim, gösterip göstermemesi asıl değil. Asıl kaynağı kurutmak ve tedaviye gitmek. Asıl olan bu. Dolayısıyla ikinci slaytımıza bakacak olursak, Türkiye'deki yapılan araştırmalarda uzmanlar tarafından yapılan araştırmada televizyon dizilerinin üzerinde 327 bölümünde toplam 33.013 sahnesinde kadına yönelik şiddet olduğunu tespit etmişler. İnsanlar diyorlar ki bunları seyrederek daha bir negatif hale geliyorsan. Doğru mu? Doğru. Yani afetler var ama bu afetleri negatif istikrarda besleyen şeytan ve avanesi. Elbette biz buna tasavvuf dizaynında çevre diyoruz. Yani negatif sinyaller şeytandan bize ulaşabilir. Çevredeki negatif insanlardan bize ulaşabilir. Ve nefsimizin afetlerinden bize ulaşabilir. Ama nasıl gelirse gelsin, nihayetinde o kişi onun tesirinde kalmak suretiyle aklı devreden çıkartarak karşı tarafa şiddet uygulayabiliyor. İşte mesele bütün bu insanların bu şiddetten kurtulmasını sağlamak. Üçüncü slaytımıza bakacak olursak şiddetin türleri ifade edilmiş. Psikolojik şiddet, sözlü şiddet, çok boyutlu şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ve siber şiddet diye. Böyle veriler var. Dördüncü slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Bunların çocuklarımıza yansıyor ve okullarda şiddetin istatistiksel durumu ifade edilmiş. Çocukların %70'i dizilerde televizyon gördükleri karakterleri birebir kopyalıyorlar diye söylüyor. Tabii bu dizilerde negatif şairler devreye girince onlar da ondan etkileniyorlar. İşte etkilenmemeleri için özellikle çocuğun yetiştirdiği çevre çok önemli. Anne babalar çocukların arkadaşları kendileri seçmeliler. Biz tasavvuf lisanında özellikle çocuğun Allah'ın istediği bir terbiye, İslami terbiye girebilmesi dergâh hayatıyla bunu özetliyoruz. Eğer çocuklar dergi hayatındaki bir çevrede, ortamda yetişirlerse, o zaman bu negatif çevreden kurtularak daima pozitiflerin kendilerine aşılandığı güzel, huzurlu, mutlu insanlar olurlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 60 yaş ve üzeri her 6 kişiden biri geçtiğimiz yıl içinde toplum içindeki istismara maruz kalmış diye ifade ediliyor. Huzur evleri ve uzun süreli bakım tesisleri gibi kurumlarda yaşlılara yönelik istismar oranları yüksek. Her 3 personelden ikisi geçtiğimiz yıl içinde istismarda bulunduğunu bildirmiştir. Yaşlıların istismar edilme oranları COVID-19 salgını sırasında artmıştır. Tabii bu yapılan araştırmalar. Yine kadınlara şiddet. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde her 3 kadından biri, 736 milyon kadın yaşamları boyunca fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmıştır. Bu şiddetin çoğu eş ve partner tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 641 milyon kadın eş şiddetinden etkilenmiştir. Bunun dışında kadınların %6'sı kendi partneri olmayan bir kişi tarafından cinsel şiddete uğradığını bildirmiştir. Çocuklara şiddet, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre küresel olarak 2-17 yaş arası 1 milyar kadar çocuğun geçtiğimiz yıl içinde fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet ve ihmale maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde her yıl 15-29 yaş arası gençler arasında yaklaşık 193 bin cinayet işlenmektedir. Bu sayı her yıl dünya genelinde işlenen toplam cinayetlerin %40'ına tekabül etmektedir. Sevgili kardeşlerim, bu verileri çoğaltabiliriz, daha da isteyebiliriz. Ama bütün mesele bizim bu verileri tekrar bir yerden koplayıp size sunmak değil. Asıl olan olay, şiddetin kaynağı, zulmün odağı olan nefsimizden biz nasıl kurtulabiliriz? Eğer incelenirse görecekler ki Tevrat'ta Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olanlar asr-ı saadeti yaşamışlar. İncelense Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler asr-ı saadeti yaşamışlar. Nebile Sultanı Peygamber'in ona tabi olan sahabe asr-ı saadeti yaşamış. Bunlar da üç vücut ve serbest iradeden oluşuyor. Ama bunlar nasıl olmuşlar? Peygamberlerin onlara öğrettikleri evrensel kanunlar olan kutsal kitaplardaki bildirilerle onlar öğrenmişler, hayatlarını tatbik etmişler ve böylece huzura ve mutluluğa ulaşmışlar. Bugünün insanı da aynı kanunları tatbik ederse aynı huzura ve mutluluğa ulaşacaktır. Bütün mesele öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona 7 furkan veriyor. Ve 7 furkanla Enfal 29'a göre o kişi takva sahibi oluyor. Ve o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örtüyor. Yani tek bir dilekle anında o sonsuz ahiret saadetinin garantisini Allah veriyor kendisine. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Çünkü söz vermiş, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. O zaman Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmak üzere tıpkı Rabbaniyün, tıpkı havariyle, tıpkı sahabe gibi evvela bizi mürşidimize ulaştırıyor. İşte Tegabin 11'de Allah hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'te o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre o kişinin göğsünden kalbine nur yoğunlaşıyor. Ve Zümer 22'ye göre açılan yoldan Allah'ı zikretmesi halinde kalbine nur ulaşıyor. İşte bir taraftan kalbi bu negatif unsurlarla, karanlıklarla beslemek var. Şiddet sarmalı daha da artıyor. Öbür taraftan şeytanın kapısı olan fücur kapısını zikirle kilitlemek var. Ve Allah'ın katından nurları kalbimize taşımak, huzur ve mutlu yaşamak var. İşte Allah Teala bu 4 kalp şartını ona sağlamak suretiyle o kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi oluyor. ve huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre hacet namazı kılarsa Maide 35'te zikredilen vesileyi Allah'tan istiyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide şu ayetler muacesinde tabi olursa Ali İmran 31, Ali İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2'ye göre mürşide tabiyeti bu ayetler açıklıyor. Mürşidine tabi olursa o zaman Allah Teala ona 7 nimet veriyor. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. Ruhun başımızın üzerine gelmesi demek bizi şerrin kaynağı, zulmün odağı olan şeytandan %100 koruması demektir. Allah Teala kalbimize iman yazıyor. İmanın kalbimize yazılması Allah'ın katından fazılların kalbimize girip yerleşmesi manasına geliyor. Furkan 70'e göre tövbe ettiğimiz zaman bütün günahların Allah'ın verdiği söz gereğince sevaba çevrilmesi söz konusu. Ve o gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ne demiştik? Şerrin kaynağı zulmü odağı nefsimizdir. Ruhumuz bizden ayrıldığı zaman nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ve bunu yapan Allah. Neyin karşılığında Allah Teala yapıyor? Sadece bir dileğimizin karşılığında. Ve Allah Teala emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye tezki kademelerinde yaptığımız zikirlerle ki Allah zikri bize sevdiriyor. Allah'ın katından fazla gelip kalbimize yerleşiyor. Ve kalbimize yerleşen fazıllarla %49 fazıl 15.000 zikirde nefsimiz nefsi emmarede kalbimize ulaşan nur miktarı %7. 17.000 zikirde ruh ikinci gök katında kalbimize nur ulaşan fazıl miktarı %14. Ve böylece artıyor 19.000 zikir, 21.000 zikir, 23.000 zikir ve buna paralel ruhumuz gök katlarında yükseliyor. En sonunda ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın zatına ulaşınca nefsimizin manevi kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Eskiden şeytan kalbimizdeki karanlıklara %100 tesir ederken şimdi şeytanın nurlara etkisi sıfır, sadece %49'una tesir edebiliyor. O zaman eskiden iblis bize tesir etmek suretiyle karşı tarafa elimizle ona hücum etmek, ona tecavüz etmek gibi bir bizi duruma sokarken nefsimiz 7-8 aylık süre içerisinde 7 kademede tezkiye olduğu zaman artık biz başkasına karşı elimizi kullanmıyoruz. Yunus'un tabiriyle döveni elsiz gerek. Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için. Ben insanlarla kavga etmeye gelmedim. Benim işim sevi için onları sevmeye geldim. Dostun evi gönüllerdir. Yani kalbimizi temizlemeye geldi. Gönüller yapmaya geldim. Ve herkes kendi gönlünü yaparsa ki çok kolay kalpten ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olması halinde 7-8 aylık süre içerisinde kalbi Allah'ın nurlarıyla %51 donanır, bezenir ve şeytan %49'una tesir ettiği için eskisi gibi bizi karşı tarafa hücuma ve onları şiddet uygulamaya götüremez. Onlar yine bize negatif davranışlarda bulunabilirler ama biz onların o davranışlarını af ile karşılıyoruz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği sosyal varlık olan bir insanın başka insanlarla ilişkisinde kendisine şiddet uygulayan kişinin nefs tezkiyesini yapan birisi ise onu affedecektir. Arap suresinin 199. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Kuzul avfe ve amir bil urfi ve anet anil cahili. Affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında eğer 7 kademede nefsini tezkiye etmişse dışından kimden gelirse gelsin ya kendisine yapılan şiddeti af ile karşıladığı zaman kavgayı tamamen bitirmiştir. Karşı taraf ikinci bir hücuma gitmeyecektir. O zaman bizim şiddetin hangi kaynaklardan beslendiğine değil, yapacağımız İslami terbiye ile şiddetin kaynağı, zulmün odağını kurutmak, tamamıyla ıslah etmek. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buna ıslah-ı nefs diyor. Evet sevgili kardeşlerim, kim ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmışsa, onun toplumdaki davranış biçimi kendisine yapılan her negatif davranışta, zulümde ve şiddette affettiği zaman ikinci kere o kişi bir daha şiddet uygulamayacaktır. Kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse o zaman ona karşı bir sevgi duyacaktır. Seven sevilir. Eğer bizi sevenleri herkes sever. Marifet sevmeyenleri sevmektir. Gerçekten Hazreti Musa ve ona bağlı Rabbaniyun nefsi ıslah etmek suretiyle toplumda en güzel yere ulaşmışlardır. Hazreti İsa aleyhisselam ona bağlı olan havariler nefsin ıslahıyla en güzel noktaya ulaşmışlardır. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e bağlı olan sahabe ona tabi olmak suretiyle nefsini ıslah ederek asr-ı saadete ulaşmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'ın bize farz kıldığı nefs tezkiye ve tasfiyesini, ödevimizi, görevimizi yerine getirebilirsek, bugün toplumda yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı uygulanan şiddetten söz etmemiz, bahsetmemiz söz konusu olmaz. Tam tersi, insanların birbirine karşı olan sevgi ve mutluluğundan bahsedebiliriz. Sevgi, mutluluğun anahtarıdır. 7 safa nefs tezkiyesiyle sevgiye ulaşılabilir ve mutluluğa ulaşılabilir. Allah'ın insanlara gösterdiği hedef sevgi ve mutluluktur. Şiddet ve zulüm değil. Şiddet ve zulmün kaynağı nefsimizdir, insan nefsidir ve Allah-u Teala Bakara 151'de peygamberlerin görevini belirtirken birinci görev o size ayetleri tilavet ediyor. İkinci göre o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse ayetlerin tilavetinden sonra kişiyi mürşide ulaştıran Allah-u Teala o noktadan itibaren mürşitle birlikte nefs hastalıklarının doktoruyla birlikte nefsini ıslah etmeye başlıyor. Öyleyse yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet sarmalından kurtulmanın olması olmaz şartı nefs hastalıkları olan doktorumuza ulaşabilmek. Bu da bir dilektir. Kimdir nefs hastalıkların doktoru? Bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur. Bütün resuller nefs hastalıkların doktorudur. Bütün veli mürşitler nefs hastalıkların doktorlarıdır. Vekil mürşitler öyle. Sadece kişi Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri öğrenmek suretiyle hayatına tatbik ederek çok kısa süre içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde şiddeti hayatından tamamen çıkartabilir. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vaaz ettiği hadisleri de ifade etmek istiyor. İmanın en sağlam kulpu sevgidir buyuruyor. Hadislere baktığımız zaman onu da dile getireceğiz. Öyleyse birbirimize karşı şiddet uygulamak değil, birbirimizi sevmekle ancak bu işin üstesinden gelebiliriz. Yine ikinci slaytımız, anne babaya İhsanla davranmak Kur'an ayetlerinin temel esasını teşkil ediyor. Anne babaya ihsanla davranmak, bunlar Kur'an'ın bütünü. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Öyleyse sorumluluklarımızı da mutlaka yerine getirmek durumundayız. Yine başka bir hadis, kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır diyor. Yani kadın erkek birbirini tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibidir. Bir başka Resulullah'ın hadisi. Dikkat edin. Sizin hanımlarınızın üzerinde hakkınız vardır. Hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız, onların namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimselerin evinize girmesine izin vermemeleridir. Dikkat edin, hanımlarınızın sizin üzerinizdeki hakları ise onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını güzelce karşılamanızdır. Cennet anaların ayakları altındadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah Resulü çocukları sevin, onlara karşı şefkatli olun, onlara verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirin. Çünkü çocuklar sizin onlara rızık verdiğinizi sanırlar. Her doğan çocuk İslam fıtratı ile doğar, öyleyse anne baba onu Yahudi Mecusi putperest yapıyor. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Çocuklarınıza değer verin, güzel ahlakı öğretin ve onlar için Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah Resulü şöyle buyuruyor, yazıklar olsun ahir zaman babalarına. Bunun üzerine sahabe sordu, yoksa müşrik mi olacaklar? Nebile Sultanı Peygamber şöyle buyurdu, hayır, Müslüman kalacaklar ama çocuklarına dini öğretmeyecek. Hatta çocukları dini öğrenmek istediklerinde onlara engel olacak. Onları dünya malı kazanmaya sevk edeceklerdir. İşte ben böyle babalara uzağım. Onlar da benden uzaktırlar buyuruyor. Çocuk 7 yaşına kadar emredici, 7 yaşından sonra 4 yaşına kadar, 14 yaşına kadar emre uyan, 14 yaşından itibaren 7 yılda da anne babasının istişareye ve tarafında olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, elbette bu konuda çok şey söylenebilir ama zaman kısıtlı. Bu kısa bir konferans içerisinde hepsini sıraladırmak pek mümkün değil. Ama iş çok kolay. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet zamanından kurtulmanın anahtarı sevgi ve mutluluktur. Kime göre? Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'a göre. Eğer Allah Teala söz vermişse, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mürşidi de bize gösteren Allah'sa, tabi olmamız halinde onun doktorluğuyla bizi bütün güzel hedeflere Allah Teala ulaştırıyorsa, o zaman ne güne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şiddet sarmalından kurtulmak isteyen kim olursa olsun kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilemesi halinde mutlak surette Allah Teala ona kalp doktorunu gösterecektir. Reçeteyi ondan aldığı zaman çok değil, 7-8 aylık süre içerisinde hayatından şiddeti tamamen çıkartacaktır, silecektir ve yerine sevgi ve mutluluğu yerleştirecektir. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. Eğer siz de kalbine ulaşmayı dileyip, siz de tövbenizi gerçekleştirerek hayatınızdan şiddeti tamamen çıkartmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman buyurun sözlerimi tekrar edin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi oldum.
0: La ilahe illallah
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Allah'a ellesin mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerden de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikler hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.

0: duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor, para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki, yavrum sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyorlar. Götürmüşsen mutlaka imam götürmüştür. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor, ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum, gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. De anlatıyorlar, böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya, özür dileriz götürürsen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor, ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an, öksüz Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz af ve barış. Birinci sual, insanlar arasında dostluk ve barış nasıl sağlanır? Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin esas bağını teşkil eder. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. Allah Teala bütün insanların birbirini sevmesini Kur'an'ın temel emri olarak indirmiştir. Onun için hepimiz birbirimizi sevmeliyiz. Çok sevmeliyiz. Nefret etmeyi devre dışı bırakmalıyız. Bize karşı yapılan hatayı affetmek büyüklüğünü göstermeliyiz. Eğer Rabbimiz diğerlerimiz için yaşamayı usul haline getirirsek sevgi bağı oluşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arası zamanındaki gibi sahabe arasında o muhteşem dostluk ve sevgi seli bizi de kucaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyle olunca sadece insanlar arasında

0: sevginin olmasını Allah Teala emrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Yani ne demiş oluyor? Birbirinizi sevin. Ve bir başka hadiste eski toplumların derdi, elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Evet, demek ki birbirimizi sevmek için mutlak surette selamı yaymak asıldır. Allah Teala Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tettebi'uş şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'uş şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa ve innehu ya'mur bil fahşai vel münker. Udkulu fi silmi kâfeten. Hepiniz toptan silme girin. Teslime girin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Allah'ı zikretmeyen. İster hedefler, hedef emirler açısından olsun, ister vasıta emirler açısından olsun, İblis herkesini de paralize ediyor. Öyle öncelikle İblis bir taşla iki kuş vurmuş. Birinci etapta hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Vasıta emirleri de hedef emirlerin içerisine koymuş ve hayati öneme hayat olan zikri devre dışı tutmuş. Böyle olunca otomatik bir insanlar farkında olmadan şeytana teslim olmuşlar. İşte bunun önüne geçebilmek ancak sevgiyle olur. İkinci sual, bir dünya barışının oluşmasında affetmenin rolü nedir? Üç tane davranış biçimi var. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kısas şeriatın bir gereğidir. Af tarikatın, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekse hakikatin. Alimran 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. İskuntum eda'en, siz düşmandınız. Fe'lefe beyne kulubikum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Sevgide birleştirdi, telif etti. Ve onunla kardeşler oldunuz. Şimdi hem bu ayet-i kerime hem de o hadisi bir kere daha tekrar edecek olursak. فَاسْبَحْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyleyse onun nimetiyle biz kardeş oluyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman dileyenler birbirinin kardeşidir. Müminler kardeştir buyuruyor. Hücurat suresinin 10. ayet-i kerimesinde اَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اَخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ Müminler ancak kardeştir ve kardeşlerin arızasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olur ki böylece rahmet olunursunuz. Arap 199'da huzul avfe ve amel bil urfi ve anentene cahilin. Affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Affetmek tarikatın, marufla emretmek hakikatin ve cehalen cahillerden yüz çevirmek o da cahiller onlar nefslerine uyarak intikam alırlar. Kimdir affedebilenler? Barışa ulaşabilenler. Onlar kimlerdir? Onlar Allah'ın kalplerine sevgi yerleştirdiği kimselerdir. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsinin afetlerinden bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yani evvela bizim barışa ulaşmamız lazım ki başkalarını da affedebilen hale gelebilirim. Öyleyse her şey nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemizle mümkündür. Affedebilenler nefs tezkiyesi yapabilenlerdir. Evet, affedebilenler nefs tezkiyesini yapabilenlerdir. Kötülüğe karşı hayırla mukabele nefs tasfiyesi yapanlardır. Ama affedebilenler onlar nefs tezkiyesi yapanlardır. Her zaman Efendimizin buyurduğu üç oda kıssası, tasavvufa yeni giren kişi, mürşide diyor ki şimdi birinci odadaki kişinin ensesine bir tokat at ve yaşadıklarını gel bana anlat. Tokat attığı zaman o da tokat atıyor. Yani iblis kötülüğe karşı kötülük, İleğe karşı da kötülük yapmasını istiyor. Herkesin nefsi de kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Ama iblis mutevassındaki afetler sebebiyle daima iyiliğe karşı da kötülük yapılmasını istiyor. Allah-u Teala da daima kötülüğe karşı iyilik yapılmasını istiyor. Çünkü muhteva böyledir. İşte ikinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman ikinci odadaki şahıs nefs tezkiyesini yapabilen kişidir. O affediyor. Üçüncü odadaki şahıs affetmekle kalmıyor. Nefs tasfiyesi yaptığı için ona yardımcı oluyor. Kötüye karşı hayırla mukabele ediyor. Üçüncü sual, düşmanlıkların kol gezdiği günümüzde bir dünya barışı sağlanabilir mi? Evet, Allah'ın yardımıyla mümkün. Al-İmran 19'da enne dine andallah al-İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Rum 30'da ise Allah-u Teala herkese hani fıtratıyla yaratmış. Kutsal kitaplarda ister Tevrat'ta, ister Zebur'a, ister İncil'e, ister Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Hepsi 7 sabah 4 teslimi içeriyor. Ve madem babamızdan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek bütün insanlar şanlığa farz kadar tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapçası ile İslam. 7 sabah ve 4 teslimden oluşuyor. Ne diyor Allah Teala? Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kafirler tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürüyor. Ama bir şey daha var. İşte müşrikler huvellezi ersele resulehu bilhuda ve dinil hakki nisur ala dini külli ve lev keriyel müşrikun. O müşrikler istemese de Allah hak dini bütün dinlerin üzerine galip kılmak üzere izah edecektir. İşte insanlığın bir araya gelmesi, insanın sulh ve sükuna, barışa ulaşması konusunda adım adım yaklaşacaktır. Bütün dünyanın Allah'ın hakikatlerinden haberdar olacağı günlere doğru yaklaşıyoruz. Böyle bir izanda hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet etmelidir. Mehdi Aleyhisselam da insanları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki insanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde birleştirecek olan kişidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İslam garip başladı, yakında garip olduğu noktaya dönecek. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdeler olsun. O garipler kimlerdi ya Resul? Onlar ki insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetlerimi de yeniden ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız onlar da öyle saracaklar, onlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler ve onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden çoktur. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler. Yani 7 Safa 4 teslimi yaşayanlar. Onlar Allah'ın müşrikleridir. Onlar 7 Safa 4 teslimi yaşayanlardır. İşte onlar ifsad olan sünneti ıslah ederler. Nefse sahne gerçekleşir. Ortadan kaldırılan sünneti de ihya ederler. Ümmetimden ilk kaldırılan şey emanet ve huşudur. Nasıl ihya ediyor? Allah'a ulaşma dileğiyle. Ve ifsad olan sünneti ıslah ederler. Islah-ı nefs, nefs seskesi ve tasfiyesiyle olayı gerçekleştirirler. Onlara buğz edenler, sevmeyenler, sevenlerinden çoktur daima. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Affetmek bir büyüklüktür ve Allah-u Teala Allah'a dost olmak isteyen herkesin başkalarını affetmesini emrediyor. Bu emre itaat edebilmemiz için de aslında bizim önce Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: En başta Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi, yani son nefeste Rabbine ulaşmak, yani onun dostluğunu anlıyorum. Bir, Allah'a ulaşmak dersek hani içimizdeki kini bir köşeye bırakalım, Rabbimize ulaşalım diye düşünüyoruz belki affetmekle alakalı. Kime örnek alacağız? O zaman Efendimiz Aleyhisselam'a örnek alacağız. Ebu Cehil'e bakalım, onun çektiği sıkıntılara bakalım.
3: İlk önce ibadettir. Allah'a ulaşmak için ibadet çok önemlidir.
4: Dualarımızla ulaşıyoruz Allah'a. Yani ne zaman sıkışsak Allah'ımıza yalvarıyoruz. O da çok şükür geri çevirmiyor bizlere.
1: Peki sizce yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
3: Şöyle ulaşabilir. Çok kapanıp ibadet etmek lazım. Evden dışarı çıkmamak için. Ne bileyim artık, yani iyice kendini şeye kapatman lazım.
2: Belki ibadetlerimizi artıracağız. Elimizden geldiği kadar bunu kalbimize yerleştireceğiz. Kalpten sonra da infilak etmek, işte Rabbin için yaşamak, sadece onun rızasını düşünerek yaşamak. Bu şekilde ilerleriz diye düşünüyorum.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu duayı daha önce duymuş muydunuz?
4: Duymadım. Duymadım, hiç duymadım.
2: Daha önce duydum tabii. Hazreti İbrahim bu konuda çok büyük bir örnek mesela. Allah'a ulaşma konusunda. O yüzden yani çok hani abes gelmiyor bana bu söz.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak için eve kapanıp çok ibadet etmek lazım dedi. Allah'a ulaşmayı dinleyenler oturduğu bir toplumu oluşturmak için çok ibadet etmemiz mi gerekiyor? Allah-u Teala hepimiz için, dünya sulhu için, ikinci asr-ı saadet için bir ve beraberliğin hedef gösteriyor. İşte böyle bir beraberlik sadece teslim adı verilen bir emrin yerine getirilmesiyle sağlanabilir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır. Vasıtadır. İblis hedefleri yani teslimleri ortadan kaldırarak, ibadetleri de hedef haline getirerek İslam alemini mahvetmeyi başlamış. Her devirde toplumun içinde bir azınlık hala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın indirdiği dinlerin aslını korumayı başarıyor. Başarıyor ve Allah'a teslim oluyorlar. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim almak. Öyle olunca o zaman hedef emirlerin mutlak surette yerine getirilmesi gerekir. Eve kapanıp sadece ibadet etmekle hedefe ulaşmak mümkün değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala daimi zikre ulaştığımızda, yani her gün 24 saatin her anında Allah'ı zikreder hale geldiğimizde insanları otomatik olarak affedebileceğimizi, çünkü nefsimizdeki öfke gibi, intikam gibi, düşmanlık gibi hislerin kalmayacağını buyuruyor bizlere. Sizce zikir yaptıkça insan gerçekten değişir mi?
2: Kesinlikle değişir. Yani evet, eğer öyle bir zaman varsa ki tasavvufa baktığımız zaman, Hazreti Mevlana'nın hayatına baktığımız zaman hep hoşgörü, hep hoşgörü politikası ile geçmiş. Kesinlikle, yani eğer kalp her an onu düşünür, zikreder, kesinlikle değişir diye düşünüyorum.
3: Değişiyor. Ben bir ara tabii bağlanmadım ama bir ara gidiyordum. Gayet çok daha kafam rahattı, düşüncem rahattı. Huzur buluyordun yani.
4: Değişir tabii. Gönül huzura doyuyor.
1: Zikir yapmanın diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Her an, her saniye Rabbine itibat kurmak anlamında. Çünkü biz dünya hayatında gaflet halinde yaşıyoruz. Bazen iş olsun, bazen diğer sorunlarımız olsun. Unutabiliyoruz ama zikir bize bunu çok çok öncelikli olarak kalbimize yerleştiriyor.
1: Peki sizce herkesin birbirini affettiği, birbirine dost olduğu günler gelir mi?
4: Çok zor. Bu devirde çok zor.
2: Biliriz, şu anda Gazze'de çok büyük bir sıkıntı var biliyorsunuz. Yani inşallah bu değişecek. Yani İslam'ın en büyük zamanı yaşayacağız. Osmanlı'dan bile daha güzel zamanlar yaşayacağız. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu diye düşünüyorum. Yani o yüzden hani birbirine daha çok müsamma, hoşgörü, eğer ibadet konusunu artarsak gelir diye düşünüyorum.
0: Misafirimiz kalpler her an Allah'ı düşünür, zikrederse insan değişir. Tasavvufa baktığımız zaman, Hazreti Mevlana'nın hayatına baktığımız zaman hep hoşgörü politikasıyla geçmiş dedi. İnsan zikir yaptıkça hoşgörüsü de artar mı? Evet. Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde "Ha entumâ ulâhi tuhubbûne ve lâ yuhubbûnekum etum ilâ kitâbi kulli." Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler, siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse bizi seveni sevmek herkesin işi, marifet bizi sevmeyeni de sevebilmektir. Enfüsi mutluluk zikirledir, afaki mutluluk etraftaki insanları mutlu etmekle, sevmekledir. İnsanlar hata yapabilirler. Allah-u Teala hataların affedilmesi istikametinde bizlere nasihat veriyor, yol gösteriyor. Artık affetsinler ve hoş görsünler diyor. Evet, Allah-u Teala Tekabun suresinin 14. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tekabun 14'te "Ey amen olanlar, Allah'a şükür diyenler, muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız, bağışlarsanız o takdirde Allah gafur ve rahimdir. Eğer onları affeder, kusurlarınıza bakmazsanız." Demek ki eğer Allah'a ulaşmayı dileyen kişi varsa, o zaman eşi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, çocuğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ona düşman olur. Ve Allah-u Teala oradan sakının diyor. Ey Allah'a ulaşmayı, eğer onları affederseniz, kusurlarına bakmazsanız, bağışlarsanız o takdirde Allah gafur ve rahimdir. İşte artık affetsinler ve hoş görsünler. Bütün dünya insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek için zikir adı verilen mescidin giderek artışı yasalanır. Unutmamak lazım, 14 asıl evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Hepsi birbirini hoş görmeyi öğrenmişlerdi. Hepsi başkaları için yaşıyorlardı. Mevlana Hazretleri başkalarının kusurunu bağışlamakta gece gibi oluyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Habil ile Kabil arasında geçen bu kurban kıssasında Habil'in kendisini öldürmeye gelen kardeşine karşı olan davranışı ile takva arasındaki ilişkiyi bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Selamun Aleyküm Tülay ve Rekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve bizden hepinizin Kurban Bayramı bir kere daha tebrik ediyoruz. Nice birlik ve beraberliklerde Allah-u Teala bizleri hele gönül gönüle kılsın duasıyla inşallah. Rabbimizden talepte bulunuyoruz, dua ediyoruz. Habil ve Kabil arasında geçen kurban kıssasında Habil'in kendisini öldürmeye gelen kardeşine olan davranışı takva arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Maide suresinin 27-28. ayet-i kerimesine baktığımız zaman onlara Adem'in iki onun haberini kısasına aralığından geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. İkisinin birinden kabul edilir ve diğerinden ise kabul edilmez. Kabul edilmeyen, kurbanı kabul edilmeyen Kabil seni mutlaka öldüreceğim dedi. Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. Demek ki Habil takva sahibi diye yedi sabah takvayı yaşayan Allah'a ulaşmayı dinler ama Kabil bu takvayı yerine getirmeyen birisiydi. Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elini uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemin Rabbi olan Allah'tan korkarım. O iradesini de Allah'a teslim etmişti Habil. Hazreti Adem'in iki oğlundan Kabil, Habil'i öldürmek istediğinde Habil ben sana el kaldırmam diyor. Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder buyuruyor. Yani ölüm tehlikesi halinde bile karşındakine zarar vermeyecek olan iradesini Allah'a teslim etmiş bir makam görüyoruz. Öyleyse o zaman da takva vardı. Hazreti Adem'in zamanında da takvanın iradenin teslimine kadar uzanan bir dinin mevcut olduğunu Kur'an-ı Kerim kesin olarak ispat ediyor. Yedi sabah takva. Birinci sabah takva Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci sabah takva mürşide tabiyet, üçüncü sabah takva ruhun teslimi, fizik vücut teslimi vesaire. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların birbirine dost olduğu, birbirini affettiği, sulh ve sükun halinde yaşadığı bir dünya hayatı için Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olunmasını farz kılıyor. Peki sizce mürşit ne ifade ediyor?
2: Mürşit kelime olarak yol gösteren demek, hakkı hakikati yol gösteren demek. Kesinlikle biri olması lazım. Çünkü insan tek başına kaldığı zaman ya kendi gururuna kapılıyor ibadetlerini yerine getirirse ya da diğer Allah'ın emirlerine uymayan insanlara uyum sağlamayabiliyor. O yüzden yol gösterici mürşit hayatımızda olmalı diye düşünüyorum yani.
3: Mürşit insanları teşkif ediyor. Kendine Allah'ımıza, huzuruna çağırıyor. Başka bir şey yani mümkün değil.
4: Onlar çok güzel insanlar.
1: Peki günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah dostları?
3: Tabii olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Camiye geliyorlar, biz görüyoruz.
4: Öyle insanlar var ki bizim gibi kullar da ayakta duruyor iyilerin sayesinde.
1: Peki biz onları nasıl bulabiliriz?
2: Aslında bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Kimse kimseyi boşu boşuna karşına çıkarmaz. İşte hayatımıza aldığımız her insan işte ya bir lütuftur, ya bir kahırdır, ya bir cezadır. Aslında siz Rabbinize yaklaşmak istiyorsanız Allah da sizi bir şekilde ulaştırıyor yani.
1: Rabbimiz bu istikamette bize hacet namazını vermiş. Dört rekatlık bir namaz. Diyor ki sabırla ve namazla Allah'tan isteyeni isteyin. Eğer Rabbimize sorarsak bize hakiki dostunu göstereceğini açıklıyor. Bunu duymuş muydunuz?
3: duymadım ama teşekkür ederim, öğrenmiş oldum.
2: Kesinlikle doğru. Eğer hadisse ya muhakkak doğrudur yani. Gösterir yani Rabbim.
0: Sabine, hayatımıza aldığımız her insan ya bir lütuftur, ya bir kahırdır, ya bir cezadır. Mürşit de Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Mürşit, insan için bir lütuf olması ne demektir? İşte dün insanlar yedi sava dört tesemi Allah'ın lütfu keremiyle yaşarlar, Allah'ın yardımıyla yaşarlar. Ve mürşidimizin ruhu başımızın üzerinde her üzerinde hem nimettir hem de muhafızdır. Allah'ın bu nimeti sebebiyle Allah'tan birçok başka nimet alırız. Mürşid insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hadiste Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. İngiliz sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek üzerinize farz kılındı. Muhakkak ki Allah meclisinde ölü kalpleri hikmet doğruyla diriltir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili Cemal Hocam, hürmet ve hasretle mübarek ellerinizle öpüyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah mübarek Kurban Bayramınıza tebrik ediyorum. Ellerinizle öpüyorum inşallah. İnşallah müsaade ederseniz bir sualim olacak. Tüm bayramların, küslerin barışması, barışın tesis edilmesi için bir vesile olduğunu söylemek mümkün müdür? Tekrar inşallah Allah razı olsun. Hürmet hasretle ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz ve ben de tüm kardeşlerimizin bir kere daha Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Daha nice bayramlarda Allah'ın hepimizi sevgi ve mutluluk içinde nerelere gönül gönüle bir ve beraber kılmasını Rabbimizden diliyorum. Tüm bayramların küslerin barışması, barışın tesis edilmesi için bir vesile olduğunu söylemek mümkün müdür? Evet. Bayram bir bütünleşme günüdür. Aranda anlaşmazlık olanları anlaştıkları gündür. Bayram bir sevinç vesilesidir. Allah-u Teala'nın bizlere nasip kıldığı Kurban Bayramı'nda herkesin birbirinin gönlünü alması lazım geldiği, bütün küslerin barıştığı, güzelliklerin yaşandığı bir dört gün söz konusu. Hedefiniz sevmek ve sevilmektir. Hepimiz sevmeliyiz. Hepimiz etrafımızdaki insanları birbirine sevdirtmeliyiz. Birbirini sevmeyen insanlar her zaman hedefiniz olsun. İnsanların daha mutlu olması istikametinde her türlü gayreti sarf etmeliyiz. Allah açık bir şekilde bunu emrediyor. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz müşriklerden bahsederken öyle Allah'ın kulları var ki onlar kullara Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. Onlar Allah'a, Allah'ın kullarını, Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a, Allah'ın kullarını. O Allah'a ulaşmayı dileyene Allah'ın kulu oluyor ve Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Anne 35'te in kuntum tuhibun Allah. Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni. Bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Selam Kur'an her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, İslam'da neden niyetler amelden üstündür? Bir insan kendi amelleriyle mi cennete girer? Yoksa Allah'ın rahmetiyle mi? Bizlere açıklar mısınız? Tabii ki Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Burada cennetlik amel işleyip cehenneme gitmesinin arkasında kişinin amellerin boşa gitmesi, niyetinin olmaması, Allah'a ulaşma dileğini olmaması sebebiyledir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işlemesine rağmen onu cennete götüren şey o kişinin niyeti. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman niyet amelden üstün. Yetmez. XIV asırda evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir misal veriyor. 500 yıllık ömür sermayesine sahip olan her öğün, 3 öğün yemeğini Allah'ın önüne koyduğu, sadece ibadetlerle meşgul olan birisini misal veriyor. Ve ona soruyor ki sen kendi amelinle mi yoksa benim rahmetimle mi? Kendi amelimle deyince bunu cehenneme attın buyuruyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Rabbim beni rahmetine gark etmiştir demek. Allah Teala rahim, üzerine rahim esması ile tecelli ediyor. Allah Teala kimin üzerine rahim esması ile tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenin. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği, niyet varsa peşinden onun ameli de Allah'a hedefine ulaştırıyor ama niyet yoksa kesinlikle amelin o kişiyi hiçbir şeye ulaştırmayacağını. Çünkü zik vücudun kumandanı akıl. Aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ve ruh 19 tane hasette mücehaz olmasına karşılık akla ulaştığı zaman, akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi ise ruh aklı ikna edemiyor. Negatif ortamda şuurlanan bir akıl 19'da afetle mağlup olan nefsin talebine yeşil ışık yakıyor. Ve ona evet diyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama ne zaman o kişi Allah'a davet olunup da daveti kişi kabul ederse, yani davetin kabulü demek ruhun talebine kabul etmek demektir. O zaman kişi kurtuluşa eriyor. Bu açılardan olayı incelediğimiz an net olarak niyetin amelden üstün olduğu neticesine ulaşıyoruz ve insanların kurtuluşu niyetledir. Amel bunun ekstrasını oluşturuyor. Yani Allah'a ulaşma dileği bir niyettir. Bu varsa ondan sonra bunun üzerine amel bina ediliyor. Onun varsa diğeri. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim, bu taraf hocam, Allah'ın kanunlarını öğretiyorlarında zamanla değişiklikler olur mu? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Evet. Kanunlarında değişme yok. Ritüellerde değişiklik oluyor. Bu da doğal olarak zamanın getirdiği bir değişiklik. Hedef emirlerde hiçbir zaman bir değişiklik söz konusu değil. Bugün Tevrat'ı inceliyoruz. 7 tane hedef emir var. Yani 7 sabah 4 teslim Tevrat'ta da yer alıyor. Ama Yahudiler bunun ne kadarının tatbikata geçirmişler amel açısından, 7 vasıta emir olmasına rağmen, hayır, kendilerine göre bir değişiklik vücuda getirmişler. Ve o değişiklikler ne yazık ki ritüelleri ifade ediyor. Ama hedefler aynı. Allah'ın koyduğu kanun Allah'a ulaşmayı dileme. Bu dilek kimde olursa olsun mutlak surette Allah-u Teala'nın garantisine, Allah o kişi mürşidine ulaştırıyor. Mürşidi vasıtasıyla da kendine ulaştırıyor. Muaz bin Cebel, Allah Resulü sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Deyince Allah Resulü buyuruyor ki, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı hiçbir şeyi ortak kılmadan ona kul olmaları. Hiçbir şeyi ortak kılmadan ona kul olmaları. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir ya Muaz deyince, yine ben bilmem, Allah Resulü bilir. İnsanlara bu haberin, ona ortak koşmayanlara azap etmemesidir. Gerçekten kimdir ortak koşmayan, şirkten beri olanlar? Enfal 29'a baktığımız zaman, Ya eyyühellezine amenu ittakullaha, Ya eyyühellezine amenu tettakullaha yeş'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amin olanlar, eğer takva sahibi olursanız, yani şirkten kurtulursanız, Allah size furkanları verir ve bütün günahlarınızı örter. Günahları örtülen kişi, o günahlardan dolayı Allah-u Teala ona azap etmiyor. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman, evet, Allah'ın dizaynı bu inşallah. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın kanunu, evet, ritüelde onu ifade ettik. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Peygamberimize sevgim çok yetersiz, bu durumda neler yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah katındaki yerini idrak etmelisin. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti içerisinde alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemül Enbiya, Nebi'ye sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Enbiya 107'de ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Bütün peygamberler alemlere rahmet olarak göndermiş. Yani kainat için vazifelidirler. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti içerisinde en üst makamda olanlar, onlar Allah'ın Nebi Resulleridir. Şimdi İsra Suresinin 55. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala nebilerini birbirinden farklı kılmış. Bu farklılık noktasından baktığımız zaman en üstün kılınan, son şeriat kitabı verilen Nebi'ye sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Evet, en üstün kılınan, Allah'ın kendisine son şeriat kitabı indirdiği Nebi'ye sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Örneğin Adem Aleyhisselam da bir nebidir. Ama Taha suresinin 114. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Adem Aleyhisselam için Allah Teala şöyle buyuruyor. 115. Laqad ahitna ila Ademe min qabli. Andolsun ki Adem Aleyhisselam'a ahd verdik. Fakat o unuttu. Onu azimli bulmadık. İşte Allah'ın Nebi Resulüdür. Ama azimli bulmadık buyuruyor. Unuttu diyor. Ama öbür tarafta Ulu Azim Nebileri var. Allah Teala Kur'an'da zikrediyor. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Evet, burada da onlar zikrediliyor. Ulu Azim Nebileri. Ama bunların içerisinde de en üst noktada olan Allah'ın kendisine son şeref kitabı verdiği Emine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları niçin söylüyorum? Onun Allah katındaki yerini idrak edersen o zaman zikrini arttırman lazım. O zikirle en üst seviyedeki sevgiye ulaşmalısın inşallah. İkinci suali kardeşlerimizle idrak ettiklerimizi paylaşırken kendimi bir şey sanıyorum. Ve sanki güzel gözükmeyi arzuluyorum. durumda bende mürahilik, kibir, hırs afetleri mi var? Bu konuda kendimi nasıl düzeltmeyim? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmayıncaya kadar herkeste 19 tane afet var. Sadece fizik vücut teslimini yapanlar 19 afet olmasına rağmen her karar aşamasında 19 afeti bypass ediyor. Çünkü fizik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Fizik vücut teslimini yapan muhsin olan ki herkes kesinlikle her olayda mutlaka ruhun talebine uyarak fizik vücudu kullanır. Ama 19 tane afet de var. Fakat afetleri bypass edebiliyor. Ancak ne zaman daimi zikre ulaştığınız an, o zaman 19 afetten beri 19 tane faziletle mücehaz kişi oluyor inşallah. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali otobüs durağında oturan bayanlara tebliğ yapmaya başlayınca işlerinden bir tanesi, ben seni dinlemek zorunda değilim. Anlatma. Git başkasına anlat. Ne geldiyse başımıza hocalardan geldi, dedi. Diğer başka bir bayan da, ben merak ediyorum anlattıklarını, dinlemek istiyorum, dedi. Böyle durumlarda nasıl davranmalıyız? Tamam, o anlatma diyen kişiye de biz seni de çok seviyoruz. Çünkü biz herkesi sevmekle vazifeliyiz. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ha entumâ ulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kulli. Yani siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Tabii onlar ön yargılı davranıyorlar. Şu anda belki senin açıklamalarını da geleneksel din tatbikatı içerisindeki bilgileri ona ulaştıracağını zannediyor ve ön yargılı davrandığı için böyle bir tavır, negatif bir davranış sergiliyor. Ama sen yine de sevgiyle yaklaşırsan, ben seni de çok seviyorum. Sen de haklısın. Senin de mutlu olmaya ihtiyacın var. Ben kesinlikle bunu biliyorum. Fakat madem istemiyorsun, tamam, kesinlikle daha hoşgörülü, daha sevecen, daha onu da karşına almayan, ondan yana bir davranış sergileyebilirsin. Böyle yaparsan çok daha güzel olur inşallah. Yani herkese sevgimizi, herkese karşı fedakarlığımızı göstermek durumundayız inşallah. İkinci suali, tebliğ yaptığım hanımlardan biri, mutluluk devamlı olmaz. Bir yakınımız vefat edince üzülürüz. O anda ben nasıl mutlu olayım? Gazze'de savaş var, onlar o haldeyken ben nasıl mutlu olurum, dedi. Huzuru devamlı olur ama mutluluk devamlı olmaz, dedi. Sevgili kardeşlerim, tabii o kişinin kendi zannı o şekilde tarif edebiliyor. Ama eğer bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleri ise ve eğer zikirle kalbimizden tamamen temizlenmiş 19 tane faziletin sahibi olmuşsa, o zaman onu söyleyeceksin. Şeytan tekrar afetlere tesir etmek suretiyle bizi karşı karşıya getirir, huzursuz mutsuz kılar ama afetler yok. Afetler olmayınca her seferinde şeytan mağlup olmak durumunda. Dolayısıyla şeytanın devrede olmadığı, nefsin afetlerinin devrede olmadığı her hal huzur ve mutluluktur. Bu mümkündür. 14 asırla evvel zaten asıl saadetin yaşanması, bu şekilde Osmanlı'da yükselme dönemi boyunca bunun bu şekilde gerçekleşmesi, tasavvufi hayatın yaşanmasıdır. Dolayısıyla bu şekilde kutsal kitaplardaki dini yedi safhasıyla yaşayan herkes mutlak surette devamlı bir huzur ve mutluluğa hak sahibi olur ve ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Haklı olduğumuz konularda insanları incitmeye hakkımız var mı? Kötülüklere karşı nasıl davranmalıyız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, haklı olduğumuz konularda insanları incitmeye hakkımız var mı? kötülüklere karşı nasıl davranmalıyız? Sevgili kardeşlerim, gayemiz mutluluktur, huzurdur. Şimdi Allah Teala bize zulüm yapana, bizim de ona kısas tatbik ederek karşılık vermemiz hakkını bize vermiş mi? Vermiş. Ama bu bizi mutlu ediyor mu? Hayır. Mutlu etmiyor. Yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz ahirette dünya saadetine ulaşmak, mutlu olmak. Öyleyse haklı olmak bizi mutlu etmiyorsa biz bu iki alternatiften hangisini seçmemiz lazım? Mutlu olmayı seçmemiz lazım. O zaman bakalım beraberce ona karşı hakkımızı savunup intikam almak mı bizi mutlu eder yoksa affetmek mi? Tatbikata baktığımız zaman affetmenin her zaman bizi mutlu ettiğini görüyoruz. Onun için af barışın zekatıdır. Her zaman herkese karşı bunu kullanmalıyız. İnsanların hakkına riayet etmeliyiz. Onları kendimizden öne geçirmeliyiz. Onları sevmeliyiz ve onlar için her türlü fedakarlıkta bulunmayız. Bu şekilde yaparsak biz huzur ve umutlu oluşur. Kötülüğe karşı nasıl davranmalıyız diyor o zaman. İşte sevgili kardeşlerim, biz evvela kendimiz onu yapmayacağız. Yapmamak istiyorsak zikre üst seviyede riayet etmemiz lazım. Ama velev ki biz yapmadık, başkaları yaptı. O zaman onlardan yana davranarak kötülükleri birlikte el birliğiyle silmeliyiz, ortadan kaldırmalıyız Allah'ın izniyle. Bu da nasıl olur? Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle olur. Kötülüğe karşı kötülükle cevap verirseniz hiçbir zaman sonuca ulaşamazsınız. Ama Kur'an-ı Kerim'de kötülüğe karşı hayırla mukabele edersen bu şekilde kötülükleri azaltırsın. Mesela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, zalime de mazluma da yardım edin. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, zalim mazluma yardım etmeyi anladık. Ama zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun zulmünü azaltarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz bir insanın kötülüğünün, yaptığı kötülüklerini azaltırsak ona yardım etmiş oluyor muyuz? Evet. Allah-u Teala'nın zayını bizden istediği hakikat bu inşallah. Trabzon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dua ettiğimizde dünyalık veya ahiretlik onlara bir faydası olur mu? Açıklayabilir misiniz? Tabii ki olur ama bize faydası olur öncelikle. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere dua ettiğimiz zaman, o duayı başkalarına yaptığımız zaman, dua etmek onların mutluluğunu dilemektir. Biz başkasının mutluluğunu dilediğimiz zaman da Allah Teala bizi mutlu eder. Dolayısıyla onlara ulaşır mı ulaşmaz mı onu bilmiyorum ama kesinlikle Allah bizi mutlu eder. İyilik yap, denize at. Balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Allah her şeyden haberdardır. Bu o kişiye karşı pozitif talebimiz, duamız bize üst seviyede fayda verir ve bunu yapmamız lazım. Ama diğer insanlara da verir mi? Elbette. Arap suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'ın cezalandıracağı kesin cehennemlik olduğu belli olan kimseye ne diye nasihatte bulunuyorsunuz dediğinde bakın Allah'ın cevabı ne o kişiler? Belki öğüt alırlar veya takva sahibi olurlar. Allah'ın helak edeceği, yok edeceği, şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavmi niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle der. Rabbimize karşı bir özür olsun ve belki de takva sahibi olurlar. O halde hayırda insanlar arasında ayrım yapmayacağız. Herkese hayırla davranacağız Allah'ın izniyle. Allah'ın bizden istediği bu. Evet. Aydın'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmese diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmese kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, diliyle eliyle değiştirenler onlar Allah'ın dostları, evliyası. Allah Teala onlara kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi buyuruyor. İnsanla Allah arasındaki 28 basamak İslam merdivenine baktığımız zaman ilk 14 basamak kısası şeriatı ifade ediyor. Onun için şeriat kısası af, tarikatı ve kötülüğe karşı hayırla mukavele etmek ise hakikati bize söylüyor. Şimdi bizim normal olarak kötülük gördüğümüz yerde elimizle onu düzeltmemiz ancak karşılık vermememizle mümkündür. Ona kötülüğe karşı hayırla mukavele etmekle mümkündür. Diliyle düzeltme yoluna gidenler normal olarak affedip dua edenlerdir. Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Tebliğ-i Taif'e gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalıyor ve sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, onlara beddua etmeyecek misin dediğinde Allah beni dua için değil, beddua için değil, dua için gönderdi. Velhasıl ya Rabbim onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Öyleyse her zaman biz herkese dua etmeliyiz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeliyiz. Hadis sahih mi? Kur'an'a uygun bir hadis midir? Açıklar mısınız? Evet, Kur'an'a uygun bir hadis. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide eliyle düzeltenler, onlar daimi zikrin sahipleri. Diliyle düzeltenler, onlar da Allah-u Teala'nın bir kötülük gördükleri yerde onun olmaması istikametinde açıklamada bulunan, beyan eden tebliğler. Kalbiyle olanlar da onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, işin başında olanlar. Nitekim Hud suresinin 112. ayet-i kerimesinden sonra 113'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O takdirde size de ateş dokunur. Şimdi zalim olan kimseyi sen de alkışlarsan o zaman gönülden meyletmiş olursunuz. Ama zalim kişi fakat karşı çıkamıyor, sözle de durumunu beyan edemiyor. Mesela böyle olaylar var. İnsanlar korkuyorlar. Ne eliyle düzeltebiliyorlar, ne diliyle düzeltebiliyorlar. O zaman ondan taraf olmamak için ne yapıyor?

0: olmak durumundadır. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, nasibin kaderle olan ilişkisi nasıldır? İnsanın nasibini belirleyen faktörler nelerdir? Bu konuda nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekir? Sevgili kardeşlerim, kaza var ve de kader. Niyet ve nasip. Şimdi kader iki iradenin birden yer aldığı her noktada kaderle karşı karşıyayız. Mesela doğumumuz kaderdir. Biz tek başımıza irademiz devrede yok. Ölüm de kaderdir. Yine bizim üzerimizde Allah Teala ölüm emrini vücuda getiriyor, işlem yapıyor. Dualar kaderdir. Biz talep ediyoruz ama ilahi irade devrede kabul buyuruyor. Evliya olmak kader. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz ama Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği mürşid devreye giriyor. Yani kısacası iki iradenin yer aldığı bütün olaylar kaderi vücuda getiriyor. Ama tek kişinin vücuda getirdiği bir olay da kader olabilir mi? Evet. Kamer suresinin 49. ayet kelimesinde ve min kulli şeyin hem bi kaderin lallekum tezekkürün. Kamer 49'da biz her şeyi bir kaderle yarattık. Öyleyse her şeyin bir kaderle olması da nasibin de bir kader boyutunu ifade ettiğini, inne kulli şeyin hem bi kader. Burada durum nedir? Burada kişinin liyakati önemli. Mesela 30 kişilik bir sınıfta herkes sınıf geçmeye niyet ediyor. Ama 20 kişi geçiyor, 10 kişi kalıyor. 20 kişinin niyetiyle nasibi çakışıyor. O sınıfta kalan 10 kişi, onlar da niyet ediyorlar. Ama nasiple çakışmıyor. Yani muktesebatı ona uymuyor. İşte o kişinin müktesebatı, evvelki kazanımları, liyakatı o kişinin nasibini oluşturuyor. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Yunus Suresinin 62, 63, 64. ve 65. ayet kelimelerini açıklar mısınız? Bu ayetlerin ruhunu teslim edenler için yoksa daimi zikre ulaşanlar için mi açıklar mısınız? Yunus 62'de Allah Teala "Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun." Onlar Allah'ın velileridir. Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. 63 ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu takva sahibi olmuşlardır. Lehum el büşra fil hayati dünya ve ahirete. Onlar için dünya ve ahirete müjdeler vardır. 65'e bakalım şimdi. Yunus suresinin 65. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'ındır. O işiten bilendir. Evet, daha üzün kavlam. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet, kudret Allah'ındır. Allah razı olsun. Yunus 66'ya bakacak olursak ne görüyoruz? Semalarda ve yeryüzünde olan kimseler muhakkak ki Allah'ındır. Öyle değil mi? Allah'tan başka ortaklara dua edenler neye tabi olurlar? Ancak zanne tabi olurlar. Sadece tahmin ederler, yalan uydururlar. Evet, her şey zaten isteyerek istemeyerek Allah'a teslimdir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. İzniniz olursa bir soru yöneltmek istiyorum. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli ve devamlı olanıdır hadisini en güzel şekilde nasıl anlamamız gerekiyor? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli devamlı olanıdır. Sevgili kardeşlerim, devamlı olan tek bir ibadet var, zikir. Bugün 7 tane vasıta emre baktığımız zaman Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir ama devamlı değildir. 24 saat bunu yapamazsınız.

Namaz kılmak bir zikirdir ama devamlı değildir. 7 vakit namaz ve daha ötesi de kılabilirsiniz. Oruç, devamlı oruçtan hiç oruç tutmamış gibidir bu Peygamber Efendimiz. Hac zaten imkan dahilinde olmaz ve diğerleri ibadetler ama devamlı yapılabilen bir ibadet Allah-u Teala daimi zikri. Farz kılmıştı Nisa 103'te. Feyza kadeytümüs selate feskurallaha kıyamen kuvuden vela cunubim. Bunlar ki ayaktayken, otururken, yanıtı yatarken daima Allah'ı zikrederler. Öyleyse Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli devamlı olanı zikirdir. Hadisini bu şekilde anlamak mümkün. Nitekim alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir dendiği zaman da alimin uykudayken yaptığı amel zikirdir. Ama o diğer ibadetlerinin hepsinden üstündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bütün programımız sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma's salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk anında Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz teslim. Birinci sual, Allah Teala neden tüm insanlara Allah'a teslim olmadan ölmeyin emrini vermiştir? Gerçekten de İki ayet-i kerime bize kesin bunu söylüyor. Bakara 132'de Allah Teala "Vasa bi İbrahim ve beni ve Yakub ya buneye inallaha istafa lekum din ve la tamutunne illa ve entum muslimun." İbrahim Aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakub Aleyhisselam da "Ey oğullarım, muhakkak Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin." Eğer Allah Teala 7 sabah 4 teslimi farz kılmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi, o zaman teslim olmadan ölmeyin manasında iradenizi de Allah'a teslim edin ve öyle ölün. Yani başka bir deyimle ölmeden evvel ölün. Ali İmran 102'de "Ey vellezine amenü takkullah hakka tukatihi ve la temutune ile vende müslümün." Burada "Ey iman edenler, bir hakkın takvanın sahibi olun ve siz teslim olmadan ölmeyin." Kardeşimize soru, teslim olmadan ölmeyin emri niye verilmiştir? En üst seviyede Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef iki cihan saadeti. Teslimle İki can saadetinin zirvesine, doruk noktasına ulaşıyoruz. Gerçekten 7 sabah teslime baktığımız zaman bunun başında Bakara 208'de "Ya eyyühellezine aminus kulû fî silmi kâfeten" hepiniz toptan teslime girin. "Ve lâ tettebi'ûl şeytan" yani Allah'ın hükümran olduğu Allah'ın ülkesi söz konusu. Oraya girin. Allah-u Teala'nın sizin için vaaz ettiği iki can saadetine ulaşın. Teslimin dışında olmayın. Teslimin dışında olmak şeytana tabi olmaktır. Ve la tettebihut şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Men yettebihut şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa fennehu ya'melu bel fahşâi vel münker. Şeytan ona fuhşiyeti ve münker emreder. Allah-u Teala nasıl marufu emreden, münkerden ne ediyorsa, iblis de tam tersi fuhşiyatı emrediyor ve münkeri emrediyor. O sebeple şeytan bize iyi bir kılavuz olabilir. Hangi şartta tam tersini yapmamız kaydıyla. Başlangıç noktasında ruhumuz bir emanettir. Vallahi Teala Nisa 58'de "Enne Allah ya'murukum an tu'addu l-emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Zümer 54'te Allah Teala şöyle buyuruyor. "Ve inibu la rabbikum aslimu lehu." Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sonra yardım olmazsınız. Öyleyse şuradan anlıyoruz ki teslim olmak Allah'ın yardımıyladır. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği hedef emirler var. Bu 7 sefa hedef emirlerin 21. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücut teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi ve 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimi gerçekleşiyor. Ama buraya ancak o hastalarla ulaşabiliyor. Ve Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği din, ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Hanif dini Allah'ın teslim olma dinidir. Allah-u Teala onunla bizi mutluluk adı verilen bir hedefe ulaştırmak ister. Evet, en üst seviyedeki mutluluk teslimle gerçekleşir. Sadece Allah'a teslim olabilenler Allah'ın katında İslam'ı sayılırlar. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla devamlı bir mücadele gerektirir. Ama teslimiyet bir cihattır. Kalın çizgilere siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz, harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah Teala kalbinizde bu talebi işitir, bilir ve görür ve arda arda Rahim esmasıyla tecelli ederek bir dizi işlemle sizi mutlaka teslime doğru yönlendirir. İstisnası yok. İkinci sual, itaat etmeden teslim olmak mümkün müdür? Hayır. İtaat teslimiyetin temelidir. Allah-u Teala'nın emirlerine ne kadar itaat ederseniz o kadar teslim olursunuz. İtaat etmeyenin teslim olması hiçbir zaman mümkün değildir. Teslim, itaatın bütün cephelere yayılması halidir. Resul'e itaat, Allah-u Teala'ya itaatin, Allah-u Teala'nın temel emridir. Allah-u Teala Nisa 80'de ben yutur Resul'e fakat atallah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Allah-u Teala Nisa 64'te وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا يُتَعَ بِذِنْ لَهِ Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Allah-u Teala Nur Suresinin 54. ayet-i kerimesinde itaat ederseniz hidayete erersiniz. Resulün vazifesi tebliğ قُلْ اَعْتِيُ اللّٰهُ وَاَعْتِيُ الرَّسُولَ فَاَنْ تَوَلَّوْ فَنَّمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا حُمِلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ اِنْ تُوْتُعُوا Eğer itaat ederseniz tehtedü. Hidayete ararsanız مَا عَلَى رَسُولَ عَلَى الْبَلَاءِ الْمُبِينَ Resulün vazifesi tebliğ. Bizim vazifemiz itaat. O tebliğ ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Biz itaat ediyoruz. Allah'a ulaşmayı kalben diliyoruz. O tebliğ ediyor. Mürşidinize tabi olun. Biz itaat ediyoruz. 12 tane insanla Allah'ın gösterilmişine tabi. Biz o tebliğ ediyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Biz itaat ediyoruz. Nefs tezkesiyle ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Yani kısacası Resul'ün görevi tebliğ, bizlerin görevi ise kesinlikle itaat. Örneğin Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş. Dilemiyorsak kendimizi Allah'tan öne geçirmiş oluruz. Mürşide ulaşmamızı emretmiş. Emretmiş. Ulaşmıyorsak kendimizi Allah'tan ve onun huzurun namazının imamından öne geçirmiş oluruz. Olayı bütünlediğimiz zaman Allah'ın veya Resul'ün önüne geçmek hayatınızın her saniyesini kaplar. Allah'ın veya Resul'ün önüne geçmek. Hayatımızın bir kere daha çok önemli. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş. Farz kılmış. Dilemiyorsak kesinlikle kendimizi Allah'tan öne geçirmiş oluruz. Mürşide ulaşmamızı Allah Teala emretmiş. Ulaşmıyorsak kendimizi Allah'tan ve onun huzur namazının imamından öne geçirmiş oluruz. Ve olay her safhada bu şekilde. Allah ve Resul'ün önüne geçmek ise kesinlikle amellerin boşa gitmesini ifade ediyor. Muhammed suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Muhakkak ki inkar eden Allah'ın yolunda men edenleri, sonra kâfir olarak ölenleri Allah mağfiret etmez. Evet. Başka bir ayet-i kerime o zaman. 33'e bakalım. Evet, 33. Ya eyyühellezine aminu, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Amellerinizi batıl etmeyin. Yani Allah ve Resul'e itaat, eğer itaat etmiyorsak ameller boşa gidiyor. La tübtü ama tübtülü amalekum. Öyleyse amelimizin boşa gitmesini istemiyorsak mutlaka Allah ve Resul'üne itaat gerekli. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, mürşidimize tabi olacağız ve her onu da Allah'ın en üst seviyedeki emrini yerine getirmeye gayret içinde olacağız. Üçüncü sual, teslimlerle bizim taleplerimiz arasında bir bağ var mıdır? Evet. Allah Teala biz istemedikçe bizi teslim almaz. Bu bizim irademizin mahsulü olacaktır. Her zaman iki rıza karşılıklıdır. Önce kul Allah'tan razı olur. Allah bundan sonra kuldan razı olur. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'a ulaşıyor. Kişi Allah'a köle olmayı dilediği için Allah'a köle olmak şerefine eriyor. Öyleyse her seferinde kulun rızası önce, Allah'ın rızası sonra geliyor. Her standartta bir mutlak talebin var olduğunu görüyoruz. Evet, kesinlikle olay bu. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Rızamızı beyan ediyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Biz mürşidimize tabi oluyoruz. Allah da mürşidimize tabi olmamızdan dolayı bizden razı. Kısacası hangi safhadaysak onun, o safhanın rızasını yerine getirmiş oluyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın güvenini kazanabilmek Allah'a teslimle olur ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine teslim olmuş kabul eder. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Önce ibadetlerimiz, tabii ki namaz. Kendimizi sorgulayacağız. Ben iyi bir kul muyum? Hani namazlarımı kılıyor muyum? Namazdan, ibadetten ziyade ben iyi bir insan mıyım?
1: Allah'ın dostları, evliyaları, dünyayı isteyene ver, cenneti isteyene ver. Bana seni gerek Allah'ım demişler. Allah'tan böyle şeyler istiyor musun?
2: Tabii ki Allah'a yakın olmak her Müslümanın en çok istediği şeydir. Hani hiç aklımıza gelmedi doğrusu. Dua ederken böyle daha samimi bir şeyle dua ediyoruz ama hiç bu aklımıza gelmedi gerçekten.
3: Belki dille değil ama kalple 5 vakit istediğimiz o.
1: Neyimiz Allah'a ulaşabilir?
2: Dualarımızın ulaşması gerekiyor.
3: Dualarımız, isteklerimiz.
1: Ruhumuz yaşarken Allah'a ulaşabilir mi?
2: Tabii ki.
1: Allah'a yaşarken ulaşan kişilere ermiş evliya deniyor. Onlardan olmak ister miydiniz?
2: Mekke'ye, Medine'ye, o Kabe'ye gittiğimiz zaman onu zaten hissederiz yani.
1: Ondan sonra dualarınızda en başta Allah'ım ben seni istiyorum, sana ulaşmak istiyorum der misiniz mesela?
3: Tabii ki derim. Bu da bir uyarı oldu sizden.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken size ulaşmayı çok istiyorum.
3: Seni çok seviyorum Allah'ım. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Allah'ım seni çok ama çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz?
4: Çok seviyoruz.
1: Siz de ister miydiniz Allah'ın dostu, evliyası olmayı?
4: Evet, isterdik.
5: Çok isterdik.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda belki dille değil ama kalple 5 vakit istediğimiz o dedi. Kalbimizden geçen ama dile getirmediğimiz hedeflere ulaşmamız mümkün müdür? Hayır. Kalbimizden geçen ama dile getirmediğimiz hedeflere ulaşmamız mümkün müdür? Mutlaka kalben tasdik, dilden ikrar ve uzuvlarla da yerine getirmektir. Evvela niyetimiz olması lazım, hedef tespiti. Sonra en niyete ulaşmak üzere bir gayretin içinde olmalıyız. Ve tabii ki mürşidin himmeti. Öyleyse bütün bunlar hepsi kalbimizden ama aynı zamanda dilden de ikrar edeceğiz. Kalbin tasdik ettiğini dil ikrar edecek. Dilin söylediyse kalp tasdik edecek. Bu şartlar altında güzele ulaşabiliriz. Allah'a ulaşmayı dilemenin metodu 2 tane temel şart içerir. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Öyleyse dilimizle Allah'a müracaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ama bunu kalbinizin de tasdik etmesi lazım. Yani dil ile söylemek yetmez. Mutlaka kalbin de bir talebin sahibi olması gerekir. Allah kalbimden geçeni nasıl olsa biliyor. Ben neden Allah'tan isteyeyim? demek de bir nefsani tuzaktır. Allah'ın yardımı bizim imanımızın ve Allah'tan talebimizin üzerine kurulan bir köprüdür. Biz eğer gerçekten Allah'tan bir şey istiyorsak mutlaka gereğini yerine getirmemiz lazım. Demek ki dil ile ikrar, dilimizde söyleyeceğiz. Kalp ile tasdik, o dilimizin söylediği kalbimizde olacak. Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde bakıyoruz. Allah Teala "Seyakulul lakal mukallafun min al-arabi şegaletna" savaşa katılmayan geride kalanlar "Şegaletna amvaluna ve ehlina" mallarımız ve çocuklarımız bizi meşgul etti. "Fastagfir lana" bize mağfiret dile. Allah'a kalplerine bakıyor. "Yaquluna bi alsinati ma laysa fi kulubikum" onlar kalplerinde olmayanı diliyle söylüyorlar. Yani dil bir şey söylüyor ama kalp tasdik etmiyor. O zaman o kişi dilden ağzıyla iman ediyor ama kalbiyle iman etmeyen birisi. Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde olay bu. Ya eyyüvel Resulü La yesümkellezine yusarrüne fil küfri minellezine kalu amennâ bi efvâhim dilleriyle iman ettiklerini söylüyor ve lem tu'min kulûbuhum ama kalpleri iman etmiyor. Hucurat 14'te de aynı şekilde Kâletil Arabu amennâ. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Dille söylüyorlar. Kullem tu'minu. Hayır siz mümin olmadınız. Lakin kullu aslamna. İslam dairesine girdik deyin. Ve lema yedhul imâne fî kulubkum. Kalplerinize iman girmedi. Yani dilinizin söylediği kalbiniz tasdik etmedi. Öyleyse hedeflere ulaşabilmek mutlaka yedi kalp şartı, yedi nimeti gerektiriyor. Yedi kalp şartından birincisi ekinetin alınması, ikincisi ihbatın konulması, üçüncüsü kalbin Allah'a dönmesi, dört nür yolunun açılması, beş mührün açılması, altı küfrün dışarıya alması, yedi kalbe iman yazılması. Yedi kalp şartıyla ancak ıslah edici amellere başlayabiliyoruz. Ve yedi nimet. Devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Bir, kalbimize Allah-u Teala imanı yazıyor mücadeleyim. İki, üçüncü olarak günahlar sevaba çevriliyor. Furkan 70. Ruh vücudu terk ediyor. Nebe 39. Fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlıyor. Rahat 36. Nefs salih amel işlemeye başlıyor. Zümer 23 ve irade güçleniyor. İşte bu şartların sahibi olan insan istisnasız ne yapmış oluyor? Yedi kalp şartı, yedi nimetle Esra-i nefs yapmak suretiyle çok kısa süre içinde, 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a kendisine ulaştırıyor ve sanki kendisi ulaşmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre teslim standartları mutlaka bir mürşide, bir resule teslim olmayı da gerektiriyor. Mürşide tabi olmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tarikata talebe olmak.
1: Bir mürşit sizce nasıl özelliklere sahiptir?
2: Düpedüz Allah yolunda mürşit demek, ibadetle dünyayı bırakmış, yani haramsız, helal kovalayan biri bence.
1: Eyüp Sultan Hazretleri gibi var mı Allah'ın evliyaları, mürşitleri günümüzde?
2: Tabii ki vardır. Boş yaşıyoruz herhalde ya. Böyle bir şeylerle uğraşamıyor muyuz, uğraşmıyor muyuz? Tamam Eyüp'e geliyoruz namazlarımız ama dediğiniz gibi eksiklerimiz çok.
1: Peki bu insana neler kazandırır?
2: Tabii ki çok şey kazandırır. Gerçekten hani iyi olduğunu bilmek, iyi bir yer olduğunu bilmek. Hani bunu önce tescillemek lazım. Sonra gidip orada bence kazanacağımız çok şey olur. Çünkü biz eksiyiz zaten.
5: Bize ne kazandırır? Cenneti kazandırır. Öbür dünyamızı kazandırır tabii ki.
6: Ben herhangi bir yere bağlı hani tarikat altında durmayı şey yapmıyorum yani tercih etmiyorum. Kendimce araştırıp kendimce öğrenmeyi daha çok tercih ediyorum.
2: Bunu hayatıma yerleştirmek isterim mürşitleri. Neden olmasın?
1: Hacet namazı diye bir namaz var. Evet. Onu kılıp perşembe geceleri Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum. Dostlarından olmak istiyorum. Bu konuda bana tayin ettiğin mürşidi gösterir misin? diye talepte bulunuyorsunuz. Bunu yapmak ister misin?
2: Yapmak isterim aslında. Öncelikle bir kendimize böyle bir çeki düzen verip sonra bunu yapmak isterim. Sizin bu dediğinizi de uyacağım. Yapacağım ilk namazımda.
0: Bir misafirimiz, ben tarikat adı altında bir yere bağlanmayı tercih etmiyorum. Kendimce araştırıp öğrenmeyi daha çok tercih ediyorum dedi. Bir insanın tarikat ehli olmasıyla kendi ilim tahsil etmesi arasında fark var mıdır? Elbette. Sadece kişi araştırırsa, hayatını bu konuya seferber etse, fıkhi seviyede bir bilginin sahibi olabilir. Çünkü fıkıh, kalbin bu dünyaya dönük olan idrakini ifade ediyor. Ama kalbin sadece bu dünyaya dönük idraki yetmiyor. Allah Teala bizi ahirette de sorumlu kılıyor ve bize iki cihan saadetini farz kılmış. Öyle olunca hayır, yani kendi araştırmasıyla değil. Onun için Yunus ne diyor? Sevmu selat haccu zekatla sanma ki biter zahid işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Eğer irfan farzsa, gerekliyse bunu ancak irfan ehlinden öğrenebiliriz. Siz bir öğretmenden sadece bu dünyaya dönük olan kesimi öğrenebilirsiniz. Ama fizik ötesi irfanı mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşitten öğrenirsiniz. Mürşit olmadan Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşit olmadan mürşide tabiyet, mürşit olmadan Allah'ın bize farz kıldığı yedi hedefemin yedisi de yok. Onun için Yunus diyor ki, gel ey kardeş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kardeşimiz diyor ki, tarikat ehli olmasıyla kendi ilmi, yani daha doğrusu, ben tarikat adı altında bir yere bağlanmayı tercih etmiyorum. Kendimce araştırıp öğrenmeyi tercih ediyorum. Tarikatı tercih etmese, kendisi araştırıp öğrense ne olur? Sadece Câsiye 23'te belirtildiği gibi faydasız ilmin sahibi olur. Daha başka bir şey olmaz. İşte hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Yani kişi mürşide tabi olmadan ilmi de irfanı da hikmeti de hikmetin ötesinde mürşitten öğrenmese onun kendi kendine öğrendiği ilim faydasız ilim, Câsiye 23'te belirtilen emaniyedir. Onunla da hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. O başkalarına bir şey söylerse bu sefer de Bakara 44'te buyurulduğu gibi اَتَّامُلُنَا نَاسَ بِلْبِرِي وَتَنْسَنْ اَنْفِزَكُمْ. Siz insanlara biri emrediyor da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Görüyoruz ki istisnasız mutlak surette mürşit gerekli. Haç 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْاِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ. Kendilerine ilim verilenler bilsinler ki Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söyledikleri haktan inen sözlerdir. Ona iman edecek ve Allah da bu sözlere iman edenleri sırat-ı müstakime ulaştıracak. Neyle? Kalplerine ifati koymakla. Ve Cin Suresinin 16. ayet-i kerimesinde iki tip insandan bahsediyor Allah-u Teala. وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِنَ مِنَ الْقَاسِتُونَ. Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. فَمَ الْقَاسِتُونَ فَاَلْنَارِ جَهَنَّمَ حَتَبَ. Kalbi kasiyet bağlayanlar cehenneme odun olacaklar. وَاِنَّوِ سَقَامُ عَلَى تَارِقَاتِ. Eğer tarikat üzere olsalardı cin 16'da belirtildiği gibi. لَاَسْكَيْنَاهُ مَنْ غَدَكَنْ. Kalplerine doyasıca bir rahmet tattırırdık diyor Allah Teala. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam inşallah. Ellerinizden hürmetle ve hasret öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok sıra kalbimizden muhterem hocam inşallah. Hayırlı ve mutlu Ramazanlar diliyoruz. Müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı muhterem hocam. Muhterem hocam, aklında Allah'a teslimi söz konusu mudur? Bu konuda değerli açıklamalarınızı bekliyoruz muhterem hocam inşallah. Tekrar ellerinizden hürmetle ve hasret öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok sık abimizden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi muhterem hocam inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, aklın da Allah'a teslimi söz konusu mudur? Evet. Aklın Allah'a teslimi en üst seviyede devrin imamları için geçerlidir. Necm 3'te وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O hevasından konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَى وَحْنْ يُحَى O sadece Allah'ın kendisine vahyettiğini konuşur.

0: Öyleyse Allah onu konuşturuyor. Enfal 17'de وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَكَانَ اللّٰهُ رَمَى. Yerden bir avuç kumu düşman üzerine attığın zaman onu sen atmadın, onu biz attık. Öyleyse devrin imamları için aklın da teslimi söz konusu. Onun söylediği söz Allah'ın kendisine söylettirdiğidir. Onun yaptırdığı her fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Ruhun ve için nefsin ve Allah'ın nefsin Allah'a tesliminden sonra iradenin teslimi, aklın teslimi diye iki teslim kademesinden daha bahsetmek mümkündür. Çok özel bir durum olması bu hakikati değiştirmez. Aklın teslimi diye bir konu tasarruf rızası olarak Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Biliyorsunuz ki akıl beyne kumanda ederek bizim vücudumuzu kullanan varlığın adıdır. Akıl Allah'a teslim olduğu zaman artık bizi aklımız kullanmaz. Bize her şeyi yaptıran Allah olur. Tasarruf mertebesinin dizaynı budur. Her devirde sadece bir kişi bu makamın sahibi olur. O kişi huzur namazının imamıdır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman evet, iradenin teslimi herkes için geçerlidir. Ama aklın teslimi mutlaka sadece devri imamları için, tasarruf rızasının sahibi olanlar için geçerlidir. İster veli Resul olsun, ister nebi Resul olsun, tüm devri imamları Allah'ın tasarrufundadır. 7 tane ayet bu konuda bize ışık tutuyor. İşte Araf 188, Enfal 17, Fetih 10, Necm 26, Cin 21, Necm 3, Necm 4, Nahl 127, Kasas 68 ve Tahi 109, Enbiya 73, Secde 24. Bu ayette bahsi geçen olay devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğu, aklını da Allah-u Teala'ya teslim ettiğini anlıyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zikirsiz bir teslimler dizisinin hiçbir şekilde mümkün olmayacağını açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: İmanın şartlarını yerine öncelikle getirmek lazım. Hani namazımızı dosdoğru kılmak. Bunlar farz olan ibadetleri yerine getirip ondan sonra hani vakit bulabiliyorsak ya da hani sonrasında sapıtmayacağımızı biliyorsak o zikirleri de tabii ki hayatımıza dahil etmeliyiz yani.
3: Zikrin diğer ibadetlerden farkı daha da Allah'a yakın olmak, baş başa olmak, tenha bir yer. Zikir demek bence bir köşeye çekilip kendine ait bir odan olup hani ulu orta namazdan sonra değil de ben en çok onunla mutlu oluyorum.
2: Zikir farzdır ama namaz kadar değil, oruç kadar değil. Öncelik bunlara.
1: Neler size kazandırıyor? Neleri kolaylaştırıyor hayatınızda?
3: Ya Allah'a yakınlığımı, baş başa olmayı, zikir demek. Onunla beraber ufacık bir tesbihat da olsa Allah'ımla beraberim demek.
1: Yani zikrettikçe kalbimizdeki, içimizdeki kötülüklerin o anda zikrederken temizlendiğini, ruhumuzun hafiflediğini hissediyoruz tabii ki. En büyük ibadet zikirdir diyor. Vele zikrullahi ek diyor. Bundan ne anlıyorsunuz?
2: Bizce bence namaz kıldığımızda zaten zikretmiş oluyoruz. Yani tamamen Allah'a böyle teslimiyet, zikretmek namazın her şeyinde, her ayetinde yani başka bir şey düşünmüyoruz zaten.
1: Daimi olarak Allah zikretmemizi istiyor Kur'an-ı Kerim'de. Daimi zikre ulaşırsak nasıl insanlar oluruz?
3: Güzel, cennetlik insanlar oluruz. Daimi demek tüm, bütün demek bence.
0: Misafirimiz zikir farzdır ama namaz kadar değil, oruç kadar değil, öncelik bunlar dedi. Allah'ın farz kıldığı emirlerde öncelik sıralaması var mıdır? Evet, öncelik sıralaması her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dilek yoksa din yoktur, Kur'an yoktur, teslimiyet yoktur çünkü. Eğer kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemediyse, sabahtan akşama kadar zikrese dahi, evet, o işe nokta itibariyle sükunet bulur ama kalbine Allah'ın nurları girmez ve girmez kapalı olması hasebiyle. Dolayısıyla o kişinin işi yapbozdur yani.

0: Her anında arkasından bozar. Öyle bir durum söz konusu değil. Halbuki Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir zikrullah'tır. Burada da bir sıralama söz konusudur. Eğer Kur'an ayetleri tilavetiyle kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, peşinden hacet namazı kılıp müşrine tabi değilse, o zaman hiçbir zaman nefs zekiyesi olmaz. Allah Teala zaten sıralamayı koymuştur ama öncelikle hangi Resul, hangi Nebi görevlerine bakarsak bakalım. Birinci sırada ayetlerin tilaveti, yani kişinin Allah'a daveti, daveti dinleyenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeleri esastır. Bu dilek yoksa, davet kabul edilmemişse, o kişi ne yaparsa yapsın, kurtuluşa eremez. İnsanların çeşitli fikirleri olabilir ama önemli olan Allah'ın söylediğidir. Allah'ın söylediği burada insanların söylediğine uymuyor. Dinin direği namazdır, tamam. Ama bu sebeple en büyük ibadet namazdır derseniz tamam değil. Kur'an-ı Kerim en büyük ibadetin zikrullah olduğunu buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle buyuruyor. Size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüşün farkı olmaktan daha hayırlı, Allah yolunda şehit olmaktan daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse zikirden daha fazla bizi Allah'a yaklaştıracak bir ibadet yok. Zikirden daha değerli bir ibadet de yok. Zikir ibadetlerin sultanıdır. İslam olmanın hatta yegane anahtarı zikirdir. Hem de yalnız zikir değil, günün yarısından daha çok, daha fazla zikir, 24 saat her an zikirle geçecek bir zaman parçasını içeren daimi zikir de kesinlikle farzdır. Zikir farzdır, müzemmil 8. Çok zikir farzdır, Azap 41 ve daimi zikir farzdır, Nisa 103. Hepsi de farz ve bu farzların mutlaka yerine gelmesi gerekir. Görüntülü bir suremiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmet ve hasretle mübarek kendinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Köleliği irade teslimi gibi düşünebilir miyiz? Açıklayabilir misiniz? Tekrar mübarek elinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, köleliği irade teslimi gibi düşünebilir miyiz? Kölelik hiçbir şekil şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Allah'a köle olduğunuz yerde iradeniz artık Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'a köle olmak, Allah'a kul olmanın son mertebesidir. Edi safa kul olmak var. İrade teslimi Allah'a köle olmayı var. Unutmayın ki köleler hürriyetlerine satın alınarak ulaşırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Kendinizi satın alacaksınız. Ve sahip olduğunuz her şeyi Allah yolunda kullanarak köleliği adım adım satın alacaksınız. Köleliğinizin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artar. Allah-u Teala'nın istediği bu. Köleler normal zahiri alemde olduğu zaman eskiden kölelik şeyi vardı ve köle azat olmak istiyorsa belli bir para karşılığında yapılıyordu. Köle hürriyetlerini satın alarak ulaşırlar. Biz de öyle yapmamız lazım. Kendimizi satın almamız gerekir. Sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda kullanarak köleliği adım adım satın alacağız. Köleliğimiz artarsa mutluluğumuz da o derecede artar. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Efendim sohbetinde bir kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeden el öpse, dahi başının üstünde devrin imamının ruhunun gelmeyeceğini buyurmuştu. Evet, bir kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeden el öpse dahi başın üstünde devrin imamının ruhunun gelmeyeceğini buyurmuştu. Bu durumda tebliğlerde el öpmelerini sağlamak için mi gayretmeliyiz? Bu durumda doğru tebliğ ve tövbe daveti nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşim, öncelikle biz insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmalıyız. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Allah Teala öncelikle hayra davet etmemizi emri buyuruyor. Nedir o? Ali İmran 104 وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اَلْ خَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ اَنْ هَوَ الْمِكَرِ Başkanın kışta zaten herkes nefsine tabi şer işleyen bir pozisyonda. Ama Allah Teala hidayetçilerini vazifeyle kılmak suretiyle insanları hayra davet eden, marufla emreden, münkerden nehyeden bir topluluk olmasını buyuruyor. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse bu durumda tebliğlerde el öpmelerini sağlamak için mi? Hayır. Tebliğlerde öncelikle Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeleri istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Onu o konuda ikna etmeliyiz. Bazen mesela anlatıyorsunuz, kişinin hastalığı var, o da diyor ki içinden geçiriyor. Ben eğer tövbe alırsam hastalığım geçer ve o zaman hastalığın geçmesi istikamet sebebiyle tövbe alıyor. Bunlar da geçerli değil. Allah emretmiş. 73 ayet-i kerimede 19 fiille ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını emretmiş. Farz kılmış bize. İşte biz Allah-u Teala'nın bu farzına itaat ediyoruz. Rabbim sen emrettin. Ben de emrini yerine getirmek için harekete geçtim. Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ve bu dilek de dilden değil, kalpten olması lazım. İşte biz insanların kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine, Allah'ın emretmesi sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olursak, biz vazifemizi yapmış oluruz. Geri kalan da Allah-u Teala'nın ona mürşid göstermesi, kişinin mürşide tabi olması diye safhalar tamamen Allah'ın gerçekleştireceği bir husustur. Biz eğer vesile olabilirsek insanların hidayetine vesile olmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmak, geri kalan Allah-u Teala'nın garantisinde gerçekleşiyor. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabii ki tövbeyi de anlatmalıyız. Allah'a ulaşma dileğinden sonra ikinci safha tövbedir. Biri diğerini sağlamasıdır, bunu da unutmayalım inşallah. Tövbeyi de anlatacak ama öncelikle Allah'a ulaşma dileği. Eğer Allah'a ulaşma dileği yoksa tövbe edersen de o tövbenin o kişiye bir fayda sağlaması söz konusu değil ve o tövbe yalancıların tövbesi olmuş olur. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin ibadetleri ve zikirleri arasında fark nedir, açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin öncelikle Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibidir. O kişi irşat makamının alâlede bir insan olmadığını, Allah'ın dostu olduğunu ve ancak Allah'ın yardımını Allah'ın dostları vasıtasıyla alabileceğimizi biliyoruz. Ne diyelim mesela şu anda güneş enerjisinden faydalanan, elektrik üreten, evinde elektriği ondan temin eden insanlar var. Ama doğrudan doğruya biz o enerjiyi alabiliyor muyuz? Hayır. İşte güneş kolektörü vasıtasıyla evvel oradan geliyor ve oradan elektrik enerjisine dönüşüm bize ulaşıyor. Biz de ihtiyacımızda o ürettiğimiz elektriği kullanabiliyoruz. Tıpkı bizimle Allah arasındaki ilişkilerde de Allah'ın mürşitleri böyledir. Allah'tan gelen yardımı bize yansıtırlar. Onlar doğrudan doğruya bir yansıtıcıdırlar. Eğer kişi Allah'ın mürşidini mürşit olarak değil, ayette bir kişi olarak görürse o zaman Allah o kişi üzerinde bir işlem vücuda getirmez, furkanların sahibi kılmaz. Furkanların sahibi olmayan kişinin de hedefine ulaşması söz konusu değil. Ama eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişse, o kişiyi mürşidi mürşid olarak görmüşse ona göre itaat eder ona göre, işitenlerden olur ona göre, mürşit üzerinden Allah'ın yardımını almaya başlar. Allah'ın yardımı da olmadan imkansız. Zümer 54 bunu söylüyor inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, yolda olmayana Allah'tan hidayet dilememiz ona fayda sağlar mı, açıklar mısınız? Tabii ki sana fayda sağlar. Yolda olmayana Allah'tan hidayet dilememiz. Ya Rabbi merkezi hidayetine ulaştır. Talep ediyoruz. Biz herkesin mutluluğu için uğraşıyoruz. En azından onunla biz mutlu oluyoruz. Eğer o da dilese o anda, o zaman faydası dokunur tabii yani. Biz diliyoruz, kendisi de diliyorsa biz onun hidayetine vesile oluyoruz. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Araf 172'ye göre hepimiz nefslerimiz, ruhlarımız, fizik vücutlarımız Allah'ın huzurunda Allah'a yeminler veriyoruz. Bundan sonra fizik bedenlerimiz bir anne rahminden nasıl dünyaya geliyor bizlere açıklar mısınız? Zamandan evvel Allah Teala zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Yani Allah, biz mahlukuz. Mahluklar olarak bizim her işimiz zamanla, mekanla gerçekleşiyor. Ama Allah'ın buna ihtiyacı yok. Allah zamanı kullanmadan, mekanı kullanmadan Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve onlarla kalp üzerinden konuşuyor. Hepsine hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalbiyle konuşuyor. Kalbiyle konuşunca o kişi de kalben cevap veriyor. Diyor ki evet diyor. Zaten ruhun tesliminden bahsettiğimiz zaman bunun mutlak surette o nurun sahibi olması lazım kalp. Fizik vücut tesliminden bahsettiğimiz zaman o nurun sahibi olması lazım kalbin. Nefsin tesliminden bahsettiğimiz zaman keza öyle. Ve Allah Teala bir bir ruhlarımıza misak, fizik vücuttan at, nefsimizden yemin alıyor ve bunları dünya hayatını yaşarken yerine getirmemizi istiyor. Ondan sonra da bir sebeple Allah Teala bizi dünya hayatına gönderiyor. Allah razı olsun. Anne baba sebebiyle. Anne baba dünya hayatına gelişimizin sebebi. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nisa suresi 88'de Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek istiyorsunuz deniyor. Hud suresi 34'te Allah sizi azdırmak isterse deniyor. Şeytan beni azdırmana yemin ederim diyerek cennetten kovulmuştu. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız, açıklar mısınız? Allah Teala o kişi istemiyor, talep etmiyor. Allah Teala da onu o halde bırakıyor. Yani Allah'ın delalette bıraktığını insanlar hidayete erdirebilir mi? Hayır. ...34'te... eğer size nasihat etmek istersem, istesem şayet Allah sizi azdırmak isterse, biz nasihat ediyoruz tamam, ama Allah bizi azdırmak isterse benim nasihatim size fayda vermez. Yani Allah'ın azdırdığı kişi kimdir? Kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar Resul de nasihat etse o nasihat ona fayda vermiyor. Hangi ayet gereğince? Araf 146. Sel sufan ayetellezine ellezine tekebbüne felerdi bi gayri hakkın. Ve en yere kulli ayetin la yuminu biha. Ve en yere sebebile rüştü ila yetekizü sebebile. Ve en yere sebebile yetekizü sebebile. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından saptırırız diyor. Bunlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Rüşt yolunu görseler yol edilmezler. Gay yolunu görseler. Öyleyse bu kişi kimdir? Bu kişi Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme davetine muhatap olmuş, daveti kabul etmemiş. Mürşide tabi olma kendisine ulaşmış, onu da kabul etmemiş. Gay yolunun müntesibi. O zaman siz gay yolundaki bir insana devamlı nasihatte bulunursanız nasihatiniz ona fayda vermez. Çünkü Allah Teala onu o halde bırakmıştır. Yani kendisi ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. O zaman nasihatiniz elbette ona fayda vermez. Arap 146'da zikredildiği gibi. Şeytan beni azdırmana yemin ederim diyor. Şeytan çünkü İblis'e Allah Teala secde emrini verdi. Secde etmedi. Ama Allah Teala İblis'e sordu. Doğrudan doğruya onu azdırmadı. İblis'e sordu, dedi ki ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bu emrimi asi kılan nedir? Ben vermiştim. İblis diyor ki beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. O zaman huzurdan kovuluyor. Huzurdan kovulan İblis Allah'tan kendisi istiyor. Diyor ki bana müsaade et, ben onları saptıracağım. E Allah Teala da müsaadeyi veriyor. Yani kendisi İblis istiyor yani. İblis insanların Allah'ın yolundan sapmasını istiyor ve Allah'tan müsaade istiyor. Allah Teala da müsaadeyi veriyor. Allah'ın müsaadeyi vermesi İblis'i azdırmak şeklinde düşünüyor. Yani kişinin kendisi bunu istiyor. Bu ayetleri nasıl anlamayız? Bu şekilde anlamalıyız. Yani insanlar eğer ayetleri iman etmiyorsa, rüşt yoluna davet edilmiş duayeti kabul etmiyorsa, gay yolunda ise o zaman o insanlara nasihat etse nasihat onlara fayda vermez. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada 7 tane Furkan aldığımızı Efendimiz'den öğrenmiştik. Safalar ya da liyakat arttıkça Allah'ın ayrıca Furkanları var mıdır? Elbette. Furkan doğru batıldan her seviyenin var ama öncelikle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği Furkan birinci safa ile alakalı. Mürşidi mürşit olarak görmekle alakalı ama herkes ilk etapta Allah'a ulaşmayı dilediği an mürşidi yeteri boyutta idrak ediyor mu? Hayır. Tabiyetle birlikte bu idrak daha artar. Ruhun teslimiyle daha artar. Fizik vücut teslimiyle daha artar. Yani itaatiniz arttıkça irşat makamını idrak etmeniz daha da artıyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz, toz toprak gibi pis ortamlarda zikir yapmanın bir zararı olur mu? Açıklar mısınız? Başka imkanınız yoksa yapabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Gaziantep'ten bir izleyicimiz Muhterem Hocam, cennete veya cehenneme girmemiz kaza mı kader mi oluyor? Cehenneme girmeniz kaza ama cennete girmeniz kader. Neden kader diyorum? Çünkü veli olmak, duaların kabulü, bunlar kaderdir. Siz talepte bulunuyorsunuz, ilahi irade devreye giriyor ve kabul ediyor. Siz yapıyorsunuz, Allah yardım ediyor. Cennete gitmek Allah'ın yardımı iledir. Ama cehennem kişinin kendi hak ettiği Allah'ın el-ad esmasının bir gereğidir. Yaptığı yeşer fiillerin neticesinde o cehennemi hak ediyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an. Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an. Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma sarva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü mutluluk eşittir hayır bölü zaman.

Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde bizi beraber kıldı. Birlikte kıldı. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle stres ve öfke kontrolünü sağlamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığından da anlaşıldığı gibi bizim için negatif olan stres ve öfkedir. Ama Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarına indirdiği emir ve nehilerin bütününe baktığımız zaman Allah-u Teala bize nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle bütün bu negatif unsurlardan hepsinden kontrolü sağlayabiliriz. Kendimizi sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştırabiliriz. Evvela nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin muhatabı olan insanın yaratılışına bakalım beraberce. Allah Teala bizi üç vücut, serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık olarak dünyaya getiriyor. Evet, bir fizik bedenimiz var, bu zahiri aleme ait. Nefsimiz var, berzah alemine ait. Ve Allah'ın zatına üfürülen ruhumuz var. Üç vücut ve bu üç vücudun ikincisi olan nefsimiz muhtevasında 19 tane negatif özellik var. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet vesaire. Dikkat edin, konferansımızın konusu olan öfke kontrolünü sağlamak

0: Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi öfke ve gayzdır. İki tane düşmanımız var. Bir tanesi dış düşman olan şeytan, diğeri de nefsimiz. Nefsimizin manevi kalbindeki afetlere şeytan %100 tesir ediyor. Ve Allah Teala bize bir serbest irade vermiş. Bu serbest irade tahtında, cüz'i irade tahtında bizim için iki yol var. Gay yolu ve irşat yolu. Başlangıç noktasında bütün insanlar anne karnından hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Yani ayetlerden gafil. Bu ayetlerden gafil olanlar son indirilen şeriat ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevası gereğince 19 negatif özelliğin sahibidirler. 19 negatif özelliğe baktığımız zaman ayetlerden gafiller şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, sardis, kördürler, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalar ayrılmışlardır, gay yolundadırlar, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, gideceği yer cehennem, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Kur'an-ı Kerim muhtevası için gereğince takva sahibi olabilmesi, mümin olabilmesi, hidayette olabilmesi, hidayeti dilemesine bağlı. Ve Allah Teala kendi katından her devirde hidayetçiler vazifeli kılıyor. Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Öte yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse herkes için farz olan hidayeti dilemek. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında Bakara 216'ya göre herkes olayları yaşar. İkinci basamakta Allah Teala seçilenler ve seçilmeyenler diye insanları ikiye ayırır. Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği, kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar kalbi hasta olan insanlar, onları Allah Teala seçmiyor. Kalbi hasta olanlar devamlı insanlar arasında fitne fesat yayıyorlar. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ve seçilen insanların içerisinde hepsi gay yolundadır. Ama bu gay yolunda kalbi kasiyet bağlayan insanlar Allah'ın katından gelen hidayetçinin davetine muhatap oluyor. Daveti kabul edenler ve etmeyenler diye ikiye ayrılıyor. Seçilen insanlar %90'dan fazla, ama bu %90'dan fazla seçilen insanlar içerisinde sadece %10'dan azı hidayet diliyor. O zaman Resulullah'ın hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Geri kalanlar seçilmesine rağmen ölüme kadar hidayeti dilemedikleri için delalet onların üzerine hak oluyor. Ve şeytanın hem bu dünya hayatında hem ahiret hayatında kendisiyle birlikte cehenneme götürdüğü, bu dünyada onlara stresi, öfkeyi, bütün negatif unsurları yaşattırdığı kişiler, bir kalbi hasta olanlar, iki kalbi kasiyet bağlayanlar. Şeytan bunlar üzerinde hüküm ferma. Haç 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٌ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبٌ. Yani şeytanın etkisi kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanların üzerindedir. Ama şeytanın kalben ulaşmayı dileyenlerin üzerinde tesiri sıfırdır. İşte sevgili kardeşlerim, bu kalben ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta. Allah-u Teala onları Rahim esmasıyla üzerine tecelli ederek peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla onları mürşidine ulaştırıyor ve onlar nefs tezkiyesine başlıyorlar. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi evvela nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin kontrol altına alması, daha sonra tamamen kalpten temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesi manasına geliyor. İşte her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var, o devrin imamıdır. Allah-u Teala hidayete erdiren vekaleten veya asaleten devrin imamının 5 görevini Bakara 151'de açıklıyor. O size sizin içinizden bir Resul gönderdi. Bütün devrin imamları Allah'ın Resulleridir. Asaleten devrin imamı Allah'ın Nebi Resulüdür. Onun olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamı Allah'ın Veli Resulüdür. İmam Rabbani Hazretleri, insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetle hidayete erenler, onlar asaleten devrin imamı ile hidayete erenlerdir. Kutbu nübüvvetle hidayete erenlerin son temsilcileri sahabedir. Ondan sonra kıyamete kadar artık nebi gelmeyecek. Hidayete eren insanların hepsi kutbu velayetle hidayete eriyorlar. Kutbu velayetle hidayete erenler, onlar veli resullerin eliyle hidayete erdiriliyor. Ama kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İster kutbu nübüvvet olsun, ister kutbu velayet olsun, her ikisinin de 5 görevi var. Bu görevlerden birincisi ayetlerin tilaveti, ikincisi nefsi tezkiye ve tasfiye etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan hayatında Allah'ın bize farz kıldığı en önemli unsur, berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Bu nefsin manevi kalbinde şeytanın pençelerini %100 geçirebildiği 19 tane hastalık var. Ve bu 19 hastalık sebebiyle stres ve öfke içerisinde huzursuz mutsuz bir dünya hayatı, peşinden sonra kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız kadar fazla olması hasebiyle hüsranda olanlar olarak cehenneme gitmemiz mukadder bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de asli unsur olarak bunlar ifade edilmişken dünyevi ölçüler içerisinde insanların zanlarıyla yaygın stres nedenlerine baktığımız zaman insanlar kendi kafalarından birçok maddeler çıkartmışlardır. Başlıca yaşam değişiklikleri, iş ya da okul ilişki zorlukları, finansal problemler, çok meşgul olmak, çocuk ve aile, bunlar stresin sebepleridir. Yaygın iç stres nedenleri kötümserlik, belirsizliği kabul etmeme, katı düşünce, esneklik eksikliği, olumsuz kendi kendine konuşma, yaygın iç stres sebepleridir. Gerçekçi olmayan beklentiler, mükemmeliyetçilik, ya hep ya hiç tavrı. İkinci slaytımıza bakacak olursak, iş hayatında stres sebeplerine bakacak olursak, çalışma hayatında stres düzeyi %76 olarak tespit ediliyor. 10 tane stresli yaşama verilen örnekler şu şekilde ifade edilmiş. Eşin ölümü strese sebep oluyor. Boşanma stresi sebep oluyor. Evlilik ayrımı, hapis cezası, yakın aile üyesinin ölümü, yaralanma ve hastalık, evlilik, iş kaybı, evlilik uzlaşması ve emeklilik. Şimdi sevgili kardeşlerim, bunları ayrı ayrı bir incelediğimiz zaman, eğer bu kişi Allah'ın gözlükleriyle olaya bakarsa, aslında eşin ölümünün kesinlikle size sebep olacak bir şey yok. Ölüm haktır. Herkes için Allah tarafından zamanı ve mekanı belirlenmiş bir noktadır. Ne zamanda ileri geri, ne mekanda bir kayma söz konusudur. O zaman herkes için mukadder bir durumsa, yani ölüm kaderse ve bu kaderi Allah-u Teala oluşturuyorsa, O zaman bizim buna söyleyeceğimiz şey nedir sevgili kardeşlerim? Ya Rabbim, hayatı veren sensin, alan da sensin. Burada bir strese girmeye hiç gerek yok. Öyleyse stresi oluşturan şey ayetlerden gafil olmak. Boşanma sebebi, boşanma da bir kaderdir. Neden? Çünkü boşanmada iki taraf vardır. Birisinin tespitiyle boşanma olmuyor. İki tarafın rızasıyla boşanma oluyor. Olabilmesi için kesinlikle kader unsuru devreye girmesi lazım. Kaderde bir derece kaybı olmadığına göre o zaman buna strese gerek var mı boşanma noktasında? Hayır. Demek ki kişi doğru düşünce sahibi olmadığı zaman bu stres olayları vücut buluyor. Evlilik ayrımı, hapis cezası, tabi insanlar nefsani bir hayatı yaşarlarsa nefslerine uymaları hasebiyle etrafa zarar verecekleri için zaman zaman bu zararın gerektirdiği cezaları da hak edeceklerdir. Yakın bir aile üyesinin ölümü yine aynı şekilde ölüm kaderdir. Yaralanma veya hastalık, musibetler, bunlar aslında Allah Teala'nın imtihanlarıdır. Evlilik, iş kaybı, evlilik uzlaşması vesaire, yani olaylara baktığımız zaman hepsinin arkasında ayetlerden gafil olmak var. Sevgili kardeşlerim, asabiyet sıralamasında baktığımız zaman özellikle Türkiye dünya ikincisi. Birinci sırada Lübnan, ikinci sırada Türkiye var. Yine en öfkeli iki ülke. Bu sıraya baktığımız zaman da 2023 küresel duygular raporuna göre Türkiye %48'lik oranla dünyanın en öfkeli ikinci ülkesi olmuştur. Birinci ülkesi galiba Lübnan. Diğeri de Türkiye. Pozitif deneyim yaşayan ülkeler araştırmasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada da yine küresel duygular raporuna göre en az pozitif deneyim yaşayan ülkeler sıralamasına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, Afganistan'ın arkasından gelen ikinci ve üçüncü ülke olmuştur. Altıncı slaytımıza geçimsizlik ve tahammülsüzlük had safhada. Toplum olarak sabırsızlığımız çok. Evde, iş yerinde, trafikte, neredeyse her yerde şiddetle karşı karşıyayız. Artan cinayetler, kavgalar, tedirginlik, bütün bunlar hepsi dünyevileştirmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların birbirlerine karşı acımasız olmaya başladıklarını görüyoruz. Yani toplumsal yozlaşma insanların birbirine karşı davranışlar sergilemesiyle gerçekleşiyor. Halbuki Allah'ın gözlükleriyle bakıldığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Eğer kardeşlik söz konusuysa peşinden mutlaka yardımlaşma geliyor. Yardımlaşma varsa huzur ve mutluluk söz konusu. Stresin sonuçlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Sinirlilik ve öfke, depresyon, genel mutsuzluk, olumsuzlukları hep görme, sadece olumsuzlukları görmek, endişe, hafıza problemleri, zayıf yargı, anksiyete ve ajitasyon, yalnızlık ve izolasyon, fiziki, zihinsel ve duygusal sağlık sorunları, bütün bunlar hepsi negatif unsurlara karşımıza çıkıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu konudaki hadislerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Öfke insanın kalbinde bir ateştir. Öfkelenen kişinin gözlerinin kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini görmez misiniz? Kim öfkelenmeye başladığını hissederse hemen otursun veya yatsın. Ömer İbni Ömer'den rivayet edilen bir hadiste bir mümin kulun sırf Allah'ın rızasını talep etmek için yuttuğu bir öfke yudumundan Allah katında sevap bakımından daha büyük bir yudum yok. Yani en hayırlı yudum öfkesini yutandır. Pehlivan güreşte insanları yenen değil, asıl pehlivan öfke anında kendisine hakim olandır. Hadiste zikrediliyor. Bir başka hadiste Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Ya Resulallah, bana kısa bir nasihatte bulun. Uzun olmasın. Ta ki nasihatinizi unutmayayım. Der ve bu sözünü birkaç kere tekrar eder. Samimi bir hal içinde unutkan halini dile getirerek nasihat isteyen bu sahabeye Allah Resulü şöyle buyuruyor. La tagdab. Yani öfkelenme. Öyleyse bir insana en kısa nasihat neymiş? Öfkelenme. La tagdab. Bir başka hadiste Allah Resulü Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza göstermesi insanoğlunun mutluluğundandır. Allah'tan hayırlı olmanı istemeyi bırakması, Allah'ın kendisi için takdir ettiğini öfkelenmesi ise insanoğlunun bedbahtlığındandır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, insanların hangisi daha fazileti ya Resulullah deyince, temiz kalpli doğru sözlü olan herkes. Ya Resulullah doğru sözlü olanı anladık. Ya peki temiz olan kişi kimdir? O kalbinde asla günah taşkınlık, nefret, samiyetsizlik, afetleri bulunmayan insandır. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyor ki, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Allah'ın kulları kardeş olun. Hediyeleşiniz, zira hediye kalpteki kin ve nefreti giderir. Sizden önceki toplumların derdi elemi size bulaştı, haset ve kin. Kin beslemek kökten kazıyan şeydir. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki başlangıcımız herkes nefsi emmarede ve ayetlerden gafil olması hasebiyle 19 tane negatif özelliğin sahibi. Herkes gay yolunda, ama bu gay yolunda insanları Allah Teala şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Delalette olan 19 negatif özelliğin bütün insanları kendisine ulaştırmak ve kamil insan kılmak için yaratmıştır. Ama bu kamil insan olma noktasında irade beyanında bulunanlar kimlerdir? Onlar davete muhatap olduklarında kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepiniz delalettesiniz ey insanlar. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. O zaman kişinin ne yapması lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim Esması ile tecelli ediyor bu kişiye. Beşinci basamakta o kişinin gözünden hicaben mestureyi kaldırıyor. Mürşidi mürşit olarak görüyor. Kulaklardaki vakrayı kalıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekinti alıyor. Mürşidin sözlerini kendisine mal ediyor. Allah ekinti kaldırıp ihbatı koyuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki sadece bir tek dilekle hepimizi cennetine almak istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulullah cenneti? Beni istemeyen cenneti istememiştir. Kimdir mürşidi istemeyen? Mürşidi istemeyen Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Yani bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler ise cenneti istememiştir. Kimdir Allah'ın Resulüne karşı gelen? Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Onun için Hazreti Ömer şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı bir görme ediyor. Bir tek dilekle o kişi ya Allah-u Teala mürşid sevgisini veriyor ve mürşidi kendisine tanıtıyor. Ama mürşidin sevgisini o kişinin kalbine vermesi bir dilektir. Fakat mürşidine ulaşmak ise bir hacettir. Allah-u Teala o kişiyi mürşidine ulaştırabilmesi için kalbine hidayetle ulaşıyor. Tegabun 11. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Kaf 33. Göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Enam 125. Ve kişi zikretmeye başlıyor. Kainatta ki tek şifre Allah isminin tekrarı. Bu bir şifredir, bu bir koddur. Kim bu şifreyi kullanırsa, kullanan kişi dört kalp şartının sahibi ise Allah Teala Bakara 156 ve 150'de zikrettiği gibi onlara bir musibet isabet ettiği zaman mutlaka biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. O zaman dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman selavat ve rahmet göğsüne geliyor. Selavat taşıyıcı, rahmet kalbe girici. %2'lik rahmet kalpte oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi oluyor. Hadis 16'ya göre ve hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan yere Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan talep ediyor. Huşu sahibi olan hacet namazı ile mürşidini Allah'tan talep eden kişiye Allah Teala mutlak surette mürşidi gösteriyor. İşte mürşide tabi olmak tam 7 ayet gereğince farz. Evet, mürşide tabi olduğum noktasında ayetlere baktığımız zaman Ali İmran 31'i görüyoruz. Anam 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61, Cuma 2. Mürşide tabi olmak farz. Çünkü ancak mürşide tabi olmakla nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapabiliriz. Mürşide tabi olmadan bir hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse şeytana kul olmaktan kendisini kurtaramaz. Günahları sevaba çevirmez. Mürşide tabi olmadan hiç kimse yedi kalp şartının sahibi olup nefs tezkiyesine başlayamaz. Öyleyse görülüyor ki mürşide tabi olmak asıldır. Allah'a ulaşma dileğiyle onun kalbine Allah mürşid sevgisini koyuyor ve dört kalp şartının sahibi olan kişiyi de mürşidine ulaştırarak yedi kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Mürşitsiz hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Sevgili kardeşlerim, mümin olmanın yedi inanç şartı, yedi kalp şartı, yedi nimete baktığımız zaman, yedi inanç şartıyla hiç kimse cennete giremez. Ama yedi inanç şartının sahibi olanlardan her kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, kalben ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala rahim esması ile tecelli ederek onu dört kalp şartının sahibi kılıyor ve dört kalp şartının sahibi olan kişinin kalbine rahmet giriyor ve huşu sahibi oluyor. Haccet namazı huşu içerisinde kılan kişiye Allah mürşid gösteriyor. Mürşide tabi olduğu an kalbin mührü açılıyor. Kalpteki küfür kelimesi dışarıya alınıyor. Kalbe iman yazılıyor. Ve Resulullah'ın hadisinde zikrettiği gibi en nezafetü minel iman, temizlik, nefs tezkiyesi imandan gelir. Buna paralel devrin imamının ruhu başın üzerine gelip yerleşir. Kalbine iman yazılır. Günahlar sevaba çevrilir. Ruh vücudu terk eder. Fizik vücut kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesine başlar kişi ve irade güçlenir. Ve böylece sevgili kardeşlerim tövbesini gerçekleştiren bir insan 15 bin zikirle nefsi emmareyi geçer, ruh birinci gök katına ulaşır. 17 bin zikirle, yani nefs tezkiyesini sağlayan olay zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Diğer ibadetler zikre yardımcıdır. Nefs-i levvameyi geçer. 19 bin zikirle ruh üçüncü gök katında, nefs-i mülheme, 21 bin zikirle ruh dördüncü gök katında, nefs-i mutmainne, 23 bin zikir ruh 5. gök katını nefsi maraziye, 25 bin zikir ruh 6. gök katını nefsi mardiye ve 33 bin zikir ruh 7. gök katını nefsi tezkiye. Öyleyse 7 kademeden nefs tezkiyesinin sağlanabilmesi için ruhun da 7 tane gök katı yükseldiğini görüyoruz. Ve 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Teslimlerin birincisi ruhun Allah'a teslimi. Ama ruhun Allah'a teslim olabilmesi için mutlak surette 7 kademede nefs tezkiyesi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes delalette. Bu delalete olanlardan her kim kalben ulaşmayı dilerse, mutlak surette Allah Teala huşu sahibi olan kişiye mürşid gösterir. Mürşidine tabi olan kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti etmesi sebebiyle nefs tezkiyesiz ruh Allah'a ulaşamaz. Allah Teala da bunu garanti ediyor. O zaman Allah o kişinin 7 kademede nefsini Allah tezkiye ediyor. 7 kademede nefsini Allah tezkiye ediyor ve ruhu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tek bir dilekle o kişinin stresli hayatına son veriyor Allah. Stres evvela nefretin kalpteki yerleşmiş hali kindir. Kin strese dönüşür. Toplumsal olaylara baktığımız zaman özellikle iş dünyamızdaki kavga sebebiyle huzursuz mutsuzuz. Ama eğer şu anda kardeşimiz dış dünyamızda başka insanlarla olan ilişkimizdeki kavga sebebiyle evvela biz insanlar nefsimize uyarak zulmediyoruz. Zulme uğramamız hasebiyle mutsuz huzursuzuz. İntikam almamız hasebiyle mutsuz huzursuzuz. İntikam alamazsak şuur altı sebebiyle huzursuz ve mutsuzuz. Ve bunlar arasındaki kavga sebebiyle huzursuz mutsuz toplumsal olaylarda. Ama sevgili kardeşlerim, eğer biz kalben ulaşmayı dilemiş 7 kademede nefsimizi tezkiye etmişsek, o zaman iş dünyamızda kavga %51 bitmiştir. Şeytan sadece %49'una tesir ediyor. Burada olduğu gibi. %51 nefsimizin manevi kalbi arınmıştır, tezkiye olmuşuz. Başka insanlarla ilişkimizde de uzlaşma sağlayabiliyoruz. Artık eskisi gibi herkesle kavga eder halde değiliz. Affedebiliyoruz. Allah'la ilişkilerimizde %51 oranında Allah'ın emirlerini yerine getiren yasak olan fiilleri işlemiyoruz. Ama bu yetmez. Öfkeli hayatı da sıfırlamak, öfke kontrolünü de sağlayabilmek için mutlak surette fizik vücut teslimine ihtiyaç var. Allah Teala Bakara suresinin, Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ali İmran 134'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ وَكَاظِمِ عَيْزَ وَعْفَنَ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. Öyleyse ilk nefs tezkiyesiyle insanları affetmek var. Nefs tasfiyesinin birinci safhasında, yani fizik vücut tesliminde ise öfkeyi yutmak var. O zaman sevgili kardeşlerim, insan hayatını tarumar eder. Bu dünya hayatını bizi huzursuz ve mutsuz kılan öfke, ahirette bizi cehenneme sürükleyen öfke sebebiyle kaybettiğimiz dereceler sebebiyle öfkeden kurtulmak istiyorsak, zor mu? Çok kolay. Stresten kurtulmak bir dilektir. Ama öfke kontrolünü sağlamak ise istisnasız 18 saat zikir, ama bu çok zordur. Fakat bu zor olan dik yokuşu aşmadan da öfkeyi yutan birisi olmak istiyorsak o mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet. Nasıl? Başkalarından yana davranarak. Yani kısacası onların haklı sebeplerini, kendimizin haklı sebeplerini tespit etmek suretiyle her konuda onlardan yana tavır koymak suretiyle. O zaman bu bizi gerçekten öfkeyi yutan duruma getirir mi? Evet. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öfkeyi yutanlardan olmak istiyorsak öfke sırasında oturmamız, yatmamız ve öfke noktasında öfkenin bize galebe etmemesi için zikretmemiz lazım. Öfke ile kalkan zararlı örtür. Yani ne demektir? Öfkeli insan daima derecat kaybeder. Ama sevgili kardeşlerim, biz o öfke sırasında zikre başlarsak, şeytanın kapısını zikirle kilitlediğimiz an kesinlikle o kontrolü sağlamış oluruz. O zaman bugün toplumları kemiren, haset ve kinin üstesinden gelebilmek neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği müşride tabi olduktan sonra zikir, çok zikir, çok çok zikir ve en üst noktada daimi zikir. Ama çok çok zikirle öfke kontrolünü sağlayabiliriz. O zaman sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle stres ve öfke kontrolünü sağlamak mümkün mü? %100 evet. Her kim ki hayatında aile saadetini yaşamak, başka insanlarla ilişkisinde huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatını yaşamak istiyorsa, stresten beri, öfkeden beri bir hayat onu bekliyor. Neyle? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı ben de diledim. Ben de tövbemi alıp stresi ve öfkeyi hayatımdan sıfırlamak istiyorum diye bir talebin sahibi olan kişi buyursun, hazırsa söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına,
0: uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine, kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen,
0: devrin imamına,
1: ve
0: onun vekilinin emirlerine, itaat edeceğime,
1: yemin ederek,
0: ihsanla, tabi oldum.
1: La ilahe illallah.
0: La ilahe illallah.
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasereva. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha maas-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz gayret, himmet ve nusret. Birinci sual, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasında gayretin, himmetin ve nusretin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine bağlıdır. Kalpten gelen Allah için yapılan gayret Allah'ın mutlaka nusretine sevkiyet verir. Ama bu nusreti olgunlaştıracak olan yardımcı faktör irşat makamının himmetidir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde. Ve enibu ila rabbikum. Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce ona teslim olun. Ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Sonra yardım olunmazsınız. Yani buradan görünen o ki bu teslimlerin hepsinin olmasında Allah'ın yardımı söz konusu. Ama Allah'ın yardımını alabilmemiz mutlaka mürşidin himmetine dayalıdır. Allah adına mürşide teslim olmaya dayalıdır. Gayret, himmet ve nusret üçünün bir araya gelebilmesi için kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun oluşması gerekir. Bilelim ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimleri başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Yani himmet devreye girdiği zaman Allah'ın yardımı söz konusu, himmet devreye girdiği zaman Allah'tan nimetleri alabiliyoruz. O halde birçok noktalarda ki her şey hedeflere ulaşmak istikametinde olaya baktığımız zaman mürşidin nimeti Allah'ın fazl-ı keremi bizi sonuca ulaştırıyor. İşte bu mürşidin nimeti Allah'ın fazl-ı kereminin devamlı bizimle olması tabii ki gayretimize bağlı. Nitekim Yunus ile Hacı Bektaş Veli olayına baktığımız zaman kıtlık zamanında Yunus Hacı Bektaş kasabasına gidiyor ve buğday almak üzere gidiyor. Ama Hacı Bektaş Veli buğday mı istersin, himmet mi istersin deyince o buğday almak üzere giden Yunus ben buğday diyor. Fakat yarı yolda acaba bu himmet denen şey bilmediğim bir şey benim aldığım buğdaydan daha mı iyi? Gerisin geri döndüğünde Hacı Bektaş Veli anahtarın bende değil tapduğa edileceksin ve Yunus'un himmet kapısı tapduk emre oluyor. İşte o sırada bir sual soruyor. Himmet benim çocuklarımı karnı doyurur mu, koyunlarımı güder mi deyince Hacı Bektaş Veli himmet seni güder. Sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını güdersin deyince himmetin anlam buğdaydan daha hayırlı olduğunu görüyor. Bir kere balık yedirmek var, bir de balık tutmayı öğretmek var. İşte asıl olan balık tutmayı öğretmek, yani himmetle hedefe ulaşmak. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah yolundaki hedefler ne kadar zor görünse de gayret edene herkes bu hedeflere ulaşabilir mi? Evet. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Dolayısıyla önemli olan kişinin gayreti, iştiyak, liyakat ve mükafat. Allah yolunda bütün mükafatların önünde kişinin liyakati var. Ama liyakati belirleyen unsur kişinin Allah yolundaki iştiyakı. Hedeflere ulaşmak istikametindeki talebi. Her zaman buyuruyor Efendimiz, 700 katlı bir sarayın bodrum katını biz oluşturacağız. Yani 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsak bodrum katını biz inşa edeceğiz. Olayın ilk bakışta güç gibi görünmesi sadece şeytanın bir hilesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hiç kimseye onun başaramayacağı görevi yüklemeyiz. Öyleyse biz gayrete başlarsak yardımın geldiğini görürüz. O hedefe mutlaka ulaşacağımıza dair olan imanımızın derecesi, mürşidin himmetini, Allah'ın da yardımını oluşturur. Amin olma noktasından olaya baktığımız zaman, amin olmanın birinci şartı Allah'a inanmak, ikinci şart ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak, üçüncü şart farz olduğuna inanmak, dördüncü şart kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir beşinci şart da şu. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'ın bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Çünkü söz vermiş Allah-u Teala. Şura 13'te ve Rad 27'de اِنَّ اللّٰهَ يُدِلِّ مَنْ يَشَوْ وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابْ. Allah dileğini derahte bırakır ve ona yönelen, ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Dördüncü şart kalpten ulaşmayı dilemekse, dileyen kişi Allah kendisine ulaştırır, söz vermişse, Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün olmadığına göre, kesinlikle Allah-u Teala kim ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ruhunun Allah'a ulaşacağından eminse, yani Allah'ın o ruhu kendisine ulaşacağından eminse, ona paralel mürşidin himmeti, Allah'ın yardımı devreye giriyor. Aynı iman fizik vücut içinde geçerli. Nedir bu? Allah'a inanmak. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğuna inanmak, farz olduğuna inanmak ve fizik vücudu kalpten teslim etmeyi dilemek ve dilememiz halinde de Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzu teslim alma istikametindeki yardımından, Allah'ın yardımının bize geleceğinden emin olmak. Olaylara her zaman böyle bakmamız gerekir. Yolun hangi noktasında olursak olalım, daha üst makama bizi ulaştırmak için Allah-u Teala her zaman yardım etmeye hazırdır. Ama dikkat edin, her safhada bizim irademize bir iş düşüyor. Biz iştiyakın sahibi değilsek ne mürşidimizin nimeti ne de Allah'ın nusratı ulaşamaz. Yani o hedeflere ulaşma istikametindeki talebimiz yoksa, örneğin ruhumuzu Allah'a teslim etme talebimiz yoksa, mürşidin himmeti de bir şey olmaz, Allah'ın nusratı da gelmez. İhtiyak, hedefe ulaşma istikametindeki talebi belirliyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın yardımını, mürşidimizin nimetini almak için talep etmenin önemi nedir? Talep hayatımızın en önemli konusudur. Allah Teala kalbimden geçeni nasıl olsa biliyor. Ben neden Allah'tan isteyeyim demek bir nefsani tuzaktır, şeytanın tuzağıdır. Allah kendisinden isteyenleri istemeyenlerden mutlaka daha çok sever. Allah Teala'dan ilk talep ettiğimiz şey iştiyakimizin artması istikametinde olmalıdır. İştiyak himmeti, himmet nusreti davet eder, nusretin gelmesi liyakatimizin artması demektir. Liyakat yükselince o liyakatın mükafatı mutlaka yükselecektir. İştiyak, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala manevi tekamülün gayretimize bağlı olduğunu ve bu gayreti oluşturacak da ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ruhumuz Allah'a ulaşır ilk önce. O bize zaten ruhu veren Allah-u Teala'nın kendisidir. Daha sonra öldüğümüzde de ruhumuzu geri alan Allah-u Teala'dır.
3: Yapacağımız ibadetlerimiz Allah'a ulaşır. Allah'ın buna ihtiyacı yok ama yapacağımız ibadetleri kendimizi kurtarmış oluruz.
1: Peygamber Efendimiz'in söylediği hadisi şerifinde ölmeden evvel ölünüz hadisi yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Peki bunu daha önce duydunuz mu?
2: İbadetin olduğunu düşünüyorum. Daha çok fazla onu secde ederek, onu anarak, ona yalvararak, yakararak, onu sürekli ibadetle geçebileceğimizi düşünüyorum. 5 senedir çocuklarımla sınanıyorum. Allah-u Teala beni seçti diyorum. Onlar şu an engelliler. Benim temiz kalbime güvendi. Onları bana verdi.
1: O zaman bu duayı kalpten dileyin. İnanın ki Allah'ın yardımlarının daha çok geldiğini göreceksiniz.
2: Ben inanıyorum. Allah'ım zaman onların bana yürüdüğü günü gösterecek. 4 yaşındalar. Her gün fizik tedaviye götürüyorum. Hiçbir zaman da isyan etmiyorum. Allah böyle olmasını istedi. Mutluyum ben. Çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim.
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de en güzel şekilde gayret içinde olaraktan size ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım, sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
2: Ben sana yaşarken ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin veli kullarından olmak istiyorum.
0: Misafirimiz çocuklarının sağlık sorunlarını bahsettikten sonra çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim dedi. Bize şer gibi görünen olaylar da aslında Allah'a yaklaşmanın vesilesi midir? Evet. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Allah'a göre hayır ve şer, insanlara göre hayır ve şer. İnsanlara göre sevindiren olaylar hayır, üzen olaylar şer. Allah'a göre derecet kazanan olaylar hayır, derecet kaybettiren olaylar şer. Ve Allah Teala devamlı insanları imtihana tabi tutuyor. Tövbe 126'da. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Her türlü problem Allah Teala tarafından sizin bizim karşımıza bizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. İmtihan olacağız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan bizi biraz daha bilecek. Allah yolunda biraz daha Allah'a güvenecek. Güven noktasına bizi ulaştıracak. Biraz daha güçlü olacağız. Unutmayın, hiçbir zaman Allah-u Teala bizi bırakmaz. Biz ona sarıldığımız takdirde tabii. Allah razı olsun. Al-İmran 160'ta Allah-u Teala eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Ama yardım etmezse sizi kim Allah'a karşı galip kılabilir? Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah razı olsun. Tevekkülün anahtarı da zikirdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah yolundaki gayretlerimizin kabul görmesi için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olarak himmetini almamızı farz kılmış Rabbimiz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit dini konularda bizleri eğiten, yardım yani hak yolunda mücadele etmemizi sağlayan kişiler ifade ediyor ama işte dediğiniz gibi ayetince ben şu anda onlara pek yani geçmiştekileri tamam yapmış olabilir ama şu günümüzdekilere inanmıyorum ben bunlara.
4: Mürşit eskiden kaldığını biliyorum. Şu anki dönemimizde olduğunu bilmiyorum. Var olduğunu hiç duymadım.
2: Mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu düşünüyorum.
1: Aramak ister miydin?
4: Yani de aramak isterdim. Bu devirde manevi olarak bağlanabileceğimiz çok fazla bir şey yok çünkü.
2: Bu gösterecek biri olsun diye beklememiz bence çok yanlış. İyi olmak aslında çok kolay.
1: İnsanlar tek başına Kur'an'ı yaşayabiliyor mu?
3: İsteyen yaşayabilir yani. Kimse engel değil. Kim bize engel olacak şu anda? Kur'an'ın ayetlerine uymayı veyahut da Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymayı yasaklayan bir kanunumuz veyahut da belli bir yaptırım uygulamaları var mı? Bize yok.
2: Herkes Allah'ın varlığına gerçekten inandıkları zaman kötü olmazlar.
1: Mürşit olan bir insan nasıl davranır insanlara?
3: Kendi çıkarlarından ziyade önce toplum çıkarlarını düşünür.
2: Ben Peygamber Efendimiz'in mürşidiyim. Ben başka bir... Bana şey gelir... İstemiyorum yani. Olmaz, geçmez bana.
1: İşte Kur'an-ı Kerim aslında bunu söylüyor. Mürşit farz diyor.
2: Tamam mürşit farz da ben onun gerçekten mürşit olduğunu nasıl anlayacağım?
4: Şu dönemdeki mürşide nasıl ulaşıyorsunuz peki?
0: Misafirimiz tamam mürşit farz da ben onun mürşit olduğunu nasıl anlayacağım? Bu dönemdeki mürşitlere nasıl ulaşılır? Mürşide ulaşılacak sualin Allah-u Teala'nın cevabı Allah'tan sorun diyor. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesîlete. Maide 35. Allah'a karşı takva sahibi olun ve vesileyi sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Tabii ki hacet namazıyla. Bakara 45-46 ve sa'ini bi sabri ve salati enne ala kebiretin ila khâşeyn. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَذِنُّونَ اَنَّ مُلَاقَ رَبُّهُمْ اَنَّ مِلَيْهِ رَاجُونَ Huşu sahibi insanlar, onlar Allah'a hayattayken mülaki olmayı dileyen ve ölümle bir kere daha Allah'a ulaşacağından emin olan insanlar. Mürşid, Allah'a ulaştıran yoldur. Nahl 9 وَعَلَى اللّٰهِ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Münacair onlardan bir kısmı ulaştırmaz. Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Öyleyse mürşidi kimden soracağız? Allah'tan. O halde Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz mürşidimize. Herkesin su içecek çeşmeyi mürşidi Allah tayin ediyor. Biz bilmeyiz, Rabbimiz bilir diyor. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İşte mürşidimizi de biz bilmeyiz, Allah bilir. Bildiğimiz kimdir? Bildiğimiz devrin imamıdır. Aslında herkesin devrin imamına tabi olması asıldır. Ama böyle bir şey bütün insanlar için mümkün olmadığı için Allah Teala devrin imamına ulaşınız diye farz kılmıyor. Kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ona tabi olun diyor. Her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse de hacet namazı kılmışsa Allah Teala mutlaka ona kapıları açıyor. Onu sebebiyle mutlaka ulaştıracağını garantisini veriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu Muhterem Hocam. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücudu teslimini yapmamız için Allah'ın yardımını en üst düzeyde nasıl alabiliriz inşallah? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha okuyacak olursak, bir dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücudu teslimini yapmamız için Allah'ın yardımı en üst düzeyde nasıl alabiliriz?

0: sizin mutsuz olmanızı istiyor diye mutsuzsunuz. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Bir kısa anlatılıyor. 6 defa savaşı kaybeden bir general 7.sinde kazanıyor ve kazandığının neticesini söylüyor. Arkadaşlarına son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu. O örüyordu, ben bozuyordum. O örüyordu, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz o tekrarladı. Bu savaşı kazanmamın arkasında da diyor general, bu sabrı öğrenmem var. Bu sebatın sahibi olan bir örümcek kadar olamadım dedim kendime diyor ve düşünebiliyor musunuz bir örümcek orada 9 gün kalmış. 9 gün boyunca gece gündüz örümcek ağ örüyor, bu bozuyor, o örüyor, bu örümcek vazgeçmiyor. Öyleyse sormaz mıyız bize örümcek vazgeçmiyor da biz niçin hedeflerimizden vazgeçiyoruz? Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala, Allah'ın bize olan yardımlarının, nusretinin gelebilmesi için en büyük gayreti zikir konusunda göstermemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar? Zikir ibadeti nedir mesela?
2: Gönül rahatlığı, huzur sağlar, iç huzuru sağlar.
3: Allah'ı anmak insana huzur verir. Ruhunu temizler.
4: Sürekli zikri ilk defa duydum açıkçası. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum ben.
1: Zikir yaparsanız Allah'ın yardımlarının gelebileceğini düşünüyor musunuz? Yani zikir yaptığınızda ne gibi ihsanlar alırsınız?
2: Şimdi şöyle ki zikrettiğin zaman veya Allah'ı andığın zaman hiçbir kötülük geleceğine inanmıyorum ben. Mutlaka her yaptığım ibadete veya davranışın sana olumlu ve olumlu olaraktan döneceğini düşünüyorum.
1: Sizce temizlenmesi, rahatlaması gereken şey ruhumuz mu, nefsimiz?
3: Her ikisinin de. Her ikisinin de temizlenmesi adına. Allah'ı her zaman analım. Sadece bir şeyimiz, bir şey istemek için değil. Yani işte evim olsun, araba olsun, yani sen Allah-u Teala ile pazarlık mı ediyorsun? Sana dua edeceğim işte şöyle ya. Ben buna çok karşıyım.
1: Mesela çok cibri bir insan, çok zikir yapıyorsa düzelme olabilir mi sizce?
4: Tabii ki de. Hatta buna uygun Allah'ın isimleri var. Ben bunları biliyorum zikir olarak. Allah'ın isimleri ona uygun olanı çektiğinde azalabilir. Kibri, nefreti.
3: En baştan beri söylediğim şey sevgi. Sevgiyle her şey o kadar güzel oluyor ki. Yani dışarı...
1: Zikir yaparak sevginizi arttırabilir misiniz?
3: Ya tabii ki de.
0: Misafirimi sürekli zikir ilk defa duydum. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum dedi. Allah sadece özel günlerde zikretmek yeterli midir? Tabii ki hayır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı. Ve Allah isminin tekrarı Kur'an ayetlerinde az zikir Müzemmil 8'de yer almış. Vezkur ismi Rabbike fetebet ileyhi tebtile. Çok zikir Ahzab 41'de yer almış. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Daimi zikir Nisa 103'te. Ve izâ kadeytümüs selâte fezkurunallâha kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. Namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yantüsü yatarken hep Allah'ı zikredin. Tüm insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve mutlu olmaktır. Nefsimizin afetleri ise bu mutluluğa %100 mani olan negatif değerlerdir. İşte Allah-u Teala bu afetleri yok edebilmek için muhteşem bir ilaç bize sunmuş. Bu dizaynın adı zikir. Allah-u Teala ne diyor? Zikredin, çok zikredin ve gün yarısından fazla zikredin. Aynı zamanda daim zikredin. Kur'an'daki bu hükümlere rağmen içinde yaşadığımız bu devrede iblis zikri unutturmuş. Zikir yoksa hiç kimse İslam olamaz. Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Allah razı olsun.

0: Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cappor hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması da mümkün müdür? İmtihan olabilir tabii ki. Kişinin iştiyakının sonunda artan liyakati, bu liyakate göre Allah'ın artan mükafatı daima birbirine paralel bir dizayn gösterir. Peki bunun istisnaları var mıdır? Elbette var. Allah-u Teala huzur namazının İmamlarını tayin ettiği kişi eğer bir nebi ise ona açıkça söylüyor ve vehbi olarak biz ona nimet veririz diyor. Kesbi olan bir husus kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonuçtur. Vehbi olan olaylarda ise kişi onu hak etmemiştir ama Allah'ın yardımı söz konusudur. Bütün nebiler için, tüm peygamberler için bu mutlaka böyle olur. Nebi olmayan bütün Resullerde eğer huzur namazının imamlarına tayin edilmişlerse o zaman Allah onlara da vehbi olarak bunu ihsan eder. Fakat kesbi olarak olan noktalarda hep liyakat ve mükafat kanunu. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Neye layıksak onun mükafatını Allah-u Teala bize veriyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Soli Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Trabzon'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali: Allah Teala neden tek insana ruhundan üfürmüştür? Başka varlıklara ruh neden vermemiştir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın dizaynı öyle. Allah Teala Bakara 30'da ve iskale rabbuke lel melaiketi uni cealim fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben hem muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünün hükümdarı Allah'ı temsil eden Allah'ın yeryüzündeki vekili. Allah Teala cinleri yaratmıştır gayb âleminin varlıkları olarak. Allah Teala melekleri yaratmıştır emr âleminin varlıkları olarak. Ama meleklere ve cinlere ben yeryüzünün halifesi olarak insanı yaratacağım. Ondan sonra ondan ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Nereden biliyoruz? İşte birçok Kur'an ayetinde bu tekrarlanıyor. Ama biz secde 7, 8 ve 9'a baktığımız zaman Allah Teala bile bizi bir fizik bedenle halk ediyor. Sonra bir nefse dizayn ediyor. Sonra secde 9'a ruhundan üfürüyor. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhî. Biz onu dizayn ettik ve ona ruhumuzdan üfürdük. 7-8'de fizik vücudun suma sevaha nefsin, sonra da Allah'ın zatına üfürülen ruhun bize verildiğini görüyoruz. İşte melekler, biz seni tesbih ve takdis ediyoruz. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir? Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve eğer iddia sahibiyseniz isimleri söyleyin. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a 99 esmayı öğretiyor. Ona verdiği bir üstünlük de esmaların öğretilmesi. Aynı sual Adem Aleyhisselam'a sorulduğu zaman meleklere biz bilmiyoruz demesine karşılık Adem Aleyhisselam esmaları tek tek söylüyor. Ve ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesi: Ve iskonna lil melekete escude li Adem. Adem'e secde edin. Fe secde illa iblisu. Secde ettiler bütün melekler ve cinler ama iblis secde etmedi cin tayfesine. Eba ve stakbere kibirlendi ve kafirlerden oldu. İşte Allah Teala zatından üfürdüğü ruh sebebiyle yeryüzünün halifesi olarak insanı seçmiş. Melekleri değil, cinleri değil, insanı seçmiş. İnsan bu sebeple yeryüzünde halifesi olması sebebiyle Allah'ı temsil ediyor, Allah'ın vekili. İnsan her devirde huzur namazının imamı. Allah Teala Enbiya 73 ve Secde 24'te bunu söylüyor. Ve cealnahum eymeten yehdüne bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikami salat ve itaat zekat ve kanu lena abidin. Secde 24. Ve cealna minhum eymeten yehdüne bi emrina lema seberu ve kanu bi ayatina yukunun. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize yakın hasil etmiş oldukları için. Aynı zamanda Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün nebiler insanlardan seçilmişlerdir. Hiçbir cin nebi, hiçbir melek nebi yoktur. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. İnsanlardan seçilir. İmamettir, insanlardan seçilir. Hilafettir, insanlardan seçilir. Ama arkasından risalet geliyor. Risalet meleklerden de seçiliyor. İnsanlardan da ve cinlerden de. Nitekim Haç suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allah'u yestefî minel melâikete resûle ve minel nâz. Allah meleklerden, insanlardan resuller seçer. Enam 130'da ise Allah insanlardan ve cinlerden resuller seçer. Risalet hem insanlardan, hem cinlerden, hem meleklerden olmasına karşılık hilafet, imamet ve nübüvvet sadece insanlardan seçiliyor Allah'ın insana verdiği ruh sebebiyle. İkinci suali, Allah-u Teala'yı çok merak ediyorum, dünya hayatındayken görmeden ölmek istemiyorum. Bunun için nasıl bir çaba içinde olabiliriz? 7 sabah 4 teslimi yaşamalısın. Allah'ın zatını görenler, iradelerini de Allah'a teslim edenler. 28. basamağın 4. kademesinde, kalbi 19 kademede müzeyyin olanlar, iradesini teslim edenler, bu özelliklerin sahibi olan kişi Allah-u Teala, zatını da gösterdikten sonra onları irşada memur ve mezun kılıyor. Allah-u Teala'nın bütün veli mürşitleri Allah'ın irşad makamına tayin ettikleriyle onlar Allah'ın zatını görenlerdir. İşte Yunus Emre ne diyor? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiçmiş. İlla edep, illa edep. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, fizik beden teslimiyeti nasıl dilenir? Aralıklı zaman dilimlerinde hacet namazı kılarak bu dileği tekrar etmeli miyiz? Hayır. Fizik vücut teslimi, ya Rabbim ben sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Sen benim ruhumu nasıl teslim aldıysan bu sözü yerine getirdin. Şimdi inanıyorum ki fizik vücut teslimi için ben talepte bulunursam, bu talep kalbimdense mutlaka sen vekilim olarak bunu da yerine getirirsin. İşte ben sana fizik vücudumu teslim etmek istiyorum. Ben sana tevekkül ediyorum. Kendimi fizik vücut teslimine, seni kendime vekil tayin ediyorum ya Rabbim deyip gerçekten bu tevekkülü kalptense o zaman o kişinin zikrinin arttığını göreceğiz. Zikir artışı varsa o kişiye Allah yardım ediyor. Zikir artışı Allah'ın yardımı iledir. O zaman da mutlak surette o kişi tabi ruh gibi 7-8 aylık süre içerisinde değil, uzun bir zaman dilimi içerisinde 18 saat zikre ulaşarak Allah'ın izniyle fizik vücut teslimine ulaşacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah sahabeye örnek veriyor. Ali İmran 20'de. Ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَنِي. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olunlar, biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse fizik vücut teslimini sahabe yapmışsa sizler de o tesliminden sonra fizik vücut teslimini yapabilirsiniz. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kızım sizi ve Efendimiz'i dinliyor. Söylediklerinizi çok mantıklı buluyor. Fakat Efendimiz ve diğer Allah dostlarına kitap yazdırdığını bir türlü aklı almıyor. Ona Ra'd 38 ayeti ve Araf 175'i verdim. Kızım da Bakara 79'u veriyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Tamam, çok güzel vermişsin aslında. Ra'd 38'e baktığımız zaman Allah-u Teala وَلِكُلِّ عَجَلٍ كِتَابٍ. Evet, gerçekten de onlara şeriat kitaplarını Allah-u Teala vermiş. Her şeriat kitabının bir zaman diliminde indirildiğini görüyoruz. Her zamanın bir kitabı var. لِكُلِّ عَجَلٍ كِتَابٍ. Mesela Kur'an-ı Kerim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilmiş ve kıyamete kadar baki. Yine vermişsin Araf 175'te. Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama Bakara 79'a Baktığımız zaman Bakara 79'un durumu çok farklı. Şimdi bir ayet-i kerime mana verirken iki evvel ve iki öncesinden ve iki sonrasına da bakmakta fayda var. İki öncesine baktığımız zaman Bakara 78'de evet 77'den başlayalım. Evvel la ya'lemune Allah ya'lemu ma yusrunu yani onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Bu tamam. Şimdi 78'e bakalım. Ve minhumul ümmine. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. La ya'lemunel kitabe. Allah'ın kitabını bilmezler. İlla emaniye. Sadece insanların kuruntularını, zanlarını kitaplaştırmışlardır. Ve onlar zannederler. İki tür insan var. Bir Allah'ın vahyine tabi olanlar, var kitabı bilenlerdir. İki kitabı bilmeyenler, zanlarına tabi olanlar. O sıraytımızı gösterebilirsek. Vahye tabi olanlar, Allah'ın kitabını bilenlerdir. Zanlarına tabi olanlar, kitabı bilmeyenlerdir. Bakın, kitabı bilmeyenler. Şimdi bu kitabı bilmeyenler, yani Allah'ın indirdiği şeriat kitabını bilmeyenler, elleriyle kitap yazıyorlar. Bakara 79'da. وَاَيْنُنُ الَّذ۪ينَ يَكْتِبُنَا كِتَابَ بِيَيْدِ Mesela şu anda Kur'an'ın dışında binlerce kitap yazılmış. Yunus Emre onun için diyor ki bin kez okuysan aktan karayı bil kamil mürşide varmasan olmaz. Kamil mürşid vahye tabi, Kur'an'a tabi, Kur'an'dan din öğretiyor. Diğerleri de insanların yazdığı kitaplardan din öğretiyorlar. Ve buradaki yazılan kitap senin kızının referans olarak verdiği ayet artık elleriyle emaniye bilgileri içeren kitabı yazanlar. Vay haline. Sonra da onu az bir bedel karşılığında satarlar. Bu Allah'ın indindendir derler. Onlara yazıklar olsun, elleriyle yazdıklarına ve şimdi ne yazmışlar bakın. 19 tane bidatı bunlar devreye koymuş. Kur'an'ı bilmeyen insanlar zanlarına tabi olarak 19 tane bidat. Bakın diyor ki bu elleriyle kitap yazanlar. Bütün Resuller peygamberdir. Şimdi sadece tek başına bunu baktığımız zaman Kur'an'daki Resuller haritasını çıkartıyoruz. Kesinlikle Kur'an'a uymuyor. Kur'an'a muhalif. Bütün Resuller peygamberdir. İşte al sana Kur'an'daki Resuller. Sadece bu melek Resuller var. Melek Resulü'nün hiçbirisi peygamber değil. Cin Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. İnsanların seçtiği Resulü'nün hiçbirisi peygamber değil. Veli Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. Sadece peygamber olanlar Allah'ın hidayetle görevi kıldığı Nebi Resuller'dir. Ama onlar ne demişler? Bütün Resuller peygamberdir demiş. Öyleyse Kur'an'a muhalif olan zanları devreye koymuşlar. Devam ediyoruz o 19 tane bidata bir tanesini daha inceleyelim. Nebi olmadan Resul olmaz. Başka zırva. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nebi olmadan Resul olmaz olayı külliyen yalan. Allah'ın bütün veli Resulleri Nebi olmadan Resul olmuşlardır. Nitekim Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz Ali'me? وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابٍ هِكْمَةٍ Nebilere size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Nebilerin hitamından sonra bu nebilerin bitimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi. Son nebi olmasına rağmen Peygamber Efendimiz'den sonra bir Resul geliyor. Öyleyse nebi olmadan Resul olan Allah'ın veli Resulleri var. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Buradaki 19 bidatı devreye aldığımız zaman 19'u da Kur'an-ı Kerim'e aykırı ve bunlar insanların eliyle yazdıkları kitaplardan oluşmuş. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam Allah ve Resulüne muhtaç. Allah ve Resulüne muhtaç mecbur hissetmekle Allah ve Resulüne güven duymak doğru orantılı mıdır diyebilir miyiz? Muhtaç olmak ayrıdır. Güven duymak ayrıdır. İkisi mesela Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Her devirde nimet olarak devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. İnsan hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sahip olduğumuz her şey Allah'tan. Elbette biz Allah'a muhtaçız. Ama Allah ve Resulüne güven duymak, Allah ve Resulü için imkansızlık yoktur. Allah her şeye kadirdir ve onun Resulü de Allah'ın tasarrufunda olması hasebiyle evet. Dolayısıyla onlara güven duymak en üst seviyede imanı gerektiriyor. Zaten amin olmak en kökünden türeyen bir kelime. Tevekkül de aynı şekilde bu mana, evvel bir mana içeriyor ve en üst seviyede Allah'a güven duymamız şartlar ne olursa olsun Allah'ın yardımının onlar vasıtasıyla bize geleceğini kesin bilmemizi gerektiriyor. Muhammed Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde وَاللّٰهُ غَن۪يُ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَ Allah-u Teala ganidir, her şeyin sahibidir. Bizler de fakirleriz. Öyleyse biz Allah'tan dileneceğiz. Ve Allah'a güven duyduğumuz kadar da Allah'tan alabileceğiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem Efendimiz'i ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim Muhterem Hocam. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Evet. Nitekim kazancımızın %2,5 zekat bize haramdır. %2,5 da bir paranın kiridir. Sadaka buna hep kullara ait olan cebimizdeki paranın onlara Allah'ın emrettiği miktar kadar tahsis edilmesi, verilmesidir. Zekat kullar arasında ekonomik açıdan sosyal adalet ve eşitliğin hasıl olabilmesi için mutlaka verilmesi gereken bir durumu ifade ediyor. Bugün ekonomik krizler yaşıyorsa insanlar aslında Allah'ın emrini yerine getirmiş olsalar hiçbirisini yaşayamayacaklar. Çünkü Allah Teala'nın belirlediği miktarımız verdiğimiz zaman çok daha fazlasını Allah bize veriyor. Kişi Bakara 261'e göre وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا بِسَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala ihsanda bulunuyor. İşte siz bir verirsiniz Allah-u Teala 700 katını veriyor. Nitekim Hazreti Ebubekir'den nakledilen Hazreti Ömer'e atfedilen bir şey Hazreti Osman kervanı Şam'dan Mekke'ye gelmek üzere herkesin ihtiyacı var. Herkes sipariş veriyor. Ama Hazreti Osman vermiyor. En sonunda Resulullah'a şikayette bulunuyorlar. Onun da cevabı şu. Niye vermiyorsun ya Osman? Daha fazla veren var. Kim daha fazla veriyor? 1'e 700 diyor. Ben her şeyin, herkesin ihtiyacını fissebilini anlarak verdim. Hazreti Osman niye böyle söylüyor? Biliyor ki bir verirse Allah-u Teala onun 700 katını veriyor. Bunu herkes bilir. Öyleyse bir toplumun ekonomisinin düzelebilmesi mal açısından Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmesiyle kayıp. Zekatını vermeyenler hırsızlığa kapı açıyorlar. Birini vermeyenler rüşvete kapı açıyorlar. Yatırımları gerçekleştirmeyenler faize tevessül ediyorlar. Ve ihtiyaçtan fazlasını vermeyenler israf noktasında israfa kapı açıyorlar. Olay buysa zekat vermemek elbette kulakıdır. Allah Teala Bakara 177'de bunu açıklıyor ve bu malların nasıl insanlara verilmesi gerektiğini de Tövbe 60'ta veriyor. İşte zekatla birlikte bir olarak akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dinlere, küle azadına bunların verilmesi, bu iki ayet kesinlikle bu durumu açıklıyor. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Taha Suresi 120 ile 123 ayetleri, İbrahim Suresi 22. ayetle arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayabilir misin? Evet. Taha Suresi 120 ile 123. 120'ye bakacak olursa Taha 120, böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sana ermeyecek bir sultanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Taha 121, onun üzerine ikisi de ondan ağaçtan yediler. O zaman ikisinin edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Böylece azdı. Yani Allah'ın emrini yerine getirmedi. 121, 120, 121, 122. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Sümeştebahu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Ve onu hidayete erdirdi. Evet. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki, hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indi. Allah'ın kendisine verdiğinin ötesinde istedi. Ama yeryüzüne indi. Yeryüzüne indi. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Hidayete erdirdi. Ve 123, hidayete erdikten sonra Allah Teala onu قَالَ بِتَا جَمِيعًا بَعْدُكُنْ بَعْدٍ عَدُوا. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Benden size hidayetim. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse 120'den başlayan 123'e kadar devam eden muhteva böyle. İbrahim Suresi 22. ayet-i kerime. Lema kudiyel emr, iş olup bittikten sonra kâle şeytanı, şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Evet, cennette sadece davette bulunuyor ama Adem babamız ve eşi daveti kabul ediyor ve böylece cennetten çıkmasına sebebiyet veriyor. Antalya'dan bir kardeşim ve muhterem hocam, Allah'ı sevmekle Allah'a tevekkül etmek arasında yakın bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kimdir Allah'a tevekkül eden? Allah'ı sevenlerdir. Evvel Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a aşık helal olmak. Tevekkülün de 7 sabahda gerçekleştiğini görüyoruz. Evet, tevekkülle alakalı 7 tane ayet-i kerimemiz varsa onu da görebiliriz. Birinci safa tevekkül, ikinci safa tevekkül, üçüncü safa tevekkül ve böyle geniş bir yapaza içerisinde tevekkülümüzün arttığını görüyoruz. Allah'ın izniyle. Öyleyse nasıl 7 safa sevgi varsa 7 safa tevekkül de vardır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, İnşaat Makamı bir konu istişare edin buyurduğunda bu istişareyi en güzel şekilde yapabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, istişare noktasında herkesin konuya bakış açısı farklı ve konu o istişarede bir bütünleşiyor. Ve sonuçta tabii istişarenin de en güzel hedefine ulaşabilmesi, sonucun İrşad makamı tarafından verilmesine bağlı. Mesela Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala o zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle ona yumuşak davranın. Eğer sen kaba katı yürekli olsaydın senin etrafında dağılırlardı. Bunları affetme, onlar için mağfiret dile. İşler konusunda müşavere et, danış. Yani Peygamber Efendimiz'e bile işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Ama sonradan benim verdiğim kararı yerine getir. Azmettiğin zaman, azmet demek. Ne demek? Bir karar vermek. Artık Allah'a tevekkül et. Yani Allah Teala'nın Allah'a güven, onu mutlaka değiştirme manasında. Allah Teala'nın müminlerin işinin istişare edildi buyurması Şura suresinin 38. ayet-i kerimesine bildiriyor. Bunlar Kur'an'ın hakikati. Eğer Kur'an buyuruyorsa o zaman istişare asıldır. İkinci sual, istişarede çekingenlikten ötürü fikir beyan edemeyen kardeşlerimiz olabiliyor. Herkes fikrini söyleyebilmeli mi? Yoksa susmak mı daha ebradır? Herkes fikrini söylese çok daha güzel olur inşallah. Üçüncü suali, İçeride bir fikir sunuluyor. Bazı kardeşlerimiz onu beğenmiyor. Neden beğenmediğine dair bir açıklama yapılmadan onu irşat makamına sunmaya gerek olmadığı söylenebiliyor. Bu şekilde olması doğru mudur? Doğru değil, işte ayet-i kerimeleri gösterdim. Yani Allah-u Teala diyor ki bak bunlar işaret danış ama karar verdikten sonra benim emrimi yerine getir. Yani Allah'ın tasarrufunda olan Nebile Sultanı Peygamberimiz Allah'ın Resulü diyor ki git şahit danış, onların kalbini kazan ama benim emrimi yerine getir. İşte burada da aynı şey söz konusu. O zaman irşat makamına götürmeyen demek bu iki ayet-i kerimeyi çiğnemek demektir. Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Nisa 59'da da Ya eyyühellezine amenu atiullah ve atiur resul ulemin mümküm فَاَنْ تَزَنَتُمْ فِي شَيْءٍ Eğer bir konuda nizah düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Öyleyse işaret makamına götürmeyin. Biz bu işi çözeriz olayı tamamen kişinin nefsine ram olmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz Turan Hocam, bazı din alimleri mürşit şirktir. Allah ile kul arasında kimse giremez. Günümüzde mürşit yoktur. Mürşide tabi olmak şart değildir şeklinde görüş beyan ediyorlar. Ancak günümüz teknolojisi yapay zekaya bu konuyu sorduğumuzda mürşidi şöyle açıklıyor. Bir mürşide tabi olmak kişinin manevi rehberlik almasına yardımcı olur ve Allah'a daha derin bir teslimiyeti pekiştirmek için önemli bir adımdır. Mürşit seni Allah'a yaklaştırdığı ve doğru yolda irşat ettiği için kıymetlidir. Bu durumda yapay zeka bile mürşidin önemini ve rolünü bu şekilde açıklarken din alimlerinin mürşidi reddetmelerine ve onu şirk olarak nitelendirmeleri hakkında ne buyurursunuz? Sevgili kardeşim, ayet-i kerime gayet açık yani. Mürşide tabi olmak şirktir diyenler Enbiya 73 ve Secde 24'e göre bunlar inkar ediyorlar, iftira ediyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Yetmez. Maide 35. Yetmez daha binlerce ayet-i kerime. İşte mürşide tabiyeti. İbrahim Aleyhisselam babasına diyor gel bana tabi ol. Sana verilmiyor. İlim bana verildi. Bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım. Mümin Suresi 38. ayet-i kerimesi. Alellezine amene ya kavmi ittebi'uni ayetiküm sevgili irşat. Mürşid olan zat bana tabi ol ki irşat yoluna seni ulaştırayım. Tüm bunlar Kur'an'ın ayetleri. Bu ayetleri reddeden kişi ister bir ayet-i kerime reddetsin ister bütünü fark etmiyor. Kur'an'ın dışında yer alıyor. Öyleyse mürşidle tabi olmak Kur'an'ın bir hakikati gerçeği ve dinin yegane kaynağı Kur'an. Hepimizin Kur'an'a uyması, Kur'an'ın bütününe tabi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Bir Müslüman'da bulunması gereken özellikler neler olmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. bir Müslümanda bulunması gereken özellikler. Allah Teala Müminin Suresinin 1 ve 8. ayet-i kerimesine kadar olan hepsi özellikler, hepsi bir Müslümanda bulunmalı. Kattaflahal müminun, müminler felaha ermiştir. Ellezîn fî salâtim hâşiûn, onlar namazına huşu duyanlardır. Öyleyse namazına huşu duyan, namazda kalbine sahip olması lazımdır. Huşu duymak mutlaka Allah'ın katından rahmetin kalbe girmesini gerektiriyor. Namazda kalbe rahmet girmiyorsa, o kişi zikretmiyorsa, o zaman o özellik mümin değildir. Mümin 3, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ, onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Yani malayini konuşmaları asla yapmayanlardır. Mümin 4, وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتٍ فَاِلُونَ, onlar mutlaka zekatlarını verenlerdir. 5, mümin 5, وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفِرُوجُمْ حَافِظُونَ, onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır, müminleri. Mümin 6, zevcelerinin ellerinin altında sahip oldukları cariyelere karşı davranışları hariç, o takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş kalmış değillerdir. Müminin 7, فَنِمْ تَعْوَرَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰكِمْ لَعَدُونَ, artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde o haddi aşanlardır. Mümin 8, وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَةِ مُعَاتِمْ رَعُونَ, onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Uyan sadıklar yani. Evvela ruh emanetlerini teslim eden, misakini yerine getiren, fizik vücut teslimini yapan, ahdini yerine getiren, nefs teslimini yapan, yemin yerine getiren ve irade teslim yapan, misakini yerine getiren, uyan sadıklar. 7 safa 4 teslimle Allah'a teslim olanlar. 9, Mümin 9. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتٍ يُحَافِظُونَ, onlar selavatlarını, namazlarını muhafaza edenler, devam ettirenlerdir. 10. اُولَٰئِكَ مُ الْوَارِسُونَ, işte onlar varis olanlar, mirasın sahipleridir. 11. اَلَّذ۪ينَ يَرْسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ, onlar Firdevs cennetinin varisleridir, yani müşriklerine tabi olanlardır. Öyleyse hem bu var hem de Furkan suresinin 61, 62, 63'den itibaren. Evet, şimdi 63'den itibaren İbadur Rahman ellezine yemşuna alli havlen izâ hateben cahiline kâlu selâme. Müminlerin özellikleri. 64, onlar geceyi Rablerine secde ve kıyamda geçirirler. Furkan 65, na Rabbimiz cehennem azabından bizi uzaklaştır. Muhakkak ki azabı daimi helak edicidir. 66, muhakkak ki o kötü kararga kötü bir ikamet yeridir. 67, onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. 68, onlar Allah'la beraber başka ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürmesine haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Ve devam ediyor. İnşallah. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yeni Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salawat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a ulaşması. Birinci sual, insanın yaratılışına baktığımız zaman ruh nedir? Sevgili kardeşlerim, şu anda elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil ve Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de üç kitapta bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Ve Allah-u Teala bu üç kutsal kitapta da insanın bir fizik vücuttan, bir nefsten ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhtan teşekkül ettiğini bize beyan ediyor. Evet, Tevrat'ta fizik vücut ilgili ayetler, Tevrat'ta nefs ve ilgili ayetler, Tevrat'ta Allah'ın zatından üfürülen ruh ve ilgili ayetler. İncil'e gelelim. İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği fizik vücut, İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği bir nefs ve İncil'de Allah'ın zatından üfürülen ruh ilgili İncil ayetleriyle görebiliyorsunuz. Şimdi sıra Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizi bir fizik vücuttan ilgili ayet Hicr 26, bir nefsten Şems 7 ve zatından üfürdüğü bir ruhtan insanın müteşekkil olduğunu beyan ediyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefsin 19 afetle mücehiz olduğunu ve ruhunda da 19 tane haset var olduğunu Allah-u Teala ilgili ayetlerde bize beyan ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da şeytanın insanoğlu için apaçık bir düşman olduğunu beyan ediyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da insanın serbest irade sahibi olduğunu ve bu serbest irade aklın kumandasında çalıştığını görüyoruz. Yaratılış gayemiz de söylemiştik. Üç kutsal kitapta da insanın yaratılış gayesi iki cihan saadetine ulaşması. Hem bu dünyada sonsuz mutlu yaşaması hem de ölüm sonrası hayatta yedi cennetin sahibi olmasını istiyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala kutsal kitaplarda bu hedefe ulaşmak, bu gayeyle indirmiş olmasına rağmen insanlar zaman içerisinde kutsal kitaplardan ayrılmışlar ve dinde fırkalara ayrılanlar kutsal kitaplardaki öğretiyi de kendi zanlarına uydurmuşlar. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırka bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırka bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırka bir tanesi hariç cehenneme gidecek. İşte bu fırkalara ayrılan insanlar, kutsal kitaplardaki öğretinin aksine insanlar tamamen asli manadan saptırmışlar. Ne diyorlar? İnsanlar nefsi de ruhu da aynı varlık kabul etmişler. Nefs kötü olan ruh, ruh da iyi olan ruh demişler. Ruh Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürme mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. Ruh var olduğu andan itibaren Allah'ın bütün emirlerine itaat eden yapısındaki hazretler sebebiyle
yasak ettiği hiçbir fiilde işlemesi mümkün olmayan bir yaratılıştadır. Şu anda ekranda Tevrat'ta nefs ve ruh arasındaki 12 fark, İncil'de nefs ve ruh arasındaki 12 fark ve Kur'an-ı Kerim'de nefs ve ruh arasında 12 farklı özelliği görüyorsunuz. Allah'ın emri bizde emanet olarak bulunan Allah'ın ruhunu biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Mutlu olabilmemiz buna bağlıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, ruh dünya hayatındayken Allah'a nasıl ulaşır? Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اِنْ كُنْتُمْ تُحُبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Öyleyse Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir ve bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Eğer seven sevdiğine koşuyorsa hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ı seven birisidir. Bütün kutsal kitaplarda ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması birinci ve ikinci, üçüncü safhada tamamlanıyor. Ama bunun gerçekleşebilmesi mutlak surette devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesine bağlı. Kutsal kitapların olması olmaz temel şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. O zaman bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorma yetkisinin sahibi olur ve arkasından mutlaka Allah'a ulaştıracaktır ruhunu. Ruhun Allah'a dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerinde başka bir ruhun yer alması gerekir ki bu ruh devrin imamının ruhudur. Bir nimettir. Allah Teala'nın bu nimeti sebebiyle Allah'tan birçok başka nimetler alırız. Allah Resulü hadisinde size ruh verenler gelecek. Onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye üzere ölür. Tevrat'ta özdeyişler 8.35 çünkü beni bulan yaşam bulur. Rabbin beğenisini kazanır. İncil'deki ayete bakalım. Yuhanna 6.28-29 İsa'ya dediler Allah'ın işlerini işlemek için biz ne yapalım? İsa cevap verip onlara dedi. Allah'ın işi şudur. Onun gönderdiği adama iman edesiniz. Yani Allah'ın gönderdiği Resullere iman etmek Allah'ın işini görmektir. Üçüncü sual. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması kişiye ne sağlar? Bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması o kişiyi Allah'ın indinde kıymetli bir noktaya getirir. Bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah-u Teala'nın cennetine Allah'a ulaştırır. Bu dilek bizi evliya yapar. Bu dilek bizi dünya saadetin yarısına ulaştırır. Bu dilek ahiret saadetinde üç tane cennetini bize müjdeler. Bunun adı kutsal kitaplarda hidayete ermektir. Kutsal kitapların hepsi Tevrat hidayet ve nurdur. İncil hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur diye ayetleri net olarak görebilirsiniz Kur'an ayetlerini. İçinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Resuller bölümünde 3.19 Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün. Yani Allah'a dönün öyle ki Rab size yenilenme fırsatı versin. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var birlikte dinliyoruz inşallah.

0: gelirken nasıl ulaşacak? Rahmetlik olursa Allah'a öyle ulaşacak.
1: Dua ederek, şükrederek.
2: Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşabilmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
3: Allah'ın dinimizce bize şart edilen şeyleri yapmak.
0: Sadece Peygamber Efendimiz Allah'ı gördü, bize başka bir sahabe gördü. Başka kimse hayattayken göremez, mümkün değil.
1: Allah'ım sen yardımcı ol demek, Allah'ım sen bize sabır ver demek. Bir iş başımıza bir iş geldiği zaman Allah'a ulaşmaktır.
2: Rabbimiz bunun ilk adımının kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor.
4: Hiç duymadım açıkçası. Yani dini konularla ilgilenen biriyim ama hiç duymadım. Sizden de öğrenmek isterim şu an. Ey yüce Allah'ım, ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
4: Beni de dostlarının ve velilerinin arasına al.
5: Bir misafirimiz ruhun Allah'a ulaşması konusunda bu can bu bedenden çıkmadan Allah'a nasıl ulaşabilir ki? İnsana hayat veren ruh mudur? İnsana hayatı veren Allah'tır. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde dirilten de öldüren de biziz buyuruyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusu. Bir, ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Secde 11'de Allah Teala açıklıyor. Bir de ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması ki Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz mutu an kablete mutu, ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölmek suretiyle ruhun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı bir olaydır. Gök katlarında gök kapılarının bizlere açılabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli meleklerin gök katlarının kapısının anahtarlığı kendilerinde mevcut. Ama hayattayken gök kapılarının bize açılabilmesi anahtarları nefsin elinde, rehinin elinde. İşte nefs kademe kademe tezkiye oldukça gök katları birer birer ruha açılır ve ruh yükselir. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ayetler net olarak bunu bize söylüyor. İki tür insan var hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenlerin de ruhu ölümle Allah'a ulaşır ama şirkli olarak Allah'a ulaşır ve gidecekleri yer cehennem. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar da mutlak surette cennet müjdesinin sahibidirler. İnsana hayat veren Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kıldı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri kaç yıl yaparsa yapsın, o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. İncil'de Romalılar 2:13, çünkü Allah katında aklanacak olan yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Tevrat, Yeremya 21:8, bunun yanı sıra halka şunları söyle. Rab diyor ki, işte yaşama giden yolu da, ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum. Yaşama giden yol, Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Ölüme giden yol ise, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler, Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler şu anda ekranda, slaytta görebiliyorsunuz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmenin yolu mutlaka bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
1: Ben hiçbir mürşide talip olmadığım için hiçbir şey ifade etmiyor.
3: Şu an yani söylenen imamlar olsun, şunu, ben onlara hiçbir şekilde inancım yok. Benim çocukluğumda benim annem babam bana ne söylemişse ben buna inanıyorum. Herkes kendince dini yorumluyor. Kendince dine yön vermeye çalışıyor. Menfaat çıkar için kullanıyorlar herkes. Ben buna inanıyorum.
4: Mürşide üye olmak demek aslında insanın bilmemiş olduğu bazı konularda daha tecrübeli insanlardan faydalanması, onların çerçevesinde bazı şeyleri daha güzel bir şekilde öğrenebilmesi.

0: hepsi demektir. Yani bu da dini anlamda söylemiş olduğuma çevirirsek bu da mürşit anlamında geliyor. Yani Allah'a ulaşmak bence tek başına başarılabilecek veya yaşanabilecek bir pozisyonda değildir. Muhakkak bunları bir alimlerden, bir mürşitlerden öğrenmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah dostları?
2: Olmaz olur mu? Biz her hafta zikrediyoruz, her hafta toplantıya gidiyoruz. Biz burça mı gidiyoruz?
0: Evet, var, evet aynen var. Şu anda ben kendim de üyeyim zaten. Evime de yakın bir pozisyonda. Fırsat bulduğum süre zarfında da gidiyorum.
3: Hiç sanmıyorum. Onlar eskide kaldı.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
2: Sizin her istediğin her yerde bulabilir. Yeter ki isteyin siz.
0: Ben annem aracılığıyla buldum ve şu anda da çok mutluyum. Yani daha aktif olmayı isterdim ama şu an için çok değilim.
4: Misafirimiz mürşit konusunda benim onlara inancım yok. Çocukluğumda annem babam bana ne söylemişse ona inanırım. Allah'ın mürşitleri geçmişte söylenenden farklı şeyler mi söylerler? Her devirde ne yazık ki bu şekilde kutsal kitapları bilmeyen, kendi zanlarına dayanan, anne babasının söylediklerine inanan insanlar var. Allah Teala Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesinde aynen diyor ki Allah Teala, gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde onlar babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi, ona tabi oluruz. Allah Teala da cevap veriyor, ey babaları akletmiyorsun ve hidayete ermemişlerse de. Görülüyor ki Allah'ın söyledikleri asıldır ve Allah Teala kanunlarını, ayetlerini mürşitlerin ağzıyla insanlara ulaştırıyor. Her devirde Allah insanlarla Resullerin lisanıyla konuşuyor. İşte Şura 51 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْمْ وَرَا اِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِيِزْنِهِ Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile perde arkasından veya dilediğini izniyle vahyesin diye Resul göndermesi söz konusudur. Öyleyse Allah Teala'nın insanlarla konuşması Resul'e vahyederek Resul'ün de Allah'ın vahyini bize ulaştırması ile şeklinde gerçekleşir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Öğretenler Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. İnsanlar başlangıçta Allah'ın söylediklerini duyamadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusu olur. Allah-u Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşır. Her devirde, her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. Şu anda da dünyada ne kadar millet varsa, bütün o milletin içerisinde bir Resul mutlaka hayattadır. Resuller insanlara unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamını almakla cahiliyet standartları ölür. Her devirde devrin imamı Allah'ın Resulüdür. İncil'de Matta 5:17 kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim diyordu. Hazreti İsa'dan sonra görevli olan Aziz Paulus da şöyle söylüyor. Allah'ın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkarı oldum. Görevim Allah'ın sözünü yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle size bir sual arz etmek istiyorum. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
4: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Evet. Çünkü Şura 13 ve Rad 27'de Allah'a yönelen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'ın sözü var bu konuda. Allah'ın sözünde huruf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Her kişi serbest iradesiyle Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı diler, takva sahibi olursa ondan sonrası Allah'ın garantisinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sualin cevabı şöyle. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhu Allah'a ulaşır mı? %100 evet. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah Teala İncil'de diyor ki, dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Bize verilecek, ne verilecek? Ruhumuzu Allah Teala'ya ulaştırma imkanı verilecek. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz kapı mutlaka açılacaktır ve ulaşacaksınız. Ruhunuz Allah Teala kendisine ulaştıracak. Tevrat'ta Yeremya 29:12-13, o zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksın. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala ruhun bu dünyada Allah'a ulaşabilmesini ve kişinin öldükten sonra daha üst kat cennetlere gidebilmesini sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor bizlere. Sizce zikir yapmak insana neler kazandırır?
0: Zikir, evet, en başta geldiklerini her zaman söylerler. Yani Allah'ı anmak, hep toplu bir ortamda beraber zikretmek, bazı isimlerini anmak. Bu ortamlarda bulundum ama açıkçası daha tam anlamıyla onun feyzini şu an almış değilim.
6: Kendimizden geçeriz diye düşünüyorum ya. Ben mesela görüyorum, mesela milletin zikrettikleri zaman kendinden geçtiklerini.
3: Hiçbir zikire inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksullara önde tutarsan hep 10 tane zikirden daha iyidir.
1: Zikir yapan bir insanla yapmayan bir insan nasıl olur?
2: Yüzünden belli olur. Ordunun içinde ben ondan tek tek seçerim. Yüzünde nur olur, insan sıfatı olur.
0: Bunu yorumlamak benim haddime değil açıkçası. Bunu ikisi, yani zikir yapanla yapmayan kişiyi karşılaştırıp sormak lazım ki çok daha iyi olur. Dışarıdan ben baktığım zaman kişilerin dini içeriğine biraz karışmış gibi hissederim. O anlamda çok yorum yapamam açıkçası bu konuyla ilgili.
1: Peki dünya nasıl bir yer olur sizce? Allah'ın ismini her an zikretsek, herkes Allah'ın ismini zikretse, dünya hayatımız ve ahiret hayatımız nasıl olur?
6: Güzel olur. Bu, yani insanoğlu Allah'ı bir, yani unutmasaydı emin ol şu an bu durumda bile olmazdık. Ama insanoğlu, herkes Allah'ı unutmuş. Kendi çıkarı, kendi menfaatinin peşine kaçmış. Öbür dünyayı düşünen yok.
4: Misafirimiz, hiçbir zikre inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksulları önde tutarsan 10 tane zikirden daha iyidir dedi. Zikrinden daha önemli ameller de var mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Ankebut 45'te 3 tane zikri açıklıyor. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir ama Allah'ın ismini ard arda tekrarı en büyük zikirdir. İbadetlerin sultanı budur. Son Nebi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en fazla dereceyi yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha kıymetli olanı söyleyeyim, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Resulullah'ın cevabı buysa, hayır, zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Zuhruf 36'da "Men yakşuhan zikrurrahmanin mukayyitlehu şeytanen." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa şeytan onun arkadaşı olur. Tüm kutsal kitaplarda hedef emirleri ve vasıta emirleri var. Hedef emirlerin bir gerçekleşmesi kişinin yaptığı zikre bağlıdır. Allah'ın indinde zikirden daha önemli büyük bir ibadet yoktur. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız teslimler nedeniyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Hadis-i şerifte size işte söyledim, ifade ettim, bir kere daha ifade ediyorum. En kıymetli ibadet zikirdir. İncil'de Romalılar 10:13, Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Tevrat'ta Mezmurlar 84:4, ne mutlu senin evinde oturanlara, seni sürekli överler, seni sürekli zikrederler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam, sizi çok seviyorum. Ellerinize hürmet ve hasret öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmemiz için nasıl bir dua etmemiz gerekiyor inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
4: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere de tekrar edecek olursak, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmek için nasıl bir duada bulunmalıyız? Ellerinizi açacaksınız. Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhu hayattayken ölmeden evvel, bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların şu dünya hayatını yaşarken ermişlerse, ben de ruhumu sana bu dünya hayatında ulaştırıp ermiş evliya olmak istiyorum diyeceksiniz. Ve böylece Allah'ın temel emrini yerine getireceksiniz. Bu konuyu bir sualle, bir iki sualle sonlandırmak istiyoruz. Buradan bir kardeşimiz, Terem Hocam günümüzde insanların din konusunda sual sorulduğunda herkesin fikir sahibi olduğunu görüyoruz. Fikir sahibi olmak önemli midir? Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırılmadan söylenen sözlerin geçerliliği var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisleri için bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Öyleyse eğer olay buysa ve Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَا الْمَحْسَنَ onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Öyleyse herkes fikrini beyan edebilir. Ama önemli olan o söylenenlerin Allah'ın kitabı olan Kur'an'la uyum halinde olması, onunla çakışması gerekir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel vaz ettiği hadiste kutsal kitaplara uymayan her söz bir bidat hükmündedir. İnne estakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletli Resulullah'ın yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delalet sanar-ı cehenneme götürür. Öyleyse görüyorsunuz ki nedir konu? Konu söylenen zanlar Kur'an ayetleriyle kutsal kitapların sözlerine Allah'ın sözlerine uymuyorsa onlar Allah katında bir kıymet ifade etmez. Önemli olan söylenenlerin Allah'ın kanunlarına uyum halinde olması lazım. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilmi öğrenin. Zanlarına tabi olanlar, onlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymayanlar, muhalefet edenlerdir. Bir her an Kur'an, her an mutlu Kur'an daha sonuna geldik. Bir başka beraberlikte tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
1: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığı, konusu Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifinden alınmıştır. Evvela ölmeyi Kur'an ayetleriyle izah edebilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Zahiri alemi yaşadığımız bu kalıp fizik bedenimizdir. İç organlarla mücehez, beyinle kayım, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefsin ve ma sevvaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz yaratılıştan muhtevasında 19 tane afet, hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 hastalığa etki etmek, tesir etmek suretiyle bize kumandasını alıyor. Tüm insanlar fizik, beden ve nefse ana rahminde şekilleniyor ve doğumda da fizik beden ve nefse dünyaya geliyor. Ama Allah Teala secde 9'a göre zatından bize ruh üfürüyor. Summa sawaha ve nafaha fi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Bu üç vücudumuza ilaveten Allah Teala bize cüz-i irade, serbest irade veriyor. İnsanoğlu için Allah'ın tayin ettiği tek bir hedef var. Bu hedef dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak ve daha sonra Allah'ın zatını görmek. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bayi obayan insanlar için hedef hiçbir zaman değişmez. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek biz insanlara ne sağlar? Mutluluk sağlar. Allah Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde "Huvellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîan." Yeryüzünden neyi yarattıysam sizin için yaratmaya insanlar. Sadece yeryüzü değil,
kainatın bütünü Casiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın katından biz insanların emrine musahhar kılınmış, emrimize verilmiş. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا. Öyleyse insan Allah'ın en şerefli, en kıymetli varlığı. Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah insan için yaratmıştır. İnsanı da kendisi için yaratmış. Her şeyin uğruna yaratıldığı varlığı Allah Teala en çok seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek bir dileği var. Mutluluk. Allah bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Biz insanlar da huzur ve saadeti arıyoruz. Dünya hayatını mutluluk içerisine geçirmek istiyoruz. Ama insanların baş düşmanı şeytan. Şeytan da biz insanların bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme gitmesini istiyor. İşte dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Tekrar yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasında hayatı yaşayan biz insanlar için Allah Teala teslim dinini vaz etmiş ve Rabbimiz bizden teslim-i külliyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve bu dünya hayatını yaşarken kısıtlı ömür sermayesi içerisinde Allah Teala teslimlerimizi sırasıyla bir bir gerçekleştirmemizi istiyor. Evvela teslimlerin birincisi ruhun teslimi, daha sonra fizik vücudun teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son olarak iradenin teslimiyle, teslim-i külliyle Allah-u Teala kendisine teslim olmamızı istiyor. Bu teslimiyetin arka planında Allah'ın biz insanlar için dilediği iki cihan saadeti var. Her devirde bütün peygamberlerin etrafında bir kısım insanlar mutlak surette bu yedi sabah dört teslimi gerçekleştirerek iki cihan saadetinin sahibi olmuşlardır. Allah Teala Hazreti Musa'yı örnek vererek وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden Araf 159'a göre bir ümmet var ki onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar bu ayette belirtildiği gibi hakka ulaştırırlar ve adaletle hükmederler. Çünkü bunlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olmak suretiyle yedi safa ve dört teslimi yaşayanlardır. Hazreti İsa ve ona tabi olan havariler yine yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine ulaşmışlar. Ve son Nebi Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olan sahabe Kur'an ayetleriyle yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine, asr-ı saadete ulaştılar. O zaman Allah-u Teala'nın bizler için vaz ettiği mutluluk formu Allah-u Teala sadece bizlerden mutlu olmamızı istiyor. Ama mutluluk Allah'a teslimiyetimizledir. Evvela bu teslimlerin başında ruhun teslimi geliyor. Ve işte konferansımızın konusu ruhun teslimi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadiste mutu an kable temutu. Ölmeden evvel ölünüz. İster ölün ölmeden evvel desin, ister mutu kable en temutu desin, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki
teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. O zaman anlıyoruz ki bu ölmeden evvel ölün emri bir intihar değil, normal ecelin standartlarında bir ölüm değil, tam tersi hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ölmüş olsaydık ölüm nasıl gerçekleşir ona beraber bakalım. Fizik ucumuz 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler elektrik üretirler. Elektrik alanları ve elektromanyetik alanlar ve fizik vücut ruhu en kutbiyle kendisine çekiyor. Nefsi de es kutbiyle kendisine çekiyor. Ama bu Allah'ın katından gelen enerjinin mitokondride ulaşması elektrik üretimi devam ettiği süre içerisinde geçerli. Fakat ne zaman kişinin eceli gelir, Allah'ın ölüm emri tahakkuk eder, o zaman Allah-u Teala mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyor. Enerji kesilince elektrik üretimi sona eriyor. Elektrik üretiminin neticesi olan elektromanyetik alanlar sona eriyor ve böylece fizik vücudun sağında 4 metre yüksekte ruhumuz paralel olarak sağ tarafımıza yer alıyor. Yine 4 metre yüksekte sol tarafta da nefsimiz yeryüzüne paralel olarak duruyor. Ve vazifeli melekler ölümü yedeğine alarak Allah'ın zatına ulaştırıyorlar. İşte Allah'a ulaşma deyince fizik vücudumuz Allah'a ulaşmıyor. Nefsimiz de Allah'a ulaşmıyor. İrade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşma vuslat sadece Allah'ın zatından bize üfürülen ruh için geçerli. Ve başlangıçta da Allah-u Teala ayetlerde bize bildirdiği gibi ruhumuz bir emanettir. Allah-u Teala Ahzab 72'de اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَحْفَى بَيْنَا عَنْ يَحْمِلْنَا وَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانِ مُزَلِمُ مَنْ جَوْلَ Muhakkak ki biz emaneti göklere, arza, dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, ondan korktular. İnsan onu yüklendi çünkü insan zalimdir ve cahildir. İşte bu ruh emanetini yüklenen fizik, beden ve nefstir. Ve Allah-u Teala hayattayken bu emaneti ölmeden evvel kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fille 73 ayet-i kerimede bize anlatıyor. Demek ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması çok önemli. Şayet biz bu emaneti hayattayken sahibine teslim etmezsek, ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması, şirkli Allah'a mülaki olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şirkli mülaki olana cehennem vacip olur. Ama biz Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsak, şirksiz olarak dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Şirksiz olarak, şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın biz insanlar için vaz ettiği ahiret saadeti cennet sadece bir dilektir. Ama bu dileğin kalpten olması şartı vardır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlardır.
onlara cennet vacip olur. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ölümle ruhu Allah'a ulaşan insanlar için onlara da cehennem vacip olur. Eğer Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetinin birincisi olan cennetin sahibi olmak istiyorsak, mutlak surette hayattayken Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 19 fiile 73 ayet-i kerime belirttiği gibi hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Tabi insanoğlu serbest iradenin sahibidir. Dilerse Allah'ın emrine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Dilerse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayacak, bu dünya hayatının peşinden koşacaktır. İşte Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi Fatır Suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyühen nasu inne va'dallahi hakkın felâ teğurrennekumul hayâtü dünya, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Felâ teğurrennekum billâhil gurur, sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Öyleyse ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızın önünde iki tane engel var. Birisi dünya hayatı, diğeri de bu dünya hayatını bize gösteren insanların baş düşmanı şeytan. Evet, iki düşmanımız var. Şeytan ve nefsimiz, dünya hayatı. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afet, bu afetlerin tüm talebi dünya hayatına dönüktür. Ve şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle insanları dünya hayatı yönünde teçhiz ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Evet, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Mal neyi temsil ediyor? Ayet-i kerimelerde Allah-u Teala buyuruyor. Kehf 46'da El-malu vel-benune zinetel hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Vel-bakiyetü salihatin hayrün ende rabbike. Öyleyse bir tarafta mal dünya hayatı, öbür tarafta ilim Allah'ın zatı. Dünya hayatının peşinden koşanlar mallarını ve çocuklarını arttıranlardır. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve alemu innemel hayatü dünya laibun ve lahvun ve zinetun ve tefahurun beynekum ve takasurun fil emvali ve evlad. Bilin ki dünya hayatı oyun eğlencedir. Aranızda süstür, eğlence süstür. Aranızda övünme, mal ve evlat çokluğudur. Öyleyse dünya hayatını talep edenler, şeytanın da nefsin afetlerini tesir etmek suretiyle devamlı olarak canhıraş mallarını ve çocuklarını arttırırlar. Ama kim ki dünya hayatını değil, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın ilminin sahibi olmak istiyorsa, o zaman onlar için Allah'ın ilmi kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Cennetin de giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de aynı zamanda Allah'ın ilmidir. Başlangıç noktasında insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ve bu
19 negatif özellikten bir tanesi de ayetlerden gafildirler. Yani cahildirler. Cahil olan insanların dünyaya rağbeti söz konusudur. Evet, onlar Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْلِقَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya ayetinden razıdırlar. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse kim ki Allah'tan dünya hayatını talep ederse Allah Teala ayetlerde biz veririz ama onların ayette nasibi yok. Tam 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse serbest irade sahibi kişi başlangıç noktasında ayetlerden gafil ve hep dünya hayatının peşinden koşuyor. İşte Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Yunus 7-8 dünya hayatından razı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gideceği yer cehennem. Hud 15-16 dünya hayatının zinetini ve süsünü isteyenler onların ahirette nasibi yok ateşten başka. Şura 20 Naziat 38-39 Fatır 5 ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Görüyoruz ki Allah Teala bizi iki düşmana karşı uyarıyor ve Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ama Allah bu talebi kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor ve onun ruhunu kendisine ulaştıran Allah Teala sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyor. Öyleyse insanoğlunun serbest irade sahibi olması hasebiyle dünyayı talep edebilir. Ehli dünya dünyada. Allah Teala biz dünyayı veririz ama onların ahirete nasibi yok. Bir de ehli ukba ukbada ahireti isteyebilir. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Evet ahiret türlü dünya hayatından hayırlıdır. Dünya metaı az bir faydadır. Ahiret takva sahipleri içindir. Enam 32 dünya hayatı oyun eğlencedir. Ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Arap 169 takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasas 83 işte bu ahiret yurdu onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkartmak istemeyenlere tahsis ederiz. Zuhruf 35 onların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Takva sahipleri içindir. Duha 4 ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ala suresinde. Öyleyse bir tarafta dünya hayatını Allah-u Teala kim talep ederse veririz. Ama onun ahirette nasip yok. Ama kim ahireti isterse dünya ile ahiret mukayesesinde ahiret sana dünya hayatından daha hayırlıdır. İşte ahireti talep edenler var. Bunlar da istisnasız ahire saadeti cennet. Bu ahiret yurdunu isteyenlere biz veririz. Ama onların ahirette nasibi yok. Kim dünya hayatını isterse. Ama ahireti isteyenlere ahireti veririz. Ahiretin de kesinlikle bir dilek olduğunu, bu dileğin takva sahibi olmaktan geçtiğini görüyoruz. Evet, ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Kimdir takva sahipleri? Takva sahibi olanlar Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve takuhu ve akimussalâ ve lâ tekunû minel müşrikîn. Öyleyse dünya hayatını isteyenlere veririz.
Ama onun ahirette nasip yok. Ahireti isteyenlere de ahireti veririz. Ahiret yurdu dünya hayatından hayırlıdır ve bir dilektir. Ve takva sahipleri içindir. Ve takva sahibi olmak için de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. 7 tane ayeti kerimede Allah Teala Allah'a yönelmeden bahsediyor. Allah'a yönelen herkes aynı zamanda birinci safa takva sahibidir. 7 ayet-i kerimede. Evet, Allah'a yönelen herkes istisnasız birinci safa takva sahibidir. Rad 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini delalette bırakır ve kim ona ulaşmayı dilerse, yönelirse onu da kendisine ulaştırır. Başlangıç noktasında nasıl herkes dünya hayatının peşinden koşuyorsa, başlangıç noktasında herkes delalette 7 ayet gereğince. O zaman bu delalette olanlardan Allah'a davet olunduğu zaman daveti kabul edenler onlar hidayet üzere olurlar, takva sahibi olurlar. İşte başlangıçta herkes delalette. Hidayetten önce elbette delaletteydim. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce apaçık bir delaletteydim. Delalet, delalet, delalet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes delalette. Ve Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte hidayet nedir derseniz, hidayet Bakara 120 kul inne hudallahi ve hüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Alimen 73 kul inne hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaksa ve ulaşan sadece ruhumuzsa, o zaman hidayet dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ve Allah Teala kim dünyayı isterse veririz, ahirette nasip yok. Kim ahireti isterse onu veririz. Ama aynı zamanda kim Rabbini isterse her ikisini birden veririz. İşte bir dünyayı talep etmek var, ahirette nasip yok. Bir ayet gördüğü cenneti talep etmek var, Allah Teala onu veriyor. Ama bir de Allah'ı talep etmek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'a yönelen 7 ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaşmayı dileyen birinci sefa takva sahipleridir. Allah Teala herkes olayları yaşar. Birinci basamak. Olayları değerlendirir. İkinci basamak. Ama bu olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan sadece bir kısmı onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Demek ki insanoğlu için dünyayı talep etmek var, ahireti talep etmek var, bir de Allah'ı talep etmek var. Eğer teslimlerin birinci sırasında ruhun Allah'a teslimi ise, o zaman mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, ölmeden evvel ölmeyi ifade ediyor. Ölün ölmeden evvel. Yani ölün ölmeden evvel hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması mutlak surette Allah'a teslim talebiyle gerçekleşir. İşte 7 tane ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala açıklıyor. Ve Allah Teala onları delalette bırakıyor. 7 ayet-i kerimede ennellezine la yercune likana, onlar bize ulaşmayı dilemezler.
Bunlar bize ulaşmayı dilemezler, bize ulaşmayı dilemezler, ulaşmayı dilemeyen, ulaşmayı inkar edenler vesaire. O zaman Allah onları delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir mürşit yok. 10 ayet-i kerime gereğince delalette olanlar, mürşide tabi olmayanlar delalettedir. Evet, 10 ayet-i kerime gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. O sebeple bu delalette olanlar için Allah-u Teala Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama bir de imtihan edildikleri noktada Bakara 155-156'da olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilerler. Onları Allah'a davet eden, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden kim? Allah'ın katından, Allah'ın tayin ettiği mürşitler. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah Teala'nın kendisine verdiği vazife tahtında Yusuf 108'de ben ve bana tabi onlar basiretle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yoldur, budur. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, teslimi külliyle Allah'a teslim olanlar, Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılıyor. Mürşit olarak tayin edilen bu insanlar Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'a davet etmektir. Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'ın sözlerini insanlara ulaştırmaktır. Allah'ın kendilerine verdiği görev onun insanları irşada davet etmek. İster Allah'a davet olsun, ister Allah'ın sözlerini insanlara tebliğ etsin, ister irşada davet olsun, hedef aynı. Ve ancak yaşadıkları olaylardan ders alan, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmayı dileyen, evvel emirde de ruhunu Allah'a teslim etmek isteyenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nasıl 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyorsa, 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Bakara 46, onlar bize mülaki olacaklarını yakın derecesinde bilirler. Bakara 249, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler. Enam 154, Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2, Rabbine mülaki olayı yakin hasıl ederler. Kev 110, Rabbine mülaki olmayı dilerler. Ankebut 5, Rabbine mülaki olmayı dilerler. İnşikak 6, Rabbine mülaki olanlar. Mülaki olmayı dileyenler için mürşit var. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede de onlar haccet namazıyla mürşidini Allah'tan sormaları halinde Allah mutlaka onlara mürşit gösteriyor. İşte burada belirtildiği gibi. Alimun 31'de İn kuntum tuhibunallaha, Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni, Allah sizi sevsin. İşte başlangıç noktasında dünya hayatı bir imtihan. Resulullah'ın buyurduğu gibi her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Gerçekten de dünya hayatı herkes için bir imtihandır. Enfal 28'de وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Bilin ki mallar ve çocuklar fitnedir. Yani dünya hayatı fitnedir. Öte yandan Tekamül 15 yine وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً فِتْنَةً وَاللّٰهُ اِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ İşte ecr-i azimin sahipleri Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse bir hedef olarak Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek, öbür taraftan mal ve çocuk sayısını arttırmak. Mal ve çocuk sayısını arttıranlar, onlar dünya hayatının peşinden koşarlardır. Ama ulaşmayı dileyen, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, onlar da Allah-u Teala'nın
kendilerini bahşettiği ilmi, irfani hikmeti ve hikmetin ötesini tahsil edenler, öğrenenler ve öğretenlerdir. İşte insanın kemalatı, ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini öğrenmesiyle gerçekleşir. Bu sebeple Allah Resulü ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. İnsan ruhu iki şekilde Allah'a ulaşıyor, iki kere Allah'a ulaşıyor. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, ki hayattayken. Bu ikisini de Allah Teala Bakara 46'da bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّ مِلَيْ رَاجُونَ Onlar ki kesin hayattayken ruhlarını Allah'a mülaki olacaklarını ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emindirler. Öyleyse üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe Allah Teala'nın kapalı kapılarını Allah Rahim esması ile açıyor. Rahim esması ile tecelli ederek onun kulaklarındaki vakra varsa açıyor, alıyor, semi hassasını açıyor ve o kişi Allah'ın ayetlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekiniti alıyor, fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri kalbine indirerek idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Ve gözlerindeki Cabe-i Müstire'yi alıyor, basar hassasını müşahatalı perdeyi alıyor. O kişi aynı zamanda mürşidi mürşid olarak görüyor. Bir, kulaklardaki engellerin almasıyla ayetlerin manasına varılması. İki, kalpteki engellerin almasıyla o ayetleri idrak etmek. Üç, gözlerdeki engellerin almasıyla o kişinin mürşidi mürşid olarak görmesi.

Mal istemiyorum. Ben sadece ücretim Allah içindir. Yani o kişi insanları Allah'a davet ediyor. Öyleyse ölün ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, amin oldu. Allah Teala o halde bırakmıyor ve Tegavvüm suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbine hidayette ulaşıyor. O kalbi Allah Teala kendisine çeviriyor. Enam 125'te göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve böylece dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an, zikrin Allah'ın katından göğsümüze getirdiği rahmet ve fazıl, rahmet içeriye sızıyor. Ama kalbe henüz iman yazılmadığı için fazıllar içeri girmiyor. İman kelimesinin manyeti gücüyle fazılları manyeti gücü birbirine zıt. İman kelimesi fazılları kendisine çeker ama henüz kalbe iman yazılmadığı için fazıllar kalbe girmiyor. Kalbe giren, sızan sadece rahmettir. O rahmetle o kişi huşu sahibi oluyor. İşte hadis 16'da elem yanellezine amenu en takşa kulubun zikrallahi ve ma zeyne hak. O amin olanların kalbi ve Allah'tan inen rahmetle kalbe ulaşmasıyla huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? İşte kalbimize giren rahmet sızıntı seviye kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Elbette. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nebi gelmeyecek. Benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Benim sahabem gökteki zar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Bütün bunlar bize nübüvvetin sona erdiği ama mutlaka nebinin varisleri olan halifenin, alimlerin ve imamın olacağını buyuruyor. İşte Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah mübeşirat nedir? Salih rüyadır. Allah Resulü üç çeşit rüya vardır biri. Bir şeytanın korkutması rüya, iki nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Mübeşirat Allah'ın müjdesi olan rüyadır. Eğer benden sonra nebi yok mübeşirat vardır diyorsa o zaman kimdir bu salih rüyanın sahipleri, mübeşiratın sahipleri kimlerdir? Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın rüyada kendisine mürşid tayin ettiği kişi o salih rüyanın da sahibidir. Yani mürşidin görülmesi bir salih rüyadır. Ve gerçekten de 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar, onlar aynı zamanda Allah'tan 7 nimet alanlardır. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olanlardır. İşte bu 7 kalp şartının sahibi olan, 7 nimetin sahibi olanlar, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yani kısacası 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhu ancak Allah'a ulaşır. O ruhu Allah'a ulaştıran Allah'tır ama 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi kendisine çeviriyor, kalbe giden nüronu açıyor. 4 kalp şartının sahibi kişi kalbine nur sızınca huşu sahibi oluyor. Ve mürşidine tabi olduğu zaman Allah Teala kalbin mührünü açıyor. Zümer 22. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe iman kelimesi, küfrü dışarıya alıyor. Ve kalbe imanı yazıyor. Böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. 7 kalp şartı demek o kişinin nefs tezkiyesine başlaması demektir. İşte Allah Resulü ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Ölün ölmeden evvel

Demek hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması yedi kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye kademelerini bir bir geçiyor kişi ve sonuçta her kademede kişinin kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken %7 fazıl arttırımıyla kişi kalbine %49 nur, %2 rahmet, toplam %50 bir aydınlanma gerçekleşir. Nefsi emmarede 15 bin zikirle %7 nur kalbe iner, derecat artımı 1'e 100, Yusuf 53'te açıklıyor. Nefsi levame 17 bin zikirle %14 nur, 1'e 200 derece artırımı kıyame 2'de açıklanıyor. Nefsi mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derece artırımı Şem 8'de açıklıyor. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, %28 nur, 1'e 400 derece artırımı Fecir 27'de. Nefsi raziye 23 bin zikir, %15 nur, %35 nur, 1'e 500 derece artırımı Fecir 28'de. Nefsi mardiye 25 bin zikir, %2 nur, 1'e 600 derece artırımı Fecir 28'de açıklıyor. Nefsi tezkiye 35 bin zikir, 33 bin zikir, %41 nur, %49 nur, 1'e 700 derece artırımı Fatır 18'de açıklanıyor. Görüyorsunuz ki ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması ki ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ancak bu nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin de ancak mürşide tabiyetle gerçekleştiğini görüyoruz. Allah-u Teala ölmeden evvel ölün ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırın ki Allah-u Teala size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. İşte ondan itibaren 1'e 100, ondan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar derece arttırımı gerçekleşiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Bu şekilde o kişi ne yapıyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve Allah-u Teala ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi Allah'ın Kur'an'daki adı ermiş evliya. Yunus 62'de اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar amen olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında ahirette de müjdeler vardır. Onlar için ahiret müjdesi cennet, dünya hayatında da %51 dünya mutluluğu. Görüyorsunuz ki Allah'ın en sevdiği varlık olan insanların istediği tek şey iki cihan saadeti, mutluluk. Ama üç tane cennet dünya saadetinin yarısının yarısı mutluluk sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Evet, bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir ve bu aynı zamanda nefs tezkiyesidir. İşte Allah-u Teala'nın ezelde ne zamandan beri Müslümansın diye hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. Kalü bela gününde ruhumuzdan aldıymışsak fizik ucumuzdan almış olduğu ad ve nefsimizden almış olduğu yemini yerine getirenler onlar nefs tezkiyesini yapanlar onlar kesinlikle ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Dedik kademedeki nefs tezkiyesi sadece bir dilektir. Evet, sadece bir dilek. Bu kişinin mutu en kablete kable mutu kable ente mutu ölmeden evvel ölünüz veya konferansımızın ana başlığı konusu olan ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşması bu bir dilektir. Ve yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor.
Allah'ın zatından yok oluyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Ama Allah Teala ermiş evliya oldun artık, senin işin bitti, bundan sonra bir şey yapman gerekmiyor demiyor. Tam tersi, Allah Teala'nın başlangıçta ruh emanetini hayattayken sahibini Allah'a teslim edenler, ondan sonraki kademede fizik vücut emanet oluyor. O emaneti de Allah'a teslim edin. Daha sonra fizik vücut emanetinin Allah'a teslimiyle nefs emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. İrade emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. O sebeple Allah Teala hem Müminin Suresinin 8. ayet-i kerimesi hem Maliş Suresinin 32. ayet-i kerimesinde bir hakikati dile getiriyor. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Ruhu teslim edince fizik vücut emanet ediyor. Nefsi teslim edince, fizik vücut teslim edince nefs emanet oluyor. Ve böylece onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, hayattayken ruhu alavlaştıranlar, teslim edenler, fizik vücut teslim yapanlar, nefs teslim yapanlar, yani sahibi olan emaneti sahibine teslim edenler. İşte Nisa 58'de en Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 12 kere üzerimize farz kılıyor ve mutlaka ruhun bizden ayrılabilmesi için de 12 tane insanla kişinin mürşidine tabi olması lazım. Nefs tezkiyesi kalbe imanın yazılması ile gerçekleşir. 7 kalp şartını sahip olmayan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Nefsini tezkiye edemeyen bir kimse hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhun Allah'a ulaşması yoksa, nefs tezkiyesi yoksa dini yaşamamız mümkün değil. O zaman gereksel din tatbikatı içinde dini yaşadığımızı zannederiz ama asla dini yaşayamayız. Dini yaşadığını zannedenler zanlarına tabi olanlardır. İşte zandan sakının çünkü zan sözlerinden yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte dini yaşayanlar, onlar Allah'ın kendilerine ilim verdiği kişilerdir. Allah Teala her devirde devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar iştenlerdir. Onları Allah Teala kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırıyor ve mürşidine tabi olanlar ancak 7 kademe nefs tezkiyesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanlardır. Öyleyse Allah'a dost olmak bir dilektir. Ruhu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak bir dilektir. 7 kademe nefs tezkiyesini gerçekleştirmek bir dilektir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Bilene düğün dermektir. Sadece bir dilek, geri kalanını tamamen Allah bize garanti ediyor. O sebeple hep sizin için ahiret yurdu dünya hayatının ağırlığıdır. Ama dünyada da mutlu olmak istiyorsak mutlaka bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah dostları ehli dünya dünyada, dünya isteyene dünyayı verin. Ehli ukba ukbada ukba isteyenlere onu verin. Ama bana Allah'ım gerek. İşte bana Allah'ım gerek diyen, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen kişi mutlak surette mürşidine tabi olur. Evet, mutlak surette mürşidine tabi olur. Sayın Hüsnü Hazretleri'nin imansız cennete giden yok ama tarikasız cennete giden çok demekle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlak surette bu talebi Allah onların kalbinde gördüğü an onlar için ayrı saadeti %100 geçerli. İşte ehli dünya dünyada dünya ile mutlu olacağını zannedenler ki dünya ile mutlu olmak kimse için mümkün değil. Bir de ehli ukba yani ahireti dileyenler ahireti dilemek bir dilektir. Ayrı saadeti bir dilektir. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Ama sadece Allah-u Teala ahirete cennete gidelim diye değil, dünyada da huzursuz mutsuz olalım diye bizi yaratmadı. Ahirette cennet, dünyada da
sonsuz mutluluğu yaşamak için. Allah Teala Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. İşte Allah Teala dünyaya emrediyor. Ey dünya, kim benden kim seni isterse tamam veririz ama onlara ahirete nasip yok, ama kim ahireti isterse ona dünyayı da veririm. Öyleyse akıl sahibi herkes için ne yapılması lazım? Akıl sahibi herkes için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek de kesinlikle cehenneme gitmenin anahtarıdır. O halde siz olun, davete muhatap olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dileyin, işitenlerden olun ve böylece hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Kim ki ermiş evliya olduysa bu noktadan itibaren artık o kişinin hedefi daimi zikir, irşat ve teslim-i külliyle Allah'a teslim olmaktır. İşte daimi zikir mutlak surette fizik vücut ve nefs tesliminden geçer. Fizik vücut dik yokuştur. Bu dik yokuşta kişinin başarılı olabilmesi başkaları için yaşamasına bağlıdır. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Hazreti Ömer'in ibadetini hatırlayayım. Hazreti Ömer bugün Allah için ne yaptın diye her yatağına yatışta kendisine hesap sorar. Bugün kimi mutlu ettin? Bugün kim için bir fedakarlıkta bulundun? Bugün kimin problemini çözdün? Kimi hallettin? İşte her noktada kişi ermiş evliya olduktan sonraki ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama o olduktan sonra artık dik yokuşu geçebilmek, fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslim edebilmek için başkaları için yaşamak, yani Allah için olmak lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah-u Teala yarattığı bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bizlerde Allah'ın ahlakıyla alaklanmak istiyorsak o zaman insanları mutlu etmemiz lazım. İnsanları mutlu etmek Allah'ın yardımcısı olmak manasına geliyor. Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde اِنْتَنْ سُنُنَ اللّٰهَ يَنْسُرَكُمْ وَيْسَوْ بِدَقْتَامَكُمْ. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit kadem kılar. Allah'ın yardımı olmadan fizik vücut teslimi mümkün mü? Değil. O sebeple eğer fizik vücut tesliminde Allah'ın yardımı varsa ve eğer Allah-u Teala diyor ki eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Yani Allah kime yardım ediyor? Siz Allah'a yardım ettiğiniz zaman, başkalarının mutluluğu için çalıştığınız zaman, kime ne mutluluk verirseniz mutlaka onun iki katını yaşarsınız. O zaman hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel manası insanları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. İslam'da niyet amelden üstündür. Bundan sonraki hedefimize ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra artık etrafımızdaki insanları sadece mutlu etmemiz gerekir. Kim olursa olsun, ister bizi sevsin, ister bizi sevmesin. Seveni de severiz, sevmeyeni de sevmemiz, onları mutlu etmemiz, onlar için yaşamamız lazım. Allah Teala böyle buyuruyor. Niyet ettik, etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye, ama bazıları için başarılı olduk, mutlu ettik onları, bazıları başarılı olamadık. Nitekim bütün Allah'ın peygamberleri Allah'ın kendileri için tayin ettiği hedef istikametinde herkesi mutlu etmek için Allah'tan vazife almışlardır. Ama her seferinde çevrelerinde sadece %10'dan az bir grup ancak o mutluluğa ulaşmıştır. Geri kalan insanlar mutlu olamamışlardır. Çünkü onlar mutlu olmayı dilememişlerdir. İşte en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak isteyen kişi başkaları için yaşayandır.
Üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı sadece bir dilektir, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama kim ki dördüncü kat cennetin sahibi olmak istiyorsa, o zaman Müslümanlara merhamet etmesi, yani insanları mutlu etmesi gerekir. Allah'ın kanunu, seviniz ve sevdiriniz. Allah'ın kanunu, mutlu ediniz ve mutlu olunuz. İşte daha üst seviyedeki mutlulukları yaşamak, yani üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı üstündeki mutlulukların sahibi olmak istiyorsak, mutlaka başkalarını mutlu etmemiz lazım. Evet, bu dünyada en mutlu kişi, mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi, sevmeyi bilendir. Eğer siz etrafınızdaki insanları mutlu ederseniz, başardığınız takdirde iki kat mutluluk, başaramazsanız mutlaka niyetinizin gereği olan mutluluğu Allah mutlaka size verir. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet ettiniz başkasını mutlu etmeye, bazılarında muvaffak olduğunuz onları da mutlu ettiniz. İki katta ekmek kadayıf, iki kat mutluluğu yaşadınız. Bazılarında başaramadınız ama başarmamanıza rağmen niyetiniz onları mutlu etmek sebebiyle Allah mutlaka o mutluluğu size verecektir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölün ölmeden evvel, demekle hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel, bundan sonraki hedeflere ulaşma noktasında sadece Allah için yaşayın, başkaları için yaşayın. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamak, onları mutlu etmektir. Mutlu et ve mutlu ol formülüyle hayatı en zirve noktada saadet içinde yaşamaktır. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek, ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ölmeden evvel ölmek, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel hadisini bütün boyutları yaşayıp sahabe gibi asr-ı saadetin sahibi olmak istiyorsanız, o zaman tövbe için hazırsınız demektir. Çünkü ruhun bizden ayrılıp Allah'ın zatına ulaşması mutlak surette müşride tabiyetle önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Hazır mısınız? Hazırız diyorsunuz. O zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Evet, programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Gerçekten de rahmet yoksa cennet yoktur. İşte فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِلُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Araf 204'te Kur'an kıraat edildiği zaman artık dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşturursunuz. Allah'ın rahmeti ancak likallahı dilemekledir. Allah Teala ayetlerde Allah'ın rahmetine ümit kesenleri açıklarken, onlar delalette olanlardır.
Onlar ayetleri ve likallahı inkar edenlerdir. Onlar ameli boşa gidenlerdir. Ama bir de Allah'ın rahmetine mazhar olanlar var. İşte bu Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, onlar Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Yani günahınız ne olursa olsun, günahın büyüklüğü ne olursa olsun. قُلْ يَا عِبَادِ أَلَّسَ يَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Yani birinci kat cennet, amellerimizin, pozitif amellerimizin çokluğu sebebiyle değil, günahlarımızın sebebiyle biz birinci kat cennete, yine günahlarımızın sebebiyle ikinci kat cennet. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala ya eyyuhellezine amenu ittakullaha yec'al lekum furkanen, size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Yani birinci kat cennet günahların örtülmesiyle, ikinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle. Birinci kat cennet günahların örtülmesi kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesi kişi mürşidine tabi olduğu an. Birinci kat cennet de, ikinci kat cennet de günahların örtülmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. Ne zaman yedi kademedeki nefs zekkesi olursa o zaman üçüncü kat cennet kalp temizliğiyle oluyor. Allah-u Teala. Öyleyse Allah rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez sözü %100 doğru. Kimler cennete gidemeyecek olanlardır? Delalette olanlar. Hicr 56. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Ankebut 23. Bunlar Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Amelleri boşa gidenler. Kehf 105-106. Ama kimdir bir dilekle cennete gidecek olanlar? Allah'ın rahmetine mazhar olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, fıska düşmek ne demektir? Nasıl oluşur? Nasıl belli olur? Açıklayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, fısk olayı kişinin zikri yapmaması, zikirden düşmesi manasına geliyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olursa Allah Teala ona vasıta emirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir ve bunların başında en önemlisi zikri sevdirir. Ve Allah Teala Allah'ın verdiği garanti taatında emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tesbih kademelerini bir bir geçer ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra eğer kişi mürşidinden şüphe ederse o zaman zikir azalmasının içerisine girer ve zikirden hoşlanmaz olur. Namazlar kendisi için angarya zihniyetiyle olur. Kısacası bu. Çünkü Allah'ın yardımları ancak mürşidin duasıyla gerçekleşiyor. Gayret, himmet, nüsret. Biz gayret ediyoruz ama bu gayretimize ilaveten mürşidin nimeti duası devrede, o dua ile Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah'ın yardımıyla biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. İşte ikinci hedef olarak fizik vücut teslimi için harekete geçtiğimiz zaman bir kere daha Allah'a tevekkül etmemiz lazım. Ve eğer gerçekten kalpten Allah'a tevekkül ettiysek zikrimizin artması gerekir. Tevekkül edip de zikri artmayan kişi dilden tevekkül etmiştir, kalpten tevekkül etmemiştir. Ama kalpten tevekkül edenlerin mutlak surette Allah-u Teala'nın yardımını arayacakları kesin. O zaman da Allah'ın yardımıyla fizik vücut teslimini de gerçekleştirirler. Daha sonra daimi zikre ulaşırız. İşte bu meyanda ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Nahl 106, 107, 108'de bildirildiği gibi eğer kişi mürşidine şüphe eder ve zikir azalmasının içerisine girerse o zaman Allah Teala onun göğsünü küfre açıyor ve kalbini tabi ediyor.
bu kalbini tabi edenler dünya hayatını ahiretten daha fazla sevmesi sebebiyle oluyor. Allah Teala bu ayette de onu söylüyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan muhterem hocam, Hazreti İbrahim'in yaşadığı her imtihanda teslimlerini yaptı diyebilir miyiz? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Hazreti İbrahim zaten doğmadan evvel seçilen Resullerden. Allah Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtane ve mâ kâne lehumul hayre. Onlar Allah Teala'nın koruması altında 7 sabah 4 teslimi bir gerçekleştirirler. Bir Resulün, bir peygamberin Allah'ın emrettiği teslimi gerçekleştirmemesi mümkün değil. Ancak kimler serbest iradeleriyle teslimi talep etmelerine rağmen teslimi gerçekleştirmeyenler, onlar dünyadayken seçilenler. Fakat doğmadan eve seçilen bütün kavim Resulleri, onun ötesinde bütün devrin imamları Allah'ın koruması altında mutlaka 7 sabah 4 teslimi gerçekleştirirler. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? Rahim esması ile tecelli ettiği hariç ne demektir? Allah Teala kime rahim esması ile tecelli ettiyse o Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olmuş kişidir. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah Teala onda rahmet esması ile tecelli etmiştir. Onun bütün günahlarını örtmüştür. Örtünce kişinin günahları kalmamıştır. O kişi daha sonra hiç amel yapmadan da ölse mutlaka Allah'ın cennetine girecek ve kıyamet günü amel defterinde kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu görülecektir. Daha sonra müşrine tabi olduğunda Allah derhal rahim esmasıyla tecelli edecek ve bu sefer kişinin günahlarını sevaba çevirecektir, mağfiret edecektir. İkinci sual, İnşikak 14'te geçen Yahur ifadesinin Bakara 46'da geçen mülaki ve rücuk ifadeleriyle bir illet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Dünyadayken rahat bir hayat yaşayan kişi hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna asla dönmeyeceğini sanıyordu. Ağrı'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah-u Teala'nın bizden en üst düzeyde kulluk istemesinin sebebi bizi üst düzeyde mutluluğa ulaştırmak mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilişkilerimizde 7 sabah 4 teslim var ve bu her birisi de bir diğerinden önce daha fazla bize mutluluğu yaşattırmak, tatırmak içindir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, kimler Allah ile aldatanlardır? Açıklayabilir misiniz? Allah ile aldatanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, yeryüzüne fesat çıkaranlardır. Allah-u Teala onlar faydası ilmin sahipleridir. Onlar Allah ile aldatırlar. Nitekim Bakara 8'de ve Hadis suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları sonlar seslenince biz sizinle beraber olmadık mı? Bunlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Gurur aldatanlar, şeytan ve anani de sizi Allah ile aldattı. Yani Allah gafur ve rahimdir diyerek nasılsa Allah sizi affeder. Bu şekilde emaniyenin sahipleri Allah ile aldatanlardır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ben sizi soysam sosyal medyadan takip ediyorum. Kader diye bir şey var mıdır? Açıklar mısınız? Tabii ki sevgili kardeşlerim, kaza nedir, kader nedir? Tek bir iradeyle kişinin iradesine uyarak gerçekleştirdiği her fiil serbest irade tahtında tamamlanmış bir ameldir. O kazadır. Tek iraden olduğu her durum kazadır. Kişi serbest iradesiyle namazı tamamlayabilir, derecat kazanır. Kişi iradesiyle başkasına zulmedebilir, derecat kaybeder. Her ikisi de
kaza etmiş bir fildir. Ama bir de irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylar vardır. Örneğin ilahi iradeyle oluşan, bize tesir eden, külli iradeyle oluşan, bize tesir eden, başkasının cüz'i iradesiyle oluşan, bize tesir eden olayların hepsi kaderdir. İşte doğum ve ölüm kaderdir. Bunlar ilahi iradeyle gerçekleşiyor. Evlilik başkasının iradesiyle gerçekleşiyor. Kaderdir. Dualar yine kaderdir. Evliya olmak kaderdir. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, Nisa 81 ayetini açıklar mısın? Nisa 81, Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala bir evvelki ayete atıf yaparak senin görevin emrimizi tebliğ etmektir. Esasına dayalı olarak burada da münafıkların nasıl davrandıklarını söylüyor. Derler ki itaat ederiz ama hep kafalarda senin emrine itaat etmemek vardır diyor. Allah-u Teala hep kafalarında evirip çevirip ne yapıp senin emrine itaat etmeyeceklerini düşünürler. Allah-u Teala onların kafalarında kurdukları şeyi hem bilir hem de bu ayette olduğu gibi yazar. Artık sen onlardan yüz çevir diyor Allah-u Teala. Onlar yolu başka, senin yolun başka. Allah'a tevekkül et, Allah'a güven. Allah vekil olarak kafidir. Allah-u Teala diyor ki eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin, tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Galipsiz gelirsiniz diyor. Çünkü kainatın sahibi olan Allah o zaman onlarla beraberdir. Her şey bizim Allah'a olan güvenimize bağlı. Eğer Allah'a güveniyorsak, Allah'a kendimize vekil tayin ediyorsak o zaman kainatın en kuvvetleri biz oluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin İçinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da, bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela
Allah Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat yolları ve gay yolları. İrşat yolu ve gay yolunun önemi nedir diye kardeşlerimiz birinci sual olarak soruyorlar. Allah Teala Allah'ın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı mana gösteriyor. Allah'ın yolu Allah'a ulaştıran yol irşat yoludur, rüşt yoludur. Şeytana ulaştıran yol gay yoldur, cehenneme ulaştıran yoldur. Allah bütün insanlardan ne ister? İnsanın hidayete ermesini ister. Yani irşat yolunu seçmesini ister. Rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilemez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusudur. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde La kiraha fiddin, dinde zorlama yoktur. İrşat yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yolla gay yolu, delalet yolu, şeytana, cehenneme ulaştıran yol açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse, mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan ürvetül uskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutulmuştur. Allah semidir ve alimdir. İki tane slaytımız var. Buna paralel mutluluk yolu ve mutsuzluk yolu. Mutluluk yolu irşat yoludur. Cennete götüren yoldur. Allah'a ulaştıran yoldur. Evet. Ve mutsuzluk yolları cehenneme götüren, şeytana götüren yollardır. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünyada serbest irade sahibi fizik vücut, nefs, ruh üçlüsüyle aklın kumandasında hayatı yaşayan herkes için bir seçim söz konusu. Doğuştan herkes gay yolundadır. Başlangıç noktasında 19 tane negatif özellik söz konusu. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanların gay yolunda olmasıdır. Evet. Delalettedirler, küfürdedirler ve gay yolundadırlar. Evet, 11. madde gay yolunda. Öyleyse hayata herkes gay yolunda başlıyor. İrşat yolu ise önüne bir seçenek olarak konuluyor. Seçmesi halinde, kişi iradesiyle talep etmesi halinde o zaman irşat yolundan gay yoluna adım atabilir. Daha doğrusu gay yolundan irşat yoluna adım atabilir. İşte Allah'ın katından gelen Resuller, Allah'ın insanları huzur ve saadete ulaştırmak meyanında indirdiği kutsal kitaplarda insanlara irşat yolunu açıklıyor. Kime açıklıyor bunu? Gay yolunda olanlara açıklıyor. Bu neyle gerçekleşir? Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve daveti kabul edenler, onlar irşad yolunu seçenlerdir. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenler, hiç kimse irşad yolunun içinde değildir. İrşad yolu bir insanın mürşidine mutlaka tabi olmasını gerektirir. İrşad yolu sahibi mürşitlerdir. Yani mürşit yol temsil eder. Allah'a ulaştıran yolu temsil eder. Şeytan da gay yolunu temsil eder. İşte Mümin 38'de وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونِ يَهْدِكُمْ سَب۪يلَ رَشَدْ Bana tabi olun ki sebebi reşattan sizi ulaştırayım. Zümer 17'de de onlar ki tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın ipine sarılan, Allah'ın taneti müşride tabi olan, insanlardan bir ipe sarılan bu iki ip insanı mutlak surette Allah'a teslime götürür. Al-İmran 112 bunu açıklıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, dinde irşat yolu ve gay yolu dışında orta yol diye bir kavram var mıdır? Hayır. Bugün İslam'da Kur'an-ı Kerim dizayn içerisinde tarif edilen orta yol, ifrat ve tefritten arındırılmış, havf ve reca arasında olan yol, İslam'ın 5 tane şartını öngörüyor. Bunun ötesi, yani bizlerin şu anda yaşamakta olduğumuz din, Kur'an'dakini tam tatbik etmek onlara göre ifrattır. Yani orta yolun müntesipleri irşat yolunu, rüşt yolunu bir lüks, bir normalin ötesi, bir kökten dincilik olarak vasıflandırıyorlar. Oysa hiç kimse İslam'ın bir şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Vasıta emirlerin yerine getirilmesinde Allah-u Teala bu ifrat ve tefritin olmadığı bir muhtevayı açıklıyor. Allah-u Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرُفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Burada vasıta emirlerin yerine getirilmesindeki ölçüyü Allah ifade ediyor. Yani vasıta emirlerin yerine getirilmesinde ifrat ve tefrite gerek yok. Vasıta emirlerden bir tanesi de zikirdir. Ama zikirde tefrit vardır fakat ifrat yoktur. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmıştır. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den İslami öğrenmek üzere gelen 3 Arap bedevi, biz sahabeden İslami dinlediklerinde, biz bundan sonra asla evlenmeyiz. Öbür kişi diyor ki ben daimi namaz kılarım. Öbürü de ben daimi oruç tutarım. Bu konu Resulullah'a getirildiğinde, işte o zaman vasıta emirlerin yerine getirilmesi noktasında ifrat ve tefritin olmayacağını Allah Resulü şu açıklamayla ifade ediyor. Daimi oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Daimi namaz kılan kişi, hayır ben 5 vakit farz, 2 sünnet ve diğer namazları kılıyorum ama daimi namazı Allah-u Teala emretmemiştir. Evlilik ise benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Öyleyse İslam tatbikatında, din tatbikatında vasıta emirlerin yerine getirilmesi noktasında Allah-u Teala ölçü olarak ifrat ve tefrit yoktur ölçüsünü koyuyor. Bu konuda belki bir orta ölçü olarak ifade edilebilir. Ama diğerinde kesinlikle dinde irşat yolu ve gay yolun dışında orta bir yol, hayır öyle bir şey söz konusu değil. Üçüncü sual, irşat yolunu gören bazı insanların gay yolunu tercih etmesinin sebebi nedir? Araf suresinin 146-147. ayet-i kerimesinde iblis devreye giriyor. Sehasrifan ayatellezine ellezine tekebbüne filerdi bi gayri hakkın. وَاَنْ يَرَوْا كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوا سَبِيلًا وَاَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَخِذُوا سَبِيلًا. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşd yolunu görseler yol edinmezler. Gay yolunu görseler yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebidir. Yani kibirli insanlar var. Ayetlerden gafil olanlar birinci cehenneme, ayetleri yalanlayanlar ikinci cehenneme. İşte bu ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanların hepsinin amelleri boşa gidiyor. Onlar artık şeytanı temsil ediyorlar. Ve ezelde Allah'ın secde emrine isyan eden iblis, senin yoluna oturacağım. Araf 16-17. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şükredenler kimler? Şükredenler, amin olanlar, Allah'a giden yolu tutanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Küfredenler ise şeytana giden gay yolunda olanlar. Öyleyse şükür ve küfür iki ayrı özellik gösteriyor. Ve İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Neyse beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Şeytanın daveti daima nefsedir, Allah'ın daveti ruhadır. Onun için bütün Allah dostları insanları Allah'a davet ederler. Ama iblis de şeytanın dostları da gay yoluna davet eder, cehenneme. Nisa 167, 168, 169'da نَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ. Allah-u Teala onları tarik-i müstakime ulaştırmaz, illa tarik-i cehenneme ulaştırır. Neyse insanoğlunun iki tane düşmanı var. Birisi nef, diğeri de şeytan. İnsanlar ya rüşt yolunu ya gay yolundadırlar. Allah-u Teala gay yolunda olmalarının sebebi Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Kibirli insanlar Allah'ın ayetlerine inanmayan irşat yolunu gördükleri zaman onu kesinlikle kabul etmeyen, gay yolunu kendilerine yol edinen insanlardır. Onlar gay yolunun temsilcileridir. İrşat yolu dışındaki bütün yollar gay yoludur. Hadis-i şeriften Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste bir ara yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu yolun sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyuruyor. İşte bir kere daha mutsuzluk yollarına bakalım. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni yaratılan kainat dizaynı içerisinde tam insanın kalbine tekabül ediyor. Çünkü kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İşte bu cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde yaratılan, yaratılışta gay yolunda olan insanlar mutlaka Allah'ın katından gelen hidayetçilerle irşat yoluna davet edilirler. İşte Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa. Nefs ve şeytan aslında birbirinin düşmanı. Ama iblis nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle düşmanken dost görünüyor. İşte onun için siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz, şakilerden de olmaz. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde 7 safa 4 tane hidayet safhası vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa hidayet, mürşide tabi olmak 2. safa hidayet, ruhun Allah'a teslimi 3. safa hidayet ve ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, o ayetleri gösterebilirsek, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Yani ayrı ayrı 4 tane teslime mukabil oncasından 4 tane hidayet var. Ruhun hidayeti, Fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti, ruhun hidayeti Nisa 175, fizik vücudun hidayeti Nahl 136, nefsin hidayeti Hicr 41, iradenin hidayeti Enam 153. Bu hidayetlerin hepsi gerçekleşiyor ki Allah Teala hidayet yolu Allah'a ulaştıran yol, irşat yolu ama delalet yolu onun üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Geleneksel din tatbikatı ne yazık ki yanlışa davet eden kibirli olan insanların emani kültürüyle bir din hayatı yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'deki İslam'la asla bir beraberliği söz konusu değil. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolundan, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor. Ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Kalben Allah'a varmak, her an Allah'la olmak, sürekli Allah-u Teala'yı zikretmek, her yaptığın işte Allah-u Teala'nın rızasını gözetmek.
3: Bütün varlık sebebimiz Allah'a ulaşmak. Yani Allah'ın olmadığı, kitabı, peygamberi tanımadığımız bir dünya, boş bir dünya yani.
4: Zikir çekmek, namaz kılmak, nafile namazları kılmak, bunlar Allah'a ulaştıran araçlar.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz.
3: En başta kalbimiz ulaşmalı. Kalp ulaşmadıktan sonra yani vücutla ne yaparsan yap boş.
4: Dualarımız, niyetlerimiz, salih amellerimiz.
1: Allah dostları Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın ermiş evliyaları olmuşlar. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
5: Siz tabii.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim birlikte.
2: Dileyelim, çok güzel olur. Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ruhumu sana ulaştırmak diliyorum. Kalpten diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ruhumuzu sana oluşturmayı, evliyan olmayı nasip eyle. Amin inşallah.
4: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda en başta kalbimiz ulaşmalı. Kalp ulaşmadıktan sonra vücut ne yaparsa yapsın boş. Allah'la olan ilişkilerimizde kalbimizin önemi nedir? Ruhun Allah'a ulaşabilir. Aslında Allah'a ulaşan ruhtur. Ruh Allah'ın bize bir emanetidir. Allah-u Teala hayattayken emanetini geri istiyor. 19 fil ile 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu açıklıyor. Ve bütün evliyalar Adem Aleyhisselam'dan

0: Mütevazılara baktığımız zaman Allah bu konuyu huzurlar açısından Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Fakat zerâne li cehenneme kesîren minel cinni vel insî. Lâhum kulûbun lâ yefkahûne biha. Lâhum a'yunun lâ yubsirûne biha. Lâhum âzânun lâ yesmâ'ûne biha. Onların kalpleri var fakat yetmezler. Gözleri var görmezler. Kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha şaşkın. Onlar gafillerdir. Öyleyse bunlar kimlerdir? Davete muhatap olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen, aynı zamanda mürşitlerine tabi olmayanlar. Bunlar kalpleri var fıkıh etmiyor, gözleri var mürşidi görmüyor, kulakları var işitmiyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Fakat davete muhatap olup da Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o da irşad yoluna giriyor ve Bakara 257'de Allah amen olanların dostudur. Allahu veliyyü'l-lezine amenu yuhricu mine zulümati ile nuri ve lezine keferu evliyâme tağuta yuhricu mine nuri ile zulümat. İşte amen olan, Allah amen olan dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ama kafirler de tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep kalpten bahseder. Ama Allah ile olan ilişkilerimize fizik vücudumuzun kalbi çok fazla bir şey ifade etmez. Başka bir kalp manevi tekamülün merkezini teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Allah'ın bize haber saldığı yer nefsimizin kalbidir. Mutsuzluğumuzun veya mutluluğumuz nefsimizin kalp yapısına bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerinde insanların kalbi o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın şekillendirdiği bir hüviyete ulaşır. Evet. Gerçekten de nefsin tezkiyesi gerçekleşmeden ruhumuzun gök katlarına yükselerek Allah'a ulaşması mümkün değil. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Evet, tekrar ediyorum. Kul olmak duanın kabulü. Kul olan fizik vücudumuzdur. Duanın kabulü ise ruhumuzun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka nefsimizin yedi kademede tezkiye olması lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala irşat yolunun sahibinin mürşitler olduğunu söylüyor ve Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamberler, evliyalar, Allah dostları, gerçek manada bizi Allah'a götüren, kendini Allah yolunda adamış insanlar.
3: Benim için Allah dostudur. Herhangi bir yere bağlı değilim ama araştırıp bağlanmak isterim. Bence olmalılar, hep varlarmış. Mesela Osmanlı'da falan daha aktifmiş ve çok da güzel yönetilmiş o zaman toplum, insanlık, memleket.
1: Hazreti Mevlana Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Siz de böyle bir Allah dostuna tabi olmak ister misiniz?
2: Olmak ister miydim? Canı gönülden bağlansaydım, tanısaydım olmak isterdim belki ama şu anda henüz öyle bir aracı koymadım. Peygamberimiz Allah-u Teala yetiyor.
1: Osmanlı gibi irşad eden mürşitlere tabi olsak biz de Osmanlı gibi mutluluğu yaşar mıyız?
3: Çok daha ileride oluruz. Çünkü bizim elimizdeki bugünkü imkanla onlar asla bir değil. Yani onlar o kadar imkansızlık içinde onu başarmış. Eğer bugün o sistem gelse inanın Osmanlı'nın 10 katı daha bir güçlü devlet olur.
1: Hacet namazı kıldığımız zaman bizim için tayin ettiği mürşidi göstereceğini söylüyor. Siz de hacet namazı kılıp mürşidinizi bulmak ister miydiniz?
2: Denemek isterdim.
3: Yani onu hiç denemedim açıkçası. Eğer öyle bir şey varsa yapmak isterim, evet.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Osmanlı'da onlar daha aktifmiş ve o zaman toplum çok güzel yönetilmiş. Bugün o sistem gelse Osmanlı'nın 10 katı güçlü bir devlet oluruz. Osmanlı bir cihan hakimi olmayı nasıl başarmıştı? Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Padişahların hepsi mürşitleriyle bir tasavvuf hayatını yaşıyorlardı.

0: Eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalete dayanıyorsa, bunun arkasında Osmanlı'nın Allah'la olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabe ile birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı asr-ı saadette Osmanlı'da yaşamıştı. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şey tasavvuftu. İşte Osmanlı toplumunu oluşturan bileşenlere baktığımız zaman saray erkanı hepsi Mevleviydi. Askeriye sınıfı Bektaşiydi. Esnaf sınıfı Ay Evren Teşkilatı'na bağlıydı. Hanımlar açısından üst seviyede tasavvuf kolu, Bacıyani Rum. Bütün bunlar hepsi toplumun bireylerinin Allah'la ilişkileri en zirve noktada tasavvufla oluşmuştu. Yani kısacası toplumu teşkil eden fertlerin ağırlık merkezi tasavvufu yaşıyorlardı. Ne diyebiliriz? O gün tasavvufu yaşamayanlar, tasavvufu yaşayan toplum içinde azınlıktı. Bugün tam tersi. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde yine Resulullah'la ilişki içinde olan sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Geri kalan toplumun büyük bir kesimi ne yazık ki emani kültürüyle tamamen din dışı, kutsal kitaplara uymayan hürafelerle bir inancı yaşıyorlardı. Bu da tabii hiçbir zaman hiç kimseyi mutlak huzura ulaştırmıyordu. Ama Resulullah'la yaşanan Kur'an ahlakı herkesi hidayet güneşi olan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir asr-ı saadete ulaştırdı. Yedi sabah dört teslim yaşadılar. Osmanlı'da bir kere daha yaşandı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili Cebrail hocamız. Ben Deniz'den Abdullah Akın. Öncelikle gül kokan ellerinden hürmetle okuyorum Cebrail hocamız. İnşallah bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar buyuruyor. Allah Teala'nın bu denemelere tabi tutmasının arkasında ne yapmaktadır? Allah razı olsun, size çok seviyorum inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh Cebrail hocamız.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Duali bir kere daha okuyacak olursa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah bir kulu severse onu çeşitli imtihanlara tabi tutar buyuruyor. Allah-u Teala'nın bu denemelere tutmasının arkasında ne yatmaktadır? Bir başka hadisinde Allah Resulü dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse Allah bir kulu severse sevdiği kul kim? Dünyadan rağbetini kesen yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İşte dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah sever. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Allah'ın bizi sevmesi kişinin denenmesinin arkasında ne vardır? Ya o kişiyi hidayet yolunu seçecektir, Allah'a ulaşmayı dileyecektir, mutlaka kurtulacaktır veya dilemeyecektir. Seçilmesine rağmen kurtulmayacaktır. İşte bütün imtihana bütün musibetlerle imtihana rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah Teala Tövbe 126'da buyuruyor. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Allah Teala bu musibetleri seçtiği insanlar üzerinde vücuda getiriyor. Ötekiler üzerinde de vücuda getiriyor ama onlar bütün musibetleri negatif cepheden değerlendirip küfürde olmakta devam ediyorlar. Oysa diğerleri Allah'ın kendine verdiği musibeti bir maksada memni olduğunu biliyorlar ve Allah'a ulaşmanın mutlak zaruretine inanıyorlar. Allah Teala bu konuyu Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimesine dile getiriyor. وَنَبْلُوهُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُوِ وَنَمُقْسَنَ مُعَلِ وَاَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشَرٍ مِنَ السَّابِرِينَ Sizi mutlaka korkuyla açlıktan mal ve can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimler zor sabredenler? Sabredenler اَلَّذ۪ينَ اِذَا سَعَمُ مُسِيبَتٍ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar bir musibet isabet ettiği zaman Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır ve onlar hidayete erenlerdir. İşte musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz derler, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Ve onlar hidayete erenlerin ta kendisidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihad etmesi asıldır. Nefs ile cihadın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Kalbin cilasıdır bir kere. İnsan her zaman Allah-u Teala'yı zikrettiği için de yanlışa çok düşmez. Kötülüğü bilmez. Kalbi temizlenir, kirinden pasından arınır. Bence böyle zikretmek.
4: Mutluluğumuzu sağlar, cennete ulaşmamızı sağlar.
5: Mesela ben hani önceden hiç Allah zikri çekmiyordum. İşte Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah falan. Sonra kulaktan duyma bir bilgiyle günde 1000 tane Allah zikri çekmeye başladım. Ve namazımdaki üşengeçlik kalktı. Yani nefsinize hemen siz daha çok galip geliyorsunuz günde 1000 tane Allah'la. O kadar çok faydası var ya, yani anlatamam. Zikir, zikir, zikir diyorum, yani çok faydası var. Ya.
6: Kalbi yumuşatır, zikretmeyen kalp taşlaşıyor.
2: Devamlı zikir yapan bir insan etrafındakiyle, insanlarla ilişkilerinde neler değişir?
3: Yani çokça olumlu yönlerini görmeye çalışır, olumsuz yönlerini görmez yani. Der işte, en azından hani karşısındaki belki gerçekten kötüdür ama kendi der ki ne? Ya der, ben Allah-u Teala ile beraberim, ben bunu böyle hoş göreyim der. Biraz hoşgörü girer işin içine.
6: Mutlaka oluşur. Allah'ın adının geçtiği her yerde güzellik, mutluluk olur yani.
3: Allah-u Teala ile arası iyi olan insanın başka şu dünyada neyle kötü olursa olsun, Allah'la aran iyiyse tamamsın.
0: Misafirimiz önceden Allah zikri çekmiyordum. Başka zikirler çekiyordum. Kulaktan dolma bir bilgiyle 1000 tane çekmeye başladım. O kadar çok şey faydası var ki anlatamam dedi. Zikrin Allah isminin tekrarı ile yapılmasının önemi nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 128'de وَاَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّلِهِ تَبْتِيلَ Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediyor Allah-u Teala. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Bu zikrin bizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesine götürebilmesi 7 kalp şartının sahip olmamıza bağlı. Allah kelimesi öyle bir isimdir ki bu isimdeki harflerin yan yana geliştirilişi ve her birinin titreşim sayılarının birbirinden farklı oluşu bir şifre oluşturur. Bu şifre Allah katından mutlak en az 2 tane zikir nurun bilmesini sebebiyet verir. Kim Allah kelimesini Allah Allah diye arda söylerse o kişi zikretmiş olur. Zikreden zikrullah yapmış olur. Yani Allah'ın ismini zikretmiş olur. Bu zikri yapan herkes için zikir mürşidimize ulaştıktan sonra bir 3. nur daha iner. Allah-u Teala'nın nurları Allah'ın zikriyle bizim üzerimize bir tesir husula getirir. Evet. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Salah nuru bir nurdur. Ve bütün bunlar Allah'ın nurları ancak zikirle bize geliyor ve bizim üzerimizde bir tesir vücuda getiriyor. Tabii ki bu başladığı tesir pozitif. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhtemelen Hocam. Size bir sorum olacaktı. Kur'an-ı Kerim'de geçen Hudallahi ile Mülaki Rabbiküm kelimeleri arasındaki farkı bize anlatır mısınız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an-ı Kerim'de geçen Hudallahi ve ile Mülaki Rabbiküm arasında farkı bize anlatır mısınız? Allah Teala 2 ayet-i kerimede 1 Bakara 120'de kul inne hüdallahi vel hüda. Kul de ki inne şüphesiz hüdallahi Allah'a ulaşmak ya huvel hüda işte o hidayettir. Öte yandan Ali İmran 73'te yine bir kere daha la tu'minu illa limen tebe'a dinekum. Şuradan itibaren kul innel hüda hüdallah. Hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hüdallahi ile Allah'a ulaşmak olarak ayetlerde yer almış durumda. Mülaki rabbiküm, Rabbe mülaki olmak, Allah'a ulaşmak ayetlerde şu şekilde geçiyor. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dileyenler, beraberce bakalım. Bu değil yani. 7 tane ayet-i kerime ulaşmayı dileyenleri, evet Bakara, onlar Rablerine muhakkak ki mülaki olacaklarına inanıyorlar. Birisi eğer şeyse, inanç itibariyle kaviyen mülaki olacaklarına yakın derecesinde inanırlar. Allah'a mülaki olacaklarına kesin bilirler. Hüdallah ise Allah'a ulaşanları tarif ediyor. Birisi yolun başında Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rablerine mülaki olacaklarına yakın hasil ederler. Rabbine mülaki olmayı dilerler. Bu işin baş kısmı. Allah'a mülaki olmayı dilerler. İşin birinci safhası. Ama hüdallah ise o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını ifade ediyor. Birincisi daha birinci safhayı mülaki, Rablerine mülaki olmayı. Olay birinci safhayı, hüdallah ise üçüncü safhayı ifade ediyor. Aradaki fark bu. İnşallah. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, insanlara sevgim azaldığında zikrimin de düştüğünü hissediyorum. Sevginin Allah katındaki değerini açıklar mısınız? Zikir sevginin alameti farikasıdır. Zikir varsa sevgi vardır. İnsanlara sevgim azaldığında zikrin de düştüğünü, evet doğal olarak zikirle sevgi birbirine paralel. Nitekim muhterem efendimiz çok kişi ben Allah'ı seviyorum diyor ama onu sevip sevmediğini şu sualle, sualin cevabını anlayabilirsiniz. Günde ne kadar Allah'ı zikrediyorsun? Eğer zikretmiyorsa ve ben Allah'ı seviyorum diyorsa aslında o yalan söylüyor. Ama günde bir saat zikrediyorsa Allah'a olan sevgisi o kadardır. 2 saat zikrediyorsa Allah'ın sevgisi o kadar. 3 saat zikrediyorsa sevgisi o kadardır. Yani Allah'a olan sevgi zikrin ölçüsüyle paraleldir. Allah razı olsun. Sevginin Allah katındaki değeri her şeyin önünde gelir, birinci sırada yer alır. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, dergah ve dergah hayatı olmadan tasavvuf yaşanabilir mi? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Zaten mürşitsiz, mürşide tabi olmadan ne kişi ruhunu, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edemez. Mürşid olmadan Allah'a ulaşmayı dilemek de söz konusu değil. Kişinin dıştan bir tesirle Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak surette ya mürşidin bir kasetinden, ya mürşidin bir sohbetinden, ya mürşidin bir açıklamasından o kişi o noktaya ulaşır. Yani mürşid, Allah'a ulaşma dileği kişinin kendi kendine keşfettiği bir olay değil. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 safhanın 7'si de mürşidle yaşanır. Gerek kardeş Allah'a bulayım dersen bir kendi müşrede varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek bir kendi müşrede olmadan olmaz. Resulün cemalini görmeyi dersen bir kendi müşrede varmasan olmaz. Ruhunu Allah'a teslim edeyim dersen bir kendi müşrede varmasan olmaz. Fizik ucunu Allah'a teslim edeyim dersen bir kendi müşrede varmasan olmaz. Nefsini Allah'a teslim edeyim dersen bir kendi müşrede varmasan olmaz. İhlasa ulaşmak istersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. İradeni Allah'a teslim edeyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Dini hayat eşittir müşrif, o da eşittir tasavvuf. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrin dindeki yeri nedir günümüzde zikir sanki nafile bir ibadetmiş gibi uygulanıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le neyi emir kipiyle ifade etmişse o farzdır. Allah Teala veskur ismi rabbike emrediyor. Öyleyse farzdır. Ya vezine amenu eskurullah zikren kesire. Zikir çok zikri de farzdır. İsa 103 otururken, ayaktayken, misafirken halıp Allah'ı zikredin. Bunlar hepsi emir kipiyle ifade edilir ve zikir farz. Zikir ibadetlerin sultanı. Zikirsiz bir din hayatı mümkün değil. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah Teala Kasas 41'de ateşe çağıran imamlar ifadesiyle belirttiği, anlatmak istediği nedir, açıklayabilir misiniz? Ateşe çağıran imamlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dinlemesine mani olan insan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanlardır. Tağuttur yani. Kasas 41'de Muhterem Efendimizin tefsirinde imam tabiri bu ayette Allah'ın yolunda olan, namaz kıldıran biri manasında değildir. İmam aynı zamanda önder manasına da gelmektedir. Namaz kılmaya önder olan başkalarına namaz kıldıran kişidir. Bütün devirlerde o devrin imamı Allah-u Teala'nın huzurunda bulunan herkese namaz kıldıran önderdir. Onlar Allah'a çağıran emirlerdir, imamlardır. Huzur namazının başındaki imam mutlaka bu dünyada hayatta olanlardan birisidir. Burada bahsedilen Firavun ve Firavun'u ateşe çağıran önderleridir. Şayet şeytan ise ateşe çağıran en acımasız önderdir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz hocam, kul hakkım var. Fakat yüzleşim helallik almaya utandığım için helalleşemiyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Allah'tan yardım iste. Allah kolaylaştırır. Senin için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, alın yazısı hakkında bilgi verir misiniz? İnsan yazılı şeyler doğrultusunda yaşamak zorunda mıdır? Onun dışında çıkmaz mı? Hayır sevgili kardeşlerim, alın yazısı Allah'ın ezeliyle her şeyi bilmesidir. Siz kendi iradenizi kullanarak hayatı yaşıyorsunuz. Allah Teala kimseye zorla yaptırmaz. Sadece siz düşünmeden Allah biliyor neyi düşüneceğinizi, o kadar. Onun için kader ilmi takaddümdür, cebri tahakküm değildir. Siz kendi iradenizle dilediğinizi yaşıyorsunuz. İradenizle rüşt yolunu seçerseniz mükafat, gay yolunu seçerseniz mücazat. Bu kadar basit yani. Yaşadıklarınızdan, siz kendi iradenizle yaşadıklarınızdan sorumlusunuz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, her yanımızın günahla dolu olduğu ortamda nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz? Zikirle. Her yanımız, her taraf günah olabilir. Ama Allah-u Teala üçlü serbest irade ve aklın kumandasında kendimizi idare etmemizi istiyor. Akıl, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Allah-u Teala kutsal kitapları demiş. Bu kutsal kitapları bize açıklayan Allah'ın müşrikleridir. Onları dinleyip Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kanunlarını anlamamız halinde onları hayatımıza tatbik edersek, bataklığın içinde de olsak biz mutlu, huzurlu bir hayatı yaşarız. Onun için Sayın Yusuf Hazretleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler için zindan onlara saray, Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler için de saray onlara zindan. Tamamen sizin Allah'la ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın emrettiğini talep edip etmemenize bağlı. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanlara mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Ahiret saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan rüyası şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. Ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var, kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor, intihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirini seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
7: Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve ilk sualle başlıyoruz inşallah. Manetya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Kıyamet gününün verdiği korkuyu ve dehşeti Allah'a ulaşmayı dileyenler de yaşayacak mı? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in mütevasına baktığımız zaman Allah-u Teala Yecüc ve Mecüc'ten bahsediyor. Enbiya suresinin 96. ayet-i kerimesi ve Kehf suresinin bir ayet-i kerimesinde daha geçiyor. Nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Öyle olunca bu Yecüc ve Mecüc ne kadar mümin varsa Allah'a ulaşmayı dileyen, tabiyetini gerçekleştiren daha üst seviyedeki kişiler varsa Kehf 94. Onların hepsini şehit ettiriyorlar. Dolayısıyla kıyamet küfür üzerine, küfürde olanların üzerine kopacak. Diğerleri de nasıl ölen bir insan ölümün gerekli acısını hissetmiyorsa kıyametin dehşetini onlar aynı şekilde yaşamayacak, yaşayacaklar ama bu dehşetin içerisinde olamayacaklar. Bütün cennetlikler ve cehennemlikler evvela cehenneme gidiyor. Ama sadece cehennemin azabını Allah'a ulaşmayı dileyenler görüyor. Ulaşmayı dileyen takva sahipleri cehennemin o negatifliğinden hiçbir tesir alamıyorlar. Allah razı olsun. Tıpkı bunun gibi ulaşmayı dileyen tabiyetini gerçekleştirilen 7 sıfa 4 teslim yaşayanlar için hem bu dünya mutluluk yeri hem de ölüm sonrası hayat böyledir. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, kıyamet günü dünyanın dağılmasını yalnız hayatta olan insanlar mı görecek? Evet. Çünkü diğerleri zaten ölmüşlerdir. Hayatta olanların üzerine kıyamet kopuyor ama orada da yine hayatta olan müminlerse nasıl her gece fizik vücuttan nefs ayrıldığı zaman bir şey hissetmiyorsak ölümün de o noktada bize acı vermesi söz konusu değil. Sadece nefsler ölümü tadıyor. Ve tekrar ediyoruz. Her oluşa gelen olumsuz olay, azabı gerektirecek olay, müminlerin hamdini şükrünün artmasına sebebiyet veriyor. Şöyle düşünün, bir tehlikeyi atlatan insanlar o tehlikeden kurtuldularsa hep şunu söylerler. İyi ki bunu yaptık. Bak şimdi şöyle olmasaydı neler yaşayacaktık. Her zaman hak müminler ve Allah'ın dostları Allah tarafından korunurlar. O negatif hissiyattan Allah Teala onları daima korumaktadır. Üçüncü sual, Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bakara 151'deki tezkiye kademesindeki mürşidin vazifesi tam olarak nedir? Kalbe iman yazılması ve salavat nurların gönderilmesi suretiyle mi tezkiye işlemi yapılır? Sevgili kardeşlerim, mürşidin vazifesi bir evrin imamın ruhu başımızın üzerine gelmedikçe ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe kalbimize iman yazılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe, o talepte bulunmadıkça günahlarımız sevaba çevrilmez. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için ruhumuzun vücudumuzdan ayrım seyri sürük üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde olması lazım. Bu yok. Nefsimizin tezkiye olabilmesi için kalbe imanın yazılması lazım. İman yoksa fazlalar kalbe giremez, orada tutunamaz. Bu da yok. Ve günahlarımızın sevaba çevrilmesi noktasında o da yok. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi kişinin gayretine, mürşidin himmetine, Allah'ın nusratına doğrudan doğruya ilişkilidir. Kişi evvelden Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başladığı zaman rahmet ve fazıllar kalbe giriyor. Ama fazıllar orada tutunamıyor, kalbe girmiyor iman kelimesi olmadığı için. İman kelimesini etrafına yazıldıktan sonra ancak Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında birikiyor ve o birikimle ıslah-ı nefs gerçekleşiyor, nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. Zikri kişi bıraktıktan sonra karanlıklar yine kalbi istila etmeye başlıyor ama selavatın müsaade ettiği kadar karanlıklar aynı yükü ile salavat nurlarının elektrik yükü aynı. Aynı yükler birbirini itiyor. Dolayısıyla selavatın gücü oranında karanlıklar artık kalbe girmiyor. Yani rahmet taşıyıcı olarak görev yapıyor. Fazıllar da kalıcı olarak görev yapıyor, kalpte kalıyor. Selavat da o fazılları kalbe bağlıyor. Yoksa selavatın gücü olmasa karanlıklar tekrar kalbi istira eder. Giren nurları o kalbin dışına çıkartır. Ama selavat nuru aynı yükle olması hasebiyle karanlıklarla selavatın miktarı kadar karanlıklar kalbe artık giremiyor. Rusya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, uzun senelerdir tabiiz ama bizler Allah ve Resulüne sizin gösterdiğiniz teslimiyeti göstererek teslim olamıyoruz. Hedefe götüren yolda sık sık hedef dışına çıkıyoruz. Hedeften ayrılmamamız için bu konuda dikkat etmemiz gereken önemli faktörler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, kardeşimiz de güzel ifade etmiş, hedef belirlemiş. Bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın bizden istediği hedefleri gerçekleştirmek. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlardan Allah Teala Allah'a ulaşmayı kalben dilemelerini ister. Kalben ulaşmayı dileyen bütün insanlardan Allah Teala hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormasını ister. Mürşide tabi olan bütün insanlardan Allah Teala ruhunun Allah'a teslim istikametinde zikir yapmasını, vasıta emirlerin yerine getirmesini ister. Ruhunu teslim eden bütün insanlardan Allah Teala fizik vücut teslimini ister. Fizik vücut teslimini yapanlardan nefs teslimi yapanlardan irşat ve iradenin teslimini. Yani kısacası bizler için önemli olan hedeflerin gerçekleştirilmesi. Ama kardeşlerimizin çoğu, bunlar da güzeldir ama genellikle fizik ötesi bir takım olaylara önem veriyorlar ve bunu yaşamadıkları takdirde de sanki yolda değillermiş gibi bir takım sendelemeler geçirenler, zikzaklar yapan kişiler var. Halbuki önemli olan hedeflerdir. Şöyle düşünelim. Cezbe sahibi bir kişi, öbür kişi de cezbe sahibi değil. Birisi fizik vücut teslimini yapmış. Cezbe sahibi olmayan kişi. Ama cezbe sahibi kişi henüz fizik vücut teslimini yapmamış. Allah katında hangisi üstün? Fizik vücut teslimi yapan, ruh teslimini yapandan daha üstün. Öyleyse cezbe ve diğer fizik ötesi hadiseler bir üstünlük işareti değil. Elbette Allah Teala herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikre ulaşan kardeşlerimiz hepsi müktesefak olarak Allah Teala'nın fizik ötesi bir takım hediyelerini alacaklardır. Ama hedeften şaşmamak, Allah Teala'nın bizlerden istediği vasıta emirleri en üst seviyede yerine getirmek ve özellikle bu konuda en çok üzerinde durmamız gereken şey zikri arttırmak. Ne kadar zikir o kadar mutluluk. Allah razı olsun. Beşinci sual bu şaktan bir kardeşim muhterem hocam. Henüz daimi zikre ulaşmamış birisi eğer şehit olursa tüm teslimleri yapmış gibi kabul edilerek mi vefat ediyor? Evet, Allah yolundaki sıcak savaşta daimi zikre ulaşmayan herkes şehit standartlarında emaneti teslim ediyor. Allah'ın kanunları söz konusu. Bakara 154'te La tekulu limen yuktele fi sebilillahi emvat bel ahyan ve lakin la teşerun. Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz. Diridirler. Şehittirler. Allah katında şehitler diridirler. Alimran suresinin 169. ayet-i kerimesinde La tahsebenen lezine kutulu fi sebilillahi emvat. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölürler sanmayın. Hayır, onlar diridirler, canlıdırlar. Rablerin katında rızıklandırılırlar. Bu iki ayet-i kerime şehitlerin Allah katında rızıklandırıldığını ve saliler mertebesinde olduklarını ifade ediyor. Zaten şehit olan kişi şehit olmadan evvel mutlaka Allah'ın zatını görüyor. Cennetteki yerini görüyor, Allah'ın zatını görüyor. Dolayısıyla bunlar söz konusuysa onlar da salihlerden. Ama hayatta olan iradesini teslim eden salih mi? Yaşada memur ve mezun kılınan salih mi? Yoksa henüz o seviyeye ulaşmamış olan mı? Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman üstün olanın, hayatta olan iradesini teslim eden Allah'ın zatını gören kişi olduğunu görüyoruz. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Alimin mürekkebi şehidin kanından müteberdir. Yani şehit de aynı şekilde Allah'ın zatını görüyor an cennetlerinde salihlerden. Öbür tarafta iradesini teslim eden kişi de Allah'ın zatını gören şahitlerdendir. Üstün olan tabii ki hayattayken iradesini teslim eden Allah'ın zatını kendisine gösterdiği rüyetullah olan kişiler diğerlerinden şehit olanlardan daha önde olarak Resulullah'ın hadisinden anlıyoruz inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Dinde zorlama var mıdır? Bir din adamı dinin dışında zorlama yoktur ama içinde vardır dedi. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Dinde zorlama var mıdır? Bir din adamı dinin dışında yoktur ama içinde vardır dedi. Bu konuyu bize açıklar bilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Din konusunda sorulan suallerin hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de ve ayetlere baktığımız zaman Allah Teala ne dinin içerisinde ne dinin dışında zorlama yoktur. İşte Gâşiye 21'de zikret, sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Gâşiye 21-22. Kaf 45'te onların sana ne söylediklerini biz biliyoruz. Sen onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Ve sen onları Kur'an'la ikaz et. Yunus 99'da Allah dileseydi yeryüzünde olan kimsenin hepsi elbette iman ederlerdi. İnsanlar mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Orada da zorlama yok. Ve son noktaya Allah Teala Bakar 256 ile dinde zorlama yok. Dinde, ne dinin içinde ne dinin dışında hiçbir yerde zorlama yoktur. İrşad yoluyla gay yolu, yani Allah'la olan ilişkilerimizde. Mesela birisi şunu örnek verebilir. İşte Hazreti Bekir zekat vermeyenlere savaş açmıştır. Bu zorlama değil mi? İnsanla Allah arasındaki ilişkide zorlama yok. Ama insanın insanla olan ilişkisinde kul hakkı devreye girdiği zaman elbette adalet mutlaka devreye giriyor ve adalet de bu kişinin Allah'ın hak ettiği şeyi mutlaka ona tattırmasını gerektiriyor adalet. Tıpkı cehennem azabı Allah'ın adaletinin bir gereğidir. İşte şöyle söyleyelim, noktayı koyalım. Kalpten ulaşmayı dileyen bir insan, bütün insanlar bir araya gelseler onu kafir kılamazlar. O istemedikçe, kalpten ulaşmayı dilemeyen bir insan da bütün insanlar onu zorlasa asla onu mümin kılamazlar. Mümin olmak da, küfürde kalmak da kişinin kendi serbest iradesinin tercihidir. İradesiyle kalpten Allah'a ulaşmayı dilese, hak müminlerdendir, diğerleri ne kadar zorlasa da zorlasa imkansız. Onu kafir kılamazlar. Ama küfürde olan bir insanda, kalpten ulaşmayı dilemeyen bir insanda, bütün dıştaki insanlar onu mümin kılmak için ne kadar zorlasa zorlasın, başaramazlar. O asla olamaz. Öyleyse dinin içinde de, dinin dışında da ayetler bize söylüyor, zorlama yoktur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kalp zikrini gün içinde yapan kişi daimi zikirde midir? Sevgili kardeşlerim, kalp zikrini yapan kişi daimi zikirde olduğuna dair bir işaret yok. Allah-u Teala'nın daimi zikir sahipleri için verdiği işaret, Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima zikrederler. Yani daimi zikrin işareti üzerinde belli, daimi Allah'ın ismini tekrarı. İster ayakta olsun Allah'ın ismini tekrar yapacak, ister oturuyordur Allah'ın ismini tekrar edecek, ister yan üstü yatarken Allah'ın ismini tekrar edecek. Yani daimi zikrin daimi olarak Allah isminin tekrar edilmesini gerektiğini söyleyebiliriz. Yapılması gereken şey ne olmalıdır? Yapılması gereken şey, etrafımızdaki her şey bize zikri hatırlatmalı ve o hatırlattığı için de biz hemen Allah'ın ismini tekrar etmeliyiz. Muhtemelen Efendimizin daimi zikre ulaşma noktasında bir saat metodu var. Saati işte 52 dakikaya ayarlayarak haftada bir dakika indirmek suretiyle bize o saatin zikri hatırlatması istikametinde bir titreşimi, bir işareti olsun. Diyelim ki saati 52 dakikaya ayarladınız. 52 dakikada bir o saat çalıyor. Bir hafta bu süre içerisinde siz de zikre başlıyorsunuz. Ne kadar süre önemli değil. Ama 52 dakika sonra tekrar size saat titreşimle esasla hatırlatıyor. Siz yine zikre başlıyorsunuz. Bir hafta bu şekilde 52 dakika. Sonra ikinci hafta 51 dakikaya ayarlıyorsun. Bu sefer saat size 52 dakikada değil, 51 dakikada zikri hatırlatıyor. Bir hafta sonra bu sefer 50 dakikada size zikri hatırlatıyor. Ve gittikçe aralıklarını azaltmak suretiyle iki noktayı zikirle birleştirebilirseniz ve bunu 7 gün içerisinde daimi olarak yaptığınızı görürsünüz. O zaman daimi zikre ulaşırsınız inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ne zaman görevlerimi yerine getirmek istesem nefsime ağır geliyor ve yapamıyorum. Zorlanıyorum. Görevlerimi yerine getirmeyi çok istiyorum ama o an kendimi yorgun hissedip nefsime uyup yapamıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekli? Evvela böylesi durumlarda nefsinin görevlerini en üst seviyede yapan kardeşlerimizden destek almalısın. Ve şu suali kendine sormalısın. Allah Teala onlara da bu görevleri farz kılmış, bana da. Onlar yapıyorlar, ben yapamıyorum. Öyleyse sorun nerede? Sorun bende. O zaman kardeşlerimizden siz nasıl yapıyorsunuz? Bu şekilde aşk ve şevkle bu hedefe nasıl ulaşıyorsunuz? Göreceksin ki onlarla konuşmaya başladığın an onlar zikri, onlar ibadeti, onlar diğer Allah-u Teala olan ilişkilerini daima öne geçirenlerdir. Yani iki tür insan var. Bir insan der ki, diyor ya Rabbim ben işimi yapayım, sonra sana yöneleyim. Öbür insan da kişi diyor ki, Allah-u Teala da diyor ki bana yönel ben senin işini yapayım. İşte zikrini yapan, görevlerini en üst seviyede yerine getiren kardeşlerimiz onlar. Allah'ı öne geçirenlerdir. Onlar benim için birinci sırada Allah var dediği zaman Allah Teala bana yönel ben senin işini yapayım. Dolayısıyla Allah'ın yardımıyla desteklenen kişilerdir. Ama siz eğer dünyevi işinizi birinci sıraya alırsanız dur ya Rabbim ben işimi yapayım sonra sen işine döneyim. O zaman elbette tökezlemeler oluyor. Özellikle hangi konuda olursa olsun mutlak surette zikri önem almanız. Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amvalukum ve auladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alıkoymasın. Men yef'al zalike fe ulâike. İşte mal ve çocuklar dünya hayatının ziyneti. Sakın dünya hayatı sizi zikirden alıkoymasın. Dünya hayatını zikrin önüne koyarsanız o zaman yorulursunuz, bitkin düşersiniz ve geri kalan zaman içerisinde de şeytanın vesvesesi, nefsin hadisatı devreye girerek sizi zikirden soğutabilir. Buna müsaade etmeyin. Hepimiz için yaratılış gayemize uygun olarak Allah'a dost olmak, en üst seviyede Allah'ı zikretmek olmalı inşallah. Allah razı olsun. 8. sual Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kur'an'ın lafzını Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamları açıklayabilir mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen herkes Allah'a göre sağır, dilsiz ve kördür. Dolayısıyla sağır, dilsiz ve kör olanlar Kur'an-ı Kerim'e ayetlerine mana verdiği zaman sadece kendi zanlarına göre yorumlarlar. İşte Allah Resulü hadisinde diyor ki zandan sakın, zan sözlerin en yalanıdır. Faydasız ilmin sahipleri onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytanın da onlara tesiriyle bir emaniye kültürü oluşturmuşlar. Sebebi ne? Bunlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Ulaşmayı dilemedikleri için hasarlarına Allah engeller koymuş. Hele hele ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmayı inkar ettikleri için ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür ancak ölümle insan ruhla ulaşır dedikleri için Allah Teala onlara rahim esması ile tecelli etmiyor ve onlar hasarlarına engel konulduğu için sağır, dilsiz ve kör olarak ayetlere mana veriyorlar. İşte sağır, dilsiz ve körlerin ayetlere verdiği mana hiçbir zaman hakikat değil, zandır. Ve ayet-i kerimelerde zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah Resulü zancılardan önce ilim öğrenin. zan hakikatin yerini tutamaz. Yani Allah Teala iki grup insandan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'e göre. Zanna tabi olanlar ve vahye tabi olanlar. Vahiy Allah'ın hakikatidir, Allah'ın sözleridir. Zan da insanların düşüncesinin ürünüdür. Ama bu insanlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Nisa 157, Enam 116, Enam 148, siz ancak zanna tabi olursunuz. Yunus 36, onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Yunus 66, ancak zanna tabi olurlar. Onlar sadece tahmin ederler. Necm 23, onlar sadece zanna ve nefslerinin arzularına tabi olurlar. Necm 28, onlar sadece zanna tabi olurlar. Zan da hakikati ifade etmiyor. Kur'an lafzını Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamları da açıklayabilir mi? Hayır. Allah razı olsun. Kütahya'dan bir kardeşim muhterem hocam, din adamlarıyla ayetlerle sohbet ettiğimizde bize ayetlerin nüzul sebebini mutlaka bakmamız gerekiyor diyorlar. Bir ayetin yaşanması için illa aynı nüzul sebebi olması mı lazım? Hayır sevgili kardeşlerim. Kanun şu: esbabın hususiyeti nasın umumiyetine engel teşkil etmiyor. Yani anlayabileceğiniz tarza, diyelim ki belediyenin bir yolu yapmasına bir kişi sebep oluyor. Gidiyor belediyeye müracaat ediyor, dilekçe veriyor, girişinde bulunuyor. Bir belediye de karar veriyor, o yolu yapıyor. Ama o yol sadece o yolun yapılmasına sebep olan kişi tarafından kullanılmıyor. O yol artık umuma şamil olan bir yoldur. Herkes kullanıyor. Burada da ayet-i kerimenin özel nüzul sebebi o ayetin genel geçerliliğine engel değildir. Nüzul sebebi tamam almıştır, indirmiştir ama bütün insanları bağlar. Onun için zavallı insanların çoğu bu hakikatin farkında değiller. Bunlar Yahudilere indi, bunlar Hristiyanlara indi, bunlar şunlara indi, bunlara indi. Yani neredeyse Kur'an'ın çok az bir kısmı bize hitap ediyor. Onlar Yahudiler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bütünü herkesin Allah'ın en üst seviyedeki dostu olması istikametinde bir kılavuzdur, bir hidayet rehberidir. Saadet davetidir, reçetesi ve Kur'an-ı Kerim saadet garantisidir. Dolayısıyla onlara bu cevabı verin. Yani ayetler herkese şamil, herkesi bağlayan, herkesin o ayetten alması gereken mesajı evvela öğrenmesi, sonra hayatına tatbik etmesi gerekir. Hamele-i Kur'an olanlar, Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, onlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olan Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olan onlar da Allah'ın da düşmanıdır. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz, Ram Hocam, Enam suresi 122. ayetine göre ölüyken dirilenler Enam 24'e göre Allah ve Resulünün davetine icabet edenlerdir diyebilir miyiz? Evet. وَمَنْ كَانَ مَيْتَةً فَحَيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَلَهُ فِي ظُلُمَاتٍ لَيْسَ خَرَجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُعِنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ölüyken, Allah'a ulaşmayı dilememişken ona 12 tane insan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği bir nur verdiğimiz bu devrin imamın ruhu, kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi olur mu? O karanlıklar içinde kalan, çıkamayacak kişi olanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyen sağır, dilsiz ve körlerdir. Enfal 24'te de İstecibli Rabbikum ya eyyühellezine aminu İstecibülillahi Resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Ve alemu annallâh yehallu beynel mer'i ve kalbi. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına giriyor. Dolayısıyla ikisi de

0: Rahmetullahi berekatü, biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Arapça okuyabilenler herkes Kur'an'daki emirleri anlayabilir mi? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okuma yazması yoktu. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah öyle buyuruyor. Ne diyor? Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i kendisine indirdiğine Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyede Kur'an'ı bütün sahabeye açıklayan oydu. Ve ise okuma değil. Ne yazık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün insanları bağlayacak olan açıklaması hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ve bir keşke daha söylüyor. Ümmetimin anisi Mehdi aleyhisselam. Mehdi aleyhisselam Resulullah'ın birinci derecede varisi. Öyle olmasına rağmen en hayırlı o. Ama bu en hayırlı Mehdi aleyhisselama en hayırlı kılacak olan şey Mehdi aleyhisselamın Allah'ın öğretisiyle Kur'an'ın lafzını ve yedi ruhunu insanlara öğretti. Onunla vazifeli olduğu için. Öyleyse bu insanın bu hadis-i şerifi insanlar neye indirgemiş? Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğrenendir. Hayır, şu anda dünyanın geneline baktığımız zaman 8 milyar insan içerisinde neredeyse %60'tan fazlası, insanın %60'ı Kur'an-ı Kerim'i Arapçasında okuyor. Ama bunların sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'i yaşayanları %10'dan azdır. Öyleyse her Arapça okuyan, tahsil yapan veya bir Arap Arapça okuduğu için ayetlerin manasına varması söz konusu değil. Her şeyden evvel cennetin de anahtarı Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa profesör olsa dahi o ayetlerden gafildir ve Kur'an kursaklarından geçmeyen birisidir. Öyleyse herkesin bu şekilde yapması lazım. Nitekim Ankebut 49'da bel huve ayatin beyinatin fi sudurillezine util ilm. Allah Teala hayır Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. İlim verilenler. Şimdi 7 ayet-i kerimede kimlere ilim verilenler kimlerdir bakalım beraberce. Bu ilim verilenler 7 ayet-i kerimede bunlardan bir tanesi de yine Ankebut 49. İşte ilim verilen, bu ilim verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nahl 27'de kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. İsra 107. Kendilerine ilim verilenlerin kimseler onlar Kur'an-ı Kerim'i sadece ayetleri okunduğu zaman secde ederek çene üstüne kapanırlar. Hac 54. Kendilerine ilim verilenler Resul'ün Nebi'nin söylediklerini haktan inen sözler olduğunu idrak edenlerdir. Kasas 80 ilim verilenler size yazıklar olsun. Amenü olan ve salih amel işleyenler için nefs tezkiyesi daima insanların topladığı paradan daha hayırlıdır. Ankebut 49 Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olan ayetlerdir. Rum 55 56 ilim ve iman verilenler diye. Muhammed 16 kendilerine ilim verilenler. Öyleyse ilim verilenler onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki emirleri okudukları zaman anlayabilen başkalarına da öğreten kişilerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan profesör olsa dahi Yunus 7'ye göre onlar ayetlerden gafildir. Onlar ayetlere yorum yaparlarsa da sadece kendi zanlarına tabi olurlar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Sualler ve Cevaplar bölümünün sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maaselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize

0: düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diler mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun hidayeti ve Allah'a teslimi. Birinci sual, hidayet nedir? Allah Teala iki ayet-i kerimede hidayetin tarifini veriyor. Al-İmran 73 Kul innel hüdâ hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul innel hüdâ hüdallah. Kul innel hüdâ hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Al-İmran 20'de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde de Kul inne hüdallahi vel hüda hidayet Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. İki ayet-i kerimede hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu buyruluyor. Hidayetin muhatabı insansa insandan sadece Allah'ın zatından enferilen ruh seyri sülükle Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala Rad 21'de "Vellezîne yesrûne mâ emrallâhu bi'en yüsele." Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi var Allah'a ulaştırırlar. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan Hicr 26'da bir fizik bedenin sahibi, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsin sahibi ve Secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibidir. Allah'a ulaşmak sadece ruhun hidayetidir. Ama fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesidir. Nefsin hidayeti de nefsin manevi kalbindeki afetlerin %100 temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olması ile mümkündür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını anlatıyor. Ve Allah Teala tam 12 tane ayet-i kerimede bu 73 ayet-i kerim içerisindeki 12 ayet-i kerimede de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kendisine ulaştırma keyfiyeti Kur'an'ın temelini teşkil ediyor. Ve ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Ruhun hidayeti 3 tane cennet dünya saadetin yarısını, fizik vücudun hidayeti 4 tane cennet dünya saadetin %81'ine, nefsin hidayeti de 5. kannet cennet dünya saadetinin tamamına bizi ulaştırır. Hidayetin mutevasına baktığımız zaman Allah Teala hidayeti şöyle açıklıyor. İnnel hüdâ hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Nereye ulaşmak? Tabii ki Allah'ın zatına ulaşmak. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruhumuzdur. Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiğimiz gibi 73 ayet-i kerime 12 tane farz ve ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasıdır. Ama ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi, 7 ayet-i kerimede o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman insanlar iki grup olarak karşımıza çıkıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve delalette olanlar, delalette kalanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve hidayet üzere. Öyleyse kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse Yunus 7, bize ulaşmayı dilemeyen kimseler Yunus 11, Yunus 15 bize ulaşmayı dilemeyen kimseler, Yunus 45 ulaşmayı yalanlayanlar, Mülaki olmayı dilemeyenler, mülaki olmayı inkar edenler, inkar edenler, o zaman Allah Teala onları delalette bırakıyor. Ve delalette olanlar için bir hidayetçi yok. 10 ayette delalette olan kişi, mürşidine tabi olmayan, 10 ayet gelince delalette. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Ama ulaşmayı dilemeyenler için, delalette olanlar için bir mürşit yok 10 ayet gereğince. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah Teala 7 ayet-i kerimede onlar için mürşit olduğunu ve kişinin mürşidine tabi olmak suretiyle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmasını gerçekleştirebiliyor. İşte Bakara 46, mülaki olacaklarına yakın hasıl edenler, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, Rablerine mülaki olacaklarına inananlar, mülaki olmaya yakın hasil edenler, Rablerine mülaki olmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler ve ona mülaki olanlar. İkinci sual, ruhun hidayeti ve Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Allah Teala Şura 13'te Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'u yeti ileyhi men enüb. Allah dilediğini seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onların ruhunu da Allah kendisine ulaştırır. Zümer 17'de onlar ki tavukta kul olmaktan iştinab ettiler. Nasıl İçtinab etmek ve anabu ilallahi. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehul büşra onlar için müjdere vardır. Kullarım müjdere. Rum 31'de de münübineyi Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o zaman Allah Teala ona 7 furkan veriyor. Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenu takuttakullaha yecel lekum furkane. Rum 31'de de münibineyi Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve bu 7 furkanı sahibi olan kişi Allah Teala mutlaka kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33. Enam 25'e göre göğsünden kalbine nur onunla açıyor. Ve böylece kişi Allah'ın ismini zikretmeye başladan Allah'ın katından rahmet, fazıl ve selava rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar içeri girmiyor, rahmet içeriye sızıyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olmak, o kişinin haccet namazı kılması halinde Allah Teala ona kesin mürşit göstereceğini beyan ediyor. Kur'an'ın olmazsa olmaz temel şartı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o hidayet üzeredir. Bu Allah'ın o kişiye düşünce bazında hidayet sağlamasıdır. Ama bir de fiilde hidayet üzere olmak vardır. Ruhun Allah'a dönebilmesi için mutlaka başının üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. Bu ruh devrin imamın ruhudur. Kişi mürşidine ulaştığında ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkacak. Ve 7 nefs kademesinde Allah'a ulaşıp teslim olacaktır. Ruhun tövbeyle birlikte bizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürükle Allah'ın zatına ulaşması o hidayettir. Yani hidayete ermektir. Allah Teala birçok ayet-i kerimede bu konuyu dile getiriyor ama müşrik önünde tövbe etmek Bunu olmasa olmaz şartıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Kim mürşid önünde tövbe ederse, mürşidine yapılan tövbe tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğum aşkına tövbe sona ermez. Öyleyse her halükarda tövbeyle ruhumuz bizden ayrılıyor, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'ın zatına ulaşıyor. Üçüncü sual, ruhun hayattayken Allah'a teslim olması neden önemlidir? Çünkü Allah Teala biz insanlar için sadece mutlu olmamızı istiyor ve mutlu olmamız ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime üzerinden Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Öyleyse yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, mutlu olmaksa, ermiş evliya olmaksa o zaman mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşride tabi olmasıyla bu olay tahakkuk eder. Aksi takdirde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi amelin sahibi olursa olsun ameli boşa gidiyor. Kehf 100, 300, 405'e göre. Ama Yunus 62-63'e göre bunun tam tersi, Allah'ın evliyası için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdere vardır. Dünyada ahirette mutluluklar vardır diyebiliriz. Müjdere vardır diyebiliriz. Müjde eşittir mutluluk. Biz ruhumuzu Allah'a ulaşmayı dilersek de dilemesek de ruhumuz ait olduğu mekana, Allah'ın zatına ölümle geri dönecekti. Marifet şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bizim büyük ölçüde mutluluk duymamızla müjdelenir. Artık hayattayken zevk almaya başlayan biri oluruz. Allah'ın emrettiği 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bizi ermiş evliya kılar. Kim Allah'a ruhen ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kurtuluşa eremez. Allah Teala açık ve kesin hükmünü koymuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen gideceği yer kesin cehennemdir. Yunus 7. İnnellezine la yercune likana ve radibul hayati dünya ve etmeuna biha ve lezine ayetine gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler Kehf 107, Yunus 107, Yunus 7, Kehf 105, Nem 90 ve Mumin 103. Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler Enfal 29, Mumin 102, Nem 89, Ankebut 5. Evet, ölmeden evvel ölünüz. Ölümle kesin olarak ruh Allah'a ulaşıyor. O zaman ebeden ölmek demek, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın demektir. İşte hadis-i şerifte Allah Resulü ölmeden evvel ölünüz, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırınız demiş oluyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala şu dünya üzerinde yaşarken hidayete ermeyi murad eden herkesin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması gerektiğini söylüyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: bedenimizi öldüğümüzde teslim ettiğimizde ruhumuz da öbür dünyaya ulaşmış oluyor.
1: Ölmeden önce ulaşmasını istiyor ama Allah'ım.
2: Yani ölmeden önce Allah'a teslimiyet ederek kendimizi, ibadet ederek.
3: Ruh Allah'a, Allah'ın takdir ettiği bir şekilde ulaşır.
1: Allah-u Teala bunun gerçekleşmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklamış. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyor?
2: Dua etmek olarak ben algılıyorum. Dua ederek ben Allah'a ulaşabiliyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek, onun rızasını kazanıp ona yakın olmayı dilemekle alakalı bir şey. Çoğu insan işte cehenneme gitmekten korktuğu için ya da cennet işte güzel göründüğü için iyilik yapar. Fakat bunların hepsinin temelinde bizi bir amaç üzerine yaratması ve o amaca uygun yaşamak olmalı.
3: Dünyada Allah'ın bize verdiği serbest iradeyle iyi veya kötü şekilde seçme iradesine uygun bir şekilde nasıl yaşadıysak, insan yaşadığı gibi ölür derler ya, yaşadığımız gibi öleceğiz inşallah.
1: Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
2: Açıkçası hiçbir zaman böyle bir dua etmedim. Sanki o makamlar çok ulaşılmaz, sanki böyle çok böyle eskilerde yaşayan insanların erişebileceği makamlar gibi geliyor.
4: Allah'ım bana nasip et. Ben de sana ulaşmak istiyorum ya Rabbim. Ruhumu sana teslim eyle inşallah.
0: Misafirimiz evliya olmak konusunda açıkçası hiçbir zaman böyle bir dua etmedim. Sanki o makamlar çok ulaşılmaz, eskilerde yaşayan insanlara erişebilecekleri makamlar gibi geliyor dedi. Evliyalık günümüze erişilmeyecek bir makam mıdır? Evvela kesin bilelim, Adem Aleyhisselam'ın sünneti bay ve bayan, herkesi Allah-u Teala kendisine kul olsun, kendisine dost olsun, ruhunu hayattayken ulaştırsın ve evliya olsun diye yaratmıştır. Yani evliyalık herkesin hakkı. Kur'an-ı Kerim'de ya kişi Allah'ın dostudur veya Allah'ın dostu olmayanlar şeytanın dostudur. Ama Allah Teala ezelde kalu bela gününde bizden aldığı ahdi gereğince Yasin 60-61'de Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan ennehu lekum adun mubin ve nebudun azâ sirat-ı müstakim. Allah Teala adeyi adamulları, ben sizlere şeytana kul olmayacağınız dair ahd almadım mı? Çünkü o sizin düşmanınızdır. Ve bana kul olun, bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte Allah'a kul olanlar, Allah'ın aynı zamanda dostu olanlar, ermiş evliya olanlar. Nereden biliyoruz? Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا. Başlangıç noktasında bütün insanlar hem Allah'ın kuludurlar hem de başlangıçta bütün insanlar hem şeytanın kuludurlar, aynı zamanda şeytanın da dostudurlar. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَعَنَابُ اِلَّ اللّٰهِ اِلَى اَمْلُ مُشْرَفَ بَشَرِ اِبَادِ. Araf 27'de اِنَّ جَعَلْنَا شَيَاتِينَ اَوْلِيَا لَلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ. Biz şeytanları اِنَّ جَعَلْنَا شَيَاتِينَ اَوْلِيَا لَلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ. Biz şeytanları iman etmeyenlere, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, yani tağuta kul olmaktan kaçınmayanlara dost kılarız. Öyleyse başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkesin hem şeytanın kulu ve dostu olmasıdır. 19 negatif özelliğe baktığımız zaman evet, şeytanın kuludurlar ve şeytanın dostudurlar. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaksa o zaman bu nasıl gerçekleşir? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ. O insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdele vardır, kulların müjdele. Öyleyse herkes başlangıç noktasında şeytanın kulu ve dostu, Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanın kulu ve dostu olmaktan içtinab ediyor, kendisini kurtarıyor Allah'ın kulu, Allah'ın dostu oluyor. Öyleyse evlâlık erişilmeyen bir makam değil, tam tersi herkesin mutlak surette Allah'ın temel emrini yerine getirerek hayattayken ruhunu alıştırmayı dileyerek Allah'ın dostu, Allah'ın kulu olması lazım. Evliyanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama burası evliyalık makamların değil. Evliyalığın birinci safhasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Ankebut 5. Men kâni yercü lika Allahi fenni acerâ ilâ. 7 tane veliyat kademesi bundan sonra gelir. Makamların başlaması kişinin ermiş evliya olduğu noktadan itibarendir. Velayetin sadece başlangıcı değil, baştan sona bütün velayet kademeleri Allah-u Teala tarafından kesinlikle farz kılınmıştır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, husinler makamı, ulelvap makamı, ihlas makamı, selah makamı, hepsi bunlar farz. Kur'an'ın 7 ruhu 7 velayet makamında elde edilir. Ama bir de lafzi manası var. O da 7 tezke kalimesinde gerçekleşiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması, yani hidayete başlaması için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: İnsanoğlu tek başına bazen yolunu kaybedebiliyor ve gerçekten de bu konunun ehli olan insanlara güvenmesi gerekiyor bazı durumlarda. Her ne kadar bu konu günümüzde çok suistimal ediliyor olsa da mürşitlik önemli bir konu ve herkesin bir rehbere ihtiyacı var Allah'a giden yolda. O da yine teslim olmak gibi bir şey herhalde.
3: Bu mürşit illa bir insan olmak zorunda değil. Kitaplar var, getirdiği en son kitap işte Kur'an-ı Kerim, kutsal kitabımız. Peygamber, en büyük mürşit o. Bu bazı insanlar için yeterli geliyor Kur'an ve peygamberin getirdikleriyle ifade etmek. Bazıları için de onun her devirde, her çağda bir temsilcisi gibi bir takım doğruları onda bulduğu bir takım insanlar olabiliyor. Herkes neye ihtiyacı varsa onunla karşılaşıyor.
2: Onların yollarından ilerlemek, onları örnek almak kendine, onların hayatları gibi yaşamak istemek.
3: Daha insanları zaten Allah başıboş bırakmamış. Kitaba indirmiş, sünnete indirmiş.
1: Nasıl buluruz o rehberi?
2: Bu konuda ben de çok zorluk çekiyorum açıkçası. Çünkü bence çağımızda özellikle işte bu yaşadığımız dönemde çok fazla kötü haberleri okuyoruz, görüyoruz. O nedenle nasıl bulacağımız konusunda hiçbir fikrim yok.
1: Yani Allah-u Teala istiyor ki hacet namazı kılıp kendisine sormamızı istiyor.
2: Hiç denemedim ama deneyebilirim akşam. Bunu bilmiyordum. Tabii ki de isterim.
0: Misal bir mürşit illa bir insan olmak zorunda değil. Kitaplar var, peygamber var, bu bazı insanlar için yeterli geliyor dedi. Mürşit kavramı kişilerin beklentisine göre mi şekillenir? Hayır. Allah-u Teala insanı yaratandır, en iyi bilendir. Ve Allah-u Teala insanlar için sonsuz ahiret ve dünya saadetini istiyorsa bunun mutlaka nefsimizin tezkiye ve tasfiyesi mümkün. Mürşitsiz de hiç kimse nefs tezkiye ve tasfiyesi yapamaz. Öyleyse bu kişinin beklentisine göre değil, Allah'ın o kişi için tayin ettiği mürşide tabi olmayı Allah insana farz kılmış. Kardeşlerimiz diyorlar ki kitap var, peygamber var. Evet, Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'i en iyi bina olarak Allah tarafından kendisine öğretilmiş. Ama o son nebi, benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra mürşitler gelecek demiş. O zaman eğer Allah Resulü'nü en üst seviyede mürşit olarak kabul ediyorsa insan, mürşid emrine itaat edilen kişidir. O zaman mürşide tabiyet farzdır. İşte Peygamber Efendimiz benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler, imamlar gelecek. Halife de Allah'ın tayin ettiği mürşittir. İmam da Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Her devirde devrin imamı vardır. Her devirde zamanın halifesi vardır. Bu mürşittir. O zaman peygamberden sonra bu hep kıyamete kadar da var olacaktır. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Tüm bunlar hepsini 7 grup hadiste Allah Resulü kendisinden sonra da mutlaka mürşide tabi olmasını farz kılmış. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İslam Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Ehl-i Beytim Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Ve sizden sonra iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beytim. Öyle Nuh'un gemisidir. Gemiye binen Necatül gemiye binmesi helak olur. Ehl-i Beytim sizin içinizde misali Hazreti Nuh'un kavmi içerisindeki Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Ehl-i Beytim'in sizin içinizdeki misali Hazreti Nuh'un kavmi içerisinde Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Kim gemiye binerse necat bulur. Kim gemiye binmese helak olur. Öyleyse buradan da anlıyoruz ki mürşide tabi olan necat bulur. Tabi olmayan, gemiye binmeyen helak olur. Allah Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Peygamber, ey insanlar aranızda iki değerli emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beytim. Bunlar biri öbüründen daha üstündür. O da Allah'ın kitabıdır. Bunlar havuzun başında bana gelip çatıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. Bunlar Nuh'un gemisine benzer, binmeyen ise boğulur. Etmez Allah-u Teala Al-İmran 112'de Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunmak ancak kurtuluşa erdiriyor. Allah-u Teala'nın dizaynı her zaman en güzel standartlarda gerçekleşir. Mürşidimizi Allah-u Teala'dan mutlaka istemeliyiz. Mürşid Allah'la kul arasında bir vasıtadır. Mürşid bir insandır. Allah yaratandır. Allah ise o mürşidi yaratandır. O mürşidin kayıtsız şartsız hakimidir, sahibidir. Allah Teala bütün devirlerde mürşitler vücuduna getirmiştir. Kesintisiz bir tabiat söz konusudur. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bu tabiat hep var olmuştur. Bir insan mürşidine ulaşmadan önce delalettedir, ancak mürşidine ulaştığı takdirde delaletten kurtulur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması, ruhun hidayete ermesi manasına gelir mi? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok, ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması, ruhun hidayete ermesi manasına gelir mi? Hayır. Şirkli olarak Allah'a mülaki olanlara cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlara cennet vacip olur. Hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması şirksiz ulaşmaktır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise şirkli ulaşmaktır. Hiç kimse Allah'a ulaşmadıkça hidayet eremez. Ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşacak ama o zaman geç kalmış olacak. Çünkü Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırıp evliya olmamızı üzerimize farz kılmış. Hidayete adım atan kişi eğer hayatta ise mutlaka hidayete erer. Çünkü Allah-u Teala ulaşmayı dileyen bir insandır. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhu vücuduna alırım. Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmıştır. Elbette Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Hiçbir kuvvet o kişiyi Allah'a ulaşmaktan men edemez. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun hidayeti nefsin tezkiyesine dayalı olarak başlar ve nefsin tezkiye olması ise Allah'ın ismini zikretmekle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir yapmanın önemi Allah'a daha yakın olmak, Allah'ın adını geçirmek kalpten, ona ibadet etmek, teslim olmak yani. Zaten zikir ederek ona teslim oluyorsun. Zikir yapmak her zaman kendimize nefsimizin tehlikesini hatırlatmak aslında. Zikrettiğimiz zaman sadece işte dudaklarımızı kıpırdatmamız ya da işte sürekli onu 1000 kere, 2000 kere söylememiz değil. Aslında o zikrettikçe o hal üzerine giriyoruz.
3: Allah'ı unutan kalpte ben huzur olacağını düşünmüyorum. Allah'ı unutan kalpte şeytan ve vesvesesi olur ancak.
1: Ne hissediyorsunuz zikir yaparken? Ne yaşıyorsunuz?
4: Yani sanki hiçbir şey düşünmüyorum. Aklıma sadece o var. Yaptıktan sonra kendimi bir huzurlu hissediyorum. Hani yapmazsam da vicdanım sızlıyor yani. Mesela günde bir salavat çekmek yani. Çok mu zor?
3: Allah'ın adını andıkça huzur buluyoruz pek çok şeyde. Dünya, bazen unuttuğumuz oluyor dünyalı kaygılara. Aklımıza gelip de Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın isimlerini zikrederek başladığımızda tabii Allah bizi teskin ediyor. Onu biz hissediyoruz, görüyoruz zaten.
4: Zikri bir süre sonra saymayı bırakıyoruz. Kaç tane söylediğimizi unutuyoruz. Çünkü hani bir şekilde transa mı geçiyoruz artık diyeyim, hani bir şekilde dünyadan kopmuş oluyoruz.
1: Zikir yapan insanda neler değişir sizce?
3: Gerçek manada eğer bunu kalben inanarak mutmain bir şekilde yapıyorsa mertebesinin sorun yok onun yani.
0: Bir misafirimiz zikir yaparak Allah'a teslim oluyorsun. Allah'a olan teslimiyetimizin artışında zikrin etkisi nedir? Birebir paralel ilişki var. Allah'a ulaşmanın bir tek yolu var, zikir. Başka bir yolu yok. Zikirsiz teslim hiç kimse için mümkün değil. Artan zikrimize paralel olarak nefsimizdeki giderek afetler azalır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşırız. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Ruhun Allah'a teslimi ile Allah'a kul olmak arasında bir ilişki var mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Ruhun Allah'a teslimi ile Allah'a kul olmak arasında bir ilişki var mı? %100 ilişki var. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Zariyat 56 ve ma halaktal cinni vel insi illa liya'budun. Ama Allah'a kul olmak, mutlak surete 7 kadar nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a vasıl olması Allah'a teslimiyle mümkündür. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır. Ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olduğu zaman vücuda gelen olay birinci kulluktur. Bir insanın Allah'a kul olmasıyla sırat-ı müstakim arasında çok kesin bir ilişki söz konusudur. 4 tane sırat-ı müstakim var. Hepsi ayrı ayrı hidayeti gerçekleştirecek olan bir yollardır. Ruhun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlanır. Ruh hidayete erer. Ruhumuzun hidayetinin tamamlanması birinci kulluğa ulaşmaktır. Onu ihata ediyor. 7 safa kul olmak var. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa kul olmak. Mürşide tabiyet 2. safa kul olmak. Ruhun Allah'a teslimi 3. safa kul olmak. Fizik ucunun Allah'a teslimi 4. safa kul olmak. Nefsin Allah'a teslimi 5. safa kul olmak. İhlas 6. safa kul olmak ve iradenin Allah'a teslimi 7. safa kul olmak olarak ayetlerde yer almış durumda. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-sarabha. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: bence yoktur.
1: Dünyada rahat vardır bence ama kişiden kişiye değişir bu yani.
0: Günah işlemesi çok kolay yani. Sevap işlemek asıl çok zor yani. Dünyada
1: tamam,
0: nasıl rahat?
1: Tamam işte sevap
0: dünyada
1: işleyebilirsin.
0: Rahat yoktur aşkım yok
1: nasıl
0: yani.
1: Yok?
2: Dünyada rahat vardır. İmkanı olanlara, parası olanlara, torpili olanlara, devlette insanı olanlara, adamı olanlara hayat vardır ve hayat da çok güzeldir. Ama normal insana hayat yoktur.
3: Hazreti Mevlana yanlış hatırlamıyorsam dünyada huzur aramayın, huzur ahirette diye. Bunun bilinciyle Allah'a yaklaşmaya çalışıyoruz.
4: Fatiha maselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Günümüzde bazı insanlar dünyada rahat olmadığı inancı içinde. Peki bu dünyada, bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte inşallah ayetler ışığında konuya bakalım. Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kimdir veli? Tek bir dilekle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Tek dileğin sahibi olan kişi kimdir? Yunus 63'te. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse tek bir dilekle kişi ruhunu Allah'a ulaştırarak veli olabilir. Veli olmak bir dilektir. Bu veli için hem dünyada rahat vardır, dünyada da müjde vardır, hem ahirette de müjde vardır. Dünyadaki müjde, dünya saadetin yarısı, ahiretteki müjde 3 tane cennet. Öyleyse bir yanlış düşünce asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatını geçireceklerdir ve İslam'ın 5 şartını yerine getirip cennete gidince orada rahat edeceklerdir. Külliyen yanlış bir düşünce. Yunus suresinin 7. ve 8. ayetlerinde Allah Teala onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyenler için gerçekten rahat yoktur. Ama kim ki sahabe gibi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde tağuta kul olmaktan içtinab edip kalben ulaşmayı dilerse Allah Teala onlar için müjdeler vardır buyuruyor. Yunus Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı diler. Tek bir dilek. Onlara müjdeler vardır. Müjde demek onlara ahirette ve dünyada mutluluklar vardır. Müjde mutluluğun kendisidir. Onlara müjdeler vardır. Onlar ahirette de mutlu olacaklardır. Onlar dünyada da mutlu olacaklardır ki 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler tek bir dilekle ve Resulullah'a tabi olmakla 7 safa 4 teslim yaşayarak asr-ı saadette ulaştılar. O zaman bu dünyada rahat yoktur diyenlere bizim bir sualimiz var. Birbirinin can düşmanı bedeviler nasıl asr-ı saadeti yaşadılar? Asr-ı saadet demek, asr-ı mutluluk demektir. Yani bütün boyutlarıyla dünyada mutluluğu yaşadılar. Allah-u Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi bizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmaktır. Hem dünyada hem ahirette rahat yaşamanın yolu Allah'ın emirlerine riayettir. Dünyada rahat yoktur sözü sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşamayanlar için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Rahat olmak, mutlu olmak, sulh ve sükun haliyle ifade edilir. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demektir. Halbuki mutluluk vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha artırır. Zikir mutluluğun jeneratörüdür. Bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağutun kuluydular. Zümer 17. Onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabenin tarafından sahabe olmadan evvelki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Ama sahabe olduktan sonra daimi zikre ulaştıkları zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu, saadet devri oldu. Öyle bir huzur ve mutluluk içerisinde hayatları yaşadılar ki savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir sahabi su diye talepte bulununca Hazreti Ömer matarasındaki suyu tam ona uzatmak üzereyken bir başkası su deyince birinci kişi diyor ki ya Ömer ona ver. O benden daha kıymetli. Tam ikinciye vermek üzereyken bir başkası üçüncü kişi su diyor. İkinci kişi de ya Ömer ona ver. O benden daha kıymetli. Kendisinden öne geçirerek suyu ona vermesini istiyor. İşte onlar Allah için birbirlerini en üst seviyedeki mutluluklara ulaşmak üzere her şeyle kendilerini feda ettiler. Ve Allah'a adanmış bir insan iki can saadetinin de sahibidir ve sahabe bu daimi zikirle, irşatla ve Allah'a teslim olmakla en zirve noktadaki ahiret ve dünya mutluluğunu yaşadılar. Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'assara vaat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'assara vaat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, sahabe gibi olmak mümkün mü? Evet, sahabe Kur'an'ın bütününe tabi olur. Yani sahabeyi bugünün insanından ayıran en önemli özellik Kur'an'ın bütününe tabi olmalarıdır. Bugün insanlar İslam'ı özellikle yaşlarını iddia edenler Kur'an'ın bütününe asla tabi olmuyorlar. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Bütün sahabe bugün insandan farklı bir yapıdaydılar. Hepsi Kur'an'ın temel emri olan Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşride tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Hepsi nefsini Allah'a teslim ettiler. İhlasa ulaştılar ve irade teslimini gerçekleştirdiler. İşte yedi sabah dört teslimi yaşamış. Gelecek bütün nesillere de sahabenin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle sergilenen hayatı hep bir ispat vasıtası olarak Kur'an'a yerleşmiş durumda. Ali İmran 119'da Ha entumâ ulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullihî. Siz müminler böylesiniz. Siz onları severseniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Vel Asr suresini ifade eden, şerh eden hadis-i şerifinde künü alimen ev mutallimen ev samihan ev muhibben ve la tekunu hamisen fetehlük. Beşincisi olmayın helak olursunuz. Kimlerdir o beşincisi ya Resulullah? Onlar ilme ve ilim ehline buğz edenlerdir. Günümüzde insanlar ilmi istemiyorlar. İstemediklerini nereden anlıyoruz? Onların öğretisinde Allah'a davet, Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Onların öğretisinde mürşide tabiyet de yok. Onların öğretisinde İslam beş şartına dayalı. Öyle olunca İslam beş şartına dayalı olan bu kişiler ne ayetlerin tilaveti var, ne nefs seskesi var, ne kitabın öğretilmesi, ne hikmetin öğretilmesi, ne de hikmetin ötesinin öğretilmesi var. Buna hiçbirisi yok. Sahabe ise bunların hepsini yaşadılar. Yedi sabah dört teslim Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi oldular. Nefs eskisine başlama, ruhun teslimini gerçekleştirdiler. Daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi vesaire. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevlerine baktığımız zaman Bakara 151'de o ayetleri tilavet ediyor. Ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağı teşkil ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Nefsin tezkiyesi de 3. 7. basamak. O size kitabı öğretiyor. Kitabın öğretilmesinde ilk 4 basamak Kur'an'ın ruhu. Hikmeti öğretiliyor. 5 ve 6. basamaklarda hikmetin öğretilmesi ve 28. basamağın 5. kademesine kadar da hikmetin ötesinin öğretilmesi Resulullah'ın görevleri arasında yer alıyor. Yani kısacası Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle sahabenin hayatını bir bir ispat etmiş durumda. 1. Safa itibariyle Zümer 17,
İkinci safa itibariyle mümtehin 12. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa zikri teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin teslimi geliyor. İkinci sual, sahabenin yaşadığı İslam orta yolu takip etmek olarak tanımlanabilir mi? Hayır. Sahabenin yaşadığı İslam, Kur'an-ı Kerim'de orta yol diye bir yol yok. Sadece iki tane alternatif var. Ya sırat-ı müstakim üzerindesiniz ya da sırat-ı cahim üzerindesiniz. Sırat-ı cahim, cehenneme götüren yoldur. Bütün insanlar başlangıçta sırat-ı cahimdedir. Ancak kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, sırat-ı cahimden kurtulur, sırat-ı müstakimin başlangıç noktasına ulaşır. Evet, İslam'ın beş şartı vasıta emirlerin sadece bir kısmını oluşturuyor. Günümüz geleneksel din tatbikatında hedef emirlerin hiçbirisi yok. Yani Resulullah'ın, Allah'ın kendisine tevdi ettiği beş görev hiçbirisi de yok. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'le Risalet sona ermiştir. Vahiy sona ermiştir. Allah görülmez.

0: Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ve tövbe etmek yok. Allah razı olsun. Üçüncü sual, sahabe gibi bir toplum oluşturmakta neden bu kadar zorlanıyoruz? Aslında Allah Teala'nın her devirde yaşayan insanlara gösterdiği hedef sahabe gibi iki cihan saadetine ulaşmak. Onun bütün unsurlarını Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ve bize düşen sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin etmişine tabi olmak ve ibadetlerin sultanı zikri yapmak. Herkes ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu unutmamalı. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat mükafat kanunu. Neye layıksak onu Allah'tan alıyoruz. Bu terim Efendimizin buyurduğu, mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir, tekkeyi bekleyen çorba içer. Biz Allah'tan istiyorsak, Allah'tan istediğimizin bir bedeli var. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Yani bizim o Allah'tan istediğimizin bedelini ödemedikçe onu elde etmemiz mümkün değil. Ama bu bedel zamana bağlı olan bir neticedir. Hidayeti artık çok iyi biliyoruz. Hakikat-ı takva ulaşmayı, irşat makamının sahibi olmayı teorik olarak hepimiz biliyoruz. Ama tatbikatında eksiklerimiz var. Onlar şaşırmadılar, unutmadılar. Sahabenin ayak izini takip ettiler. Sahabenin bu zamandaki yaşayan insanlardan farklılığı orada da. Hepsi iradenini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Hepsi iradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah'ın iradesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iradesi ve sahabe de Allah'ın iradesi olan Resulullah'ın iradesine bağlamışlar ve kendilerinden bir şey katmamışlardır. Biz de eğer inşallah bugün bu noktaya gelebilirsek, Allah'tan yardım isteyeceğimiz zaman, Allah'ın yardımıyla bu noktaya gelebilirsek, o zaman biz de onlar gibi olabiliriz. Biz de sizler için Muhterem Efendimiz dua ediyor diyor bizim için. Onlara benzer bir toplumun oluşması gayretimizle olacak. Gayretini en üst noktada sergileyeceğiz. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın yardımıyla biz de sahabe gibi sabikuna lahirindin olabiliriz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki sahabeyi sahabe yapan ilk adım Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilemeleri olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua okudum, Allah'a yalvarırım. İstediğim isterim Allah'tan. Allah'tan ne istersen veriyor zaten bana. Kurban olayım Allah'a. Böyle yani. Allah'a ben unutmam, Allah da beni unutmaz.
3: Allahü Teala'ya en güzel yakınlık duadır. Mesela ne dilersen Allahü Teala sana verir. İste kulum, ben vereyim diyor. Bütün istediklerimizi ondan istememiz lazım.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Sadece dualarımız.
2: İçimizde ne ulaşır Allah'a? Dilimizden zikrederiz, Allah'tan dileriz. Kalbimiz her şey yani.
3: Sıkıntılı anımızda ona ulaşırız mesela. Secdeye kapılırız. Allah'a yakın olan, en yakın olan secde.
1: Sizce sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam arasında fark var mı?
2: O zaman başka, bu zaman başka. O zaman her şeye az şeyden yetiniyorlardı. Şimdi kullarımız yetirmiyor yani. Şükreden çok az.
3: Eskiden insanlar daha şeydi böyle, daha saftı. Daha temiz kalpliydi. Ama şimdi biz gafil kalıyoruz. Bazen ibadetlerimizi eksik yapıyoruz.

0: Allah-u Teala bize mesela depremi gönderdi. Kulum sen kendine gel bak mesela. Dua ettim o gecesi. Rabbim sana kulluk edecek kullar bırak bu dünyada. Hepimizi öldürme diyor. Dua ettim yani. Çok ettim böyle.
1: Size mesela deprem olduğunuzda anne baba çağırmadı. Allah'ın adını hep sayıkladı.
0: Allah'ım sana binlerce şükürler olsun dedim. Çok şükür. Verdiğin her nimete de aldığın her şeye de çok şükürler olsun.
2: Evet, bir misafirimiz Allah'tan ne istesem veriyor. Ben Allah'ı unutmam. Allah da beni unutmaz dedi. Allah Teala gerçekten Haşr suresinde siz Allah'ı unutursanız Allah da sizin nefsinizi kendinize unutturur. Kaçıncı ayeti kerime belki de La tekunu kellezine nesullah fe ensahu enfusakum fe ulake mufasikun. Ulayim nüfasikun. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. İşte hem ayet-i kerime Haşr 19'da var. Öyleyse biz Allah'ı unutan kimseler gibi olmayacağız. Allah'ı zikretmeler olmayacağız. Zikretmediğimiz zaman o zaman bir nefsimiz devreye giriyor. Allah'ı unutmayan insanlara Allah'ın yardımı her zaman gelir mi? Evet. Arap suresinin 42. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُوا نَفْسًا اِلَّا وُسْعَى اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ Allah-u Teala amin olup ıslah edici amel işleyenler Allah onlara kimsenin gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmaz. Onlar cennet ehlidir. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sahil cameller nefs eskesine başlamak mücide tabiyet. Şura 20'de Allah Teala Şura suresi 20. ayet-i kerimesinde Men kâne yürüdü karsel ahireti nezit lehu fi karsi. Kim bizden ahiret mahsulünü isterse onundan veririz, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse onu da ondan veririz. Ama onun ahirette nasibi yok. Allah'ın mükafatlarına dikkat edin, ne istersek vermeye hazırdır. Ama biz ne kadarına layıkız, o kadarını alırız. Allah bekler ki liyakatımız artsın da daha çok mükafat versin. Bizi daha çok mutlu kılsın. Daha çok huzur içinde olmamızı temin etsin. Unutmayın, ne isterseniz vermeye hazırdır. Yalnız bizi o olgunluk seviyesine ulaştırıp öyle verecektir. Allah ile olan ilişkilerimizde davranış biçimlerimizin temelinde ona olan imanımız yatıyor. Allah bir gemiyi daha fazla buğday yükleyecekse evvela geminin ambarını genişletiyor. Ondan sonra daha fazla buğdayı yükler. Liyakatımız arttıkça mükafatlarımız da artacaktır. En üst seviyedeki kanun liyakat mükafatı neye layıksak onu Allah'tan alırız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
3: 14 asır önce tüm sahabe kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak dini öğrenmiş ve yaşamıştı. Allah mürşide tabiyeti bizlere farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Allah'ın tayinette yürütmeleri, Allah'a seven kulları.
5: Yani yol gösteren, akıl veren, fikir veren, dünya hayatının geçici olduğunu bize öğreten, bize insan olmayı öğreten aslında. Yani insani duyguları yaşamamıza sebep olan insanlardır. Allah'ın bizlere gönderdiği öğretmenlerden birileridir. Yani Allah'ın vekilleridir.
0: Ondan sonraki gelen imamlar, müftüler, bunları mesela bize vesile olarak gönderdi buraya. İnsanlar işte imanı unutmasın diye, hiçbir zaman İslamiyet ölmesin diye bir de mürşitler bıraktı bu dünyada. Günümüzde de var mıdır?
5: Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir sürü ermiş, bilen, doğruyu öğretebilen, bu konuda her türlü insana yardımcı olabilecek bir sürü insan var.
3: Bunları nasıl bulabiliriz?
0: Bir zaman için yani pes etmeyeceğiz. İşte bu iş olmuyor, ben bırakıp gideyim demekle olmaz yani. Allah-u Teala'dan isteyeceksin. O en güzelini verir, en güzelini nasip eder.
5: Allah gönlüne göre versin denilen şey neyse odur yani. İnsan aradığı zaman bulur.
2: Misafirimiz mürşit konusunda Allah gönlüne göre versin denilen şey odur. İnsan aradığı zaman bulur dedi. Arayan her insan gönlüne göre bir mürşit kavuşur mu? Evet, kalben ulaşmayı dileyen kişiye Allah mürşit sevgisini verir ve hacet namazının kılması halinde Allah'ın o kişi için tayin ettiği mürşidi göstermemesi mümkün değil. Zaten Allah'ın farz kıldığı emirlerin arasında mürşide tabiyet var. Öyleyse Allah Teala farz kılmışsa, biz o farzı yerine getirmek üzere Allah'tan talepte bulunuyorsak, Allah'ın onun karşılığını vermemesi mümkün değil. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اُتَّقُوا اللّٰهُ وَاَبْتَغُوا اِلَيْهِ وَسِيلَةَ Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. وَجَاهِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah yolunda cihat edin, böylece felaha erersiniz. Neyle isteyeceğiz? Tabii ki hacet namazıyla. Herkes farklı bir kalp yapısına sahiptir. Herkes mizacı farklıdır. Mizaca göre, her yapıya göre Allah Teala ayrı bir çözüm oluşturmuş. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiye mutlaka mürşid sevgisini verecek, mürşid araştırması yaptıracaktır. Ona o duyguları verecektir. Ve kişi Allah'tan sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o mürşidini gösterecektir. Mürşide ulaşmak tesadüflere bırakılmamıştır. Allah Teala hacet namazını kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Nebiliye Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik. Ama sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. İnsanlar dini kimden öğrenecekler deyince, benden sonra peygamberlik yok, nübüvvet yok, mübeşşirat var. Nedir mübeşşirat ya Rabbi? Salih rüyadır. Öyleyse mümin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesi salih rüyadır. Rüya üçtür, bir salih rüya diye de Allah'tan bir müjdedir. İkincisi şeytanın verdiği bir üzüntüdür. Üçüncüsü de kişinin kendi kendine konuşmasıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatü. Cafer hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimde efendim, zümmetiyle inşallah. Ayette sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini gösteriyor. Fizik vücudun teslimi insanlarda ne gibi bir değişiklik sağlar? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimde efendim, zümmetiyle. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatü.
2: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ayetler sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini gösteriyor. Fizik vücudun teslimi insanda nasıl bir değişiklik sağlar? Al-İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde fizik vücut teslimi yapanın bir takım vasıfları veriliyor. Ellezine yunfikune fisarrayi ve darrayi. Onlar darlıktaki gibi bollukta da infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İnsanların kendine yaptığı yanlış davranışlarından dolayı affederler. Hazreti Ebubekir, affetmek borçtur. İyilik yapmak da farzdır. Evliyat Sultanı Peygamber Efendimiz'e de aynı hakikati şöyle buyuruyor Allah-u Teala kendi Kur'an'da. Huzul avfe. Sen affet ve amir bil örfi. ve maruf emret, ilk yap. Yani devamlı olarak biz borçluyuz. Affeden birisi olacağız ve hep herkese iyilik yapmakla görevliyiz. Bunun sağlanabilmesi darlıktaki gibi bollukta da zikretmemiz de mümkündür. Fizik vücudun Allah'a teslimi demek, o kişinin dünya saadetinin %100'ünü yaşamaya başlaması demektir. Eğer fizik vücut Allah'a teslim olmuşsa, o zaman bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik gösterir. Fizik vücudun teslimi Allah'a duyulan sevgiden başka bir geçiş kapısıdır. Fizik vücudun teslimi Allah'a duyulan sevgiden aşka bir geçiş kapısıdır. Nefsin kalbindeki nurlar %90'ı aşmış, %91'i bulmuştur. Daimi zikre bundan sonra ulaşılır. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi Nisa 125 bunu ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Allah razı olsun.
3: 14 asır önce sahabeyi cennet saadeti ve dünya saadetini de sahibi kılan en önemli vasıta zikirdi. Sizce zikrin mutluluğumuz için önemi nedir?
1: Her açıdan zikir yani ediyoruz. Mesela elimize para geçti mi Allah'ıma çok şükürler olsun, cebimde para var. Mesela öyle diyoruz. Mesela çok şükür bu evi aldım. Onu zikrediyoruz. Her konuda onu zikrediyoruz.
0: Zikir her zaman için iyi. Ben her gün zikir çekerim mesela.
5: İnsan sevdiğini zikrettikçe daha çok sever.
3: Sizce herkes layıkıyla Allah'ı zikretse sahabe devrindeki gibi bir saadet devri yaşar mı?
4: Tabii. Yaşar. Yaşar. İstersen iste kulum vereyim diyor. Ama diyor istemesini bil.
1: Yaşar. Ama bunu kimse zikredemiyor. Hep milletin ağzında para. Para. Başka bir şey yok.
0: Bence yaşar. Çünkü o peygamberler, evliyalar hep Allah'ın yolunda yürüdükleri için her şeye ulaştılar. Mesela onlar zikir çektikleri zaman, dua ettikleri zaman, namaz kıldıkları zaman evliya oldular. Biz de mesela şimdiki hayatımızda biz de dua edip bir şeye ulaşmak istersek ulaşırız. Yeter ki bir insanın şurasında olsun.
5: Yani insanın kalbinde Allah sevgisi olduktan sonra her şeye daha farklı bakar. Sevgiyle bakar, şefkatle bakar, saygıyla bakar. Ama kalbinde yoksa ona göre kötü şekilde bakar.
2: Misafirimiz bugün hiç kimse zikretmiyor. Herkesin ağzında para. Başka bir şey yok. Yaşam koşulları insanları zikreden çok paraya meklaştırmıştır. Hayır. İnsanlar Allah'ın Kur'an'daki öğretisine uymayınca, itaat etmeyince otomatikmen Allah'ın yasakların içerisine girecektir. Allah bizden Kur'an-ı Kerim standartlarında Allah'ın emirlerine ve neylerine göre değişmemizi istiyor. Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde وَالْنَسَنْ اِنْسَانِ اِلَّا مَحْسَا insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ama Âl-i İmrân 14'te dünya metaı olan şeyleri bir bir saydıktan sonra bunlardan daha güzeli Allah'ın katında en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bir tarafta dünya hayatı var, bir tarafta Allah'ın zatı var ve Allah-u Teala Allah'ın zatında ruhun yok olması, ifna, fena makamına ulaşması bu dünya hayatının bütününden iyidir. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Rahat 18'de Allah'ın davetine icabet edenler için hüsna vardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ama davete icabet etmeyenler, ulaşmayı dilemeyenler, bir dünya ve onun bir misli daha onların olsa, cehennem azabından kurtulmak için fidye verseler, Allah kabul etmeyecektir. Öyleyse bir tarafta terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dilemek, terazinin diğer kefesinde de iki tane dünya. Hangisi daha ağır gelir? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bize düşen şartlar ne olursa olsun kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Napolyon'a soruyorlar. Savaşı ne kazandırır? Üç şeyi diyor. Para, para, para. Ama mutluluğu ne sağlar diye sorulursa üç şeyin değil, zikir, zikir, zikir. Evet, manevi hayatın yegane faktörü zikirdir. Hem bu dünya için çalışacağız, hem de ahiret için çalışacağız. Bu dünya için çalışıp ahireti boş verdiğiniz zaman bu dünyada para kazanırsınız, çok şeyin sahibi olabilirsiniz ama mutlu olamazsınız. Mutluluğun zikirden başka bir anahtarı yoktur. Eğer Allah Teala hem hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette buyurduğuna göre, o zaman dünya için devamlı zikretmemiz lazım. Onun için zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılmış. Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış. Yani dünyaya ne yaparsak hepsini zikirle yapmamız. Yarın ölecekmiş biri gibi de tedbirli ol, ahiret için çalış. Allah öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Sizi çok ama çok seviyorum da kalbimden. Hocam sualim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında İslam'ı yaşamanın çok daha kolay olduğunu düşünenler var. İslam'ın yaşanması gün geçtikçe zorlaşıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah insanlar arasında iltimas etmez yani. Bugün insan için dini yaşamak zor, geçmişte kolaydı. Hayır. Allah Teala'nın herkese farz kıldığı kutsal kitaplardaki emir ve nehiler ve herkes hani fıtratıyla yaratılmış. Rum 30. Herkese hani dini farz kılmış. Bütün kainatta İnsan adı verilen mahluklar, cinler sadece bu dini yaşamak üzere programlanmışlardır. İnsanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah bütün peygamberlerine aynı dini öğretmiştir. Ama insanlar asırlar geçtikçe dindeki tatbikatını unutmuş durumdalar. Hadis-i şerifte ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla deralette düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve ehl-i beytim. Hadis-i şerifte bir adam Resul-i Ekrem'e şöyle sorusu. Ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle. Dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Yani ehl-i zikirle otur ve dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Programı sizden gelen, gerçekten ayetlere baktığımız zaman da bunu net olarak. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Hatay'dan bir kardeşim, muhterem hocam, sevgi ile takva arasında fark nedir, açıklayabilir misiniz? Bütün takva sahipleri sevenlerdir. Ve Allah Teala öncelikle hepimizin muttakilerden olmamızı buyuruyor. En üst noktada Allah insanı yaratmıştır. Ama insanın üstünlüğü takva iledir. Hücurat Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine Ya yuvennasu. Enna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkek bir dişine yarattık. Ve cehannakum şuhuba ve kabaile li taarrafu. Sizi milletlere, kabilelere ayırdık. Birbirinizi tanıyasınız diye. Enne ekremekum indallahi etkâkum. Allah'ın katında en üstün olan. Takvaca en üstün olan. Yedi safa takva var. Ve yedi safada sevgi var. Yedi safada sevgi var. Şimdi Allah'ın emrine itaat eden kişi Allah'ın kalbine verdiği sevgiyle mahlukatı da şefkat gösterendir. Yedi safkaya takvaya paralel yedi safa sevgi. Kasas 56'da o kişi Allah'ı seven birisidir. Alim 31'de mürşidi seven birisidir. Ve sırasıyla birbirine paralleldir. Yani sahabenin hepsi bir hakkın takvaya ulaştılar. Ama bir hakkın takvaya ulaşan sahabe en üst noktada kitabın bütününe tabi olarak kendilerini sevmeye de sever hale geldiler. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, mutluluk nedir? Açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi mutluluk bir uyum halidir. İç dünyamızda nefse ruh arasında kavganın tamamen sona ermesi, sülh ve sükun haline ulaşmamız, düş dünyamızda başka insanlarla kavgamızın sona ermesi, barış içerisinde olmamız, Allah'la ilişkilerimizi Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Yani mutluluk üç alemde kavganın sıfırlandığı sulh ve sükun halini yaşamaktır. Burada da görülüyor. Günümüzde bir insan gülüyor, kahkaha atıyorsa mutlu, üzülüyor, ağlıyorsa mutsuz diye biliniyor. Hayır sevgili kardeşlerim, kahkaha ile mutluluk kişi anlık olarak hiç nefse sekesi tasfiyesi yapmamış bir insan da bir olaydan ne kadar etkilenip kahkaha atabilir. Ama onun mutlu olduğunu söylemek mümkün değil. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve bu afetleri de tetikleyen, körükleyen, aktif hale getiren de şeytandır. Şeytan insanların hepsinin mutsuz olmasını istiyor. Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. İşte bu şeytanın bizi mutsuz kılmasının arkasında nefsimizin afetlerine %100 tesir etmesi vardır. O zaman şeytan bizi %100 mutsuz kılmasına karşın %100 mutlu olabilir miyiz? Evet. Nefsimizin kalbindeki afetleri Allah'ın verdiği reçeteyle, zikirle tamamen temizleyerek 19 faziletin sahibi olduğumuz zaman en üst seviyedeki mutluluğa ulaşırız. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, İbrahim suresi 7. ayet-i kerimede Allah şükredin nimetimi arttırayım buyuruyor. Burada nimetten kastedilen nedir, açıklar mısınız diyor. Muhterem Efendimizin tefsirinde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in lafzi manası verdiği ruhu var. Ruh tefsirde verilir. Allah Teala ile kullar arasında ilişkiler şükre ve küfre dayalıdır. Bu ayet-i kerimede hem inkar etmek hem de kafir olmak anlamları da vardır. Ama daha çok küfürde olmak manası yerleştirilmelidir. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde şükür ile küfür müessesinin birbirinin zıttı olduğu anlatılmaktadır. İbrahim suresinin 2. ayet-i kerimesinde Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinin devamı durumundadır. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah'ın hidayeti söz konusudur. Kişi hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmayı dilerse şükredenlerden olacaktır. İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesine göre şükredenlerin nimetleri artırılacaktır. Allah Teala nimetlerini bire 10 verirken mürşide tabi olduğu zaman bire 100 vermeye başlar. Burada şükreden insanlar için nimetin artırılması söz konusudur. Allah'ın yoluna girmeyen kişi küfürdedir. Şükretse de şükrü kabul edilmez ve şükredenlerden olmaz. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi şükreder. Kişi Allah'ın verdiği 12 tane ihsanla mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesine başlar. Buna paralel olarak fizik vücudu şeytan olmaktan kurtulmaya başlar. Ruhu da 7 tane gök katı aşıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Yani kişi hidayete adım atmıştır ve şükre dayalıdır. Artık kesinlikle şükredenlerdendir. Allah şükrederek hidayet üzere olanların hidayetlerini de arttırır. İstanbul'dan bir kardeşimiz Hüterem Hocam bir sohbetinizde insanın içinde büyük bir alem saklı ama insan bunun farkında değil buyurmuştunuz. Bu konuya bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bütün kainatın hepsine alemi ekber deniyor. İnsan da küçük kainat alemi sahir veya makro alem ve mikro alem. İşte insan mikro alem statüsü içerisinde kainatın bir maketi adeta. Öyleyse fizik bedenimiz bu zahiri alemi ama bu fizik bedenin içerisinde nefsimiz var. Berzah alemini aynen onun bir başka ötesinde de gayb alemi var. Cinlerin alemi, kaşıt gayb alemi, cinlerin berzah alemi, emr alemi var. Meleklerin alemi, kaşıt emr alemi, şeytanların alemi. Öyleyse bütün bunlar hepsi aynı boyutlarda yer alıyor. Yani dünyanın birbirinden farklı tam 600'ü, 6 alemi de içeriyor. Öyleyse insanlar bunun farkında değil. Konya'dan bir kardeş muhterem hocam, İslam adaleti yeryüzünde zahirde hakim olacak mı? Bu konuda ne buyursunuz? Elbette. Zaten Allah'ın bize farz kıldığı din insanın adil olması üzerine kurulmuştur. İsa suresinin 8. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكْمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Başlangıç noktasında ruhumuz emanettir. O teslim olduğu zaman fizik ücret emanettir. O teslim olduğu zaman nefsimiz emanettir. O teslim olduğu zaman irade emanet. Dört emanetin dördünün teslimiyle kişi adil bir insan noktasına ulaşıyor. Ve izâ hakemtum beynen nâse tahkumu bilâd. Yani 7 sabah 4 teslimi yaşayan iradesini de Allah'a teslim eden bir insan insanlar arasındaki ihtilafın çözümünde artık hakemliği yapabilecek, adaleti gerçekleştirebilecek bir noktada. Allah razı olsun. Dolayısıyla İslam'ın adaleti, İslam adaleti yeryüzünde zahirde hakim olacak mı? Elbette. Balıkesir'de mi kardeşim, çevremdeki insanlara muhterem efendimizin öğretisiyle Allah'ın güzelliklerini anlatarak onlara tebliğ yapıyorum. Tebliğ yapmam sebebiyle bazı insanlar benden kaçıyor, uzaklaşıyor. Bu kişilere karşı nasıl davranabiliriz, açıklayabilir misiniz? Fazla sık boğaz yapmadan, yani ölçüye riayet ederek, sık boğaz yapmadan, onları zorlamadan onlara devamlı anlatabilirsin. Ama onlar kaçtıkları zaman da niçin böyle dezen işte bulanak değil, her zaman onların mutluluğu esas almalısın. Kaçabilirler onda ama sen yine hep ona sevgini göstereceksin. Sana karşı yanlış davranışta bulunanlar sen her zaman affedici olacaksın. Hep hatayı kendimize arayarak karşı tarafın mutluluğunu yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Aran Mutlu Kur'an sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarlar vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'a yönelmek konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dinimizin adı İslam. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Teslim olması gereken varlık insandır. Ve insanın yaratılışına baktığımız zaman, acaba bizde ne var ki Allah'a teslim edelim diye bakıyoruz ve dört teslimle karşılaşıyoruz. Evvela ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Birinci teslim. Daha sonra bu dünya hayatını yaşayabilmemiz için Allah'ın bize verdiği, halk ettiği fizik vücudu Allah'a teslim ediyoruz. Ve en sonunda, daha sonra da nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Üç vücudumuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir vücut olmayan Allah'ın bize verdiği cüz-i irade, serbest irade Allah'a teslim ederek Allah'ın biz insanlar için bu dünya hayatında vaaz ettiği en zirve noktadaki kemalata ulaşıyoruz. Kamil insan oluyoruz. Allah Teala'nın da bütün insanlardan istediği bu. Kamil insan olmak. Ama kamil insan olması gereken insanın başlangıcına baktığımız zaman bütün insanlar Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için, bilmediklerini nereden biliyoruz? Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ta'lemuna şeyen. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Öyleyse herkes ana rahminde fizik beden ve nefsle şekilleniyor. Fizik beden ve nefsle dünyaya gelen herkesi şeytan bekliyor. Herkes ana karnından fizik vücut ve nefse de var. Fizik vücuttan nefse dünyaya gelen nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. Olmak üzere 19 tane hastalık. Daha evvelde iblis Allah'ın huzurunda yaratılan Adem babamıza secde etmediği için Allah'ın huzurundan bu dünya gezegenine kovulmuş. İşte Araf suresinin 13. ayet-i kerimesinde secde emrine asi olan iblisi Allah-u Teala çık git buradan kibirlenenlerin katımda yeri yok. Nereye gönderiliyor? Tabii ki dünya hayatına gönderiliyor. Ve iblis bununla da kalmıyor. Şeytan Araf 14 ve 15'te قَالَ اَنْزِرْنِي اِنَا يُوَيْوَاسُونَ Kıyamet gününe, bas gününe kadar bana müsaade ver. Allah-u Teala muhakkak ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblisin tekrar o nefs, fizik vücut ve şeytanı devreye alırsak, bana kıyamete kadar müsaade edersen,
Göreceksin ki hepsini ben saptıracağım. Onları kendimle birlikte cehenneme götüreceğim diyor. Nasıl yapıyor bunu? Arap suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Öte yandan sırat-ı müstakimin ne menen bir şey olduğunu İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle tarif ediyor. Yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Yani sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur. Allah'a ulaştıran yol. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. İşte iblisin sırat-ı müstakime oturması, insanları Allah'ın yolundan men etmesi, saptırması neyle gerçekleşiyor? İnsan ve cin şeytanlarla. Sağına soluna çizdiği başka yollarla insanların dinde fırkalara ayrılmasına sebep oluyor. Birincisi Araf 17'de elbette onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah Resulü hadisinde Allah'ın katına şükür ile çıkılır. Hamd şükrün anahtarıdır. Allah'ın katına çıkan doğumdan sonra Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhu bize üfürüyor ve وَجَعْلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْسَارَ وَالْاَف۪يدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكِرُونَ Secde 9 Ruhu سُمَّ سَوَاهُ نَفَاهَ ف۪ي مِنْ رُوحِ Biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ruhu üfürüldükten sonra وَجَعْلَ لَكُمْ سَمْعَ Sizi işitici, وَلَبْسَارَ görücü, وَلَف۪يدَ idrak edici kıldık. Umulur ki şükredersiniz. Allah-u Teala'nın ruhu bize üfürmesi ve Allah'ın bize üfürdüğü ruhla şükür yolunu tutmamız, sırat-ı müstakimi tutmamız emrediliyor. Sırat-ı müstakim şükür yolu ama iblis diyor ki ben o yoldan insanları saptıracağım, onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani iblis sırat-ı müstakime oturmakla ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına mani oluyor. Tekrar olaya baktığımız zaman iblis nefsin afetlerine tesir ederek nefsi azdırarak kişinin aklın, ruhun talebine uymasına mani oluyor. İşte herkes olayları yaşıyor. Birinci basamakta olayları değerlendiriyor ama ne buyuruyordu Allah-u Teala Nahl 78'de? Buyuruyordu ki hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkartıldınız. Evet. İşte bu hiçbir şey bilmeyen kişi hayrın da şerrin de ne olduğunu bilmiyor. Hoşlarına giden olaylar insanlar hayır. Kendilerine üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlar. Bakara 216'da Allah Teala diyor ki siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Rabbimizin bildiği hayır ve şer nedir? Rabbimizin bildiği hayır ve şer, hayır bize derecat kazandıran her şey, şer bize derecat kaybettiren her şey. Allah Teala'nın insan için tayin ettiği hedef ne?
ahiret ve dünya saadeti. İşte kişinin ahiret saadetine, ölüm sonrası hayatta cennete gidebilmesi istisnasız Allah'a yönelmesine bağlıdır. Yani ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemesine bağlıdır. Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fiille açıklıyor. Kur'an'da 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, yani fizik vücut ölmeden ve Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve Allah Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. Şimdi bu farzları tek tek baktığımız zaman özellikle en çarpıcı olanı Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi İrci ila Rabbiki. Bu emir ruhadır. Allah'ın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve Allah Teala bu ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmamızı, teslim etmemizi istiyor. Ama ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Kinme nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Yani nefs, şeytanın vücuda giriş melceği ve fizik vücutta şeytanın kulu. Nefs sebebiyle kişi başlangıçta şeytanın dostu ve fizik vücutta şeytanın kulu durumunda. Her olayda tekrar ruhun dışındaki o ikiliye baktığımız zaman şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle nefsi kandırıyor. Ve aklın şuurlandığı ortam, negatif bir ortam olması hasebiyle her seferinde nefs aklı ikna ediyor. Kişi şer işliyor ve derecat kaybediyor. Derecat kaybetmek, kazanmak önemli mi? Çok önemli. Çünkü kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem, Mumin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. Ama kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Çünkü ruh aklı ikna ediyor. İşte nefsin değil de ruhun aklı ikna edebilmesi mutlak surette Allah'a yönelmemize bağlı. Allah Teala söylediğim gibi 12 tane emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Zariyat 50'de Allah'a firar et, Allah'a kaç. Allah'a firar et, Allah'a kaçması gereken Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun dünya hayatını yaşarken seyri sülükle, nefs tezkesiyle Allah'ın zatına ulaşması. Rabbinin davetine icabet et. Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Gelen Resuller En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde insanlara gönderiliyor. Bu Resullerin görevine baktığımız zaman وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Öyleyse mutlak surette tebliğ herkese ulaşıyor. Ve tebliğe muhatap olan insanlara Allah'ın zatından üfürülen ruhu
sahibi olan, hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırınız. Sizi ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla uyarıyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, teslim olması ustad. Ve Allah Teala bu konuyu Rum suresinin 31. ayet kelimesinde münibine ileyhi Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun talebine uymaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmeyi Allah 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor. Enab, münib, yünib. Evet, münib, enab, Allah'a yönelme, kalpten Allah'a ulaşmayı dileme. Allah Teala Rad 20'de de "İnne Allahu yudilli men yeşâ." Allah dileğini dilerete bırakır. "Ve yehdi ileyhi men enâb." Şimdi başlangıç noktasında bütün insanlar dilerette. Hatta başlangıç noktasında bütün insanlar ayetleri bilmedikleri için 19 negatif özelliğin sahibidirler. Şirktedirler. 1. Küfürdedirler. 2. Delalettedirler. 3. Fısıktadırlar. 4. Cahildirler. 5. Zalimdirler. 6. İsyandadırlar. 7. Fitnedirler. 8. Sağır dilsiz ve kördürler. Şeytanın kulu ve dostudurlar. Dinde fırkalara ayrılmışlardır. Sebil-i gaydedirler. Birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden ve ameller boşa gittiği için de gideceği yer cehennem olan insanlar takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değil. İşte Allah Teala bu 19 negatif özellikle hayatı yaşayan kişi kendi haline bırakırsa şeytanın tesiri altında sebil-i gay üzerinden dinde fırkalara ayrılarak, şeytanın kulu ve dostu olarak, sağır dizi ve kör olarak hayatını yaşamaya başlar ve bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor, en sevdiği varlık olan insanın mutlu olmasını istiyor. Ahirette cennet, dünyada da mutluluk. İşte Allah Teala her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin tebliğciler gönderiyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, "Ben tebliğci olarak gönderildim, zorlayıcı olarak değil." Tebliğci olarak gönderilen Resulleri Allah Teala Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Lakad ba'asna fi kulli ümmetin resulen en yebudullaha ve ictenebu tagute." Allah'a kul olsunlar ve tagutta kul olmaktan ictenab etsinler. İşte Allah'a yönelme kişi açısından tagutta kul olmaktan ictenab etmekten mümkündür. Hangi peygamber döneminde peygamberin lisanıyla insanlara tebliğ ulaşmışsa, tebliğe pozitif cevap verenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtarmışlar, içtinab etmişler. Yani tağuta kulmak. Herkes başlangıç noktasında tağutun kulu ve dostudur. İşte tağutun kulu ve dostu olan bu insan, ruhun talebine uyarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek, Zümer 17'ye göre "Vellezine neştenebu tağuta" tağuta kul olmaktan içtinab ederek, kaçınarak nasıl yapıyor bunu? "Ve anabü lillahi" Allah'a yönelerek. Herkes başlangıç noktasında tağutun kulu ve dostu, ama tağutun kulu ve dostu olan insanlara tebliğ ulaşıyor. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu davete pozitif cevap verenler Allah'a yöneliyorlar.
7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi ve şeytana kul olmaktan kurtulup Zümer 17'ye göre Allah'a kul oluyorlar. Allah Teala Zümer 17'ye göre kulları müjdele. İşte Rad 27 Allah'a yönelen kişi Allah Teala cennette müjdeliyor. Allah'a yönelen kişi Allah Teala cennette müjdeliyor. Takva sahibi olması hasebiyle birinci sabah takva. Allah'a yönelen kişi cennette müjdeliyor. Zümer 17, Zümer 54 keza öyle. Mümin 13 ve Şura 13. Kim Allah'a yönelmişse Allah Teala kesinlikle onu birinci kat cennetin sahibi kılıyor. İnsanlar için

Resuller bahsettik. Onlar insanlara Allah'a kul olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve tağuta kul olmaktan kendinizi kurtarın. Ve işte ne bu tağuta? İşte bu Allah'a ulaşma dileği zaten başlangıçta herkes şeytanın kulu dostu durumunda. Dileyen kişi kendisini şeytanın kulu ve dostu olmaktan kurtarıyor. Tek bir dilek 19 negatif özelliğin sahibiyken bu kişi 19 pozitif özelliğin sahibi oluyor. Tek bir dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ayetlere iman ediyor. Şirkten kurtuluyor. Küfürden kurtuluyor. Delaletten kurtuluyor. Fısktan kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. Zulümden kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Sağır dizi ve kör olmaktan kurtuluyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor. Kurtuluşa eren fırkada fırka-i naciye oluyor. Sebil-i reşata ulaşıyor. Birbirlerine dost oluyorlar. Amelleri boşa gitmiyor. Gideceği yer cennet. Takva sahibi oluyor. Mümin oluyor. Hidayette oluyor. 19 tane pozitif özellik. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a yönelmek deyip geçmeyin. Allah'a yönelmek cennet saadetinin anahtarıdır. Ne diyordu Allah Resulü? Cennetin anahtarı cehennemin kilidi, kendisine verdiği kişilere ne mutlu. İşte Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. O halde herkesin mutlak surette bunu dünya hayatında gerçekleştirmesi lazım. Ayetler net olarak bize bunu söylüyor. Şimdi ikinci basamakta herkes olayları yaşıyor. Allah-u Teala Allah'a yönelmeyen insanlar devamlı olarak şeytanın da afetleri azdırmasıyla, tesir etmesiyle nefsine uyuyor ve şer işliyor. İşte bu işlediği şerler sebebiyle o kişi musibetleri yaşıyor. 7 ayet-i kerimede yaşadığı musibetler için ne söyleyebiliriz? Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Bu slaytla birlikte o fizik vücut nefs ve şeytanı yanına alırsak bu haliyle devamlı olarak kişi şer işliyor. O şerler başına musibet olarak dönüyor. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Şer ekerseniz musibet biçersiniz. Hayır ekerseniz ise mutluluk biçersiniz. İnsan musibetlerden üzüntü duyuyor, sıkıntı yaşıyor ama hayır işlediği zaman da bir faydaya ulaşıyor. O zaman kişilerin başına musibet gelmesinin hakkı arkasında kendi ektikleri vardır. Kula musibet gelmez hak yazmayınca ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Şeytanın tesiri altında kul azmış, derecet kaybetmiş, kaybettiği derecelerin kefaletin nihayetinde Allah Teala ona musibeti veriyor. Musibetler boşuna değil. Bir musibet bin nasihatten hayırlıdır. Gerçekten de öyle musibetler. Şimdi her başlangıç noktasında tüm insanlar var, seçilen ve seçilmeyen iki gruba ayrılıyor. Her devirde seçilmeyen insanların %10'dan azı söz konusu. %90'dan fazlası Allah Teala seçiyor. Ama bu seçilenleri de imtihan ediyor. İşte Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde neyle imtihan ediyor? Musibetlerle imtihan ediyor. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Musibetlerle imtihan olmana rağmen Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar ve onlar zikir yapmıyorlar, Allah'ın ismini ardarda tekrar etmiyorlar. Öyle olunca

0: Zikirsizlik sebebiyle kalpleri katılaşıyor. Kalbi kasiyet bağlıyor. Şeytanın ilkalarının tesir ettiği kişiler, kalbi kasiyet bağlayanlar ve kalbi hasta olanlar. Bu kalpleri zikirsizlik sebebiyle kasiyet bağlıyor. İşte Allah Teala hadis 16'da Elem yerinizin amenu en tahşa kulubunuz zikrullah ve nazil min hak. O amen olanın kalbine Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama kendilerine daha önce kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçince zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Zikir yapılmadığı takdirde kalp katılaşıyor. Kalbi kasiyet bağlıyor ve şeytan kalbi kasiyet bağlananını kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Kalbi hasta olanlar da var. Ama seçilmesine rağmen musibetlerle imtihan olanlardan bir kısmı, %10'dan azı, onlar Allah'a yöneliyorlar, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bakara 155, 156 ve 157'de Allah Teala şöyle buyuruyor. وَنَبْلُوَكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِنْ وَمَنَقْسِنْ مَمْوَالِ وَمْسِ وَسَمَرَاتٍ وَبَشُرٍ مِنَ السَّابِرِينَ Sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, mal ve candan eksiklerle imtihan ederiz. Sabreden musibetler. Kimler için imtihan? Allah'a yakın olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler için imtihan. Kimler için azap? Ulaşmayı dilemeyenler için. Hazreti Ali'nin sözü, musibetler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için azap, dileyenler için imtihan. İşte bu imtihanı kazanan insanlar kimlerdir? Onlara musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Öyleyse ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına emindirler ve hayattayken Allah'a ulaşmayı diliyorlar, Allah'a yöneliyorlar. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen bu kişi Allah-u Teala Haç 54'te zikredildiği gibi kalbindeki ekiniti alıyor ve ihbatı koyuyor. O ilim verilenlerden oluyor. Allah'ın ekineti kalbinden alıp ihbatı koyduğu kişiler birinci kat cennet müjdesinin sahibidirler. Haç 34'te İlâküm ilâhın vâhid felehu eslemu ve beşiril muhbitin. İlahınız tek bir ilahtır. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Bu birinci kat cennetin sahipleri. İşte bunlar Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman bunların üzerine selavat ve rahmet vardır. Kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı zaman. Seçilip de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ismini ard arda tekrar etmiyorlar, zikri unutuyorlar, kalpleri katılaşıyor. Seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da Allah'ın ismini tekrar etmeye başlayınca, kalplerine Zümer 22'ye göre rahmet giriyor. Hadid 16'ya göre %2'lik huşuya ulaşıyor. %2'lik huşu kalbine ulaşan rahmet sebebiyledir. O zaman o insanlar namazı huşu içinde kılıyorlar ve Allah Teala kimlerin duasını kabul eder? Huşu içinde namaz kılanların duasını kabul eder. Namaz bir duadır ve huşu içinde namaz kılanın duasını kabul eder. İki tür insan namaz kılıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen namaz kılanlar, Maun suresinin 3 ve 4. ayet kelimesinde namazdan gafildirler. Allah'a ulaşmayı dileyen, huşu sahibi olanlar, mümin 1-2'de, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Huşu içinde namaz kılarlar ve Allah onların duasını kabul ediyor. O halde muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a yönelmek, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dördüncü basamakta Allah Rahim ismasıyla tecelli ediyor ve beşinci basamakta gözlerindeki hicabın müstereyi alıyor. O kişi hidayetçi, mürşidi, mürşit olarak görüyor. Kulaklardaki vakrari alıyor. O kişi irşat makamının sözlerinin manasına varıyor ve kalbindeki ekineti alıp ihbatı koyunca o kişi ayetleri kalbine indiriyor, kendine mal ediyor. Yani Allah'a ulaşma dili sadece dilde kalmıyor, kalbine de indiriyor. Bu şekildeki kalben ulaşmayı dileyeni Allah Teala mutlak surette mürşidine ulaştırıyor. Tekabın 11'de kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'te kalbi kendisine çeviriyor Allah Teala. Enam 125'te göğsünden kalbine nüronla açıyor. Ve bu dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an kalbine giden rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Kim huşu içinde namaz kılar da mürşidini Allah'tan sorarsa Allah Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. 14. basamakta tam 7 tane ayet-i kerime gereğince mürşide tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. Ve çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teske kadarını bir bir geçerek o kişi ermiş evliya oluyor. Allah Teala yarattığı bütün insan Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini kendisine dost kılmak, kul olmak istiyor. Kimdir dost olanlar? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar. Kimdir şeytana kul olmaktan kurtulan Allah'a kul olanlar? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar. Bir konferansın daha sonuna geldik. Allah'a yönelme konulu konferansımız burada sona eriyor. Siz de bizi dinleyip de Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden olmak istiyorsanız, ben diledim, ben de mürşidime ulaşıp tabi olup Allah'ın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız fecir 27-28-29'a göre o zaman söyleyeceğim kelime arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Evet, diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, ruhunu Allah'a ulaşsın. Fethul fi ibadi, ey fizik vücut, sen de Allah'ın kulu ol. Hazır mısınız? Evet, sesleri duyuyorum. Başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz, sizin ticaretiniz kar getiriyor, siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha maasalavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz öğretenler ve öğrenenler. Birinci sual, dinin öğretimi kimlere aittir? Dinin öğretimi en başta Allah'ın kendilerine şeriat kitabı indirdiği Allah'ın peygamberlerine. Peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Ama peygamberler arasında fetret dönemi var. Bu fetret döneminde kavim Resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı, yine her zaman diliminde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın tayin ettiği veli Resuller, veli mürşitler, bunlar öğretenler grubunun içerisinde yer alıyor. Ama aynı zamanda her öğreten öncesinde öğrenen birisidir. Allah'ın öğretim sistemine baktığımız zaman yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşinin mevcut olduğunu görürüz. Öğretim seviyesinin en üzerinde olan muhakkak ki devrin imamıdır. Devrin imamı kimden öğrenir? Allah'tan öğrenir. Onun öğretmeni Allah'tır. O herkese öğretecektir. Daha aşağıdaki seviyede her kavimdeki Resuller vardır. Üçüncü kademi işgal eden irşat makamının sahipleri de devrin imamından, kendi kavimlerindeki Resullerden ve gene Allah'tan öğrenmeye devam edeceklerdir. Yani veli mürşitler hem Allah'tan hem devrin imamdan hem de kavim Resullerinden öğrenmeye devam edeceklerdir. Her devirde, kariyelerde, kasabalarda, şehirlerde kesinlikle mevcutturlar. İşte Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde مَا كَانَ مُحَمَّدٍ اَبَا عَدَمْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiç birinin babası olmamıştır. Fakat Allah'ın Resulü ve Nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Dedik fetret dönemi var nebiler arasında. İşte bu nebiler olmadığı dönemlerde kavim Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamını Allah Teala secde 24'te bildiriyor. Ve cealna minhum eymeten yehdüne bi emrina. Lema seberi ve kâni ve hayatına yükünün. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesine yakın hasil etmiş oldukları için. Öte yandan veli mürşitler söz konusu olduğunda Mümin Suresi 38. ayet-i kerimesinde Kalellezine ya kavmi ittebi'uni ehdikum sebil-i reşad. Bana tabi olun ki irşad yoluna sizi ulaştırayım. Meryem Suresinin 43. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına ya abeti kad cani min el ilmi manemitike fetebi'uni ehdikum sirat-ı sabiye. Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol ki seni sirat-ı seviyeye ulaştırayım. Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim. Her devrinde 7 tane safa varis var. El-ulema ve rasitel enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, hikmetin ötesini öğren öğreten tebliğ edenler, maruf emreden münkerden nehyeden tebliğ edenler, veli resuller ve devrin imamları, halifeler. Allah Teala muhtevayı bu şekilde gerçekleştiriyor. İkinci sual, öğretmek ve irşad etmek aynı muhtevada mıdır? Hayır. İrşad içerisine yaşatmak da giriyor. Alimran 104'te Allah Teala "Veltekum ümmetin yed'une ilal hayri ya'muluna bil ma'ruf ve yanhauna anil münker ulâike muflihûn." Sizin içinizden bir topluluk olsun, insanları hayra davet etsin, maruf emretsin, münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Her devirde hidayete vesile olanlar var ve hidayete erdiren var. Her devirde hidayete erdiren ya asaleten veya vekaleten devrin imamıdır. Ama diğerleri, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen memmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Görüyorsunuz ki her devirde Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı mürşid Allah'a davet ediyor. Nefs tasfiyesi yapmış ve teslim yüküyle Allah'a teslim olmuş. Öğretme tabiri irşadı da içine alır ama irşad öğretinin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir. Ama irşad makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda yaşatma makamıdır. Yani mürşid öğreten ve yaşatandır. Yaşatmakta vesile olandır. Öğretenler arasında bulunmak, mürşid olmak anlamına gelmez. Mürşid, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Devrin imamının dergahı, şeytanın dostlarını ve Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Evet, devrin imamının dergahı, şeytanın dostlarını Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanlar şeytanın kulu ve dostudurlar. Şeytanın kulu ve dostudur. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanları Allah-u Teala Resulleri vasıtasıyla, devrin imamı vasıtasıyla, vekaletin devrin imamı vasıtasıyla Allah'a davet olunuyorlar. Daveti kabul edenler şeytanın kulu ve dostu olmaktan kendilerini kurtaranlardır. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ayetlerden gafildirler, hüsrandadırlar, helaktedirler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Helekel insanu illel alimun, helekel alimun illel amilun, helekel amilun illel muhlisun." Yani helak söz konusu. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, şeytan kulu dostudurlar. Gay yolundadırlar. Fılkalığa inmişlerdir. Sağır, dilsiz ve kördürler. Birbirine düşmandırlar. Fitnededirler, zalimdirler. Cahildirler. Allah razı olsun. Üçüncü sual, her insan öğretenlerin anlattıklarını idrak edebilir mi? Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّ اُلْحَقُوا مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوْبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ اَمِنُوا لَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ kendilerine ilim verilenlerin irşat makamını veli resul ve nebi resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerini Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden nekinetin alınıp yerine ibadet konulması, kalplerin mütmain olması içindir. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. İsra 45-46'a feyza karatel Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman ve cealna beyneke ve beynellezine la yümne bile ahireti camine süre. Seninle Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmül ahire iman etmeyen arasına baş gözlerine hicabını ve süre kulaklarına vakra kalplerine ekinet koyarım. Bunlar uzuvlardır. Yani kıraat edildiği zaman Allah'ı dilemeyenlerin uzuvlarına engeller konuluyor. Allah-u Teala'nın emirleri bize o emirleri tebliğ eden vasıtasıyla ulaştırılmadıkça biz onların gerçek anlamını anlamak yetkisine sahip değiliz. Bunun için Allah-u Teala bütün mürşitleri için şunu söylüyor. Onlar ayetlerimizi size tilavet ederler. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi var. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi var. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi var. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi var. İşitebilenler Allah'ın söylediklerine kulak verip de onu anlayabilenlerdir. İşte Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin. Susun ki böylece rahmete kavuşturursunuz. Ama öbür taraftan şeytan ve avanesi Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesinde tersini söylüyor. Kafirler bu Kur'an dinlemeyin. Okuma suresi için de gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. Kafirler kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar onlar gürültü yapın. Kur'an'ı dinlemeyin ve gürültü yapın diyorlar. Böylece galip gelirsiniz. Allah-u Teala da dinleyin, susun. Böylece rahmete kavuşturursunuz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun. Kimdir o beşincisi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Evet, ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat beşincisi olma. Beşincisi, ilme ve ilim ehline buğz eden, ilmi istemeyen. Hazreti Ali mal mı ilim mi? İlim diyenler kurtuluyor, mal diyenler malın bekçisi olursun buyuruyor. Öyleyse öncelikle bizim ilmi almamız lazım ki Haç 54 bu açıdan çok manidar. O kendilerine ilim verilene bilsinler ki. Bu ilim verilenler onlar 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 7 tane ayet-i kerime ilim verilenlerden bahsediyor. İlim verilenler, evet. Nahl suresinin 27. ayet-i kerimesi kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. İsra 107 kendilerine ilim verilenler. Haç 54 ilim verilenler. Kasas 80 ilim verilenler. 9 ilim verilenler. Rum 56 ilim verilenler ve Muhammed 16 ilim verilenler. Öyleyse kendilerine ilim verilenler bilsinler ki bu İhtişat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu anlamaları ve idrak etmeleri için Allah-u Teala onların kalplerine ihbatı koyuyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanlık tarihi boyunca hep öğretenler ve öğrenenler adıyla iki grup oluşmuş ve Allah'ın ilmini öğrenmek isteyenlere hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleri tebliğ edilmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın verdiği yolundan gitmek. Namazını, niyazını, orucunu, düzgünü, dürüstlüğü. O yani benim aklıma o geliyor.
3: Allah'a ulaşmak için bence önce değil bütün olmak gerekiyor. Yani ibadetimizi tam yapabilmek.
1: Tam anlamıyla ibadet yerine gelince Allah'a ulaşmış oluyor muyum?
3: Yani istersek ulaşabiliyoruz.
4: Ben Allah dedikçe Allah hemen yanımda hissediyorum. Dua ederek ulaşıyorum. Her türlü Rabbime her türlü ben ne istersen veriyor Cenab-ı Rabbim bana.
1: Allah-u Teala istiyor ki biz de ruhumuzu ermiş evliyalar gibi Allah'a hayattayken, yaşarken erdirelim. Böyle manevi talepleriniz oldu mu Allah'ım? Ben Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bayram Veli gibi sana ulaşmak, ermiş evliyan olmak istiyorum. Böyle talepleriniz oluyor mu?
2: İsterdin ama imkanların yok ki.
3: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
4: Hiç öyle aklıma gelmedi şimdi. Ne yalan söyleyeyim.
1: Allah-u Teala diyor ki bir dilekle sizi bu hale ben getireceğim. O duayı etmek ister misin?
2: Etmek isterim tabii. Allah'ım Yunus Emre gibi, Mevlana gibi sana ulaşmak istiyorum. Senin ermiş evliyan olmak istiyorum.
5: Nasıl ki ermiş evliyaların sana ulaşmışlarsa... Ben de onlar gibi ruhumu ölmeden sana ulaştırırım. Ben ermiş evliyan olmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için önce dini bütün olmak gerekiyor. Yani ibadetimizi tam yapabilmek dediği. Dini bütün bir insan olarak Allah'a ulaşmanın yolu ibadetlerden mi geçiyor? Hayır. Bugün din öğretimiyle, İslam'ın beş tane şartıyla gerçekleştirenler bunu o şekilde kabul ediyorlar. Dini bütün Müslümanlar diyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın dini hiçbir zaman bütünlenmemiştir. Eğer dilemediyseniz Allah-u Teala'nın katında Müslüman da sayılmıyorsunuz. Dini bütün de sayılmıyorsunuz. Dilemediyseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu belki biraz ikaz edici, belki biraz onur kırıcı ama hala aramızda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa kendilerine ne kadar yazık ettiklerini belirtmek için bunları söylüyoruz. Mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İslam'da, Kur'an'daki İslam'da hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. 7 tane hedef. Bu 7 hedefe ulaşabilmek için de 7 vasıta lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, tövbesini gerçekleştirmedikçe hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değil. 14 asıl evvel sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve Kur'an'ın bütününe tabi olarak asr-ı saadete ulaştılar. Biz de eğer bugün asr-ı saadeti yaşamak istiyorsak Kur'an'ın bütününden hareket etmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah'ın ilmini öğretenler de onu gene öğrenenlerden öğrenmişlerdir. Ve Kur'an'da Allah-u Teala bize ilim öğretecek mürşidi tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah dostlar. Rehberler.
1: Yunus Emre Mevlana bugün yaşasaydı onların sohbetine bulunmak ister miydiniz onlara?
2: Tabii o ister istemez miyim de. Bak ben mesela ta Bayrampaşa'dan geliyorum buraya. burada bir sıcak bir hava var. Aşağı yukarı haftada 2-3 gün geliyorum.
3: Günümüzde benim şu anda şöyle söyleyeyim. Kimseye, mürşitlere de bir güven. Şu zamanın mürşitlerine de bir güvencim kalmadı. Yani tahrikat ehli gibi onlara bir güvenim kalmadı. Yani şöyle söyleyeyim, direkt Allah'a bağlanmayı tercih ederim.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bağlanıyoruz, sünnetlerine hepsine inanıyoruz ama ben cemaatlere bağlanılmayı hiç istedim bile bağlanamadım, hiç de bağlanmak istemiyorum.
1: Ben o yoldayım zaten. Acaba bugün yok mudur peki? Kıyamete kadar var mı?
3: Zor. Bulmak çok zor. Güvencimiz yok. Yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz. Nasıl güvenelim?
1: Biz diyor mürşitlerimizi, resullerimizi kıyamete kadar ard arda göndereceğiz diyor.
4: Güvensek, inansak tabii onların yolunda gitmek isteriz ama güvenmiyoruz, inanmıyoruz.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidinizi sorabilirsiniz. Şimdi ne düşünüyorsunuz?
3: Tamam, ben Allah'ıma yalvarırım, söylerim, bana güvenilir bir kişi göndersin derim tabii ki ama şu zamanda çok zor diyorum ben size, onu açıklıyorum. Yok, yok ama var.
1: Allah var diyor.
3: Var, tabii ki var da nerede?
0: Bir misafirimiz, mürşit konusunda güvensek, inansak tabii onların yolunda gitmek isteriz ama güvenemiyoruz. İnanmıyoruz dedi. Güvenip inanacağımız bir mürşidi nasıl bulabiliriz? Her şeyden evvel 10 tane ayeti kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor Allah-u Teala. Ve delalette olanların hepsinin gideceği yer cehennem. Başlangıç noktasında delalettedir her insanlar. Delalette olanlar içinde mürşit olmadığına göre o zaman mürşit bulabilmek için mutlaka delaletten kurtulmak lazım. Başlangıç noktasında 7 ayet-i kerimede herkes delalette. Ama delaletten kurtulmak bir dilektir. İşte ayet-i kerimeler Bakara 198 siz ondan hidayetten önce elbette delalete kalanlardandınız. Alimen 164 ondan evvel, Allah'a ulaşmayı denemeden evvel onlar gerçekten apaçık delalet içindeydiler. Enam 77, Rabbim beni hidayete ermedilmese mutlaka delalete kavimden olurdum. Şura 20, onu yaptığım zaman ben delalete olanlardandım. Şura 52, sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Daha önce ulaşmayı denemeden önce delaletteydin. Seni delalete bulundukla hidayete erdirmedim. Ve başlangıçta herkes delalette. Ama Allah Teala hem Rad 27 hem de Şura 13'te ne yapıyor Rabbimiz? En Allah yudilli men yaşav, Allah dilini delalete bırakır. Ve yehti ilahi men enab. Ve enab olanları, o delaletteki delalette olanlardan enab olan yönelimleri kendisine ulaştırıyor. 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala yönelmekten bahsediyor. Öyleyse Allah'ın bizi delaletten kurtarıp hidayete erdirmesi Allah'a yönelmemize bağlı ve 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mumin 13 ve Şura 13. Kim Allah'a yönelirse, delaletteyken Allah'a yönelirse, Allah-u Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Her insanın mutlak surette doğduğu an Allah-u Teala tarafından mürşidi tayin edilir. Nahl 45, Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45, sabır ve namaz Allah'tan isteyiniz. O kişi için tek bir mürşit vardır. Kim tayin edilmişse odur. Herkesin mürşidi onun için tayin edilmiştir, hayattadır. Daima bir anlatan, daima bir dinleyen olacaktır. Tüm devirlerde böyle olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde vesile var. Sizin için o vesileyi Allah'tan istemeniz konunun temel şartı. Allah-u Teala mürşidin istenmesini farz kılıyor. Yetmez Allah-u Teala buyuruyor ki mürşidin tayini yalnız benim üzerime vazifedir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. Bir sualim olacaktı inşallah. Allah-u Teala'nın vazifeli Resullerinin her kavme kendi lisanıyla gelmiş olmasının önemini açıklar mısınız inşallah?
0: Allah razı olsun, seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı Resullerin her kavme kendi lisanıyla gelmiş olmasının önemini açıklar mısınız? İbrahim 4 ve Mars'a namın Resulü inna bil lisani kavmi lübeyne lehum. İsra 15 وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبَعَثَ رَسُولَ ve Fussilet 44 mutlaka o ayetleri açıklayan, o kavmin lisanını açıklayan bir Resul var. Allah-u Teala bütün kavimlere o kavmin lisanını beyan etsin, öğretsin diye onların içinden birini göndermiştir. Hiçbir kavim yoktur ki o kavme gönderen Resul onların lisanıyla hitap etmesin. Onlar hem Allah'tan öğrenenlerdir hem de kendi kavmin lisanını öğretenlerdir. Hem Allah'tan öğrenenlerdir hem de kendi kavminin lisanıyla öğretenlerdir. Öğrenenler veli resullerdir. Allah'tan öğreniyorlar. Onlar kendi kavmin lisanıyla kendi kavimlerine öğretiyorlar. Kıyamete kadar her kavme kendi lisanıyla açıklamalarda bulunsun diye Allah'ın Resulleri mutlaka birbiri arkasından arası kesilmeksizin gönderilecektir. Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanlara öğrettiği ilimle mutluluğunu sağlamlaştırmak üzere Allah'ın ismini devamlı zikretmelerini emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
3: Zikrin faydasının çok görüyorum. Allah'ıma şükürler olsun.
7: Zikir yapmak, Allah'a yakın olmak, Allah'ın dediklerini, emirlerini yerine getirmek yani.
4: Zikir yapmanın faydası böyle psikoloğa gideceğine zikir yap. Darda, zorda kaldığın zaman, üzüldüğün zaman hep öyle yapıyorum.
1: Zikir yapan bir insan sürekli mutluluk yaşar.
2: Yani bunu ağzından düşürmeyeceksin yani. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Bu ağzımızdan hiç düşürmüyoruz.
3: Zikri yaptığım zaman ben zaten Allah'la beraber olarak hissediyorum kendimi. Ben öyle ona o kadar yakın hissediyorum ki şimdi arada bir perde bile olmadığını hissediyorum.
7: Huzur bulursun Allah'la ta böyle hani bir perde kalkar aradan. Sadece onunla meşgul olursun.
2: Bazı şeytana uyuyoruz ama o da elde olmayan nedenlerle. Şimdi
1: zikir yaptığımız zaman şeytan bizi etkileyebilir mi?
2: O kendinde kalmış bir şey. İşte etkilenmek istiyorsan etkilenirsin yani. Ama kendinden diyorsun yok ben etkilenmem. Şeytan neymiş onu şey yapmam, tanımam, etmem. O kendinde kalmamış bir şey.
3: İlmi isteyene veriyor. Yani şeyi de zenginliği de kendi istediğine veriyor. Onun için ben ilmi istedim Cenab-ı Allah'tan. Ben 40 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okudum. Çok şükür Allah'ıma. Allah razı olsun öğreten arkadaşlarımdan da. Çok çok mutluyum.
0: Misafirimiz bazen şeytana uyuyoruz ama o da elde olmayan nedenlerle dedi. İnsanlar şeytana kendilerinde olmayan sebeplerle mi uyuyorlar? Hayır. İbrahim 22 iş oğlu bildikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Birisi nefs, birisi şeytan. Şeytan nefs cehaletiyle şeytana uyuyor. Maide 105'te eğer siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Yani delalette olan biz hidayetteysek şeytan zarar veremiyor. Bir insan neye karar verirse onu yapar. Şeytan bu kararın hep negatif olmasını çalışır. Eğer kişinin pozitife ulaşmak konusundaki iradesi yeterli değilse şeytan ona yaptırmış değildir. Kişi kendi iradesiyle şeytanın dediğini kabul etmiştir. Şeytan sadece teklifte bulunabilir, kandırmaya çalışır. Asla yaptıran değildir. Hangi işlemi yaparsanız yapın, o sizin irade yapınızdan kaynaklanır. Öyleyse şeytanı vasıta olarak görüp bir tarafa saklanamazsınız. Eğer bir başarısızlık söz konusuysa hangi konu doğrusu olsun bu bize aittir. Şeytan sadece davet edebilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili hocam, hasret ve hürmet ellerinizden öpüyorum.
0: uygundur. Şeytan sadece davet edebilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili hocam, hasretle hürmet ellerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz bir sualim olacak. Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğrenenlerle 14 asır evvel biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? İnşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğrenenlerle 14 asır evvel biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? Evet. Hücurat 14'te kâletel arabu amennâ. Arapları dedi ki biz mümin olduk. Kul lem tu'minu, haydi mümin olmadınız. Velakin kullu eslemna ve lema yuklim mâne fî kulübün, kalplerinize iman girmedi. Öyleyse dilden iman ettiklerini söyleyen ama kalpten iman etmeyenler. Maide 41'de de Allah-u Teala bunu söylüyor. Ey ya eyver Resulü. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Günümüzde Resul yerine geçerek yerine el yazması, günümüzde Resul yerine geçerek Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğretenler Allah'a inanan herkes mümindir demektedirler. Bunlardan din öğrenenlerle 14 asırlı Hücurat 14'te biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? Evet, dikkat edin, delalette olanlar, kafir olanlar aynı çizgidedirler. Küfrün bittiği, müminin olmanın başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Ama Allah-u Teala'nın mümin kavramının bütünleştiği nokta 14. basamak, Allah-u Teala o noktada kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Onlar ağızlarıyla ben müminim derken kalpleri de iman kelimesi sebebiyle mümin olanlar. Yani ağızlarıyla ben müminim derken kalpleri de iman kelimesi sebebiyle mümin olanlar. Allah razı olsun. Programı sizden gelen sorularla devam ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, bize sürekli ibadetlerimizden uzaklaşmamamız gerektiğini söyleyen insanlar Allah'ın düşmanı sayılır mı? Böyle durumlarda ne yapmamızı önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, her devirde ateşe davet eden şeytanlar, insan şeytanı ve cin şeytanlar var. Ahzab 67-68 bunlardan bir grubunu oluşturuyor. Kâlû rabben innâ etâne sâdetene ekverene ve denne sebile. Onlar ibadetlerimizden uzaklaşmamız gerektiğini söylüyorlar. Ama Allah-u Teala da onların iki kat azaplanacağını buyuruyor. Neyse, bunlar tabii ki Allah'ın düşmanı. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, sebat göstermeyi vazgeçilmez bir gayretin sahibi olmayı açıklar mısınız? Evet. Sabır gösterip vazgeçilmez bir gayretin sahibi olmak, İştiyak, liyakat, mükafat, gayret, himmet ve nusret. Bizler mutlak surete hedeflerimizi tayin edip dua yapmalıyız ve bu hedefe ulaşmak için de gayret göstermeliyiz. Bize düşen bu, ama bizim niyetimiz ve gayretimiz sonucu belirlemiyor. Mutlaka mürşidin himmetiyle destekleniyoruz. Allah'ın nusretiyle de hedeflerimize ulaşıyoruz. O liyakatın sahibi ve ondan sonra mükafat. Allah razı olsun. İstanbul'dan Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, namaz kılarken huşu içinde olabilmek

için en çok nelere dikkat etmeni? Zikre. Yani huşu içinde namaz kılmak istiyorsan zikirle namaz kılacaksın. Allah Teala Müminun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde "Hatta fil müminun ellezina fi salatihim khashi'un." Ve minel felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ama öbür taraftan Maun suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde onlar namaz kılarlar ama namazlarında sehv içindedirler. Öyleyse iki grup insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler kalben mümin 1 ve 2'de huşu için namaz kılanlardır. Bakar 45-46'ya göre hacet namazın kılması haline müşidi sormak üzere Allah-u Teala'nın müşid gösterendir. Ama namazlarından bir de gafil olanlar var. Maun 4 ve 5'te belirtildiği gibi. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, vahiy nedir, ilham nedir, ikisi arasında fark var mıdır, açıklar mısın? Evet. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. İlham Allah-u Teala'nın tefekkür standartlarında bir konuya ait olan noktasal yardımıdır. İki arasında fark var mıdır? Evet. Vahiy'e mazhar olanlar, daimi zikrin sahipleri her an bilmediklerini Allah'tan sorup öğrenme yetkisine sahiptirler. Ama ilham daimi zikre ulaşmayan insanların belli konuda Allah'tan aldıkları yardımdır. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın düşünceleri okuyabilme ilmine nasıl mani olabiliriz? Şeytanla mücadeleye zikirle olur. Zikredeceksin, zikredeceksin, zikredeceksin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeple şeytana galip gelmek noktasında şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz diyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, şeytanın ve tağutun tuzaklarına düşmemek için ne yapmalıyız? Şeytanın ve tağutun tuzaklarına düşmemek için evvela Resullerin, mürşitlerin davetine icabet etmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve mutlak surette dilememiz halinde Allah Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ne yapmalıyız? Mutlaka bizi hedefe ulaştıran ulaşma dileği kalbimize yerleştirmeliyiz. Dilden ikrar, kalben tasdik. Dilin söylediği kalbinde olacak. Ama dil söylüyorsa ve kalpte yoksa o zaman o kişi kurtuluşta değildir. Dil söylüyor ama bu dilin söylediği kalbinde yoksa Yunus Emre'nin tabiriyle içi kafir dişi Müslüman birisidir. Bu özellikle münafıkları tarif ediyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'a sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey.

0: Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinnen niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve falokları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böyle bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve falokları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşaması. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak. Maide 90.

Bir de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana

آمنوا وعملوا صالحات ثم اتقوا آمنوا وعملوا صالحات ثم اتقوا والله يحب المحسنين. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icraî kuvvet var, kazaî kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icraî kuvvet Allah'ın resulleri ve kazaî kuvvet de adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, yedi sabah dört teslimi yaşamasını Efendimiz Hümetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhasere var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E eşittir mc kare ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّذَ كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle, yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3600

76'da karşıt elektron 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 sıfat takva var. Bu 7 sıfat takva, 1. sıfat takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. sıfat takva mürşide tabiyet, 3. sıfat takva ruhun teslimi, 4. sıfat takva fizik gücü teslimi, 5. sıfat takva nefsin teslimi, 6. sıfat takva irşat ve 7. sıfat takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. sıfat takva var, 2. sıfat takva var, 3. sıfat takva var ve 4. sıfat takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş, iradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal, kutsal iradeye karşı mı değil, kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.

biz insana ruhumuzdan üfürdük. İsra 85'te يَسْأَلِوْنَكَ نَا رُوحُ سَنَا ruhtan soruyorlar. قُلْ اَرْرُوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّ Öyleyse üfürülen ruhtur ve ruh Allah'ın emrindendir. Ve Ahzab 72'de bir emanet olduğu Allah Teala tarafından ispat ediliyor. Nefs ve ruh arasında Kur'an ayetlerine göre birbirinden farklı tam 12 tane özellik var.

0: Allah Teala dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmıştır. İşte şu anda ekranda nefse ruh arasındaki özellikler arasında farkları görüyorsunuz. Her birisi bir Kur'an ayetine dayanıyor. Allah Teala insan olarak yarattığı herkese ruhundan üfürüyor. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. İnsanın üstünün simgesi içinde taşıdığı ruhtur. Ruhumuz bir emanettir. Mutlaka Allah-u Teala'ya gidecektir. Geriye döndüğü zaman biz nefsimizle baş başa kalıyoruz. Öyleyse hedefimize ulaşmak istiyorsak mutlaka hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Bu bir dilektir. Bu dileği dileyen herkes Allah Teala tarafından mutlaka onun ruhu kendisine ulaştırılır. Yani dileyen biziz. İradeyi kullanan, talepte bulunan biziz ama kalbimizde o talebi gördüğü an ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Hem Rad 27 hem Şura 13 bunu kesinleştiriyor. 12 tane farz emirle Allah Teala dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Dilediğimiz an Allah Teala mutlaka peş peşe yardımlarını gönderiyor ve negatifteyken pozitif bir konuma geçiyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hüsrandan yani cehennemden kurtulan kişilerin ikinci safhasında mürşidine tabi olarak nefs tezkiyesi yapanlar olduğunu açıklıyor. Mürşid sizin için ne ifade eder?
2: Hani biz Allah'a giden yolda her türlü yürürüz ama bir mürşidi kamile bağlanırsak, intisap edersek rahatlıkla geçebiliriz o yolu.
3: Mürşid tövbemizi alıyoruz. Onlarla bir dualarımız ediyoruz. Ama ben bir ara sahte olmuştum. Bu virüsten dolayı bıraktım.
4: Ulema insanlardır, ermiş insanlardır, yol gösterici insanlardır bu insanlar. Yani bizler hep zaman önder olmuşlardır, örnek olmuşlardır. Biz de onları takip etmemiz gerekir yani.
1: Ne yaşarız onları takip edersek ne değişir hayatım?
4: Dürüstlük. İnsanlık. Yani bundan gayrı daha ne olabilir ki?
1: Nasıl buluruz mürşidimizi?
2: Önce ehli sünnet olmasına bakılmalı. Yani uçtu kaçtı keramet gösterdi değil de önce şeriat ehli sünnet mi? Şeriat kurallarına uyuyor mu? Ona bakılır. Sonrasında da kalbin ısınıyor mu? Ona bakarsın. Yani kalp meselesi.
4: Her şeyin para olduğu devrimizde onlar artık biraz zor bulunur gibi geliyor bana artık.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorun buyuruyor. Siz de mürşidinizi Allah'tan sormak ister miyiniz?
4: İsterim ne ki ben günde 6 vakit namaz kılarım ben.
2: Yani benim öyle bir şeyim ve ihtiyacım oluşmadı. Ben daha şanslı nasipli doğduğumu düşünüyorum. Kolay buldum. Ama tabii bulmak isteyen için demek ki Cenab-ı Hak yolu, reçeteyi vermiş, göstermiş.
0: Misafirimiz mürşid konusunda tövbemizi alıyoruz, onlarla dualarımızı ediyoruz. Ben bir ara olmuştum. Virüsten dolayı bıraktım. Tövbeden vazgeçmek nelere sebep olur? Tövbeden vazgeçmek fıska sebep olur. Hadis-i şerifte Allah yolunda cihadı terk ederseniz Allah üzerinize zillet damgasını vurur. Eski halinize dönersiniz. Allah'a tövbe etmedikçe bu halka sizden çıkarılmaz. İşte Ali İmran Suresi'nin son 2. ayet-i kerimesi insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutar müstesna. Allah'ın bir ipi sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de mürşid. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. Setefriku min ümmeti selase ve zemine fırkaten kullâ fin nâri ilâ vahideten.

0: قال من هم يا رسول الله؟ Benim ümmetim 70 ufka yayılacak. 72 tanesi bir cehenneme, bir tanesi hariç. O fırka inacı kimlerden? O şey Allah'ın Resulü. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse fırka inacıya sırat-ı müstakimde olanları ifade ediyor. Sadece o mu? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Bir de aynı zamanda ben ve sizin gibi buyurduğuna göre mürşitlerine tabi olanlar, yani sahabe 14 asır evvel mürşitlerin asrı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldu. İşte sırat-ı müstakim üzerinde olmak mutlaka bir dileği, mürşide tabiyet de mutlak surette tövbeyi gerektiriyor. İşte Allah yolunda cihadı terk ederseniz, yani tövbenizi bozarsanız, hangi ayet gereğince? Nahl 106, 107, 108 veya Rad 11, daha birçok ayet-i kerime, Ali İmran 90. Ali İmran 90'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali İmran 90'da Allah-u Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا بَعْدَ اِمَانِهِمْ سُمَزْدَادُ كُفْرًا. Onlar imandan sonra küfre düştüler ve küfürlerini arttırdılar. لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ Onların tövbesini Allah Teala kabul etmez. اُلَاكَ هُمُ الدَّالِمُونَ İşte onlar delalette olanlardır. Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayetlerinde de aynı muhteva var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Çok zikir 24 saatlik zaman dilimi içinde en az 13 saat zikri gerektiriyor. Öyleyse zikirlerini arttıramayanlar onlar risk içinde olabilirler. Riskte olmak istemiyorlarsa ruh tesliminden sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanı kaldırdığı zaman o kişinin fizik vücut teslimi için harekete geçmek suretiyle Allah'ı kendisine vekil tayin etmesi lazım. Kimdir Allah'a gerçek vekil tayin edenler? Zikirlerini arttıranlardır. İşte Nahl 106, 107, 108'de Allah-u Teala bunu söylüyor. Kalbi imanla mutmain olduğu halde zorlanan kimse hariç, kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra inkara dönerse ve küfre göğsünü açarsa, içat makamından şüpheye düşerse, kişinin küfür talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre aşar eder. Nahl 107, bunun sebebi onların dünya hayatını ahiret hayatına daha çok sevmeleri. Onların sevdiği dünya hayatıdır, ahiret hayatını ikinci plana atıyor. Allah-u Teala kafir kavmi hidayete erdirmez. Ve ne yapıyor Allah-u Teala Nahl 108'de? اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ تَعَى اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِمْ عَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اَبْصَارِهِمْ Onun için hastalarına tekrar Allah-u Teala engeller koruyor ve o kişi başlangıç noktası nasıl gafletteyse tekrar gaflete düşüyor. Rad 11'de de Allah-u Teala bu hakikati bir kere daha dile getiriyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketü Muhterem Hocam. Hazreti Ümmet'in barekelerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Sahabenin birbirlerine Vel-Asr suresini okumalarının hakkı tavsiye etmekle ilişkisi var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketüm.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kardeşimiz diyor ki sahabenin birbirlerine Vel-Asr suresini okumalarının hakkı tavsiye etmekle ilişkisi var mıdır? Elbette vardır. Bir şeyi tavsiye edebilmeniz için o olayı yaşamanız, ondan gerekli tecrübeyi kazanmış olmanız lazım. Başkalarına o zaman tavsiye edebilirsiniz. İnsanlar Hakk'a ulaşmışlar, Hakk'ı tavsiye ediyorlar. Onlar Vel-Asr suresini okumaları birbirlerine Hakk'ı tavsiye etmeleri oluyor. Tabi sahabe birbirlerine davet ettikleri gibi başka insanlara da Vel-Asr suresini okuyorlar. Onları da Allah'ın yoluna davet ediyorlar. Öyleyse Vahasür suresinin hakkı tavsiye etmek tebliğ ile ilişkisi var mı? Var. Hakkı tavsiye etmek birbirlerinin Vahasür suresini okumaları hakkı tavsiye etmek ilişkisi var mı? Var. İşte Nebiler Sultanı Peygamber'in ve sahabe Yusuf 108'de kul hazi sebili ad'u ilallahi ala basiretin ene ve men tabi. Benim umana tabi olanların basiret ve zekkar gözüyle görerek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse sahabe olsun, Nebiler Sultanı Peygamber olsun, onlar kalp gözüyle görerek Allah'a davet ediyorlardı. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zaten hidayetçi. Peygamber Efendimiz'in yetiştirdiği yedi sabah dört teslimi yaşayanlar da gökteki yıldızlar gibi, her ikisi de insanları Allah'a davet ediyorlar. Öyleyse Allah'a davetle hakkı tavsiye etmek arasında ilişki %100 var, illiyet rabıtası var. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden noktaya gelebilmesi, Allah'ı çok zikretmesine bağlı bir olaydır. Sizce zikir yapmanın faydası ne?
3: Zikir yapmanın faydası, yani o su bile moleküllerini değiştiriyorsa o zikrin sesiyle, biz topraktan, sudan, vücudumuzun %70'inin su olduğunu söylüyor bilim adamları. Yani demek ki bizim bedenen zaten ihtiyacımız var zikre. Ruhen de gıdamız zaten zikir. Çünkü Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz.
2: Zikir yapmak mutlu eder mi insanı? Ne tür değişiklikler olur?
4: Onun da yani şey duyan insanlar var. Mutluluk duyan insanlar var. Toplanıyorlar. Görüyoruz işte sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun falan görüyoruz. Ama hiçbir zaman işte ben o şeylere fazla girmedim. İbadetim benim bildiğim kadarıyla kendimedir. İyisiyle en kötüsüyle. Doğru bildiğim yoldan Rabbim şaşırmasın bizi diye düşünüyorum.
5: Valla zikir yapma faydası. Çok şükür ben şimdiye kadar yaptım. Allah'ım huzurunda her isteği de bir diledim. Kabul oldu.
2: Sürekli bir mutluluk yaşar mıyız sürekli zikir yapar?
5: Ferahlık veriyor. Zikir yaptığın zaman ferahlık veriyor. Huzurluyum yani, gerçekten de öyle.
3: Allah'ı ne kadar anarsak, zaten Rabbimiz ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Onunla huzur bulacaksınız. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor. Yani kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Yani o bir boşluk var demek ki. Bir ruhumuzun bir ihtiyacı, bir açlığı. Zikirle bunu tatmin edeceğiz.
0: Bir misafirimiz bedenen zikre ihtiyacımız var. Ruhen de gıdamız zaten zikir diyor. Zikir yapmak maddi manevi şifa kaynağımızdır. Evet, Allah'ın ismini kullanmak demek bir şifreyi, bir kodu kullanmaktır. Zikir dünyada ne kadar inanç varsa hepsinden daha tesirli bir şifa unsurudur. Yaptığımız zaman derdimiz ne kadar büyük olursa olsun Allah Teala problemleri sizden alır ve sizi mutlaka huzura kavuşturur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde içerisinde Allah zikredilen evlerin misaliyle, içerisinde Allah zikredilmeyen evlerin misali diriyle ölünün misali gibidir. İçerisinde Allah zikredilen evlerin misaliyle, İçerisinde Allah zikredilmeyen evlerin misali değil ölü gibidir. Bunu şöyle de söylemek mümkün. İçerisinde Allah zikredilen kalbin misaliyle Allah zikredilmeyen kalbin misali diriyle ölü gibi. Zikredilmediği zaman kişi ölü vaziyettedir. Zikredildiği zaman, zikre başladığı zaman kişi zikirle diriliyor. Öyleyse her halükarda zikir nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapan yegane faktör, yegane Allah Teala'nın nimetidir. Başlangıçta herkes hüsranda, mutsuzluk üçgeni içerisinde, bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu haldeyken kişi devamlı huzursuzluk ve mutsuzluk gibi yaşıyor. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, o zaman mutluluk üçgeni içerisinde Bir kenarı şeytan, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı Allah-u Teala'nın ruhu ve kazandığımız dereceler. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak, mutluluk üçgeni içerisinde zikri en üst seviyede yapmamız gerekir. Zikir yaptığımız süre içerisinde devamlı derecat kazanıyoruz. Daimi zikrin sahipleri devamlı hayır işleyenlerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz. Hürmet ve hasretle o mübarek yerlerinizden öpüyoruz sevgili Cabbar Hocamız. Uygun görseniz bir sualim olacaktı inşallah. Allah razı olsun. Sevgili Hocamız, Vel Asr suresinde geçen sabrı tavsiye etmenin muhtevası nedir inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Vel Asr suresinde geçen sabrı tavsiye etmenin muhtevası nedir? Fuzuret suresinin 33, 34, 35. ayetlerine baktığımız zaman sabrı tavsiye edenleri görüyoruz. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan makalin yeminle müslimin. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sabah böyle yaparsan, sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Buna ancak sabredenler, buna ancak

sonsuz hazın sahibi olanlar anlar. Öyleyse bunlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Bunlar Kur'an'ın bütününe tabi olanlardır. Bunlar sabrın sahibi olanlardır. Sabrı tavsiye edenlerden Allah-u Teala'nın müradı, sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok ederek daimi zikre ruhların bütün hasletlerini faziletler adıyla nefslerinin kalbine yerleştirmiş olan, nefslerinin kalbinde hiçbir afet bırakmamış olan kişilerdir. Sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamağı aşanlardır. Sabrı tavsiye etmek ruhunu Allah'a ulaştırmasını, bunun kurtuluş olduğunu başkalarına anlatarak, Allah'ın farz olduğunu söyleyerek onları hakka yola, hak yola davet etmektir. Evet, sabrı tavsiye etmek, kişi sabra ulaşmış, başkalarına sabrı tavsiye ediyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmasını, bunun kurtuluş olduğunu başkalarına anlatarak, Allah'ın farz olduğunu söyleyerek onları hakka, hak yola davet etmektir. Hakkı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Kayseri'den bir kardeşimiz, "Tam hocam, bazı günler geceyi ibadetle geçirmeyi başarıyorum. Zikmi 4-5 saat çıkarabiliyorum. O zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Gündüz uyanınca birdimi tamamlamak zor gibi geliyor, erteliyor. Öyle yatıyorum. İstikrarlı bir şekilde zikrimi üst seviyede tutabilmek için ne yapmalıyım? Açıklar mısınız?" Daimi zikrin sahiplerinin özelliklerine baktığımız zaman onlar zikirlerini arttıranlardır. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi olanlar. Öyleyse Efendimizin sohbetlerini zikirle yaparsanız, etrafınızdaki insanlara mutluluk vesilesi olursanız, başkasının hidayetine vesile olmak, onların mutluluğuna vesile olmak hepimizin vazifesi. Başkaları için yaşamak, gerçekte Allah için yaşamak, Allah'a güvenmek ve o seviyede bir hizmetle zikriyi artırmak farz. İşte bu istikrarlı zikir artışı her alanda bütün hizmetleri yapmayı gerektiriyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, "Allah bütün peygamberler ve resullere Cebrail vasıtasıyla mı vahiy ediyor, açıklar mısınız?" Hayır. Şeriat kitabının sahibi peygamberlere Allah Teala Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla vahiy ediyor. Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimesinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsederken, "Nezzele bi ruhul emin ala kalbike li tekunu minel munzirin." Onu ruhul emin Cebrail aleyhisselam indirdi, nezirlerden olman için. Bütün peygamberler müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Onun için her peygamberin nasıl Cibril'i varsa her velinin Hızır'ı vardır. Cebrail aleyhisselam bütün peygamberlerin mürşididir. Hazreti İsa aleyhisselama göndermiş, Hazreti Musa aleyhisselama göndermiş. Yani Cebrail aleyhisselam şer'i vahiy peygamberlere ulaştıran Allah'ın üst seviyedeki mukarrab meleklerinden bir tanesi.
Ve 23 sene boyunca da Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam vahiy etti. Kıyamet 16, 17, 18'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kıyamet 16'da, 17'de وَلَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ اَنَّ جَمَّهُ قُرْآنَهُ. O Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. Cebrail Aleyhisselam getiriyor, öğretiyor. Peygamber Efendimiz de dilini hareket ettiriyor. Hayır diyor. اِنَّ عَلَيْنَا جَمَّهُ وَقُرْآنَهُ. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. فَاِذَا قَرَيْنَاهُ Biz sana onu kıraat ettiğim zaman فَتَّبِيهُ Kur'an'a ona tabi olacaksın. سُمَنَّ عَلَيْنَا بَيَانِهُ Sonra onun açıklaması yine bize aittir. Öyleyse her devirde Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'in kalbine nakşedilmiştir. Peygamber Efendimiz de Kur'an'ı 23 sene boyunca kalbinde okumuş ve vahiy katipleriyle yazıya dökülmüş. Şu an bir bütün Kur'an-ı Kerim elimizde mevcuttur. İstanbul'dan Rey Kazan Muhterem Hocam, Enam 160, Bakara 261 arasında ilahiyat rabıtası var mıdır? Enam 160'te Rahman esmasıyla bir hayır işlenmesi halinde herkese Allah-u Teala 1'e 10 veriyor. Seyyad 1'e 1. Ama Bakara 261'de kim mürşidine 12 tane insanla tabi olursa ondan 700'e kadar yardımlarda bulunuyor. Öyleyse Allah kimlere 1'e 10, kimlere 1'e 700 daha fazlasını verir. Kim olursa olsun bir hayır işlemesi halinde Allah Teala Enam 160'a göre 1'e 10 veriyor. Yani Rahman esmasının tecellisi o kişinin 1'e 10 kazanmasını ifade ediyor. Ama konu Rahim esmasına gelince Rahim esmasının tecellisi kişinin ondan 700'e kadar olan yardımları, derecet arttırımını sağlıyor. İkinci sual Ankebut 5, Yunus 7, 8, Mülk 7, 8, 9 arasında bir rabıtası var mıdır? Varsa hangi açıdan söz konusudur? Ankebut 5'te Allah-u Teala men kâne yercülîkâ Allah'ı fenne acerâlâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Yunus 7-8 Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem hüsranda olma sebebiyle. Mülk 7-8-9-10'da ise cehennem bekçileri cehennemin kapılarına giren kişilere size nezir gelmedi mi? Onlar da geldi itiraf ediyorlar. Ama Allah bir şey indirmemiştir. Onları delalette olmakla suçluyorlar. Allah Teala قَالُ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا نَاقِلُ اَيَّ شِيْسَيْدِكْ وَاَقْلَيْسَيْدِكْ Mülk onda bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse işitmek ve akletmek. Kimi işitmek? Hikmet sahibi alimi, mürşidi işitmek. Nasıl akletmek? Onun sözlerinin manasına vardıktan sonra kalbimize indirip idrak etmek, kendimize mal etmek. İşte mutlaka tinkirci tebliğe muhatap oluyor ve o kişiye duyduk duymadık deme, kalben Allah'a ulaşmayı dile. Dilediğin takdirde gidir, mutlaka kurtuluştasın. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir buyruluyor. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam birinci sual. Ölmüş yakınlarımıza nasıl duada bulunabiliriz? Açıklar mısınız?

ölümle kişinin amel defteri kapanıyor. İrade kalktığı için ölümle. Ama dua bir ibadettir. İbadetin özüdür. Başkaları için yaşamak, onlar için dua etmek, onlar için, onların mutluluğu için çalışmak bize üst seviyede kazançlar nasip ediyor. İkinci sual, abdest alınacak su bulunduğunda tevhim abdesti kabul olur mu, açıklar mısınız? Şartlara bağlı. Yani kişi gerçekten abdest suyu vardır, tamam, ama alacak durumu yoktur o kişinin. O zaman tevhimle abdest alıp namazını kılabilir. Yani o kişinin su olmasına rağmen suyla abdest alabilecek durumu yoksa, o şartlar mevcut olmadığı için tevhim alabilir. Tevhim abdestiyle namaz kılabilir. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, kainatta insanın rolü nedir, açıklar mısınız? En şerefli varlık insandır. Allah Teala her şeyi insan için yaratmış. İşte Bakara 29, Huvellezi halakalakum muafiler diye cemiyan. Yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için yaratma insanlar. Câsiye 13'te ve sakaralekum muafi semavati veler diye cemiyanın. Göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız kainattaki her şey insanın emrine musarık olur. İnsan Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, halifesidir. Allah razı olsun. Altıncı sual, kahramanı Maraş'tan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Felsefe hocamız, Tanrı bizi yarattı, acaba bilinmek mi istedi? İsterse eğer bizi yaratıp tamamen mutluluk içinde yaşatabilirdi. Eğer bilinmek istese, o zaman Tanrı'dan bir nefsani istek taşımış olmuyor mu diye soru şeklinde konuşmaya yaptı. Bu konuda kendisine nasıl cevap verebiliriz? Bu konuda ne buyursunuz? Allah Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama kul Rabbine ihtiyaç içindedir. İşte insanlar, hepiniz zelalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayete erdiren Allah'tır. Hidayete ermekle vazifeli olan, üzerine farz olan insanlardır. 12 farz emirle Allah Teala ruhun dünya hattında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmıştır. 12 ayet-i kerimeyi hocaya gösterebilirsin. Evet, bunlar. Öyleyse eğer Allah Teala, eğer hepiniz zelalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Dileyenler bu 12 tane farz emrin gereğini yerine getirenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah bunu kimin kalbinde görürse Allah Teala hemen Rahim ismasıyla tecelli eder. İkinci olarak hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Öyleyse hepimiz Allah'a muhtacız. Allah hiç kimseye muhtaç değil. Hepimiz Allah'a muhtacız. Men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Bilinmeye ihtiyaç sahibi olan insanlardır. Ama Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği ruhu, fizik, vücudu, nefsi Allah'a teslim etmesi halinde ancak o kişi nefsine arif olabilir. Allah razı olsun. Ey insanlar,
Ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Birbirinize zulmetmeyin. Ey insanlar, kardeş olun. Evet, zulüm, bir başkasına haksız davranmak, onu üzecek bir davranışı sergilemek manasına geliyor. Birbirinize zulmetmeyin, kardeş olun. Birbirinizi çok sevin, birbirinize yardım edin. Allah Resulü bir başka hadis-i şerifinde, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm, haset ve düşmanlık. Birinci sual, insanları zulme, haset ve düşmanlığa götüren sebep nedir? Evvela insanın yaratılışına beraber bakalım. Allah Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine bizi bir nefse dizayn etmiş. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. 19 afet. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet ve iblis de bu afetlere %100 tesir ediyor. Allah Teala secde 9'da suma sava ve nefaha fi min ruhi biz insana ruhumuzdan üfürdü. Ruhta da 19 tane haset var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haset. Yani insanoğlu hem geceyi hem gündüzü muhtevasında bulundu diyor. Gündüzü ruhu temsil eden ruhtur, geceyi temsil eden nefsimizdir. Ve bir denge içerisinde hayata başlıyoruz. Hasretlerle afetlerin oranına baktığımız zaman o oranlara ilgili slaytımızı gösterirsek evet birbirine eşit değil ama herkesin kümülatif toplam afet değeri 190, haset değeri de 190 ama hasretlerle afetlerin dağılımları birbirine farklı. Olay bu ise söz konusu olan iki grup afet. Birincisi zulüm. İkincisi evet şu anda ekranda görüyorsunuz. Ruhtaki 19 tane haset, nefsteki 19 tane afet, dağrılar birbirine farklı. Her ikisi de başkalarıyla olan ilişkilerimizi kapsıyor. Hem zulüm hem de haset. Başkaları hakkında iyi düşünmemizi ifade ediyor. Düşünmememizi ifade ediyor. Haset de öyle, zulüm de öyle. Dikkatle bakın ki Allah-u Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu oluşturabilmemiz bizim başkaları olan ilişkilerimizde bugünkü konumuz onlara hiçbir şekilde zarar vermememiz. Bütün insanları bizimle olan ilişkilerinde mutlu kılmamıza bağlı. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve emin akmeden kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. İşte bu başkalarıyla olan ilişkimizde birinci şık kimseye zarar vermemek. Hiçbir şekilde kimseye zarar vermek. Bütün insanları mutlu etmek. Nefsimizdeki afetlere uyduğumuz an sadece derecat kaybedersiniz. Nefsimiz yalnız bizi huzursuz eder. Bizi huzursuz ettiği gibi başkalarına ilişkimize, başkalarına zarar vermemize sebep oldu. Öyleyse olay buysa, istisnasız, ona göre mutlu, huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsak, ruhumuzun talebine uymamız lazım. İkinci sual, zulüm muhtevasında ne vardır? Zulüm, şer bize derecat kaybettiren her şeydir.
Günah bize derecat kazandıran her şeydir. Ve seyyiat bize derecat kazandıran her şeydir. Zulüm de bize derecat kaybettiren, ezaret kazandıran değil, yanlış söyledim. Şer bize derecat kaybettiren her şey. Günah bize derecat kaybettiren her şey. Seyyiat bize derecat kaybettiren her şey. Zulüm de bize derecat kaybettiren her şeydir. Ama bunların tersi, hayır bize derecat kazandıran her şey, sevap bize derecat kazandıran her şey, hasenat bize derecat kazandıran her şey, adalet bize derecat kazandıran her şeydir. Öyleyse zulmün muhtevasında ne var? Ahzab 72 bize bunu cevap veriyor. نَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. İşte ظَلُومًا جَهُولًا. Eğer zulüm başkalarıyla olan ilişkimizin muhtevasını alıyorsa, cehalette enfüsi bir olayı zerreliyor. Zulüm işlemekte olduğumuz günahların başkasının üzerinde tesir icra etmesi halidir. Kim etrafında bulunan insanlara onu üzebilecek olan bir davranışla davranıyorsa bunun Kur'an-ı Kerim'deki adı zulümdür. Bütün zulümler günahtır, evet. Biz bir başkasına zulmettiğimiz için, karşı kişinin haklarını helal ettiğimiz için, ona bir zarar ilka ettiğimiz için kul hakkı doğmuştur. Her zulüm bir kavganın başlangıcıdır. Spiral giderek yukarıya doğru tırmanacaktır. Öyleyse suale bir kere daha dönecek olursak ne görüyoruz? Zulümlerin muhtevasında ne vardır? Zulümlerin muhtevasında insanların birbirine olan negatif tesiri vardır. Eğer biz başkasına zarar vermek istemiyorsak onları üzebilecek olaylardan tamamen kaçınmamız lazım. Sosyal hayatta üç tür davranış biçimini Allah-u Teala bize açıklıyor. Slaytımıza gösterecek olursak, kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Kısas, başkasının bize yaptığı bir negatif fiilin hakkımız olan şeyi tekrar bizim de ona o zulmü tatbik etmemiz. Yani kısasta iki taraf da kazanmıyor. Vakti boşuna harcıyor. Fakat af, kötülüğe karşı aile mukabele etmek, bir başkası nefsine uyarak bize zulmediyor. Biz ise ruhumuzun talebine uyarak onu affediyoruz ve derecat kazanıyoruz. Yani insanlar iki türlüdür. Birinci grup insan kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük yapan insandır. İkinci grup insan İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik eden kişidir. Öyleyse her halükarda bu standart içerisinde davranışlarımızı icra etmemiz gerekir. Allah Teala 7 ayet-i kerimede Bakara 200, 201, 202'de ve minen nasi evet 202'de ibadetlerinizi
tamamladığınız zaman artık hatalarınızı zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir şekilde zikirle Allah'a zikredin. Bakın insanlardan kim bizden Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yoktur. 201'de hakim dünya için hasen ahiret için hasen isterse veririz onu. 202'de ulake lehum nasibin mimma kesebu. Allah'u seyir hesap her ikisinden de kişinin dünyalık isteyenlere de Allah veriyor. Ama bizden dünyada hasene, ahirette hasene isteyene de her ikisine birden de veriyor. Hem dünyalık veriyor hem ahireti veriyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, haset ve düşmanlıkta yarışmanın önüne nasıl geçebiliriz? Haset, başkalarının kötülüğünü istememiz demektir. Hasedin yanı başında düşmanlık vardır. Kişi bütün düşündüğü şeyleri yalnız kendisine ister. Kıskançlık da bu sistemin içindedir. Bizden çevremize düşmanlık akıyorsa onlardan da bize düşmanlık, nefret akacaktır. Dikkat edin, Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey birlik ve beraberliktir. Birliğin ve beraberliğin sembolü sevgidir. Eğer aranızda düşmanlıklar oluşmuşsa hemen ikilikler oluşur. Herkes birbirine düşmandır, birlik yoktur. Fırkalar vardır. Halbuki muhterem efendimiz seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor, şöyle buyuruyor, diyor ki eski toplumların derdi elimi size de dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranıza selamı yayın.

0: Hasetin zıttı gıptadır. Nisa 54 ve Maide 62'ye baktığımız zaman Nisa 54'te yoksa onlar Allah'ın fazlından nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar? Oysa biz Hazreti İbrahim'in ailesine soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Onlara büyük mülk verdik. Başkasındaki güzelliklere onları mübarek kıl, bize de ver ya Rabbim dememiz gıptadır. Başkalarınınkinin zahil olmasını istemek, sadece bize ver demek de hasettir. Allah Teala gıpta etmemizi ama hasetten tamamen beri olmamızı istiyor. Allah Teala hayırlarda yarışmayı emrederken onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemekte birbiriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü? Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı kötülük. Bunlar aslında şerde yarışmaktır. Onun için Allah Teala Maide 2'de "Ta'avvenu bil birri ve takva" hayırlarda ve takvada yarışınız. وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْاَدْوَانِ Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala zulüm, haset, düşmanlık gibi bütün negatif faktörlerin devre dışı kalması için herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Sizce Allah'a ulaşmak ne demektir?
2: Mutluluk, huzur, Allah'a ulaşmak güzel bir şey tabii.
3: Namaz, Kur'an, zekat.
4: Kalü beladan gelirken biz zaten ona dedik ki bizi dünyaya getir, sana kulluk yapacağız.
1: Bize ruhundan üfürmüş. O ruhumuzu yaşarken ona ulaştırıp teslim etmemizi istiyor.

0: Ulaşamıyoruz yani. Tek duayla olmuyor bu işler yani.
1: Peki Allah'a ulaşmayı dilesek o namazı kılmak gelmez mi içinizden zaten?
0: Geliyor ama yapamıyorsun. Bazen şeytana uyuyorsun işte.
2: Ben Allah'ı her zaman sevdim. Yokluğumda da, zenginliğimde de. Ben diliyorum. Ama nefsimiz zayıf olduğundan ötürü zayıf. Kim istemez ki? Sen istemezsin mi cumhurbaşkanı olasın?
3: Allah'ın kalpten senin çok seviyorum. Sana ulaşmayı istiyorum.
4: Evliya olmamız için Allah'ın bize bir güç vermesi lazım. Allah ona değişik bir akıl veriyor. Allah'ın evliyası olmak için Allah'ın insanlara yardımı nasıl ulaşır? Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Bakara 185. Vallahi yürüdü bükümlü yüz, vallahi yürüdü bükümlü yüz. Ve Allah-u Teala bizim için eğer zorluk dilemiyor, kolaylık diliyorsa bu kolaylık bir dilektir. Sadece bir dileğimiz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim, görürüm ve bilirim. Gördüğünüzü işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarını ard arda gönderir. Öyleyse Allah'ın evliyası olmak için Allah'ın insanlara yardımı nasıl ulaşır? Allah'ın yardımının onlara ulaşabilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zümer 54'te وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ اَسْلِمُ لَهُ Ona yönelin ve teslim olun. Bir dilek ve teslim olun. Ölmeden evvel. Sonra yardım olmazsınız. Öyleyse Allah-u Teala ulaşmayı dileyen, teslim olmayı dileyen, ulaşmayı dileyen kişiyi üzerine rahim esması ile tecelli ederek gerekli olan tüm yardımları Allah gönderiyor. Rum 31 Münibine ile yuvettakû. Yönel ona ve takva sahibi ol. Enfal 29'da Ya eyyühellezine âmenû tettekûllâhe yec'allekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum. Size Allah furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın yardımlarının bize ulaşabilmesi bizim bir dileğimize bağlı. Ama bu dilek dilden değil, kalpten. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı dilediğimiz, yani Allah'a teslim olmayı dilediğimiz an

0: Allah-u Teala gerekli işlemleri üzerimizde gerçekleştirmek suretiyle bizi yardımlarıyla teçhiz ediyor. Allah razı olsun. Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı mükerrem eder. Şeytanın adımlarına tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve kim şeytan adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı mükerrem eder. Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa içinizden hiçbir yebeğin nefsini tezkiye edemez. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kardeş olun buyuruyor ve bu kardeşliği yaşamak için mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Eskiden de onlar, şu anda öyle bir şey yok. Eskiden her şeyi sana güzel anlatıyordu, izah ediyordu, hiçbir karşılık beklemeden. Şimdi hep karşılık bekledikleri için ben şimdi o insanları göremiyorum.
3: Mürşid-i Kamil demek Allah'ın yakın dostudur.
4: Mürşid-i Kamil der ki atağınızı bildiğin anda derhal affınızı dileyin Allah'tan. Dileyin ki Allah sizi affetsin.
5: Mürşid insan, iyi insan. Bizi yönlendirmiş oluyor tabii, faydaları olur. Acaba böyle mi değil? Daha bir yaklaşmak isteriz.
1: Müminin 44'te kesintisiz olarak var ettiğini söylüyor Allah irşat makamının resullerini. Nahl 36'ya göre her kavimde var ettiğini söylüyor.

0: Eğer bize kitabını açıklayacak birini göndermezse bizi cehenneme göndermeyeceğini söylüyor Allah.
1: Doğru. Var ama çok nadir çıkıyor yani. Eskisi gibi bol çıkıyordu, şimdi çıkmıyor.
2: Eksiklerimiz vardır da artık öyle insana ulaşır mıyız, ulaşamaz mıyız içini bilemeyiz.
0: Mürşidimizi bulmak için hacet namazı kılıp Allah'a sormamızı istiyor Allah. Bize rüyamızda göstereceğini söylüyor. Bunu yapmayı düşünür müsünüz?
3: Bütün azalarınla, bütün ruhunla hissedecek şekilde bunu yapacaksın ama. Yoksa olmaz. Yani dümenden bir şey olmaz biliyorsun.
1: Düşünürüm. Deneyeceğim onu bir de.
4: Mürşit konusunda eskiden her şeyi karşılık beklemeden anlatıyorlardı. Şimdi hep karşılık bekledikleri için o insanları göremiyorum. Allah'ın hak mürşitleri anlattıklarına dair bir karşılık bekler mi? Anlattıklarını tabii beklemezler. 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Enam 90, sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72, sizden ücret istemiyorum. Hud 29, bir şey istemiyorum. Ücretimiz Allah'a aittir. Sizden ecir istemiyorum. Mümin 72, Rabbim harcı ücreti daha hayırlıdır. Furkan 7, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, bir sizden bir ecir istemiyorum. Sebe 47, sizden bir ecir istemiyorum. Yasin 21, sizden ücret istenmeyen kişilere tabi olun. Allah Teala 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın zatını gören herkesi irşada memur ve mezun kılıyor. Yani başkalarının da 7 sabah 4 teslimi yaşaması için çalışmalarını bekliyor. Ama bu çalışmada hitap ettikleri insanlardan ücret beklemiyorlar. Yani kısacası Allah'ın inşallah memur ve mezun kıldığı kişinin maaşını Allah veriyor. Sadece onun her zerresiyle başkasına, kendisine adaması hizmet etmesini istiyor. İşte Yasin 21'de sizden ücret istemeyen hidayete ermişlere tabi olun. Tebliğine karşı sizden ücret istemeyen ehdilere tabi olun. Enam 48'de Allah'ın Resulleri ve manirsülün müsselliğine illa ve beşerine ve müzirin. Ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın tebliğ vazifeli kıldığı Resuller hem müjdeleyici hem uyarıcıdırlar. Uyarıcıdırlar. Hitap ettikleri insanlar Allah'a ulaşmayı dilememeleri halinde onların başına gelebilecek sonsuz bir azap, cehennem azabıyla onları uyarıyorlar. Ulaşmayı dilemeleri halinde de onları müjdeliyorlar. İster Hud 29, ister Furkan 7'de de, ister Yasin 21'de aynı hakikat bir kere daha söyleniyor. Öyleyse her devirde Allah'ın Resulleri var mı? Var. Mü'min 44'te ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Resuller gönderiyor. Bakara 87. Tebliğ, uyarı, müjdeleme, bir yolun takip edilmesi asıldır. Müjdelemek de, inzar etmek de Resullerin görevidir. Söyledikleri en önemli şey, ben sizlerden Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a giden bir yol itaz etmesinden başka bir ücret istemiyorum. Kim Allah'a ulaşmayı doğru yol çıkarsa benim ücretim odur işte. Şeklindedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Rab'be giden bir yol edinmektir. Evet, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek Rab'be giden bir yol edinmektir. İşte Müzemil 19 Nâzî tezkire Femin şahitte kazayla Rabbi sebiyle. Değer 29 Nâzî tezkire Femin şahitte kazayla Rabbi sebiyle. İşte bunlar öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yoldur. Öyleyse 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'a, Rab'be giden bir yol edinmek olduğu, bizi insanların müjdelemenin tek bir sebebi Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Allah'a giden yol sırat-ı müstakim. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah bir sual arz etmek istiyorum. Ali İmran 119'a göre sahabe kendisine düşman olanları bile sevmesiyle Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'a ve Resul'e karşı gelenlere muhabbet duymaması arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız Muhterem Hocam? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
4: Selamun Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz. Suali tekrar ediyoruz. Allah Ali İmran 119'a göre sahabenin kendilerine düşman olanları bile sevmesiyle Mücadele 22'ye göre Allah'a ve Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar, duymaması. Allah'a ve Resulüne karşı haddi aşanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Dolayısıyla onlara muhabbet duysanız, o zaman zaten yolda değilsiniz. Allah Teala Bakara 256'da La kirahbet din dinle zarlama yok. Katte benüştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden ayrılmıştır. Ve men yekir bi tağuti. Tağutu inkar eden. İşte gördüğünüz gibi tağutu inkar eden kişinin kalbine iman yazıyor. Tağutu inkar etmezse, sevse o zaman böyle bir sonuca zaten ulaşamaz. Allah ve Resulüne karşı gelenler, bunlar tağutlardır. Allah ve Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar, buyuramazsın. O zaman Allah ve Resulüne karşı gelen kişiye muhabbet duyan kişi tağutu inkar etmeyendir. Halbuki Allah ve Resulüne karşı muhabbet duymayanlar, onlar tağutu inkar edenlerdir. Öte yandan herkese tebliğ yapılıyor. Sahabenin hiçbir davranışında düşmanlarına karşı bir düşmanlık ve buzu göremezsin. Allah Teala onlara diyor ki onlar size haksız davrandılar diye sakın siz haksız davranmayın. Onların bir gün sizden birisi olamayacağınızı bilemezsiniz. Ama ne zaman düşmanlık Allah'a versin neyse o zaman sahabe buna seyirci kalmıyor. Yani birisi kişinin kendi şahsına onlar size karşı haksız davrandılar diye sakın siz haksız davranmayın. Kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmeyin. Onlar bir gün sizden birisi olabilir diyor. Ama ne zaman düşmanlık Allah ve Resulüne ise o zaman sahabe buna seyirci kalmıyor. Akrabaları da olsa, anne babaları da olsa, aynı şahsiyetten olsalar dahi netice değişmiyor. Onlar nasıl Resullerine düşmansa sahabe de onlara aynı şekilde cevap veriyor. Kılıçsa kılıçla, sözse sözse, davranış biçimi ise davranış biçimiyle. Yani konu kendisinin dışında Allah ve Resulü ise ona karşı muhabbet duymuyor. Seyirci kalmıyor. Allah ve Resulüne karşı haddi aşanlar da onlar tağutlardır. Ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
0: Biliyoruz ki şeytan her zaman insanları Allah'ı zikretmekten uzaklaştırıp düşmanlıkları arttırmak ister. Sizce düşmanlıkların yerini dostluğun alması için zikir yapmanın önemi nedir?
2: İyilikler yerleşir, için temizlenir, herkese karşı iyi düşüncen olur.
1: Hep okuyorum Allah'a şükür işim gücüm rast gidiyor, sıkıntılarım da olmuyor. O da Allah'a ulaşmak için bir sebeptir yani.
3: Müslüman zaten Allah Allah demezse Müslüman olamaz ki.
1: Bir şey duydum, eşek bile günde 1000 sefer Allah'ı zikredermiş. Eşek ediyorsa bizim hayda da fazla etmemiz lazım yani.
0: Ediyor muyum?
1: Yok, etmiyoruz. Çünkü belli bir noktadan sonra onu şey yapıyorsun zaten, işin gücün oluyor, çalışmak zorunda kalıyorsun. İnsanların kafası hep yorgun şu anda. Hep geçim sıkıntısından yorgun. Beyin yorgun olunca beyin kafa bir şey almaz.
0: Yeterince zikrediyor muyuz sizce Allah'ı?
2: Yeterince edemiyoruz.
0: Allah Allah Allah daha çok deseydik aramızdaki kavga biter miydi? Üstünlük savaşı biter miydi?
1: Biterdi. İnsanlar işine gelince Allah'tan korkuyor. Kavgaya gelince Allah'tan korkmuyor. Vuran da Allah Allah diyor. Yiyen, dayak yiyen de Allah Allah diyor. Ben nasıl oluyor bu iş anlamıyorum yani.
3: Hemen edip de tekrar şeytanlığa dönersen, tekrar bir pislik şey yaparsan Allah unutursun.
2: Yine onu Allah bilir. Etsek de Allah'ın elinde bir şey yine de.
1: Cenab-ı Allah bazen insanlara karşısına bir şeyler çıkartır. Bana şükrediyor mu etmiyor mu diye. Mesela kavgayı da öyledir. Bir tarafta kavga çıkartıyor sana. Birisini çıkartıyor kavgacıyı. Allah'a şükredip etmezsen dayak yiyorsun. Ama şükredersen öbür adam da şükrederse hiçbir şey problem olmuyor.
4: Müslüman olamaz ki dedi. Müslüman olmanın üçüncü zikir midir? Aslında evet, Müslüman olmak Allah'a teslim olmak demektir. Kur'an'daki muhtevasını düşünüyorsak, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu da beşerin nefsinin iradesini Allah'a teslim edebilen kişi Müslümandır. Her kademede ayrı bir Müslümanlığı Allah'a Teala teslim oluş standartını temsil eder. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Yani zikir yoksa İslam yoktur. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a Teala'ya dön. Ayet 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadi ve iştabakum, bu cihadın zikirle olduğunu bize ifade. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Size bir sorum olacak inşallah. Bir insanın kendisine zulmetmesinin anlamı geliyor. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
4: Evet, bir insanın kendisine zulmetmesi ne demektir? Araf 23. İki tür davranış biçimimiz var. Ya derecat kazanırız. Bunlar hasenattır, hayırdır, sevaptır. Ya derecat kaybederiz. Bunlar günahtır, seyyattır ve şerdir. Evet, derecat kaybettiğimiz her noktada kendimize zulmediyoruz. Ne zaman derecat kaybeden bir olay yaparsak bu olay Allah'a bizim aramızda olunca sadece kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Evet. Ne zaman derecat kaybeden bir olay yaparsak, bu olay Allah'la bizim aramızda olunca kendi nefsimize zulmetmiş oluyoruz. Derecat kaybettiğimiz her olayda olayın adı zulümdür. Nefsimize zulmetmiş oluruz. Başkaları da varsa onlara zulmediyorsak, sebeple derecat kaybediyorsak zaman hemen hem başkalarına zulmetmiş oluruz hem de nefsimize zulmetmiş oluruz. Birisi çevremizdeki insanlara sıkıntı veriyorsak onlara zulmediyoruz. Aynı zamanda kendimize de zulmediyoruz. Ama bizimle Allah arasındaysa namaz, kendimize zulmediyoruz. Derecat kaybettiğimiz her olayda olay budur. Allah razı olsun, suallere geçiyoruz inşallah. Bir kardeşimiz, muhterem hocam, sadece Peygamber Efendimiz'i görenler mi sahabeydi, açıklar mısınız? Hayır, Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar. Allah Teala 7 Safa 4 teslimi Ebiye Sultanı Peygamber ve sahabe birlikte yaşadığını Kur'an ayetleri bize ispat ediyor. Ve özellikle de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabenin kim olduğunu bize isimleriyle bildiriyor. Es-sâbikûne l-evvelîne minel muhacirîne vel ensâr. O hayırlarda ileri geçenler, onların bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirin, diğeri de Medine'de onlara yardım eden ensardandı. Öyleyse sahabe kimmiş? Muhacir mi ensar? Ama muhacir mi ensar 7 safa yaşadıklarına göre sadece Peygamber Efendimiz'e değil Mümtehine 12'ye göre 12 tane insanla tabi olanlar. Ruhlarını teslim edenler, bizi buradan teslim edenler, nefsini teslim edenler, ihlasa ulaşan ve iradeni teslim edenlerin hepsi sahabeydi. Ama Peygamber Efendimiz'i görüp de ulaşmayı dilemeyen hiçbirisi sahabe değildi. Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bazı insanlar müşride tabi olmanın şirk olduğunu, bazıları da müşride tabi olmanın farz olduğunu, için bu konunun doğru olanı hangisi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Sevgili kardeşim, müşride tabi olmak farzdır. Her şeyden evvel Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere itibar ettiğimiz zaman, iman ettiğimiz zaman mürşidin ayetlerdeki geçen ismiyle 19 tane ayrı ismi var. Bu 19 ayrı isimden birincisi Nebi. Allah'ın bütün peygamberleri mürşittir ve sahabenin hepsi mürşidin hası Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Eğer insanlar mürşide tabi olmak şirktir diyorsa o zaman sahabe müşrikler miydi? Ne kadar bilgiden yoksun insanlar. Evet, insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın farz kıldığı mürşitlerin ayetlerdeki geçen isimleri tam 19 tane ayrı ismi var. Nebilerin hepsi, bütün peygamberler Allah'ın mürşitleridir. Ve Allah Teala bizzat kendisi vazifeli kılıyor. Enbiya 73'te ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fe'l hayrati ve kıyam salati ve ta'z zekati ve kanu lena abidin. Öyleyse eğer Allah Teala onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldı. Onları emrimizle Allah tayin ediyor. Hidayete erdiren Allah var, devrin imamı var ve diğer insanlar var. Devrin imamı diğer insanlar için imam tayin etmiş. Hidayete ermeleri için imam tayin etmiş. Allah tayin ediyor mürşidi. Ama mürşide tabi olmak şirktir diyenler o zaman kime tabi olmuş oluyorlar? Ateşe çağıran imamlara tabi oluyorlar. Bunu da Allah Teala hangi ayette söylüyor? Kasas 41'de. Hemen zıttıyla beraber söyleyelim. Mürşide tabi olmak şirktir diyenler ateşe çağıran imamlara tabi oluyorlar. Ecehennahum eymeten yed'une ilen nari. Biz onları ateşe davet eden imamlar kıldık. Kimdir mürşide tabi olmayanlar? Mürşide tabi olmayan herkes ateşe çağıran bir imam hükmündedir. Yani mürşide tabi olmak şirktir diyenlerin hepsi ateşe çağıran imamlardır. Tağutlardır yani. Kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Asla onlara Allah'a yardım etmiyor. İmam Allah'ın mürşididir. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Halife Allah'ın mürşidi. Allah bizzat diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Yani halife Allah'ı temsil eden mürşittir. Ve her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmek için Resuller tayin eder. Resullerin hepsi mürşittir. Her Resul nezirdir, mürşittir, hidayetçidir. Ve Allah Teala bizzat Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesinde sizden ücret istemeyenlere tabi olun. İşte bu ücret istemeyenler 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olanlardır. Bu Allah'a teslim olanlar Allah'ın bize verdiği kafi diyorlar. Ama bu müşride tabi olmak şirktir diyenler onlar sadece menfaat için hayatı yaşarlar. Allah'ın ayetlerini satarlar. Onun için Mevlana diyor ki kitapsız, Kur'ansız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın, sermayesi din olan bazı insanlar var. Onlar dini ticaret meta haline getirmişlerdir. Dini alıp satarlar. Orada menfaat elde ederler. İşte bu menfaat edenler mürşide tabi olmak şirktir diyenlerdir. Halbuki mürşide tabi olan kişi mürşid, Allah'ın tayin ettiği mürşidse, 7 sabah 4 teslimi yaşıyorsa, 7 ayet-i kerimede tebliğime karşı sizden ben ücret istemiyorum. Biz ücret istemeyiz. Allah'ın bize verdiği ücret yeterdir bize. Onlar Allah için çalışıyorlar. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz mürşidlerin hasıydı. Tebliğ ettiği sahabe ben sizden onun için, tebliğ için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir istemiyorum. Yani Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Biz de herkesi Allah'a davet ediyoruz ve diyoruz ki Allah'a giden bir yol tutmanız isteniyor. Afyon'dan bir kardeşimiz Hüterem Hocam, bir şeyin olmasını çok istediğimiz zaman ve olmadığı zaman çok üzülüyoruz. Kendimizi çok yıpratıyoruz. Doğru düşünce alışkanlığı nasıl olmalı? Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşim, Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Ya Rabbim, vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için. Öyleyse önemli olan Allah'ın bizim için dilediğidir. Allah bizim için vermesini diliyorsa o en güzeldir. Vermemesini diliyorsa o en güzeldir. Doğru düşünce budur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir müftü kim hacca giderse annesinden doğduğu gibi günahsız olacağını söyledi. Bu doğru mudur, açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de hacca giden kişilerin, yani fiziki hacca Mekke'yi ziyaret eden kişilerin günahları sıfırlandığına dair bir ayet yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişilerin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirdiğini biliyoruz. Öyleyse Hacc-ül Ekber, yani Allah'ın taneti müşriklerine tövbe etmek, o bizim bütün günahlarımızı sevaba çevirerek annemizden doğduğumuz gibi, insan annesinden doğduğu zaman sevabı yoktur, günahları da yoktur. Öyleyse hacca niyet eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi Furkan 29'a göre, Enfal 29'a göre Allah onun günahlarını örtüyor. Ruhun bizden ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması Hacc-ül Ekber'dir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tövbe sona ermez, tövbe sona ermedikçe seyri sülük de sona ermez. Güneş batıdan, battığı yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez. Tövbe varsa mutlaka hicret, seyri sülük vardır. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, İslamların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği doğru mudur, açıklar mısınız? Ya Kur'an-ı Kerim söylüyor sevgili kardeşim. Arap 179'da لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ الْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اُولَٰئِكَ. Yani insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vafık etmezler. Gözleri var görmezler. Kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Eğletmez çoğunluğu demiş Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi fırkayın acı hariç, 72 tanesi cehenneme gidecek. Hem Araf 179, hem Resulullah'ın hadisi bize her devirde insanların çoğunun %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini ifade etmiyor mu? Gayet açık ortada. Yetmez. İsra suresinin, yanılmıyorsam 62. ayet-i kerimesi, belki o civarda. Ne diyor 62? İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem, ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Yani insanı gösteriyor. Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç, %10'dan azı, pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. İblis bunu söylüyor. Sebe 20'de de Allah ne diyor? İblis insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Sebe 20 ne diyor? لَقَدْ سَدَقَ عَلِمِ فَسَزَنَّهُ فَتَّبِعُوا اِلَى فَرِقَيْنِ الْمُونَ. O zaman bu ayetler bize her devirde insanlar %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini ispat etmiyor mu? Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz, insanları mutlu etmek için bugün ne yaptın diye her gün kendinize hesaba çıkın buyuruyor. Bu konuyu nasıl idrak etmeliyiz? Evet. Yani herkesi devamlı mutlu etmek ve böylece onlara verdiğimiz mutluluğun iki katını yaşamak hepimizin üzerine farz. Hem Peygamber Efendimiz söylüyor hem de Hazreti Ömer kendini hesaba çekin diyor. Ölün ölmeden evvel kendinizi hesaba çekin, hesaba çekilmeden. Yani bugün Allah için ne yaptı? Dolayısıyla kişi der ki ben namaz kıldım. Allah Teala diyor ki o seninle Allah arasında. Senin için. Oruç tuttum senin için, zikir yaptım senin için, şunu yaptım senin için, benim için ne yaptın? İşte benim için dediği Allah için başkalarını mutlu etmek. Dışımızdaki yani insanlara iyilik yapmak, başkalarını mutlu etmek. Allah Teala başkalarına verebildiğimiz her türlü iyilik Allah kendisine kabul ediyor. Bugün Allah için ne yaptın? Muhterem hocam, Trabzon'dan birkaç muhterem hocam, Allah'a irşat da vazifeli kılmadı ama insanları tarafından sevilen ve sayılan, kitaplara okunan kişinin arkasından giden insanların durumu ne olur? Ne yapmaları lazım açıklar mısınız? Allah Teala kitaplar demiyor. Kur'an diyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kitapları öğrenen ve öğreten değildir. Eğer bu kişi Allah'ın inşaatla vazifeli kılmadı. Ama insanlar tarafından sevilen sayılan olabilir. Sevilen sayılan olabilir. Kitapları okunan kişinin arkasından giden. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin yazdığı kitaplar sebebiyle onlar da, o kitapları okuyanlar da o kitaplar sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa o zaman o kitaplar emaniye hükmündedir. Emaniye hükmünde olması hasebiyle kendisi ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan hükmündedir. İşi pek iyi değil. Sevgili kardeşlerim, her şeyin sahibi Allah'tır. Allah ezeli ve ebedi tek dini İslam'a üzerimize farz kılmıştır ve İslam'ın bütün kanunlarını, emir ve nehirleri Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Allah Teala Kur'an'ı öğrenmemizi bize farz kılmış. Gidin kitapları öğrenin demiyor. İşte ayet-i kerimeler Zuhruf suresinin 44. ayet-i kerimesinde Kur'an'ı öğrenmek üzerinize farzdır diyor. Muhakkak ki Kur'an senin için ve senin kavmin için zikirdir. Kur'an'dan sorumlu olacaksın, kitaplardan değil. İnsanların yazdığı en azim kitaplardan değil, Kur'an'dan sorumluyuz. Eğer bu kişi gerçekten Kur'an öğretmiş olsaydı, o zaman otomatikmen insanları Allah'a davet eden birisi olacaktı. Bizim şu anda size yaptığımız gibi. Sizi kendimize değil Allah'a davet ediyoruz. Ulaşmayı dileyin diyoruz. Hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olun diyoruz. Ve tabi olduğunuz an o Allah'ın tayin ettiği mürşid ise size Kur'an'ı öğretir. 43 sene boyunca muhterem Efendimiz Allah'ın tayin ettiği mürşid vekaleten devrin imamıydı. Her konuşması Kur'an'dı. Sadece bize Kur'an'ı öğretti. Kitaplarımı okuyun diye değil, tam tersi 43 sene boyunca hep Kur'an ayetleriyle sohbet etti. Bize Kur'an'ı öğretti ve Kur'an'ı okuyun dedi. Kur'an'ı öğrenin dedi. Kitapları da sadece Kur'an'ı öğrenmemiz açısından kolaylık sağlamak içindi. Asıl kaynak Kur'an'dır. Dinin yegane kaynağı Kur'an ve bu Kur'an'ı yaşayan ve öğreten Allah'ın mürşitleridir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasana var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hedefler ve vasıtalar. Yani Türkçe olarak amaçlar ve araçlar olarak da ifade edilebilir. Birinci sualimiz, dinin hedefi nedir? Bu hedefe hangi araçlarla ulaşılır? Dinin hedefi mutluluktur. Din mutluluktur. Dinin yegane kaynağı kutsal kitaplar, ister Tevrat, ister İncil, ister Kur'an-ı Kerim, Kur'an ayetleriyle Tevrat'ın da hidayetli nur olduğu buyuruluyor. İncil'in de hidayetli nur olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim de hidayet ve nurdur. Kur'an'ın hedefi hidayet olmasına rağmen, hidayetin hedefi nedir? Hidayetin hedefi mutluluktur. Öyleyse, din mutluluktur. Dinin hedefleri 7 sabah 4 teslim. Ama bu 4 teslimden birincisi hedef ruhu da Allah'a teslim etmek. Bizi gücü de Allah'a teslim etmek. Nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ama bu hastalar olmadan kimse bunu gerçekleştiremez. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini yapamaz. Ama ibadetler amaç değil, araçtır, vasıtadır. Yani hedefiniz bir şehre gitmek, Ankara'dan İstanbul'a gitmekse, Ankara'daki bir vasıtayı bütün gün boyunca bulunduğun semtte dolaştırırsanız, evet, arabayı kullanmışsınızdır, vasıtayı kullanmışsınızdır ama hedefinize asla yaklaşamamışsınızdır. Dolayısıyla vasıtalardan murat verilen hedefe ulaşmaktır. Bir söz var Kelam-ı Kibar'ın evinden, hedefi tespit etmek yetmez, hedefe giden yolu da bilmek gereklidir. İşte hedef Allah'ın zatına ulaşmaksa, sırat-ı müstakim de bu yolun ta kendisidir. Ama iblis denen varlık, aradan geçen 14 asır içerisinde İslam'ın bütün hedeflerini yok etmiş. Nedir hidayet diyorsunuz? Doğru yoldur. Sırat-ı müstakim nedir? O da doğru yoldur. Bu doğru yol nereye götürür? Yolcuları ne yapar? Cevap yok. İşte iblis hedefleri ortadan kaldırmak suretiyle vasıtaları hedef emrinin yerine geçirmiş. Ve böylece İslam alemini ne yazık ki İslam'ın 5 şartına mahkum etmiş. İslam'ın 5 şartıyla herkes kurtuluşa ulaşacağını zannediyor ama kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Hiç kimse düşünmüyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Yani İslam'ın 5 şartının hepsi cennetlik amel. Ama cehenneme gideceklerdir. Yahu hiç kimse biz bu kadar İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz, cennetlik amel işliyoruz ama niye cehenneme gidiyoruz diye kendine sual sormuyor. Sorabilseydi, Kur'an'a bakabilseydi, Kur'an'ı öğrenseydi, o zaman Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ amellerin boşa gitmesinin arkasında lika Allah'ı hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını inkar etmek. Ayetleri inkar etmek. Ama öbür taraftan öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gidecekler. İslam'ın 5 şartına dair hiçbir emri yerine getirmemiş fakat adam cennete gidiyor. Araştırsa Enfal 29'da şunu görecekti. Ya eyyühellezine aminu intettekullahi yec'allekum furkane ve yukaf'ankum seyyatikum. Eğer takva sahibi olursanız Allah sizin günahlarınızı örter ve sizi
Furkanların sahibi kılar. Kimdir takva sahibi olan kişi? Rum 31'de cevabı var. Münibüne ileyhi ve takku ve akimu sela ve la tekunu minel müşrikin. Öyleyse başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, herkesin gideceği yer cehennem, herkes şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu ve dostu, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an, kişi şirkten kurtuluyor, takva sahibi oluyor. İşte mesele ne mesele? O şirkte olan kişiye bir tebliğci ulaşıyor. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz gideceğiniz yer cennettir. Tebliğin kendisine ulaşamayacağı bir insan olabilir mi? Mümkün değil. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her kavimde Resul vardır. Her zaman parçasında Resul vardır. Her zaman parçasında vekil mürşitler vardır. Mürşitler vardır, veli mürşitler. Ve bunlar mutlaka insanlara tebliğ yapıyorlar ki insanlar ahiret hayatında, kıyamet gününde cennetlik ve cehennemlik diye iki gruba ayrılırlar. Cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde hepsine şu sual soruluyor. Dünya hayatını yaşarken yaşadığınız zaman dilimi içinde Allah'ın ayetlerini size tilavet eden, bugüne ulaşmakta uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor geldi. Çünkü Allah Teala İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّ نَوَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Resul gelmiş tebliğ yapmış, veli mürşid gelmiş tebliğ yapmış, vekil mürşid gelmiş tebliğ yapmış, umurunda bile olmamış. Çünkü ona öğretilen İslam'ın beş şartı ve ne yazık ki İslam'ın beş şartıyla kurtuluşa ulaşan zanneden bu insan Allah'a ulaşmayı dilemediği için amelleri boşa gidiyor. Ve gideceği yer cehennem. İkinci sual, Kur'an'ı okuyan, dinleyen pek çok insan neden Allah'ın gösterdiği hedefleri fark edemiyor? Kur'an'ı bütününü ifade eden Hasr suresine baktığımız zaman Allah Teala asra yemin ediyor. İnsanlar hüsrandadır diyor. Ama amen olanlar hariç, ıslah edici amelleri başlayanlar hariç, hakkı tavsiye edenler hariç, sabrı tavsiye edenler hariç. İşte bu olan

Hasr suresi Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Hasr suresi 28 baskın İslam merdiveninde birinci yedili basamakta bir ve ikinci basamakta olanlar olayları yanlış değerlendiren Allah-u Teala'nın kendilerine hayır görmediği cehenneme gidecek olan insanlar. Ama kim üçüncü basamakta olaylardan ders alır, musibetlerden ders alır, kalben ulaşmayı dilerse, tebliğcinin davetini kabul ederse, o zaman Allah-u Teala Rahim ismasıyla tecelli etmek suretiyle peş peşe ona yedi furkan veriyor. Enfal 49'a göre, 29'a göre ve o kişi birinci kat cennetin sahibi oluyor. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Kur'an'ı okuyor, dinliyor. Pek çok insan

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir izleyicimiz. Muhterem hocam, açık ve gizli şirk nedir? Nasıl kurtulabiliriz? Sevgili kardeşlerim, açık şirkin ne olduğuna evvela bakalım. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim güneşe, aya, yıldızlara ve putlara tapmaz. Ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Riya gizli şirktir. Şimdi buna göre açık şirkin ne olduğunu, gizli şirkin ne olduğuna ayetler çerçevesine bakalım. Demek ki insanlar güneşe tapıyorlar, aya tapıyorlar, yıldızlara tapıyorlar ve putlara tapıyorlar. Putlara tapanlara diyorlar ki siz bunlara niye tapıyorsunuz? Diyorlar ki bunlar bizi Allah'a yaklaştıracak. Yine bunların Allah'a inancı var ama güneşi, ayı, yıldızları, putları devreye koymak suretiyle onları bir yaklaşım aracı olarak görüyorlar. Şimdi bu ayetlere beraberce bakalım. Özellikle açık şirkin durumu Hazreti İbrahim Aleyhisselam döneminde çokça güzel ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. 76. ayetten itibaren başlarsak Enam 76. Allah Teala Enam suresinin 76. ayet-i kerimesinde "Felemma cenne aleyhi leylu ra'a kevkebe kâle hâzâ rabbi felemma efele kâle lâ hübbel muâfilin." Gece onun üzerine örtünce, yani gece olunca bir yıldız gördü. "Bu benim Rabbim," dedi. Fakat kaybolunca kaybolup gidenlerini sevmem diyor. Yani bir müddet yıldızı görüyor. O yıldız gidince "bu benim Rabbim olamaz. Bu benim Rabbim," dedi. Öte yandan bunun konunun açıklaması babında ifade için söylüyor.
1: Neden Allah'ın gösterdiği yani?
0: Şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var. En başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırken mutlaka Vel-Hasr suresini okurlarmış bu neden? Çünkü meknundur bu sürede. Gizlidir bu sürede esrar-ı felah. Kurtuluşun bütün sırları bu sürede gizli. En başına imam-ı hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Gerçekten Kur'an'ın bütünü Vel-Hasr suresinde yer alıyor. Efendimiz'i hatırlayın sohbetlerinde Vel-Hasr suresini 28 basamak İslam meribenin bütünü içerisinde değerlendiriyor. 4 tane yedili basamaktan oluşuyor Vel-Hasr suresi. Birinci yedili basamak amen olmayı, ikinci yedili basamak ısrar edici ameller işlemeyi, üçüncü yedili basamak hakkı tavsiye etmeyi ve dördüncü yedili basamak sabrı tavsiye etmeyi ihtiva eden, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bir sure. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Vel-Hasr suresi için acaba ne buyuruyor? Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. "Künnu alimen ev mutallimen ev sami'en ve la tekunu rabiyen." Veya "Künnu alimen ev mutallimen."
1: Fark edemiyor. Kur'an'ı okuyan kişi önemli. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarileri, "Ya İsa, senin söylediğini biz de insanlara söylüyoruz ama sen söylediğin zaman ölüler diriliyor. Biz söylediğimiz zaman, daha aynı şeyleri okuduğumuz zaman ölüler dirilmiyor. Ağız başka. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelam-ı işlemek üzerine farz. 14 asır evvel Kur'an'ın kendisine indiği Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz 7 hadiste mürşidi farz kılmış. Beraber çoğu hadislere baktığımız zaman ne görüyoruz? 7 tane hadis. Buyuruyor ki benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama benden sonra imamlar gelecek, halifeler gelecek. Şimdi Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz asaleten devrin imamıydı. Çünkü Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği mutlaka asaleten devrin imamıdır. Enbiya 73'e göre. Ama imamlık kıyamete kadar ardı arkası kesilmeksizin devam edecek. İşte ondan sonra kavim Resulü arasında Allah'ın seçtiği, Resulullah'ın da hadiste bildirdiği halifeler ve imamlar gelecek buyuruyor. İşte o Resullerden bir tanesi Allah-u Teala vekaleten devrin imam olarak seçiyor. Secde 24'e göre. Bu secde 24'e göre seçilen vekaleten devrin imamı hidayete erdirendir. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ve hidayetin hedefi mutluluktur. Şimdi kişi Kur'an okuyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve Allah-u Teala Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den
0: her namaza başlayan hidayete erer mi açıklarsa? Hayır sevgili kardeşlerim. Namaz bir vasıta emirdir. Oruç bir vasıta emirdir. Zekat bir vasıta emirdir. Hac bir vasıta emirdir. Kelime-i şehadet bir vasıta emirdir. Ama Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Öyleyse bunlar hepsi amellerdir. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine içine gark etti. Öyleyse kurtuluş Allah'ın rahmetinde. Şimdi Allah'ın rahmetini alanlar kimler? Almayanlar kimler? Amel açısından ameller bize derecat kazandırıyor. Ve bu dinin korku ve ümit dini olduğu ifade ediliyor. İslam korku ve ümittir diye ifade ediyor. Neden korkmak? Baktığımız zaman kötü hesaptan korkmak. Yani insanlar günahları sevaplarından fazlaysa onlar kötü hesabın sahibi. O zaman Allah'ın kötü hesap sahipleri ne diyor? Ulaşmayı dileyin diyor. Başlangıçta herkes kötü hesabın sahibi mi? Evet. Herkes üstünde Velhasr suresinde ifade edildiği gibi. Velhasr innel insane lefî husr. Başlangıçta herkes hüsranda. Ama korku, hüsranda olanlar, kötü hesaptan korkanlar ne yapmaları lazım? Kötü hesaptan korkanlar Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Hangi ayet gereğince? Rahat 18. Davete icabet etmeyenler kötü hesabın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman kötü hesaptan korkanlar ne yapacaklardır? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir, davete icabet edeceklerdir. Ümit ne ifade ediyor? Allah'ın rahmetine ümit var olmak. İnsanlar bu açıdan da iki gruptur. Allah'ın rahmetine ümit var olanlar, Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Allah'ın rahmetine ümit kesenler kimlerdir? Allah'ın rahmetine ümit kesenler yine Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Retecir 56. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Ankebut 23. Allah'a ulaşmayı inkar edenler. Kimdir Allah rahmetini ümit kesenler? Rahat gelmiyor. O zaman Allah'ın rahmetini ümit var olan kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu muhteva içerisinde hidayete ermek mutlaka hidayetin başlangıcı biati kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kötü hesabın sahibidirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın rahmetini ümit kesenlerdir. Evet, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kötü hesabın sahibidir. Rad 18. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Ankebut 23. O zaman inin temelinde ümit ve korku olayı Allah'a ulaşma dileğine bağlı. Evet, hidayeti bu inşallah. Bursa'dan izleyici muhterem hocam, Allah indinde en kıymetli varlık olan insanın bu kıymete layık olması neye bağlıdır, açıklar mısınız? Bu kıymete layık olmasının arkasında 7 sabah 4 teslimi yaşamasına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak, ruhun teslimi bu dinin temelidir. Allah Resulü hadisinde buyuruyor ki, ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Öyleyse kimdir Allah'ın rahmetine mazhar olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyen. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs tezkesiyle cennete girerler. Nefs tezkesini yapanlar kimlerdir? Müşriklerine tabi olanlar. Birinci kat cennet, günahların örtülmesi. İkinci kat cennet, günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, ümmetimin velileri cennete namaz, oruç ve sadaka çokluğuyla değil, Allah'ın rahmetiyle, nefs tezkiyesiyle ve kalp temizliğiyle cennete girerler. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir de dördüncü kal cennet, Müslüman olan merhametiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi ameli değil, Allah'ın rahmetiyle, nefs tezkesiyle, kalp temizliğiyle ve Müslüman olan merhametiyle cennete girerler. Birbirinize merhamet edin ki Allah Teala da size rahmet etsin. Birbirinizi seviniz ki Allah Teala da sizi sevsin. Kırıkkale'den bir izleyicim muhterem hocam, evliya nasıl olunur? Ben evliya olmak istesem ben de evliya olabilir mi? Evet, Allah Teala Adem Aleyhisselam, Zürreti Bay ve Bayan herkesi evliya yapmak için yaratmıştır onları. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak. Yaratılış gayemiz mutlu olmak. Öyleyse Allah'a kul olmak da bir dilektir. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde. Allah'a dost olmak da bir dilektir. Ulaşmayı kalben dileyen kişi mutlaka Allah-u Teala müşridine ulaştırıyor. Allah'a dost olmak da bir dilektir. Ve kimdir Allah'ın dostu? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, hamele-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olanlar Allah'ın düşmanıdır.

0: Kimdir mutlu olanlar? Hayattayken tek bir dilekle ruhları Allah'a ulaşan, Allah'a teslim olanlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Bir sualim olacaktı müsaadenizle. Amel-i salihat nedir? Kimler amel-i salihat yapar? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Efendimizin himmetine sizi programı çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Amel-i salihat nedir? Kimler amel-i salihat yapabilir? Sevgili kardeşlerim, amel-i salihat nefs tezkiyesidir. Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. 326. Bizi bir nefse dizayn etmiş. Şemsiyedi. Ve zatından bize ruhu üfürmüş. Secde 9. Bütün insanlar bir üçlüyle serbestliğe ve aklın dizaynı içerisinde hayata başlarlar. Ama Adem Aleyhisselam zürriyeti dünya hayatına gönderilirken daha 123'te kâle biter cemiyen ba'dükün ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte yeryüzünde hayata başlıyoruz ve nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var ve şeytan bu 19 afete %100 tesir ediyor. Başlangıç noktasında bu şekildeysek Mevlana'nın da ifade ettiği gibi akıl bir kuzu, nefs bir kurt ve ruh da iman bir çoban. İşte eğer iman güçlü değilse, yani iman yönüyle beslenmiyorsak devamlı olarak kurt nefs kuzuyu yer. Yani aklı kandırır şeytanın tesiri altında. Ama iman güçlüyse ki imanın güçlülüğü kişinin Allah'ın kendisine gönderdiği hidayetçiye tabi olmasına bağlı. İman Allah'ın gönderdiğine tabi olmaktır diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. İşte ümmetimin melekleri kendi ameliyle değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Burada bir amel-i salihat yok. Ümmetimin velileri nefs tezkiyesiyle cennete girer. Yani amel-i salihat nefsin ıslah edici ameller nefs tezkiyesidir. Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı nefs tezkiyesi. Ve bu hastası zikirdir. O zaman amel-i salihat nedir? Amel-i salihat nefsi ıslah eden amel nefs tezkiyesidir, zikir yapmaktır. Kimler amel-i salihat yapabilir? İslah edici amellere başlayabilmemiz için de mutlaka Allah'ın bizler için tanıttığı mürşide tabi olmamız lazım. Çünkü mürşide tabi olduğunuz an 7 kalp şartının sahibisiniz. Mürşide tabi olduğunuz an 7 nimetin sahibisiniz. 7 kalp şartı olmadan amel-i salihat yapmak mümkün değil. 7 nimet olmadan da yine amel-i salihat yapmak mümkün değil. İşte 7 kalp şartı olmadan bakın ne görüyoruz. 7 kalp şartı bulaşmayı kalben dilediğimiz an kalpteki ekinet alınıyor. Hac 54'e göre ifat konuluyor. Kaf 33'e göre kalp Allah'a döndürülüyor. Enam 105'e göre nur yolunu açıyor. Ve Zümrüt-i Hikm'e göre kalbin mührü açılıyor. Ve Enam 46'ya göre de küfür kelimesi dışarıya alınıyor. Ve kalbe iman yazılıyor. 7 kalp şartı. Özellikle ıslah edici amellere başlayabilmemiz için mutlaka kalbimize imanın yazılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en nezafetü mel iman. Yani temizlik, nefs tezkiyesi kalbe imanın yazılmasıyla başlıyor. İmandan gelir. Ama bunun olabilmesi için de kalbimize iman yazılabilmesi için de devrin imamının ruhunun başımız üzerine gelmesi lazım.

0: Devrin imamın ruhu başımızın üzerine geldiği zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyur hadisinde. Size ruh verenler gelecek. Arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa cahiliye zindanından ölür. Bize ruh verenler Allah'ın mürşitleridir. Size ruh verenler gelecek. Arayın bulun. Mürşidi bulan arayandır. Her arayan da mürşidi bulamaz. Kişinin mürşidini arayıp bulması onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İşte devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman ne zaman gelir? Mürşide tabi olduğumuz an. İşte mürşidi bulan arayandır. Her arayan da mürşidi bulamaz. Aramış kişi, Allah'a ulaşmayı dinlemiş, aramış. Allah kendisine mürşit göstermiş. Ve kalbine iman yazılmış. Ve günahları sevaba çevirmiş. Ve ruh vücuttan ayrılmış, sırat-ı müstakim ulaşmış. Ve kişi, fizik vücut, Allah'a kul olmaya, şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış. Allah'a kul olmaya başlamış. Ve nefs seskesine, ıslah edici amellere başlamış. Ve irade güçlenmiş. Altıncısı, ıslah edici amel nefs seskesi. Şimdi Al-İmran suresinin 64. ayet kerimesine baktığımız zaman Kul Teala ila kelimatin sevan beynina ve beynikum en la ne'abudullaha ilallaha ve la tuşrike bi şeyen. La ne'abudullaha Allah'tan başkasını kul olmayan. İnsanlar şeytanın kuludurlar. Ama Allah'tan başkasının kul olmayın. O zaman Allah'tan başkasının kul olmamak için mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ve la nüşke bir şeyen ve nefsimizi de ortak koşmayalım. Nefsin ortak koşulmaması için de ıslah edici amellere başlamamız lazım. Zikirdir bu. Allah razı olsun. Denizli'den bir izleyici muhterem hocam birçok anlamda İslami farklılık yaşayanlar mevcut. Allah bizlerin gerçek anlamda İslam olabilmesi için nasıl yaşamamızı buyuruyor, açıklar mısınız? Bizlerin gerçek manada Kur'an'daki İslam'ı yaşayabilmesi için mutlaka 7 sabah 4 teslim yaşaması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte gerçek anlamda Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, bu 7 sabah 4 teslimi yaşamayı gerektiriyor. 14 asıl evvel sahabe bunları gerçekleştirdi mi? Evet. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etti. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. İrşada ve irade teslimine hepsi ulaştı. Adana'dan bir izleyici, muhterem hocam, sırat-ı müstakim ve sırat köprüsü aynı şeyler midir? Açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de sırat köprüsü yok. Ama sırat-ı müstakim var. Öyleyse sırat-ı köprüsü, sırat-ı müstakimin bir remzi olarak belki söylemiş olabilir. Sırat-ı yedi safhada sırat-ı müstakim var. Birinci safha sırat-ı müstakim, Allah'a ulaşmayı dinlemekle, ikinci safha sırat-ı müstakim, müşride tabiyetle, üçüncü safha sırat-ı müstakim, ruhun Allah'a teslimiyle. Hac 54, birinci safha sırat-ı müstakim. Fatiha 5, ikinci safha sırat-ı müstakim. Nisa 175, üçüncü safha sırat-ı müstakim. Enam 153. Elem ehad ileyküm ya beni ademen la ta'budu şeytan. Ve ne bedin haza sırat-ı müstakim. İşte bu sadece bana kul olun, işte bu sırat-ı müstakimdir. Enam 153'te ve nehaza sirat-ı müstakim fetebi'uhu. Ona tabi ve la tetebi'u sübule feteferrakku biküm hen sebilihi. Sizi sirat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. O zaman Enam 153 ile Yasin 60-61'i yer değiştirebilir. Safat 118. Sırat-ı müstakimi hidayet ettik buyuruyor. Bu da irşada ulaşmayı ifade ediyor ve Nisa 68 İrşada memur ve mezun kılmaktı inşallah. Allah razı olsun. Karaman'dan izleyici muhterem hocam, başka insanları mutlu etmeye çalışmak, ibadet yapmak kadar önemli midir? Açıklar mısınız? Daha önemli sevgili kardeşlerim. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nakledilen bir hadiste Allah-u Teala Kur'an söylüyor, ben sana sağlık verin, ne yaptım? Yolunda şehit oldum. Hayır diyor, sen sana kahraman desinler diye yaptın. Ben sana ilim verdim, ne yaptın? İşte herkese anlattım. Hayır diyor, sana insanlar ne kadar alim desinler diye yaptın. Ben sana mal verdim, ne yaptın? Ben herkese dağıttım. Hayır, sana insanlar cömert desinler diye yaptın. Bunlar kimlerdir? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah yolunda bir savaşta ölse dahi o Allah niyeti Allah'a ulaşmayı dilemek olmadığı için sadece insanlara gösteriştir. Allah'a ulaşmayı dilemek olmayınca mürşide tabiyet yoksa sadece alim desinler diye. Allah'a ulaşma dileği yoksa ve zikir yoksa insanlara sadece gösteriştir. Öyleyse başka insanları mutlu etmeye çalışmak mutlak surette Allah'a ulaşma dileğini gerektiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek mürşide tabiyet ve arkasından başkalarını mutlu etmek. Ölün ölmeden evvel hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel buyuruyor Peygamber Efendimiz. Aydın'dan bir izleyin Muhterem Hocam, insanların yanlış davranışlarını bir türlü unutamıyorum. O kişileri sevemiyorum. Onda ne yapabilirim? İnsanların yanlış davranışlarını bir türlü unutamıyorum. Sevgili kardeşlerim, insanların yanlış davranışları onlarla Allah arasında. Allah da hesabı çabuk görendir. İkinci bir kere senin devreye girip de tekrar onları arpalaman gerekmiyor. Yanlış davranışları hesabını onlar Allah'a vermişlerdir. Câsiye Suresi 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Yanlış davranışta bulunan kişi Allah tarafından cezalandırılmıştır. Nasıl? Derecat kaybetmekle. Kiramet katmemekle o yanlış davranışın sahibi kişi hangi derecatı kaybetmişse yanlış davranışta bulunan kişi bu derecat ondan alınıyor. Diğeri mazluma veriliyor. O kişileri sevemiyorum. Sevmemenin arkasında bindiği dalı kesmen var. Sevseydin onları mutlu edecektin ve sen mutlu olacaktın. O kişileri sevmemekle aslında kendine zulmediyorsun. O zaman kendine zulmetmek istemiyorsan herkesi seveceksin. Görüntülü bir izleyici sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Cennete girmek için mürşide tabi olmak lazım mı? Bu konuyu açıklayabilir misin inşallah? Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam.
0: Sevgili kardeşlerim, cehennemlikler kötü hesabın sahibi olanlardır. Cennetlikler de Allah'ın rahmetini umanlardır. Çünkü Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmişti. Öyleyse birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyle, mürşitle değil. O zaman kimdir Allah'ın rahmetini umanlar? Allah-u Teala Ankebut 23'te şöyle buyuruyor. Vellezine kezi bu ayet Vellezine keferu bi ayetillahi vel likai ulaike yefsu rahmeti Rabbi. Kimdir Allah'ın rahmeti ümit kesenler? Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler. Şimdi kimdir Allah'ın ayetlerine iman edenler? Ona bakalım. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi. Ve ma ta'tilum ya an delaletim. Sen o delalete olan amal olanları hidayete erdirecek değilsin. İn tüsmu ila men yumi bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Öyleyse birinci kat cennet ayetlere imandır. Onlar da daveti işitenlerdir, davete icabet edenlerdir. Nem 81'de bunu söyleyen Rabbimiz, Rum 53'te de aynı şey söylüyor. Sen o körleri zerahatlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Başlangıçta herkes zerahatte ve kör. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere yürütebilirsin. Onlar da bize bile teslim olanlardır. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse birinci kat cennet Allah'ın ayetlerine iman etmek, işitmek, daveti kabul etmek, ulaşmayı dilemektir. İşte kimdir ayetleri inkar edenler, lika Allah'ı inkar edenler? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, daha henüz mürşide tabi değilsin. Birinci kat cennetin sahibi olalım. Cennete girmek için mürşide tabi olmak lazım mı? Hayır. Mürşide cennete girmek için Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal 29'a göre Allah onun günahlarını örtüyor. Kimdir cehenneme girenler? Cehenneme girenler günahları örtülmeyenlerdir. O zaman cehenneme girenler günahları örtülmeyenlerse, cennete girenler günahları örtülenlerdir ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Zümer 53'te de Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Kimdir Allah'ın rahmetini ümit kesmeyenler? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse cennete, birinci kat cennete girmek için mürşide tabi olmak gerekmiyor. İkinci kat cennet mürşide tabiyeti gerektiriyor. Birinci kat cennet günahların örtülmesiyle. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle. Günahın sevaba çevrilebilmesi için mutlaka kişinin mürşidine tabi olması lazım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.
2: Kur'an söylüyor ayetlerle. İmamlık, huzur namazının imamlığı, ardı arkası kesilmeksizin her devirde yaşayanlardan bir tanesi mutlaka Allah-u Teala tayin ediyor. Kişi dinlemiyor. Enbiya 73'te bunlar nebilerdir. Ama secde 24'te ise yaşayan kavim resulleri arasında seçilen vekaleten devri imamıdır. Bu vekaleten devri imamı hikmet sahibi alim midir? Evet. Onun sohbetini dinlemeyi Allah'ın Resulü emrediyor. Dinlemiyor. İkinci hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Her kavim resulü bir alim midir? El ulema ve rasetil enbiya. Evet. Onu da dinlemiyor. O da geliyor. Hikmet sahibi alim. İnsanları Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin. Dileyin demesine rağmen hayır, ona ne öğretilmiş? İslam'ı ve şartıyla kurtuluşa ulaşmak mümkün. Hayır, mümkün değil. Onu da ıskalıyor. Hadis-i şerifi 3. Size ruh verenler gelecek, arayın bulun. Bir insanın Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim ulaşabilmesi için mutlak surete devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi lazım. Mumin 15'e göre. Onları arayın bulun diyor. Neyle arayacağı? Hacet namazıyla Allah-u Teala Kur'an'da zikrediyor. Ama bu da dini Kur'an'dan öğrenmedikleri, Kur'an ayetlerin manasına varmadıkları için o da devreden çıkıyor. Hadis-i şerif 4. Benim sünnetime ve benden sonra gelen Hulefai Raşid'in sünnetine tabi olun. Nebile Sultanı Peygamberimize sual soruyorlar. Biz seninle hidayete erdik. Ama sen son nebisin. Senden sonra nebi gelmeyecek. İnsanlar nasıl hidayete erecekler? Ey Allah'ın Resulü.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Vel Asr suresi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Vel Asr suresi Kur'an'ın bütünü içerisinde apayrı bir yere sahip. Neden öyle diyoruz? Çünkü Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in güzide sahabesi birbiriyle karşılaştıklarında mutlaka Vel Asr suresini okurlarmış. Özellikle İstiklal Marşımızın yazarı Allah dostu Mehmet Akif Ersoy, Safahat adlı şiir kitabında Vel Asr suresini şer ederken şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var en başında hak, ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel Asr suresini okurlarmış. Bu neden? Çünkü meknündür bu sürede. Gizlidir bu sürede esrar-ı felah. Kurtuluşun bütün sırları bu sürede gizli. En başına imam-ı hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Gerçekten Kur'an'ın bütünü Vel Asr suresinde yer alıyor. Efendimiz'i hatırlayın sohbetlerinde Vel Asr suresini 28 basamak İslam meribenin bütünü içerisinde değerlendiriyor. 4 tane yedili basamaktan oluşuyor Vel Asr suresi. Birinci yedili basamak amen olmayı, ikinci yedili basamak ısrar edici ameller işlemeyi, üçüncü yedili basamak hakkı tavsiye etmeyi ve dördüncü yedili basamak sabrı tavsiye etmeyi ihtiva eden, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bir sure. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Vel Asr suresi için acaba ne buyuruyor? Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Künnu alimen ev mutallimen ev sami. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Bunu ben ev mutallimen ev sami'en اَوْ مُحُبَّنْ وَلَا تَكُونُ خَامِسَ فَتَهْلُكْ. Yani ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya işiten olun, ya seven olun, sakın beşincisi olmayın. Veya ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya işiten olun ama sakın dördüncüsü olmayın. Dördüncü grup kimlerdi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Yani onları istemeyenler. Her devirde ilme ve ilim ehline buğz edenler, sevmeyenler, sevenlerinden daima çoktur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dini hayatımızda Vel Asr suresi vazgeçilmez bir hakikati ihtiva ediyor ve hepimizin hem öğrenmesini hem de mutlaka Vel Asr suresinin bütününü yaşamasını Allah Teala bizden istiyor. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman 3 ayetten oluşan Vel Asr suresini acaba nasıl hayatımıza tatbik eder yaşarız? Beraber görelim. Evvela Allah Teala tüm insanları bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik beden. Ama sadece insan fizik bedenden ibaret bir varlık değil. Allah Teala bize bir nefs vermiş. Şemsiyedide bizi nefsle dizayn etmiş. Ve sevgili kardeşlerim, nefsimiz manevi hayatın merkezi diyelim. Neden öyle diyorum? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Şeytanın %100 pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, Haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan dağılımları farklı olsa da pençelerini bu 19 hastalığa geçirmek suretiyle bizi Allah'ın yolundan alıkoyabiliyor, bizi Allah'ın yolundan saptırabiliyor. Şimdi Kur'an'ın bütününü ihtiva eden Maasül suresine baktığımız zaman 3 ayetten oluşuyor. Vel asr, asra yemin olsun. Allah'ın yemine ihtiyacı yok. Ama Allah Teala asra yemin ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her 100 asırda bir müceddit gelecek. İşte asra yemin olsun. İnsanlar hüsrandadır. Sevgili kardeşlerim, kimler hüsrandadır? Allah Teala bunun hakikatini Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde veriyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَّ اَعْمَالُكَ وَلَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere, bütün peygamberlere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, şirk koşarsanız başlangıç noktasında bütün insanlar şirkte, küfürde, delalette 19 negatif özelliğin sahibi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şirk için söylediklerine bakacak olursak şunu görüyoruz. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim güneşe tapmayacaktır, aya tapmayacaktır, yıldızlara tapmayacaktır, elleriyle yontuklarına tapmayacaktır. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Sevgili kardeşlerim, gizli şirk kişinin hevasına tabi olmasıdır. Gerçekten de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانِ مُخْشَوَهُ O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmış. Yani ilimleri var ama bu ilim faydasız ilim. Bu faydasız ilmin içerisinde hidayet yok. Hidayet yoksa insanlar delalette ama dinin yaşadıklarını zannediyorlar. Gerçekten de başlangıç noktasında herkes delalette. Bir insanın delalette olduğu süre içerisinde gideceği tek bir yer var, cehennem. 7 grup ayet-i kerimede delalette olanlar için Allah Teala onların gideceği yerin cehennem olduğu zikrediliyor. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Ama sevgili kardeşlerim, bizden Allah ne istiyor? İnsanı çok seviyor. En sevdiği mahluk olan insanın hiç kimseye vermediği emanet olan ruhu Allah zatından insana üfürmüş ve insandan istediği tek şey insanların mutlu olması. Hem ahiret hayatında mutlu olması hem de dünya hayatında sonsuz saadeti yaşaması. Çok mu zor? Şu kainatta en kolay şey mutlu olmak. Zor olan mutsuz olmak. Ama gelin görün ki bu iblis denen mahluk insanların cehaletinden faydalanarak zor olanı iblis insanlara kolay gibi gösteriyor. Kolay olanı da insanlara unutturuyor. Öyle bir varlık işte. Ama sevgili kardeşlerim, artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin imamı Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle artık İblisin öyle eskisi gibi insanları kandırıp peşinden sürükleyip cehenneme götürmesi olamaz. Her devirde insanların çoğu cehenneme gidecek ama bu dönem hariç. Bu dönemde Efendimizin verdiği müjde şu. Onların çoğu evliyaydı, İnanıyoruz ki şu an dünya üzerinde yaşamakta olan birçok kişi artık dinlerin olmadığı, ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğu, bu dinin şeriatı da tek, bu dinin bütün esasları da A'dan Z'ye kadar kutsal kitaplarda yer almış durumda ve bu dinde asıl bizi hedefe ulaştıran şey insanlar arasındaki kavga değil, dayanışma olduğunu bize ispat ediyor. Evet sevgili kardeşlerim, biz birbirimize düşman olmak için değil, birbirimize yardım etmek, birbirimizi mutlu etmek ve en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak için Allah-u Teala bizi halketmiş. Allah insanı çok seviyor, insanı çok seviyor, insanı çok seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insandan istediği tek şey insanların mutluluğu. Ya hocam ben sevemiyorum. Sevemediğim için de mutlu değilim, huzursuz, mutsuzum. Ne olacak benim bu halim mi diyorsunuz? Tek sebebi sizsiniz sevgili kardeşlerim. Sadece siz her zaman Efendimiz buyuruyor mutsuzsanız bunun tek sebebi sizsiniz. Yapmanız gereken şey Allah'ın size verdiklerini Allah için kullanmak. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ruhu mu size üfürmüş? Sahibine ulaştıracaksınız. Fizik vücudu mu vermiş? Sahibinin emrinde kullanacaksınız. Nefsi mi vermiş? Sahibine layık bir şekilde temizleyeceksiniz. İradeyi mi vermiş? Allah'ın emrinde, sahibinin emrinde kullanacaksınız. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizden sahip olmadığımız bir şeyi istemiyor. Sadece ve sadece verdikleriyle bizi imtihan ediyor deniyor. Bir kısa var anlatılıyor, meleklerden bir tanesini Allah-u Teala insanlara imtihan olsun diye gönderiyor ve birisine geliyor diyor ki sen Allah'tan ne isterdin? Ben diyor hastalığımdan kurtulmayı isterdim. İşte neyse. Melek elini ona sürüyor, sıvazlıyor, hastalığından kurtuluyor. Başka ne isterdin? Başka da benim bir sürü sığırım olmasını isterdim. Evet bakın şu anda ekrana geldi. Allah-u Teala veriyor ona. Allah-u Teala'nın sınamak istediği kendine bir melek gönderdi ve melek Alatenli'ye geldi. En çok istediğin şey nedir ey Alatenli kişi? Güzel bir renk, güzel bir ten. İnsanların iğrendiği şu halimden, halim benden gidilmesini isterdim. Melek onu sıvazlıyor Alatenli, rengi güzelleşiyor. Melek bu defa en çok sahip olmak istediğin mal nedir ey Alatenli diyor. Benim bir sürü devemin olmasını isterdim. Melek Allah sana bu deveyi de bereketli kılsın diye dua ediyor. Sonra kele gelerek en çok istediğin şey nedir ey kel? Güzel bir saç ve insanları benden uzaklaştıran şu kelimin giderilmesini isterdim diyor. O da o şekilde cevap veriyor. Melek onu sıvazlıyor, kelliği kayboluyor. Ve kendisine güzel bir saç veriliyor. Melek soruyor. En çok sahip olduğun mal nedir ey adam? Benim bir sürü sığırımın olmasını isterdim. İnek. Allah-u Teala melek onu da ona nasip ediyor. İneklerin de sana bereketli olsun diyor. Geliyor köre. Allah gözlerimi iade etmesini, insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek onların gözlerini sıvaladı ve Allah onun gözlerini iade etti. Bu defa da en çok sahip olmak istediğin şey nedir? Dedi o da koyun. Bunun üzerine ona gebe bir koyun verildi. Şimdi asıl noktaya gelmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dikkat edin melek vasıtasıyla Allah-u Teala onlara bir şeyler veriyor. Ama verdikleriyle şimdi imtihan başlıyor. Bakın nasıl oluyor. Zamanın evvelinde işte o melek geliyor farklı bir kılıkta bu sefer tek tek ilk kişinin yanına gidiyor ve gitmek istediğim yere önce Allah sonra senin yardımına sayesinde ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah aşkına senden yolculuğumu tamamlayabileceğim bir deve istiyorum dedi. Deveyi vermişti Allah-u Teala. Şimdi o deveyi Allah'ın emrinde, Allah'ın yolunda kullanmasını istiyor. Adam mal verilecek yer çok dedi. Melek ben seni tanıyor gibiyim. Sen insanların kendisinden iğrendikleri, fakirken Allah'ın zengin ettiği abraş değil misin dedi. Adam bana bu mal atalarımdan miras kaldı dedi. Melek Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Sonra melek eski kılığına girip kelin yanına geldi. Ona da Abraş'a söylediklerini söyledi. Kel de Abraş gibi cevap verdi. Melek ona da yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Körün kılığına girip bu defa da onun yanına gitti. Fakir ve yolcuyum. Yoluma devam edecek imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın sonra senin sayende yoluma devam edebileceğim. Sana gözlerini geri veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki onunla yoluma devam edebileyim dedi. Bunun üzerine eski kör, ben gerçekten kördüm. Allah gözlerimi iade etti. İstediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki bugün alacağım hiçbir şey şeyde sana zorluk çıkarmayacağım. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu. Arkadaşlarını da gazap etti. Şimdi hepimiz imtihandayız. Görüyorsunuz ki Allah Teala'nın verdikleriyle alışverişteyiz. Allah'la alışverişteyiz. Bunu ya Allah için kullanacağız veya Allah'tan gaflet içinde kendi nefsimiz için kullanacağız. Allah için kullandığımız zaman Allah Teala o malın bereketini veriyor. Ama kendimiz için kullandığımız zaman o mal zail oluyor ya iflas edenlerden oluyoruz. Yani ameli boşa giden, ne bu dünyada huzurlu mutlu bir hayat ne de ölüm sonrası hayatta da cennet yüzünü gören bir kişi oluyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sahip olmadığımız şeyi bizden istemiyor. Bize verdikleriyle bizi imtihan ediyor ve gerçekten de imtihanı başarmak, kazanmak istiyorsak mutlaka Allah'ın verdiklerini Allah için kullanmamız lazım. Herkes başlangıç noktasında fitnede. Ama fitneden kurtuluş neyledir derseniz çok basit, çok kolay bir dilek. Evet, sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. İşte bu Vel Asr suresine geldiğimiz zaman neydi? Ne diyordu Allah dostu Mehmet Akif Ersoy? Kurtuluşun bütün sırları Vel Asr suresinde girdi. En başında imani hakiki geliyor. İmanı hakiki nedir? İmanı hakiki amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur diyor Peygamber Efendimiz. Neden gemiye binen kurtulur? Çünkü gemiye binenlerin hepsi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala onları şöyle bize tanıtıyor. Nuh aleyhisselam diyor ki ben tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir ama ben bu yanında amenü olan, Allah'a mülaki olmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Lakin sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. Evet sevgili kardeşlerim, gemiye binenler, onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'ın tebliğiyle vazifeli kıldığı Allah'ın veli resulleri, veli mürşitleri var. Ve onlar devamlı gayret içerisinde Allah'ın emriyle insanlara tebliğ ediyorlar. Ama bir şey daha söylüyorlar. Şu anda 7 tane ayet-i kerimede biz tebliğime karşı, yani Allah için yapmış olduğumuz bu hizmete karşı sizden bir ücret talep etmiyoruz. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek ama derviş gönülsüz gerek. Öyleyse Allah yolunda yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı hiç kimsenin başına o hizmeti kalkmamak, hiç kimseye hizmetimizden dolayı onlardan bir ücret talep etmemek sadece Allah için. İşte Allah için olan sevgi şartsız bir sevgi. Şu olursa seni severim, şu olursa ben yaparım, şu olursa benim yaparım olayı şartlı değil. Şartsız. Çünkü o kişi bilir ki sahip olduğu her şey aslında kimindir? Allah'ın kendisine verdiğidir ve Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede tebliğime karşı sizden ücret talep etmiyorum. Çünkü benim ücretim Allah'a aittir. İşte bu sebeple Allah'ın bütün peygamberleri, Allah'ın bütün veli resulleri, bütün veli mürşitleri, vekil mürşitleri hepsi şu hakikati biliyorlar. Allah yolunda hizmet mukaddes bir görevdir, tebliğdir, peygamberlerin vazifesidir. Özellikle bu çağda, hidayet çağında Bu vazifeyi en üst seviyede yürüten sevgili kardeşlerimiz, Efendimizin müritleri, manevi talebeleri, hepiniz gerçekten bu konuda en güzel hizmeti yürütüyorsunuz. Ve yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da Allah-u Teala'nın katında çok güzel bir yeriniz var. Evet, sabikunel ahireni teşkil ediyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerine sahipsiniz ve bu güzelliklerin daha da artışını Rabbimizden Efendimiz nimetiyle diliyoruz. Ve şu sonuca ulaşıyoruz. Evet, mukaddes görev tebliğ, insanların mutluluğuna vesile olmak, insanları Allah'a davet etmek. Bütün peygamberler Allah'a davet etmişlerdir. Ve dinin esasına baktığımız zaman muhterem Efendimizin öğretisiyle üç esas üzerine Allah-u Teala dini bina etmiş. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Vahdet, tevhid ve teslim. Ne diyordu tek şeriatta? Baki müddine, dini ikame edin. Ve la teferraku, dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ma tedûm ileyh. Ama müşriklere senin davetin ağır geldi. Öyleyse iki şeyi hayatımızdan çıkartmamızı istiyorum. Şirki ve tefrikayı. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Evet, dinde fırkalara ayrılanlar kendilerini azaptan kurtaramazlar. Ama cemaat da yaralanlar, onlar da Allah'ın rahmetine mazhar olacaklardır. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez diyor Nebi Resulü Peygamber Efendimiz. Birleşmenin adresi daima hidayettir. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ve yapacağınız şey, Resulullah ve sahabe gibi örnek hayatıyla ne yapacaksınız, insanları Allah'a davet edeceksiniz. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar basirette Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol sırat-ı müstakim, işte o bizim yolumuzdur diyor. Sevgili kardeşlerim, fırka-i naciye kimlerden oluşuyor ey Allah'ın Resulü deyince, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Evet, ben ve sizin gibi deyince mürşitle müridi anlamamız lazım. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz mürşitlerin hasıydı. Ve ona tabi olan sahabede en güzel örnek insanlardı. Ben ve sizin gibi Allah'a davet edenler, sırat-ı müstakime çağıranlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hepimizin birincil vazifesi insanları Allah'a davet etmek. Bu davette zorlama var mı? Hayır, kesinlikle zorlama yok. Ama bu davette örnek olmak var. Bu daveti kolaylaştırmak var. Bu davet için hayatımızı seferber etmek var. Allah-u Teala'nın istediği bu inşallah. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni bütünü içerisinde var. Asr suresi nasıl şekilleniyor diyeceksiniz. Bir ve ikinci basamakta olanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler ama değerlendirmeleri yanlış. Onlara bir zarar dokunursa üzülürler, bir faydaya ulaşırlar, sevinirler. Allah'ın cephesinden baktığımız zaman Allah'ın ölçü birimi fayda ve zarar değil. Allah'ın ölçü birimi hayır ve şer. Derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Bir ve ikinci basamakta olanlar bu hakikati bilmedikleri için onların her iki grubunda gideceği yer cehennem. Ama sevgili kardeşlerim, tebliğe muhatap olduktan sonra bu bir ve ikinci basamaktan kurtulup da Allah'ın kendisine işittirdiği kişiler kimlerdir? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim kalben ulaşmayı dilerse üçüncü basamakta, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 furkan veriyor. Yani ne yapıyor 4. basamakta rahim esmasının tecellisi? 5. basamakta hicaben mestureyi alıyor. Basar hasezmin gışavatı perdeyi alıyor. O kişi mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor, semih asasını açıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor, fıkıh asasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri idrak edip kalbine indiriyor. Evet sevgili kardeşlerim, böylece o kişi ameni oluyor ki Vasr suresinde bütün insanlar hüsrandadır ama hüsrandan kendisini kurtarabilenler kimlerdir? Ameni olanlar. İster Allah Teala ameni desin, ister Allah Teala takva sahibi desin. Her takva sahibi amenidir ama her ameni olanlar takva sahibi değildir. Çünkü öyle ameni olan insanlar var ki takva sahibi değiller. Onlar kurtuluşta mı? Hayır. Onlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmiyor. Ama her takva sahibi kesinlikle amenidir. Yani Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir kişidir. Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü an derhal amenü kıldıktan sonra onu o halde bırakmıyor. Tekabin 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. En'am 125'e göre nur yolunu açıyor ve o kişi 4 kalp şartının sahibi olduktan sonra Allah ismini zikretmeye başladığı an Allah'ın katından bir çift nur, rahmet ve fazıl göğsüne geliyor. Açılan yolu takip ederek rahmet o kişinin kalbine sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala huşu içinde namaz kılın diyor. Huşu içinde namaz kılanlar onlar hak müminlerdir. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِمْ خَاشُونَ Müminler felaha erenlerdi. Kimler? Onlar huşu içinde namaz kılanlardır. Öyleyse kimin kalbine rahmet sızmışsa o huşu sahibidir. O huşu sahibi olanlar gerçekten gerçek müminlerdir. Ama kişi ameni olmuştur. Fakat kalben ulaşmayı dilemediği için Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etmiyor ve rahmet hiçbir zaman onun kalbine girmiyor ve onun kalbinde zerre kadar rahmet olmaması hasebiyle amenu olmasına rağmen kurtuluşta değildir. Sevgili kardeşlerim, işte rahim esmasının tecellisi çok manidar. Rahim esmasıyla Allah onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kim hacet namazı kılar da mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşit gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulallah, mübeşşirat nedir? Salih rüya. Yani kim huşu sahibi olup da hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa Allah ona mutlaka mürşit gösteriyor. Ve o gösterilen mürşide gidip biat ettiği zaman, tabi olduğu zaman Allah Teala gök kapılarını kendisine sonuna kadar açıyor. Herkese gök kapıları açılır mı? Hayır. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّوا اَبْوَابِ سَمَائِ Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz. Ama kim ki amenu olmuş, 12 tane insanı Allah'tan almışsa, Allah Teala mürşid kendisine gösterdiği zaman, gösterilen mürşide biat edip tabi olduğu zaman, o kişi 7 kalp şartının sahibi olur, 7 de nimetin de sahibi olur. 4 kalp şartına ilaveten Allah Teala kalbinin üzerindeki mühürü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor, imanı yazıyor ve 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah Resulü hadisinde ne diyor? En nezafetu minel iman. Yani nefs tezkiyesi nereden gelir? İmandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Ama kalbe iman yazıldıktan sonra tezkiyeci devreye giriyor ve tezkiye eden aslında devrin imamıdır. İster Bakara 129, ister Bakara 151, ister Ali İmran 164, ister Cuma 2'ye baktığınız zaman Resullerin birinci görevine, birinci görevi ayetleri tilavet ettikten sonra ikinci görev onların nefsini tezkiye etmek. Yani kısacası Allah bize şunu söylemiş oluyor. Ey benim kullarım, benim yardımım olmadan siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nitekim zaman zaman insanlar şunu söyleyebilmekteler. Benim kalbim tertemizdir. Yani başındaki kişi de diyor ki ya bu adam kalbini omo ile yıkamış herhalde onun için tertemiz. Halbuki ne aslında Kalbin temizliği kesinlikle imandan gelir. İman kalbe yazılmadıkça asla ve asla o kişi nefs tezkiyesini yapamaz. Ama imanın kalbe yazılabilmesi kişinin haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmasına bağlı. Tabi olduğu zaman aynı zamanda yedi nimetin sahibi olur. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İkinci nimet, kalbimize Allah imanı yazar. Üçüncü nimet, o güne kadar işlenen günahları Allah sevaba çevirir. Ve dördüncü nimet, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Beşinci nimet, nefs tezkiyesi. Altıncı nimet, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma. Ve yedinci nimet, iradenin güçlenmesi. Ve sevgili kardeşlerim, bütün bunlar hepsi aslında Allah'ın bir ikramı olarak Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Yani ruhun Allah'a teslimini biz diliyoruz ama ruhumuzu kendisine teslim eden kimdir? Biz değiliz. Allah'tır. Allah Teala bunu gerçekleştiriyor ve sanki biz yapmışız gibi de bizi mükafatlandırıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye ve teske kademelerini, yedi kademeyi bir bir geçiyoruz. Sonuçta yedi kademenin sonunda nefs tezkiyesiyle birlikte ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Ve sonuçta irademiz güçleniyor. Böylece biz Allah'ın dostu oluyoruz. Ermiş evliya oluyoruz. Yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın bir sevgilisi olmak. Görüyorsunuz ki bu dilek çok kolay. Hepimiz bu talebin sahibi olursak Allah Teala hepimize aynı kanun çerçevesinde bizi kendisine dost kılacaktır ve mükafatı 3 tane cennet, 3 dünya saadetin yarısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a olan tevekkülümüzü devam ettirebilirsek, vekil olmak, muhafız olmak. Kimdir vekil? Allah'ın kendisine vekil tayin ettiği kişi vekil edinen. Kimdir muhafız? O devrin imamın ruhu başımızın üzerine yer alan kişi. Allah bunu ikisini hangi ayette zikrediyor? En'am suresinin 107. ayet-i kerimesi. En'am suresinin 107. ayet-i kerimesine bakın Allah Teala ne buyuruyor? Lev şâallâhu mâ eşrekû. Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Mâ ce'alnâke aleyhim hafîze. Seni onlar üzerine muhafız tayin etmedik. Ve mâ ente aleyhim bi vekil. Ve sen onlar için bir vekil değilsin. Öyleyse sevgili kardeşim, her devirde devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesi kimin vekilidir? Allah'ın yeryüzündeki vekilidir. Allah onu seçmiştir, vekil tayin etmiştir. Ve siz Allah'ı vekil tayin ederseniz Allah'ın kendisine vekil kıldığı devreye girer ve onun ruhu başınızın önünde yer alır ve onunla korunmaya başlarsınız. Ama Allah Teala bu devrin imamın ruhunu kime göndermiyor? Şirk koşanlara göndermiyor. Ancak şirkten kurtulanlara gönderiyor. Onun için senin davetin müşriklere ağır geldi. Eğer daveti kişi kabul ederse şirkten kurtuluyor. Ondan sonra da Allah Teala onu muhafazasına alıyor. Sağdan, soldan, önden, arkadan onu koruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım. İşte bu kolaylık içerisinde sahabe bize de örnek olmuş. Neyle? Karşılaştıklarında ve Asr-ı serisini okumakla. Ve biz de bugün hidayet çağında ve Asr-ı suresinin Kur'an'ın bir türünü muhtevasını aldığını Efendimiz'den öğreniyoruz. Ve bunun sadece ilk 21 basamağı bir dilek olduğunu öğreniyoruz. Sadece bir dilek. Yani Efendimiz diyor ki İslam'ın yaşanmasında yarı yarıya kalbimizin nurlanmasını Allah garanti ediyor. Neyin karşısında? Bir dilek. Gerisi Allah'ın ikramı. Gerisi Allah'ın ikramı. Öyleyse siz de Allah'ın ikramına mazhar olmak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız ne kaybedersiniz bir dilek? Kalpten ulaşmayı dileyin. O zaman da Al-İmran suresinin 133, Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala size şöyle hitap ediyor. Sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennatin erdu semavati vel ard uydetil muttakin. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Bir dilek ama bunun mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Evet, siz de hayır hazırsanız, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden Hasr suresini sahabe gibi yaşamak istiyorsanız, siz de birbirinize karşılaştığınızda ve Hasr suresini birbirinize okumak istiyorsanız, o zaman tövbe için hazırsanız, sizden istirhamımız ayağa kalkmanızı ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Bu tövbeyi bu şekilde gerçekleştirmek için. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Evet, hazırsanız başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda.
1: Allah'ın huzurunda.
0: Yaptığım günahlardan tövbe ederek.
1: Yaptığım günahlardan tövbe ederek.
0: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
1: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
0: Ve Allah'ın emir ve yasaklarına.
1: Ve Allah'ın emir ve yasaklarına.
0: Uyacağımıza yemin ederek.
1: Uyacağımıza yemin ederek.
0: Allah'tan kendisine.
1: Allah'tan kendisine.
0: Kitap sancakta.
1: Kitap sancakta.
0: Nur ve kılıç verilen.
1: Nur ve kılıç verilen.
0: Devrin imamına.
1: Devrin imamına.
0: Ve onun vekilinin emirlerine.
1: Ve onun vekilinin emirlerine.
0: İtaat edeceğime.
1: İtaat edeceğime.
0: Yemin ederek.
1: Yemin ederek.
0: İhsanla.
1: İhsanla.
0: Tabi olduk.
1: Tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah ellesin, mübarek olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka bir her an mutluluk, her an konferanslarda tekrar birlikte olmayı Rabbimizden, Efendimiz hizmetiyle diliyoruz. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Yalova'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. İnsanlar Fatiha ölülere okunmaz, Fatiha'nın anlamı yaşayanlar içindir diyorlar. Bu konuda doğru olan nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Fatiha ölülere de okunur, yaşayanlara da okunur. Allah hepimizi yaratandır ve Allah Teala en üst noktada insanı yaratmıştır ve insan için Allah'ın hedefi mutluluktur. Ve bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Bir ahiret mutluluğu, bir de dünya mutluluğu. Öyleyse ahiret mutluluğu sevaplarımızın günahlarımızdan fazla olması ile gerçekleşir. Kim Fatiha'yı okursa kesinlikle derecat kazanır. Yani hangi ayet-i kerime okusan derecat kazandığınız gibi Fatiha'yı da okuduğunuz zaman derecat kazanırsınız. Özellikle onu ifade edeyim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i ders edinin. Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Şeytana insanı karşı koruyan bir kalkandır. Ve amel terazisini ağırlaştırandır. Öyleyse kim Fatiha'yı okursa derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Ahiret saadetinin olması olmaz şartı sevaplarımızın günahlarımızdan fazla olması ile mümkündür. O zaman Kur'an-ı Kerim ahiret saadetimizin kesin

kulluğumuza bağlı. Ama başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu durumundadırlar. Öyleyse yaşayanlara Fatiha okuduğumuz zaman onlara vermemiz gereken ders nedir? Allah buyuruyor ki Fatiha'da sadece sana kul oluruz. O zaman yaşayan kişiye bu mana itibariyle Fatiha okuyup anlattığımız zaman demek ki başlangıç noktasında insanlar hep şeytanın kulu durumundadırlar. Zümer 17'ye göre ama Allah Teala sadece kendisine kul olmamızı buyuruyor. O zaman yaşayan kişilere de Fatiha okunur, ölenlere de Fatiha okunur. Yaşayanlara da ders almaları istikametinde onların Allah'a ulaşmayı dilemesi için okunur. Kul olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Onlar ki tağutta kul olmaktan iştinab edinler. Demek ki başlangıçta herkes tağutun kulu durumunda. Nasıl kurtarmışlar kendisini? Ve anabu ilallahi. Allah'a yönelmişler. Allah'a kul olmuşlar ve kullarımı müjdele diyor. Dolayısıyla ikisi de Fatiha'nın muhtevası içine. Bir taraftan kişi kendi kendine Fatiha okuduğu zaman Kur'an tilaveti açısından derecat artırımıdır. İkincisi de Fatiha okuduğu zaman ders almak suretiyle birinci safa kulluk ile başlayan bir muhtevayı da içeriyor. Öyleyse Fatiha ölen insanlara da okunuyor. Ölen insanlar bir sebeptir. Kişi derecat kazanır. Fatiha yaşayan insanlara da okunuyor. Fatiha'dan almamız gereken şeytandan kurtulup Allah'a kul olma dersini içeriyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, günümüz İslam tatbikatında nefsini bilmek, nefsine arif olmak, nefs cihadı ve nefs tasfiyesinin yanı sıra nefsine zulmetmek, nefsini hüsrana düşürmek diye kavramlar insanlara anlatılmıyor. Nefsle ilgili bu kavramların bilinmemesi insanları hangi sonuca ulaştırıyor? Çok güzel gerçekten. Tekrar kainatı yoktan var eden Allah'tır. Ve kainat yokken de Allah vardı. Allah'ın yarattığı kainat altı alemden oluşuyor. Emr alemi karşıt emr alemi veya zahiri alem karşıt zahiri alem, gayb alemi karşıt gayb alemi, emr alemi karşıt emr alemi. Emr aleminde melekler var, zülmani alem. Gayb aleminde cinler var, cinlerin nefsleri. Zahiri alemde insanlar var, insanların nefsleri. Ve bu kainat görüldüğü gibi insan ruhu şeklinde iç içe. İşte bu iç içe insan ruhu şeklinde olan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni insan şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Ve bütün insanlar hayata dünya gezegeninde başlıyorlar. Ama serbest irade sahibi insanlar için önünde iki yol var. Bir doğar doğmaz üzerlerinde bulundukları negatif yol. Çünkü doğuştan herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Belki böyle bir resim de yapılabilir. Doğuştan herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten kendisini kurtarabilmesi ancak Allah'a ulaşma dileğiyle. Yani herkese bu negatif koşullar veriliyor. Bunların pozitife çevrilmesi bizden isteniyor. Ve bir dilekle başlıyor. İşte bu dilekle başlayan 19 negatif özellikten kurtulmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle, nefsin cihadıyla gerçekleşir. Ama bunu yapmadığı takdirde kendi haline bırakırsa o zaman o kişi kendini nefsine zulmeden, nefsini hüsrana düşürenden birisidir. Zaten başlangıçta herkes hüsranda. Ne diyor Allah-u Teala? Belki onu da yapmışızdır. Bakalım. Gideceği yer cehennem. Şöyle söyleyelim. Bunu da şöyle değiştirebiliriz. Herkes hüsranda. 19. özellik. Başlangıçta herkes hüsranda ve Asr suresine göre. Vel asr suresini ifade edemeyi. Vel asr innen insan ele fi husr. Bunu öyle değiştirelim. Yani herkes hüsranda. Bu insanların kendisini hüsrandan kurtulması, kendi nefsine zulmetmekten kendisini kurtarabilmesi ancak bir dilekledir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir.

0: Bunu anca kişi kendi kendine yapabilir mi? Hayır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah-u Teala kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuru ile diriltir. Başlangıçta herkesin kalbi ölü mü? Evet. Bakın ne diyor? Herkes sağır, dilsiz ve kör ve ölü. Herkes ölü durumda. Ama bu ölü kalpler neyle diriliyor? Hikmet nuruyla. Öyleyse bir insanın kalbinin dirilebilmesi hikmet nurunun sahip olmasına bağlı. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz her alimle değil, hikmet sahibi alimle oturuyor. Yani sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünya rağbetten zühde. Yani bakın her alimle değil. Sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye çağıran hikmet sahibi alimle oturunuz. Buraya bir ilave yapalım. Hikmet sahibi alimle oturunuz. Çünkü hikmet sahibi alim hikmet nurunun sahibidir. O zaman kimin Kur'an-ı Kerim'i nereden öğrenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. İki tür alim var. Hazreti Ömer diyor ki bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yine bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle münafık. Onlar da alim, onlar da din öğretiyorlar ama onlar bu ümmet için en büyük fitneyi teşkil ediyorlar. İnşallah beş şeye çağıran hikmet sahibi alimle. Hikmet sahibi alim hikmetin sahibidir. Hikmet sahibi alim ihlasın sahibidir. Hikmet sahibi alim tevazunun sahibidir. Hikmet sahibi alim Allah nasihatle vazifelendirmiş. Hikmet sahibi alim yakinin sahibidir. Hikmet sahibi alim dünyayı rağbetten kesilmiştir ve hikmet sahibi alim bu özelliklerin sahibidir. Allah'ın izniyle. İnsanları hangi sonuca ulaştırır? Onların hem ahiret ve dünya saadetine engel olur. Tekirdağ'dan bir kardeş muhterem hocam. Birinci suali çevremdeki insanlara tebliğ yaptığım zaman bana tarikatın, tasavvufun Kur'an-ı Kerim'de olmadığını ve mürşidin şirk olduğunu, zikir farz olmadığını ve mürşid için hacet namazı Kur'an'da olmadığını söylediler. Bu konudaki ayetleri söyleyebilir misiniz? Evet. Sevgili kardeşim, tarikatın olmadığını söylüyor. Tarikat bir Kur'an-ı Kerim gerçeğidir. Tarikatla ilgili ayetlere baktığımız zaman bir kere tarik yoldur. Tarikat da yollar demektir. Kur'an'daki tarikat gerçeğine bakalım Allah Teala ne diyor? Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde ve lekad halaknakum fevkakum seb'a teraike ve ma kunna anil halki gafilin. Devrin imamın ana dergahından 7. gök katına 7 tane tarikle ulaşılır ve 7. gök katında 7 alemden oluşan bir muhteva ile ruh Allah'ın zatına ulaşır. Dolayısıyla Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı müstakim yolunun 4 bölümden bir tanesi dikey birinci dikey bölümü tarik-i müstakimi oluşturuyor. Öyleyse tarik-i müstakim bir Kur'an gerçeğidir. Vallahi Teala kişi eğer tarik-i müstakime ulaşıp mürşidine tabi olmazsa mutlaka onun mürşidi şeytandır. Nisa 168'e göre. Muhakkak ki inkar edenler ve zulmedenleri başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edenleri, saptıranları kimdir bu mürşide ulaşmaktan men eden? Tarikat yoktur diyen kişi. Allah onları mağfiret etmez, onları sırat-ı müstakime yani tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor. Öyleyse bir Allah'a ulaştıran tarik-i müstakim var. Bir de şeytana götüren, cehenneme götüren tarik-i cehim var. Allah Teala bunları hep ayetlerde söylüyor. Ve Allah Teala kime yardım edeceğini de bir söylüyor Cin 16'da. Eğer onlar tarikat üzere olsalardı. Şimdi Tarikat üzere olmak mürşide tabiyeti gerektiriyor. Yani onlar mürşitlerine tabi olsalardı, onlara katımızdan kalpleri doyuncaya kadar rahmet verirdik. Tasavvuf yoktur diyor. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Size Allah'ın kitabı ve sünnetimi, Allah'ın kitabı ve ehli beytimi bırakıyorum. İşte tasavvuf, Resulullah'ın hadiste zikrettiği Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesidir. Resulullah'ın sünnetidir tasavvuf. Resulullah'ın sünneti olduğunu hangi ayet bize söylüyor? Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi. Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi ne diyor? وَاسْفِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَاشِي يُرُدِينَ وَيَشَهُمْ. Tasavvuf neyle yaşanır? Tasavvufun odak noktasında mürşit ve mürit vardır. Şimdi hemen bu ayet-i kerimeye bakalım. Sabah akşam onun zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabretir. Allah'ın zatını dileyenler, sabah akşam dileyenler onlar mürittir. Allah'ı murad eden kişi. Ama Allah'ı murad eden kişi kimine tabi olmuştur? Mürşidine tabi olmuştur. Ve mürşide Allah-u Teala emrediyor. Sabah akşam Allah'ın zatını isteyerek, yani müritlerle beraber Rabbine, dua edenlerle beraber sen de onlarla bulun. Dünya hayatının ziynetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına tabi olan kimselere isteyerek itaat etme. İşte insanoğlunun iki tane düşmanından bir tanesi nefstir, dünyadır. Diğeri de bu dünyayı bize gösteren şeytan, insan şeytanlar, cin şeytanlardır. Her ikisine de işaret edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de olmadığını, tam tersi Kur'an-ı Kerim'de olduğunu izah ediyoruz. Ve mürşidin şirk olduğunu, tam tersi mürşide tabi olmayan kişi delalettedir, şirktedir. Hemen mürşidine tabi olmayan 10 ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Ondan evvel gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Her delalette olan şirkte midir? Evet. 19 negatif özelliği de bu kenara alalım ve tek tek inceleyelim. Yani başlangıçta herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi delalettir. Delalette olan herkes şirktedir. Bakın ikinci nokta şirktedir ve delalettedir. Öyleyse onlar ondan önce delaletteydiler demek, onlar şirktedir demektir. Mürşide tabi olmayan herkes şirktedir. Arap 186. Mürşidlere tabi olmayan kişi için bir hidayetçi mürşit yok, şirkte olan kişi için. Nahl 36. Mürşidine tabi olmayan delalette kalır. Kehf 17. Şirkte olanlar, mürşidine tabi olmayanlar için bir mürşit yok. Taiz 23. Tek tek inceleyebilirsiniz. O zaman aslında Kur'an-ı Kerim gerçeğine, Kur'an-ı Kerim gerçeği mürşidin şirk olduğu, mürşide tabi olmayanın şirkte kaldığı, zikir farzdır. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Müzemmil 8 zikri farz kılmış. Ahzab 41 çok zikri farz kılmış. Nisa 103 daimi zikri farz kılmış. Ayetler gayet açık ortada. Hacet namazı ile Kur'an'da mürşide ulaşmak için hacet namazı yoktur diyor. Vardır. Allah-u Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde bunu söylüyor. Vestaînû bis-sabri ve's-salâti. Sabır ve namazla istihane-i mürşidinizi isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Mürşid niçin isteniyor? Mürşidsiz insan ruhu Allah'a ulaşamaz. Gök kapıları o kişiye açılmaz. Nasıl ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli melekler görev yapıyorlarsa, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasında da gök katlarının kapısı kendisine açılan devrin imamı mürşitle bu seyri sülük yapılır. Allah razı olsun. İkinci suali, Allah'a ulaşma dileğinin önemini ve dileme ayetlerini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşma dileği Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede, kim bu dileğin sahibi değilse Allah onları delalete bırakır. Delalete olanlar için bir hidayetçi yok. Ama kim 7 ayet-i kerime gereğince Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları mürşidine ulaştırır. Belki ne yapılabilirse olsaydı tek bir şeyde, yani bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler 7 ayet gereğince delalette kalır. Delalette onun için mürşit yok. Hemen sağ tarafında da 2, Allah'a ulaşmayı dileyenler 7 tane ayet-i kerime, onları mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Öyleyse ulaşmayı dileyenler için mürşit mutlaka var. Allah onları ulaştırıyor. Ulaşmayı dilemeyenler için, onlar için bir mürşit bulunmaz. Çünkü Allah onları delalette bırakıyor. Peygamber Efendimiz'in bu konuda da 7 hadisi var. Daha çok hadisi var ama biz başlıca 7 tane hadis sizlere veriyoruz. Evet. Bakın hadislerde de o zikrediliyor. 4. sual Moğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. 1. suali: bazı insanlar secde etmenin namazda yaptığımız gibi alnımızı yere değdirip yere kapanmak olmadığını iddia ediyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, İsra suresinin 109. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun böyle olduğunu buyuruyor. Çeneleri, alınları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. Bu olay secdeyi ifade ediyor. Secdede ağlarla huşuları artar diyor. Şimdi olmadığını söylüyorlar. O zaman bu zat-ı muhteremlere söyleyelim bakalım, onlar secdeyi nasıl tarif ediyorlar. Hadi bu bizim yaptığımızı yanlış görüyorlar da onların bildiği bir secdeyi bize göstersinler bakalım nasıl yapılıyormuş. İkinci suali: Akaf 29'daki ayet-i kerimede geçen uyarıcı cinler, Enam 130'da geçen cin resuller müdür? Evet. Her resul nezirdir. Her nezir de resuldür. Kur'an-ı Kerim gerçeği. Öyleyse kim neden Peygamber Efendimiz'in sohbetine katılıyor? Peygamber Efendimiz arada birisi değil. Asaleten devrin imamı, asaleten devrin imamı olanlar, kavim resulleri hikmetin ötesini kimden arırlar? Kavim resulleri hikmetin ötesini devrin imamından öğrenirler. O zaman bu nezirler Resulullah'ın sohbetine katılarak ne öğrenmişlerdir? Hikmetin ötesini öğrenen, onun sohbetinde katılan ve kavimlerine nezir olarak dönenlerdir. Cinlerden bir grubu Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an'ı dinleyen cinler okumak olarak tamamlanınca kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Enam 130 ayeti Allah-u Teala kıyamet günü cehenneme giren bütün cinlere ve insanlara hitap ediyor. Allah-u Teala insanlara da cinlerde de Resuller olduğunu söylemektedir. Bunun yanında ne bir Resuller, Peygamber Resuller vardır. Ancak cinlerden, ne meleklerden, ne de ne bir Resuller olmaz. Sadece ne bir Resuller insanlardan seçilir. Ama cinlerden ve meleklerden veli resuller seçiliyor. Allah razı olsun. Mutlaka nebi resul veli resullerden üstün. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç istisna görülmemiştir. Bütün resuller de nebidir. Sözü Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşüyor. Kullu resulün nebiyin olayı Kur'an-ı Kerim'e aykırı. İşte o tersliği ifade eden ayetlerden bir tanesi de bu ayettir. Çünkü burada cinlerden de insanlardan da Resuller seçiliyor. Ama cinlerden bir nevi Resul söz konusu değil. Enam 75'te Allahu yestefi minel melaiketi resulen minen nas. Meleklerden de insanlardan da Resuller seçiliyor. Ama meleklerden bir nevi Resul söz konusu değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli Cappur Hocam. Mübarek ve güçlü kanallerinizden hürmetle vasiyetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kıymetli hocam, izninizle bir sualimiz arz olacaktım. Bugün İslam alemi vasıta emirlerini hedef emirler olarak İslam'ın 5 şartına dayandırmaktadırlar. İslam alemi bu yanlış anlayıştan nasıl kurtulabilir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kıymetli hocam. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aleyküm selam ve rahmetullahi. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bugün İslam alemi vasıta emirleri, hedef emirler olarak İslam'ın 5 şartına dayandırmaktadır. İslam alemi bu yanlış anlayıştan nasıl kurtulabilir? Sevgili kardeşim, çok basit. Hedef emirleri din tatbikatından çıkartan vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan 2 tanesini devre dışı bırakıp İslam'ın 5 şartına indirgen kimlerdir? İnsan ve cin, şeytanlar. Ama Bunlardan kurtulmak ancak hikmet sahibi alimle mümkündür. Nitekim hem Resulullah'ın hadisi var hem de Kur'an ayet-i kerimesi var. Kur'an-ı Kerim'i kişi okuyor ama Allah-u Teala şunu söylüyor. Diyor ki Enbiya'yı da bilmiyorsanız zikir haline sorun. E şimdi aslında herkes bilmiyor. Herkesin bilmediğini başlangıçta nereden biliyoruz? Ayetlerden gafildirler. E ayetlerden gafil olan bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e okumaya başladıkları zaman Allah-u Teala Ali İmran 7'de şöyle diyor. Bu kitabın bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabihtir. E müteşabih ayetleri Kur'an'ı kendi kendine okuyan insanlar kalbi yapı itibariyle 3 grupta toplanıyor. Kalbinde zey olanlar. Müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Fitne çıkartıyorlar. E rasyon da Kur'an-ı Kerim müteşabih ayetlerine okuyor ama tezekkür edemiyor. İkisi de Allah'tandır diyor. O da tezekkür eder. Açıklayamıyor. Yani diyor ki ben bu müteşabih rasyon, ben dilimde derinleşmişim, ilmim çok üst seviyede ama ben müteşabih ayetleri bilmiyorum. Her ikisi de Allah'tandır. Müteşabih ayetleri açıklayan sadece kim var? Ulul Elbab. Ulul Elbab kime soruyor? Ulul Elbab Allah'tan öğreniyor. O zaman eğer Kur'an-ı Kerim'de yer alan müteşabihatın manasını sadece Ulul Elbab Allah'tan öğreniyorsa biz o zaman kimden öğreneceğiz? Biz de Ulul Elbab'tan öğreneceğiz. Onun için Allah Teala Enbiya 7'de diyor ki bilmiyorsan, neyi bilmiyorsan, müteşabih ayetleri bilmiyorsan kimden öğrenebilirsin? Zikir ehlinden, Ulul Elbab'tan öğrenebilirsin. Öyleyse herkes Kur'an-ı Kerim'i Ulul Elbab'tan, hikmet sahibi alimden öğrenecek. Çünkü müteşabihatın manasını sadece Ulul Elbab bilir. Ulul Elbab da kendi kendine bilmez. Allah'tan öğrenir ve öğretmekle vazifelidir. O zaman Allah Teala sistemi o şekilde kurmuş. Biz Kur'an-ı Kerim'i kendi kendimize değil okuyabiliriz, derecat kazanırız ayrı. Ama Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak istiyorsak mutlak surette hikmet sahibi alimden öğreneceğiz. Nitekim Allah Resulü Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Hidayetle okumak mürşitle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Mürşide tabiatla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir ve İslam alemi bu yanlıştan ancak hikmet sahibi alemin öğretisiyle kurtulabilir. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Buradaki temizlenme aynı zamanda nefsimizin temizliğidir diyebilir miyiz? Elbette. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 103. ayet-i kerimesinden. Allah Teala Tövbe 103'te ne diyor? Onların mallarından sadaka alarak al, onunla onları temizle ve tezkiye et. Onlara dua et. Dolayısıyla bu ayet onun ispatıdır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Ramazan'da zekatın ve birin haricinde verilen fitrenin hikmeti nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah için yapılan her şey muhakkak ki bir sebebe dayalıdır. O ayın faziletli, Allah'ın emrettiği biçimde hepimize nasip olması bir nevi, o fitrenin de verilmesi Ramazan'ı Allah'ın emrettiği biçimde ihya etmemiz bir sebeptir. Allah razı olsun. Günahlarımızın kefaretidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'da bir izleyicim muhterem hocam, her meselede Kur'an'a bakmamız gerektiğini, Kur'an'a uymayan hiçbir şey kabul etmememizi ve kainatın insan bedeni şeklinde olduğunu buyurdunuz. Kur'an'da kainatın insan bedeni şeklinde olduğunu hangi ayette söylüyor? Açıklayabilir misiniz? Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerde olanların hepsini kendine mütüf olarak size müsahar, emre amade kıldı. Kainattaki her şey insanın emrine müsahar kılmışsa buradan şunu anlıyoruz aslında kainatın şekli insan şekli. E nereden biliyoruz? Ya Allah Teala yerin göğün kendisine gösterdiği en üst noktadaki Allah'ın tasarımında olan devrin imamından biliyoruz. Allah Teala ne diyor? Mesela nebilere ve devrin imamlarına Allah tasarruf eder. Nebiler insandırlar. Allah Teala kainatın bütününe tasarruf ediyor. İşte Araf 188. Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Bunu kim söylüyor? İnsan olan, beşer olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz söylüyor. Öyleyse Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tasarruf ediyor. O zaman Allah kainatı mülkü olarak kabul ediyor, tasarruf ediyorsa kainatın şekli nedir? İnsan şeklindedir. Çünkü insana tasarruf ediyor Allah Teala. Enfal 17'de keza öyle, bütün bunlar hepsi bize Allah'ın daimi tecellisi insan vücudu şeklinde olarak zikredilmiş. Ve bir başka hakikat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah insanı kendi suretinde yarattı. Buradan da o sonuca ulaşabiliyoruz. Azerbaycan'da bir izleyicimiz Muhterem Hocam, şeytan hem korkuyor hem de Allah'ın emrine uymuyor. Korkmasına rağmen Allah'ın emrine nasıl uymadığını açıklar mısınız? Ona bunu yaptıran nedir? Sevgili kardeşlerim, ümit ve korku söz konusu. Korkuya dayalı bir din tatbikatı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz. Allah kimin duasını kabul eder, kimin duasını kabul etmez? Allah duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani kalbinde rahmet olmayan kişinin duasını kabul etmez. O zaman rahmet yoksa bu kişilerin öğretisi korkuya dayalıdır. Muhterem Efendimiz, insanla Allah arasındaki ilişki tamamen sevgiye dayalıdır. İlla korkuyu devreye alacaksak bu korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Başlangıç noktasında Allah Teala insanı çok mu seviyor? Çok seviyor. Çünkü insan olarak yaratmış. İnsan olarak yarattığı herkese ruhundan üfürmüş. Allah kendi ruhundan üfürdüğüne göre varlıklarda, yani yarattığı mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Ama bu en çok sevdiği insan Allah'ın kendisine bahşettiği hayat senaryosunda o sevgi sermayesini tüketip iflas edebilir, sevgisini de arttırabilir. İşte tamamen iradesiyle kendi seçimine bağlıdır. Eğer Allah'a ulaşmayı diler, müşidine tabi olur, teslimlerini bir bir gerçekleştirirse Allah Teala onu daha çok sever. Evvela o kişi Allah'tan hoşlanır, Allah'ın ona sevgisi artar. Sonra sever, daha da artar. Sonra aşık olur, daha da artar. Sonra hayran olur, en üst noktada olur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide sevginin artışını görüyoruz. Ama hayır, Allah'a ulaşmayı dilemezse her gün Allah Teala'nın ona başlangıçta vermiş olduğu sevgi sermayesini her gün biraz daha zarar ederek tüketir. Ve sonuçta iflas edenlerden olur. Ve Allah'ın huzurunda o sevgiyi tamamen boşa kullanmış, varlıklar aleminde en kötü noktaya ulaşır. Yani öyle bir varlık olur ki hayvanlardan daha derekede olur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azerbaycan'dan selamlarınız var. Muhterem hocamız, sizler çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Bir sualimiz var inşallah. Bir Allah dostu Allah'a itaat eden zindanlarda olsa bile bahtiyardır. Allah'ı unutan saraylarda olsa bile bedbahtır diye buyurmuştur. İnşallah bu söz açıklar mısınız? Saygı ve sevgiyle ellerinizi öpüyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olursak, bir Allah dostu, Allah'a itaat eden zinlarda olsa bahtiyardır, Allah'ı unutan sarayda olsa bahtiyardır. Bunu açıklar mısın diyor kardeşimiz. Evet sevgili kardeşlerim, bizim bir slaytımız var. Allah'ın ülkesi ve şeytanın ülkesi. Aslında bütün kainat Allah'ındır. Ülkeler de Allah'ındır. Ve insanlar yaşıyor. Ama bu hayat senaryosu içerisinde Allah'ın cezalandırdığı, hapse attığı kişiler var. Bir de Allah'ın güzel hayat kendisine bahşettiği kişiler. Bu neye göre şekilleniyor? Akil ve bali olduğu noktadan itibaren kişinin Allah'ı dilemesine veya dilememesine göre şekilleniyor. Çünkü Allah Teala diyor ki bütün bu kainatı senin için yarattım ama sen de boşuna değilsin. Seni kendim için yarattım. Öyleyse her şeyin uğruna yaratıldığı insanın hedefi Allah'tır. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Şimdi eğer yaratılış hedefine uygun olarak bu kişi yapmadığı takdirde, yapmıyorsa, Allah'a isyan ediyorsa, o zaman mülkünde, mesela şu anda hangi ülkede birisi isyan ederse, kolluk kuvvetleri onu alır tutuklar, hapse atar. İşte hapis bir nevi Allah Teala'nın zindanı. Ama bu zindanda kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse hemen zindandan kurtulup Allah'ın ülkesine geçer, mutlu olur, bahtiyar olur. Ama Allah'ı unutan, yani kişi ömür sermayesi içerisinde hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman sarayda da olsa, nerede olursa olsun, kesinlikle mutsuz, huzursuz, bedbahtır. Dünyada sarayda gibi görünen ama gerçekte Allah katındaki yeri zulmani yer, alem olan ama dünyada çok sıkıntı çeken ama Allah katında, Allah'ın ülkesinde olan nice insanlar var. Öyleyse her şey Allah'ın insanlar için tayin ettiği hedefe göre şekilleniyor. Hedefine doğru yolculuk yapan kişi zindanda olsa bahtiyardır. Allah'ın kendisi için seçtiği hedefe kilitlenmeyen, ona doğru hareket etmeyen kişi kendi haline yozlaşmaya kalırsa sarayda da olsa bedbahtır. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programı daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimiz. Fatiha maasaravad. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha maasaravad.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Sihir, Türkçe karşılığı büyü ve hüddamdan korunmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, yaratılan mahlukatın içerisinde insan en üstün mahluk olarak Allah tarafından yaratılmış ve Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünün halifesi olduğunu buyuruyor. Kime söylüyor? Huzurundaki meleklere ve onlar arasındaki de cinlere. Ve iskale rabbuke lil melaiketi unca'li fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Melekler kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir ya Rabbim? Biz ki seni de onu tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Adem Aleyhisselam'ı esmaları öğretti. Aynı zamanda Adem Aleyhisselam'ı meleklerden ve cinlerden üstün kılan zatından üfürdüğü ruhu buyuruyor Rabbimiz. Ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. İşte Harut-u Marut isimli iki melek Ya Rabbim biz seni tesbih ve takdis ederken bu adamın selamı bizden üstün kılan şey ne? Deyince Allah-u Teala'nın cevabı ben ona nefs verdim. O nefsine karşı cihadı başarabilirse sizden üstündür. Ama cihadı başaramazsa, nefsine ram olursa, nefsinin zebunu olursa, şeytanın elinde bir oyuncak olursa o zaman şeytanla birlikte esbeli safirine gidecek olan birisi. İşte bu Harut Marut isimli iki melek bu nefs ne menem bir şey ya Rabbim bize de nefs ver. Biz ondan üstün olduğumuzu ispat ederim. Allah Teala tamam diyor. Ve onları nefs vermek suretiyle yeryüzüne gönderiyor ama bir görev de veriyor kendilerine. İnsanlara hüddam ilmini, sihir ilmini öğretmek üzere. Ama bir şartla onlara sihir ve büyüyü, hüddamı öğrenmeyin. Öğrenirseniz kafir olursunuz. Sonsuz hayatı cehennemde geçirirsiniz demedikçe kimseye öğretmezlerdi. Bu ayet-i kerime Bakara 102'de geçiyor. Ayet-i kerimeyi beraberce bakalım. Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği okuduğu şeylere tabi oldular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, zihir yapmadı, kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri Babil şehrindeki iki meleğe Harut-u Marut'a indirilen şeyleri öğretmek kafir olurlar.
Demek ki bu zulmani ilimler insanlara öğretenler şeytanlar. Ve nasıl Rabbani faydalı ilim varsa zulmani insanlara zarar veren, onları huzursuz ve mutsuz kılan, hayatı zehir eden zulmani ilimler de ki bunların başında sihir, büyü, hüddam ilmi geliyor. Allah Teala oysa onlar biz sadece bir fitneyiz. Sizin için bir imtihanız. Demek ki sevgili kardeşlerim zulmani ilimlerin öğrenilmesi veya öğrenilmemesi Allah Teala insanların öğrenmesini istemiyor. Yasak olan bir film. Var. Sihir, büyü, hüddam ilmi var ama öğrenilmesi yasak. Öğrenirseniz kafir olsunuz. Sonsuz azabı cehennemin en derin yerine geçirirsiniz diyor. Biz sizin için bir fitneyiz, imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden Harut ve Marut isimli iki melekten bir erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Allah'ın izni olmadan onunla sihir ve hiç kimseye zarar verebilecek değillerdi. Onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyler öğreniyorlardı. Bir faydalı ilim var, Rabbani ilim. Bir de zulmani ilim var, zarar veren ilim. İnsanlar kendilerine zarar veren şeyi öğreniyorlar. Andolsun ki onlar sihri ve ona ait bilgileri satın alanlar kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını kesin olarak öğrendiler. Kimden öğrendiler? Harut ve Marut isimli iki melekten çünkü bir şartla öğretiyorlardı. Elbette onunla sihire karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Demek ki sevgili kardeşlerim, insanlara zarar veren zulmani ilim, zarar veren ilim, sihir, büyü, hüddam ilmi var. Allah tarafından yasaklanmış. Ama yasak olmasına rağmen bazen bu insanlar Allah'ın emrine karşı çıkarak öğreniyorlar ve oradan bir menfaat elde ettiklerini sanıyorlar. Sakın sihir ilmini öğrenmek suretiyle kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmiyorlardı. Harut ve Marut isimli iki melek sihir merakları ve onu geçim vasıtası yapanlar o ikisinden yani Harut ve Marut iki melekten bu zararlı ilmi öğreniyorlardı. Ama Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Burada Allah'ın muradı ne? İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 12 tane ihsan verir. Gözlerindeki hicabın müstürüyü alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbindeki kineti alır. İhfatı koyar. Kalbinin nur kapısını kendisine çevirir. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişiyi huşuya ulaştırır. Ve o kişiye irşat makamını gösterir.
12. İhsan, irşat makamını görmek üzere hacet namazının kılınması, mürşidin gösterilmesi, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide gider de Allah'ın kendisine verdiği mürşid sevgisiyle o mürşide tabi olursa, önünde diz çöküp el öperse, tabiyetini gerçekleştirirse, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi. Arşın sahibi olan Allah, dereceli yükselten Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. O kişinin ruhuna başının üzerine geldiği için senin Allah'a ulaşma günün ya mütelakın geldi diye onu uyarmak için geliyor. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelip yerleşirse o ruh Allah'ın bir nimeti ama başının üzerine geldiği kişi için de bir muhafız. Önden arkaya doğru uzanan kişinin iki ellerinin arasında saha içerisinde ya dışarıdan değil iki ellerinin arasında boydan boya önden arkaya doğru uzanır. Muhafız olur. O kişiyi korumaya başlar. Allah Teala Hicr suresinin 88. ayet-i kerimesi, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesi ve Rad 11'de dört cepheden devrin imamının ruhunun o kişiyi nasıl koruduğunu ifade ediyor. Evet, Hicr 88, müminlere, kalplerine iman yazılmış kimselere kanatlarını indir. Ne zaman kişinin kalbine iman yazılır? Mürşidin 12 tane insanla tabi olduğu zaman. Şuara 215, müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını indir. Ne zaman sağdan soldan o kişiyi korur? Mürşidine tabi olduğu zaman. Tekrar o slaytımıza geçecek olursak. Rahat 11'de önden ve arkadan onu korur. Önünden ve arkasından, önden ve arkaya doğru uzanan, takip eden, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler, Allah'ın emrinden olan bir dizayn içerisinde o kişiyi korurlar. Allah Teala devrin imamına ki bütün nebiler asaleten devrin imamlarıdır. Asaleten devrin imamları için Allah Teala Enfal 64'te ey peygamber, ey Allah'ın nebisi, Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytanın sihir ve büyüsünden kurtulmak, korunmak var mıdır? Evet. 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak. Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ve onun peygamberi, Allah'a giden yolculukta önlerindeki tehlikeleri Resulüyle açıklıyor, beyan ediyor. O tehlikelerden korunmanın vasıtalarını da veriyor. İşte 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kabile hayatını yaşayan Bedevilere bir peygamber olarak gönderiliyor. Ve özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her aşireti ismiyle zikrederek kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, ey Abdüşşems oğulları, ey Kab İbni Lüvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları,
kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Amut Talip oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Sevgili kardeşlerim, insanı yaratan Allah'tır. Allah, insanın önünde insana zarar verecek en büyük tehlikenin cehennem olduğunu beyan ediyor. Ve Resulüne öncelikle insanların cehennemden kurtulması için Resulü ile onları uyarıyor. Ve bakın Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara Suresinin 214. ayet-i kerimesinde Enzir aşiretekel akrabin, en yakının olan aşiretini uyar. Bu emir üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki bütün akrabayı Arafat'a topla, bir yemek vereceğiz. Yemekte Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz konuşuyor. Ve buyuruyor ki ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde ve şu vadide düşman atları var, size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar, çünkü bugüne kadar sen hiçbir zaman yalan söylemedin. Herkes Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'i Muhammed-i Emin olarak kabul ediyor. Yani yalan söylemeyen. Bu cevabı aldıktan sonra bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor. O halde ben şimdi size önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu, yani cehennem azabı bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Allah Teala sadece önümüzdeki tehlikeleri değil, bize zarar verecek olan şeyleri Resulü ile haber vermiyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de evrensel kanunlarına uyanların alacakları ahiret ve dünya saadetinin mükafatlarını da bildiriyor. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Bütün Resuller وَمَا نُرْسُلُ الْمُسْتَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ مَنْزِر۪ينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve arıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için? Ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için. İşte ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler! Size karşı benim halim, düşmanı gören ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. İşte düşmanı olan şey insanlara nasıl bir zarar vereceğini Allah Teala bize haber veriyor. Ve o düşmandan korunmanın da vasıtasını bize gösteriyor. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi cennet, mücazat da ebedi, daimi bir cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki önümüze tehlike çok büyük, cehennem azabı, sonsuz bir azabı cehennemde geçirmek. Eğer olay buysa, o zaman akıl sahibi insan için en önemli hakikat bundan korunmaktır. Kişi nasıl korunur? Allah-u Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde وَاُزْلِفَتَ الْجَنَّةُ لِلْمُتَق۪ينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Vaad olduğunuz cennet budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala cenneti bütün insanlara vaat ediyor. Söz veriyor. Ama kimlere söz veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlere.
evvap olanlara, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlara, mehaba ulaştıranlara, sığınağa ulaşanlara, hafiz olanlara, muhafız sahibi muhafaza altında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelmiş olanlara. Sevgili kardeşlerim, Rahat 11'de onlar durumlarını değiştirmedikçe biz onların üzerine, başlarının üzerine muhafızı getiririz ve o muhafızı almayız. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra fıska düşebilir mi? Evet. Hangi halde fıska düşebilir? Allah'ın ayetlerinden şüphe ederek. Hangi halde fıska düşebilir? Mürşidinden şüphe ederek. Hangi halde şüphe edebilir? Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ederek. Bu üç hal söz konusuysa o zaman devrin imamının ruhu başlarının üzerinden alınır. Allah'ın kendilerine verdikleri her şey tekrar geri alınır. Ve onlar Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği şekilde fıska düşerler. Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde onların hali bildiriliyor. Özellikle kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan hariç, o ayrı bir durum. Kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, küfre düşerse, yaşam makamından şüphe ederse, fıska düşerse, Allah Teala onun göğsünü küfre açar, şerider ve Allah onun üzerine gazap olduğunu buyuruyor. Bunun sebebi onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatı fani geçici, baki olan ahiret hayatıdır. Allah Teala kitabında, Kur'an-ı Kerim'de bize hep nasihat ediyor. Biz insanları çok seviyor ve sevdiği varlık olan insanların daimi mutlu olmasını istiyor. Ve daimi mutlu olmasını isteyen Rabbimiz bize diyor ki ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Dünya hayatını talep edenler veririz diyor onlara ama ahirette nasipleri yok. Ama ahiret yurdunu isterseniz biz size dünyayı bedava veririz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ahireti talep edenlere her ikisi var. Ahiret ve dünya saadeti var. Dünyayı isteyenler her ikisini de kaybediyor. O zaman akıl sahibi bir insan için ne yapılması lazım? Ahireti talep etmesi lazım. İşte Allah Teala ahireti talep edenler için hakikati bildiriyor. Buyuruyor ki Rabbimiz bir Nebila Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde, bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayrılır, tuli emel ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. 3 günlük bir dünya hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret. Ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayat. Sevgili kardeşlerim, akıl sahibi insanı şu mukayeseyi yapmaları gerekir diye düşünüyorum. 3 günlük bir dünya hayatı, sonsuz bir ahiret hayatı. Cezanın şiddeti ne olursa olsun, sonsuz hayatı hapishanede geçirmek veya 3 günlük bir süre içerisinde çok üst seviyede bir cezayı çekip kurtulmak. Bu mukayese bile dahi aslında insanoğlunun kesinlikle ahireti talep etmesi gerektiğinin sonucuna varıyor. Her birinin kendine has evlatları var. Dünyayı talep edenler, ahireti talep edenler. Az evvel ifade ettiğim gibi dünyayı talep edenler her ikisini kaybediyor. Ahireti talep edenler de her ikisini kazanıyor. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evladını olmamaya gücünüz yeterse salih amel işleyin, zikir yapın. İşte sır burada. Yani kimdir ahiret hayatını talep edenler?
Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ıslah edici amellere başlayanlar. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayanın ahiret hayatına geçeceksiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, kim devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşmişse o koruma altına alınmıştır. Hafizundur. Allah'ın verdiği garanti tahtında Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onun ruhu Allah'a sarılacak, Allah'ta ifna olacak ve ermiş evliya olacaktır. Ama bu söylediğim güzellikler kimiler için geçerli? Kalplerine iman yazılanlar. Evet sevgili kardeşlerim, kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi için ruhun hidayeti başlar. Kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi için fizik ucu hidayeti başlar. Kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi için nefsin hidayeti başlar, iraden hidayeti başlar.

Ne oluyor 12 tane insanla mürşide tabi olduğumuz zaman? Devrin imamının ruhu başımın üzerine gelip yerleşiyor ki bu verilen 7 nimetin içinde yer alıyor. Birinci nimet devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip yerleşmesi, kalbimize imanın yazılması, günahlarımızın sevaba çevrilmesi, ruhun bizden ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülüke başlaması, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlaması ve estaizu camel zikirle nefs tezkiyesine başlamamız, iradenin güçlenmesi. Kim mürşidine tabi olursa mutlaka bu 7 nimeti alır. Maide 105'te hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Bu delalette olanların başında kim geliyor? İblis geliyor. Uzak delalette. O zaman hiçbirisi zarar veremiyor. Bu güç Allah'ın gücüdür. Yani Allah Teala şeytan bir mahluktur. Halık olan Allah'tır. Dolayısıyla şeytanın gücü Allah'ın üstünde olamaz. İmkansız. Onu kalbimize yerleştirmemiz lazım. Ve ne zaman mürşidimize tabi olursak Allah'ın o gücü üzerimizde tecelli ediyor. Koruyucu olarak, muhafız olarak ve %100 bizi şeytanın zulmani ilimlerinden koruyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, konuşuyoruz insanlarla. Herkes şikayet içinde. İşte kızım şöyle hasta, oğlum şöyle, kafası yerinde değil. Ve şu şekilde, bu şekilde kendisine sihir büyü yapılmış mı? Sevgili kardeşlerim, tabii bunlar hep Kur'an'ın bilinmemesi sebebiyle sorulan sorular. İşte Yunus kim ki Kur'an'ı gel bilmedi başka sanki bu dünyaya gelmedi. Eğer biz Kur'an'dan kendimizi öğrenirsek Allah Teala bizi bir fizik bedenle, bir nefse, bir ruhla ve Allah Teala bu dünya hayatını yaşarken bizim için farz kıldığı ezeli ebedi teslim diliyle yaşamayı farz kılmış. Biz eğer Kur'an'da vaaz edilen Allah'ın emirlerine, itaatlerine, yasaklarına uyarsak, yani kısacası teslimi külliyle Allah'a teslim olursak, şeytan bizim için bir gazoz ağacı. Elbette onun zulmani ilimleri de bize asla zarar veremez. O zaman sevgili kardeşlerim, koruyucu tedbir almak her zaman geçerlidir. Tıpta da bir tedavi kesim vardır, bir de koruyucu hekimlik vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu vaaz ediyor. Koruyucu hekimlik özellikle tehlike gelmeden önce koruma gerçekleştirmek. İşte bu her zaman insanlar şeytanın zulmani tesirinin altındalar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Çünkü dilemeyen herkese iblis sihir ve büyüyle zarar verebilir. Üddam ilmiyle zarar verebilir. Zülmani cinleri insanlara zarar vermek, sıkıntı yaşattırmak üzere saldırtabilir. Zülmani cinlerin vücuduna girdiği insanlar var, girmediği insanlar var. Ama iblis Rabbani cinlerle asla bir şey yapamaz. Çünkü onlar koruma altında devrin imamın ruhu başların üzerinde. Ama zulmani cinleri kullanmak suretiyle insanlara her türlü hüddam ilmiyle zarar verebilir. İşte sihir büyü hüddamdan korunmak evvel emirde bir dileğin sahibi olmakla mümkündür. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla mürşidinize tabi olursanız o zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Şeytanın insanın üzerindeki tesiri nefsin afetleriyle gerçekleşir. Ama nefs tezkiyesi ki yegane vasıtası zikir, zikir ibadetlerin sultanı, bu şifreyi kullanmamız halinde afetlerde azalma, faziletlerden çoğalmayı sağlıyor. Zikir anahtarı öyle bir anahtardır ki hangi ölçüde kullanırsanız afetler azalır ve faziletler artar. Bize düşen

0: Allah'ın bizlerden beklediği faziletli insan olmak. Faziletli insanla olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Var tabii. En üst seviyede mutluluğu yaşayanlar 19 faziletin sahibi olan insanlardır. Öyleyse 19 faziletin sahibi kişi kimdir? Evvela bir tek dilekle Allah'ın garantisinde 7 kademede nefs zekesini gerçekleştirmiş olan insan. Ne yapması lazım kişiye düşen ne? Kişiye düşen Resul'ün davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Allah Teala'nın verdiği garanti söz konusu. 1 Şura 13, 2 Rad 27. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse, ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Allah dilediğini delalette bırakır ki başlangıçta herkes delalette, ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah Teala mutlaka mürşid gösteriyor ve mürşide tabi olmakla artık o kişi hem hafizundur hem de evvaptır. Yani hafizun devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşmiş. O kişiyi her türlü negativiteden koruyan bir özelliğin sahibi. O halde sevgili kardeşlerim, bir kere daha konferansımızın ismini zikrederek söylersek ne diyeceğiz? Sihir, Arapça adıyla Türkçe karşılığı büyü ve hüddam ilminden korunmak konulu konferansın asıl hedefi ülkemizde bundan çok yakınan insan var. Her psikolojik sıkıntıya düşen, her negativitenin içerisinde hemen cinci hocalar insanlar koşuyorlar. Cinci hocalar da para tuzağı ve bunların gayeleri para kazanmak. Sihri büyüyü bozuyorum diye bunu yapanlar para alıyorlar. Çözmek üzere başkasına gidiyor. O da alıyor. Ve insanlar sadece bir para kazanma vasıtası iblisin ve onun tayfasının ellerinde oyuncak oluyorlar. Halbuki Allah Teala'nın verdiği koruyucu reçete var. Korunmak. Eğer şu an dünya üzerinde ne kadar insan varsa, şeytanın sihir ve büyüsünden kurtulmak istiyorlarsa, bir tek karşılığı var. Dilek, bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerlerse ne olur? Dilerlerse Allah Teala'nın koruyucu muhtevası onlar üzerine gerçekleşir. Mutlaka Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırır. Mürşide ulaştıkları zaman devrin imamının ruhu bir koruyucu paratoner olarak onların üzerinde yer alır. Binaları yapanlar yıldırımdan, şimşekten korunabilmesi için koruyucu paratoner denilmesine nesneyi takarlar. Biz insanlar için de şeytanın zulmani tesirlerinden, zararlarından korunmak, koruyucu paratoner bizim için nedir? Devrin imamının ruhudur. Ama onun başımızın üzerine gelip yerleşmesi ancak Allah'ın belirlediği şartlara tabi olmamızla mümkündür. 12 tane insanla kim mürşidine tabi olursa ancak Allah Teala devrin imamının ruhunu onun başının üzerine gelip yerleştiriyor. Yetmez. O ruhun bizde kalıcı olabilmesi zikir şartına bağlı. Evet. Ahireti dünyanın önüne geçirirseniz o muhafız devamlı sizi korur. Ama dünyayı ahiretin önüne geçirirseniz, dünyayı ahiretten daha fazla muhabbet duyarsanız buradaki gösterilen zikir azalması sizi fıska götürebilir. İşte bütün güzellikleri reçeteyi Allah Teala veriyor. Bize düşen Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği reçeteyi alabilmek. Evet ey sevgili kardeşlerim, tehlike altında olanlar, benim çocuğuma büyü yapıldı, sihir yapıldı, evimde sihir var, huzurum yoktur, sıkıntı içindeyim diyen insanlar, Allah'ın reçetesini uygulayın. Allah'ın reçetesini hayatına tatbik edin. Siz de sihir, büyü, hüddam ilminden korunmak istiyorsanız yapmanız gereken şey ne? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin sağlaması nedir? Zikir. Zikir diyorsunuz, sesinizi duyuyorum. Zikrediyor musunuz şu anda? Bu zikir sizi huşu sahibi kılar ve huşu sahibi olan kişiye haccet namazının kılınması halinde mutlaka Allah-u Teala mürşid gösterir. Gösterilen mürşide gidip tabi olacak mısınız? Tabi olmak için hazır mısınız? Diller mi kalpten mi? Evet. O zaman hazırsanız sevgili kardeşlerim, sihir, büyü, hüddam ilminden korunmak konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Eğer hazırsanız her zaman olduğu gibi bu konferansın sonunda bir tövbe merasimimiz var. Hazır mısınız? Başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
0: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla
1: İhsanla
0: tabi olduk.
1: Tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. Bulunduğunuz yerden yediğimiz zikirle başlayarak aynı zamanda fiziki tövbenizi vekil kardeşimizden almak suretiyle tövbeniz tamamlanmış oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm ve adalet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zulümdür. Ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi de adalettir. Birinci sual, zulüm nedir? Zulüm, insanların şeytanın tesiri altında nefslerinin afetlerine tabi olmalarıyla yaptıkları yanlış davranışların bütünüdür. Ne zaman derecat kaybeden bir olayla karşılaşırsak, derecat kaybeden bir olay yaparsak, bu olay Allah'la bizim aramızda olunca kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Başkaları da varsa onlara da zulmetmiş oluruz. O zaman hem başkalarına hem de kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Örneğin İsa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde innellezine keferu ve sendu an sebilillahi kaddelu delalen baide. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Yani başkalarına zulmediyorlar. Takip eden ayet-i kerime onu açıklıyor. İnnellezine keferu ve zelemu. Hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başkalarına yaptıkları yanlış davranışlar sebebiyle onlara zulmediyorlar. Unutmayalım ki Allah kullarının hiçbirisine zulmetmez. Yunus suresinin 44. ayet-i kerimesi اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزْمُنَ النَّاسَ وَلَاكِنِ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَزْمُونَ. Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar kendilerine ve başkalarına zulmederler. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Bütün zulümler bir günahtır ve derecat kaybıdır. Şer işlemek derecat kaybıdır, bir günah, zulümdür. Kendi nefsimize zulmetmektir. Günah, işlediğimiz günahlar derecat kaybıdır, kendi nefsimize zulmetmektir. Seyyahat keza öyle, derecat kaybettirici bütün olaylar ya nefsimize zulmetmiş oluruz veya başkasına zulmederek bir kere daha nefsimize zulmetmiş oluruz. İkinci sual, zulmün olduğu noktada adalet nasıl devreye girer? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah seriül hisaptır. Ve hepimizin üzerinde 4 tane melek vazifeli kılmıştır. Kiramen katiben melekleri. İşte başkasına zulmettiğimiz zaman zulmettiğimiz kişi mazlum, biz ise zalimsek biz derecat kaybediyoruz. Kaybettiğimiz derecatı zulmettiğimiz kişi kazanıyor. Ve anında Allah Teala hesabı görüyor. Her devirde bir tarafta adaletin bütün boyutlarıyla yara aldığı ve insanlara zulmedildiği bir toplum yapısı ve topluma hükmedenler var. Bunlar adaletsizliğin temsilcileridir, zalimlerdir. Bir tarafta da gene o insanların arasında öyleleri vardır ki bunlar adaleti sağlayanlardır. Ne yapmış sahabe? Anlaşamadıkları her noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Her anlaşmazın arkasında dostluk gelmiş. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde ümmetimi içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Hakimlerin tarifi batıl ehli, yani batıl ehlinin bidatleri ve cahillerin yorumundan insanları kurtaracak ki bu devrin imamıdır. Devrin imamı Araf suresinin 181. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi وَمَنْ خَلَقْنَا اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Bu ümmet irşatla vazifeli olanlardan meydana geliyor. Allah Teala Enbiya suresinin 91. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam inna hazi ümmetikum ümmeten vahideten veya bir öncesi bir sonrasına bakacak olursak daha sonra 92'ye evet inna hazi ümmetikum ümmeten vahideten anne rabbikum fa'budun. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, topluluğunuz, dininiz tek bir ümmettir. Ben sizin Rabbinizim. İşte din tektir ama her devirde bu dini en üst noktada temsil eden Allah'ın tasarrufunda olan bir imam vardır. O insanları hakka ulaştırıyor, hidayete erdiriyor ve onlar arasında adaleti tesis ediyor. Adaleti gerçekleştiriyor. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٍ فَاِذَا جَاءَ رَسُولٌ قُدِيَ بَيْنَ مُخْلَصِ وَهُمْ لَا يَزْدَمُونَ Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların arasında adaletle hükmedilir. Üçüncü sual, yeryüzündeki zulümlerin sona ermesi mümkün müdür? Evet. Hiçbir adaletsizlik, haksızlık, zulüm sonsuza kadar sürmez. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Mutlaka zulmün sonu gelir. Allah'ın adaleti bu dünyada anında teşekkül eder. Dikkat edin, Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey birlik ve beraberliktir. Birliğin ve beraberliğin sembolü sevgidir. Yeryüzünün adaletle dolacağı, bollukla dolacağı, herkesin birbirini seveceği bir güne doğru yaklaşıyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz o devrede asr-ı saadet diyor yani. İşte hadis-i şerifte dünya her cümert içerisinde kaldığında, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak delalet kalesini fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümlü olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. Bu din üç esas üzerine bina edilir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'a ulaşmayı dileyenin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak ve teslim. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neyi ayakta tutmuş? İslam'ı. Aynı zamanda da dini ayakta tutacak. önceden zulüm olan dünyayı ahiretle dolduracak olan Mehdi'yi gönderecektir. Evliya Sultanı Peygamber Mehdi Aleyhisselam için buyuruyor. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Gerçekten de Allah Resulü Ya Ali yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacaktır. Hazreti Ali Ya Resulullah bu fitneden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim nedir? Çünkü onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kelamıdır. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Öyleyse görüyorsunuz ki hadis ve ayetler birbiriyle örtüşmüş vaziyette ifade edildiği zaman bir kesin sonuca ulaşıyoruz. Allah Resulü bidayeti başlangıcı hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna dilen ki sizi hidayete erdireyim. Ve insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerin müstesna dilen ki sizi nimetlendireyim. Bu işin biri ve ikinci safhası. Ve insanlar ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Allah'ın istediği şey bu. Zulümden beri olan bir dünya hayatı herkesin huzur ve mutluluk içerisinde bolluk ve bereket içinde yaşayacağı bir devir. İşte ona doğru yaklaşıyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala zulmün olduğu yerde adaletin olmadığını söylüyor ve zulmün yerine adaletin alması için herkesin öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a teslim olmak. Yani dünya hayatından, dünya telaşından uzakta durmak. Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmek. Allah'ın emir ve yasaklarına uymak.
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak. Ama bence sadece bunlarla bitmiyor. Yani iyi bir insan olmak lazım her şeyden önce. Şu an 21. yüzyıldayız. Genelde artık insanlar gitgide dinden, imandan uzaklaşıyorlar. İyi bir insan olmaya çalışmak bence daha önemli.
1: İbadet anlıyorum, duayı anlıyorum. Zaten en önemli şey dua etmek değil mi? Her yolun kapısını açan. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz ulaşır bence. Yani her hücremizde Allah'a teslim olmak apayrı bir şeydir. Ama bir de dilde Allah'a inanıyorum demek apayrı bir şeydir. Bence tamamıyla kalbimiz ulaşır.
3: Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, yaptıklarımız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Çok. Çok fazlasıyla ediyorum.
1: Yer gök duayla oluşmuş. Hepimiz bir enerjiyle doğduk. Duanın enerjisiyle. Ondan ötesi yok diye düşünüyorum ben.
3: Ben ya etmiyorum da öyle ama etmek isterim. Yani. Hey yüce Allah'ım ben de dünya hayatında yaşarken
1: emanet vermiş olduğun ruhumu
2: sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Sana ulaştırmayı diliyorum inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her şeyden önce iyi bir insan olmak lazım. Allah'a göre iyi insan kimdir? Allah'a göre iyi insan Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın hedef emirleri 7 sava 4 teslimi yerine getiren, iki cihan saadetinin sahibi olan insan. Allah Teala hepimizi mutlu etmek için temel hedefler vaaz etmiş. Böyle bir dizaynda Allah Teala hepimizden sadece emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle Allah'a teslim olmamızı istiyorum. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak ama Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak Allah'a teslim olmaya götürür. Hangi oranda Allah'a teslimsek o oranda mutluyuz. Ruhunu teslim eden bir insanın mutluluğuyla fizik vücut teslimini gerçekleştiren insanın mutluluğunu mukayese ettiğimizde fizik vücut teslimini yapan kişinin mutluluğu ruhu teslimi yapandan daha mutludur. Nefsini teslim eden her ikisinden daha mutludur. Öyleyse Allah insanları çok seviyor. En sevdiği varlık o insandan istediği tek şey insanın mutluluğu ve mutluluğumuzun Allah'a teslimle paralel bir seyir takip ettiğini, gerçekleştirdiğini bilmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Teala zulmün önüne geçmek için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi farz kılmış. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Yani Allah'ı zikretmek her zaman ruhu rahatlatır.
5: Her işte zikir yapmalıyız. Bu bütün ruhumuzu da temizler, kalbimizi de temizler, düşüncelerimizi de temizler. Zikir en önemli ibadettir diyorum.
1: Zikir çok keyifli ve çok insan ruhunu dinlendiren bir şey, şifa veren bir şey her halükarda. Bütün sıkıntılardan, dertlerden maddi manevi kurtaran bir şey. En azından gönlü ferahlatıyor, İnşirah suresi gibi.
2: Zikirde tamamıyla Allah'a ait oluyorsun. Hani beyninle, düşüncelerinle, hiçbir şey düşünmeden sadece Allah'a teslim oluyorsun. Hani namaz kılarken bile çoğu kez kafamızdan birçok dünya işleri geçerken ama zikirde bu mümkün değil. Sürekli Allah'ı zikrederken Allah'a kalben de daha yakınlaşıyoruz.
1: Sizce zulmün tamamen bittiği, insanların adaletle davrandığı bir dünya kurulabilir mi?
3: Maalesef insanoğlu yani her zaman iyiler olduğu gibi kötüler de olur. Yani bu dünyada fani bir dünya. Bu dünyada her zaman kötüler olacak. Her zaman savaş olacak. Yani bu dünyada barış içinde yaşamak mümkün değil bence. Yani.
2: Çok zor. Yani günümüz neslinde çok zor.
1: Çok zor. Çünkü dünyada nefis denilen bir şey var. Nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzur olması mümkün değil.
0: Misafirimiz nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzurun olması mümkün değil. Nefsin devre dışı kalması mümkün müdür? Evet. Allah-u Teala Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim onlara dünya hayatını güzel göstereceğim. Onların hepsini saptıracağım. Allah-u Teala ihlas sahibi kulları müstesna. Nefs gerek muhtevasında bulunan afetler sebebiyle gerekse şeytanın devamlı teşvikleri, devamlı bize huzursuzluk veren hasta vücudumuz sebebiyle bizi Allah yolundan iblis saptırabiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihatların en mukaddesi nefsimizle yapılacak olan cihattır. Allah yolunda nefsimizle cihat etmek demek nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmak demektir. Yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nefs tezkiyesini yani nefsimizle yapacağımız cihadı bize sevdirecek olan da Allah'tır. Daimi zikir büyük cihadın kazanılmasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsini Allah'a teslim etmiştir ve o cihad ekberi kazanmıştır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Gerçek mücahit nefsiyle cihad edendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz muhterem hocam? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocam kalbimizden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz? Elbette. Allah Teala hiç kimseden, hiç kimseye öfkelenmemizi, hiç kimseye küsmememizi, kalp kırmamamızı ve kırılmamamızı Allah Teala istiyor. Öyle olunca nefsimizin 19 afetinden bir tanesi öfke ve gayzdır. İslami değerlere karşı çıkan, bize zulmeden kişi o derecat kaybetmiştir. Onu kaybettiği derecatı biz kazanacağız. Dünyada yaşayan iki grup insan var. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olanlar. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, onlar kötülüğe karşı kötülükle mukabele ederler. Onlar iyiliğe karşı da kötülükle mukabele ederler. Onlar şeytanın da tesiri ve nefslerindeki %119 afetin sebebiyle devamlı şer işlemektedirler. Öyle olunca iblis kötülükleri arttırıyor. Nasıl? Onlara tesir ederek kötülüğe karşı kötülük ve iyiliğe karşı da kötülük yapmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor iblis. Ama Allah'ın kulları, Allah'ın dostları, onlar iyiliğe karşı iyilik yaparlar, kötülüğe karşı da iyilik yaparlar. 4 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Rad 22, Mü'min 96, Kasas 54 ve Fussilet 34. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Öyle olunca Allah Teala'nın bize emrettiği davranış biçimi kötülüğe karşı hayırla mukabele eder. Tasavvufun temel hedefinin sinirlenmemek olduğunu evvela defterimize yazacağız. Onlar bize ne söylerse söylesin, biz sakin bir standartta Allah'a ve onun eserini müdafaa edeceğiz. Doğruları müdafaa etmek asli görevimiz ama bunu yaparken sinirlenmemek de asıldır. Sinirlendiğimiz zaman derecat kaybediyoruz elbette. Sinirlenmemiz halinde eğer bunu içimize saklı tutabiliyorsak o zaman derecat kaybetmiyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı yudum öfkesini yutandır buyuruyor. Ama sinirlenmemize karşı tarafa bağırarak, çağırarak veya ona ters bir şekilde hitap ederek sonuçlandırıyorsak o zaman evet derecat kaybetmemiz söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her devirde insanlar arasında adaletle hükmeden ve insanlara hayra davet eden resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Allah hakkıyla ibadet eden, kulluk eden, hakiki Allah dostları.
7: Yani ilmi daha bize taşıyıp daha doğru anlatan kişi olarak ifade ediyor. Onun haricinde doğruyu göstermeye çalışan bir yol gösterici benim için.
2: Tamamıyla kendini teslim etmiş, dünya hayatından elini eteğini çekmiş, sadece Allah'a kendini adamış. Allah dostu.
1: Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
3: Çok olmak isterdim. Yani böyle bir dostum, böyle bir şeyim olsun çok isterdim.
2: Çok isterdim. Yani Rabbim nasip eder mi bilmem ama Rabbim bize hidayet versin diyelim. Biraz dünya zevkine maalesef çok aldanıyoruz, kapılıp gidiyoruz ama Rabbim hidayet versin bize.
7: Zaten bir Allah dostuyum. Hepimiz de öyle. Değil mi? Yürekten, gönülden inandığın ve ahlakla yaşadığın sürece hepimiz zaten Allah dostuyuz. Yeter ki nefsimize çok fazla kurban olmayalım.
1: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
3: Ya tabii öyle bir insana inanmak, öyle bir insan yanında durmak bize öbür dünyada çok büyük faydası olur. Bu dünyada da faydası olur. İşimiz az gider.
7: İlmi daha ilmi bilgi olmamızı kazandırır. En azından yanlış bildiğimiz şeyleri daha doğru öğrenmemizi sağlayacak.
2: Ya ahiretimizi kazandırabilir bize. Hadi dünyada belki bir şey kazandıramaz dünya malı. Ama ahiretimizi kazandırır.
0: Bir misafirimiz mürşide tabiyet konusunda nasip olur mu bilmem ama Rabbim bize hidayet versin. Mürşide tabiyet olmadan hidayet yaşanabilir mi? Yunus'un açıklamalarına baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Daha işin birinci safhasındayız. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşidi arayı, arayanlar buldu devayı. Mürşidi aramak, hacet namazı kılarak mürşidi Allah'tan sormakla gerçekleşir. Bin kez okursan aktan karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeşim de gidelim böyle nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delil rahmede beni. Yani bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam, nasıl peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam varsa, mutlak surette herkesin bir hızırı vardır. Yani mürşidi vardır. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Hidayet sadece müminler için geçerlidir. Kalben ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine Allah hiçbir zaman imanı yazmaz. O kişi hiçbir zaman mümin olmaz. Hidayetin fiziki anlamda başlayabilmesi mutlaka mürşidimize ulaşmamızla gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle hasretle gül kokulu ellerinizde durum. Sizi çok anı çok seviyorum. İzniniz size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Tekrar ellerinize hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine zulmetmiş olur. Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez, arkasından ruhumuz nefsimize azap eder, aynı huzursuzluğu bir defa daha yaşarız. Bu kişinin vicdan azabından kurtulması Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiil işlemediği noktada tahakkuk eder. Vicdan azabından asıl kurtulduğumuz yer ihlas makamıdır. O noktadan itibaren kişinin vicdan azabı duyacağı hiçbir şey söz konusu değil. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın o afetlere tesir edip de bize derecat kaybettirip fiili işlemesi mümkün değil. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz, astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metafizikte ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde
10: hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Birini Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nal 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Kutsal kitaplardaki tek gaye biz insanların mutluluğudur. Kutsal kitaplar bizler için hedefe ulaşmanın birer kılavuzudur. Muhterem Efendimizin tespitiyle bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Ama bu hayat yolunda insanlar için iki tane temel düşman vardır. Birisi dıştan şeytan, diğeri de içimizde onun işbirlikçisi nefsimiz. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas, nefs tezkesi ve tasfiyesini gerçekleştirmekle ulaşılan bir hedeftir. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın ayetlerle bizlere gerçekleştirdiği 28 basamak, bu 28. basamağın 26.sında, 27.sinde ihlas gerçekleşiyor. O zaman gelin bu pazar sohbetinde ihlasa ulaşana kadar ayet, hadisler ve Allah dostlarının sözleriyle nasıl bir değişiklik gerçekleştiriyoruz, nasıl içimizi değiştiriyoruz? Ne diyor Mevlana Celaleddin Rumi? Sen içini temizle, çünkü Allah devamlı içine, kalbine bakıyor. Dışa bakan halktır. Öyleyse daima için dışından temiz olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Ve'n-nefsin ve ma sevvaha fe'elhamaha fucura ve takvaha. Kat aflaha men zekaha." En şerefli varlık olan insanın yapısına baktığımız zaman Allah Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. "Lakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve çekilen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik beden doktorların ihtisas alanı. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama fizik beden, iki vücudumuz daha var. Nefs ve ruh için bir mekan. Nefs berzah alemine aittir. Ayette bildirildiği gibi nefse onu dizayn edene, ona fücur ve takvayı ilham edene. Evet, nefsimiz berzah alemine ait ve başlangıç noktasında 19 tane afetle mücehhez. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, şeytan da bu 19 afete, 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Evet, şeytan da 19 afete %100 tesir ediyor. Ama bir de ruhumuz var. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen, doğumla birlikte bize teslim edilen bir emanet, Allah'ın bizdeki temsilcisi. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhta var. Ve Allah Teala bize serbest irade veriyor. Bu iradeyle ya nefsin yoluna, nefsimize uyuyoruz. Bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirete de gideceğimiz yer cehennem. Yani dünyayı talep eden kişi, kim ki dünyası için ahiretini terk ederse her ikisini birden kaybediyor. Kim ki ahireti için dünyayı terk ederse her ikisini birden kazanıyor. İşte kişi iradesini
bu hakikatle kullanmak durumunda. Ya iki cihan saadetinin sahibi olacak, ahireti için dünyasını bırakacak veya dünyası için ahiretini terk edecek, o zaman da ikisini birden kaybedecek. Bütün kutsal kitaplar bize bu hakikati açıklamak üzere Allah peygamberlerine indirmiş ve her devirde Allah'ın peygamberi kendisine indirilen şeriat kitabını insanlara açıklamakla vazifeli. Ama onların olmadığı dönemlerde de devamlı olarak Allah'ın katından vazife kılınan veli resuller arasından bir tanesini Allah-u Teala seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. İşte onunla birlikte Allah'ın bizler için seçtiği hedefe tedirici basamaklar içerisinde ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu okuduğum ayetlere uygun olarak Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Adem oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Evet, tekrar ediyoruz. Demek ki Adem oğluna şeytan da yaklaşıyor, melek de yaklaşıyor. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek, hakkı yalanlamak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrultmak şeklindedir. Biliyorsunuz emre alemi, karşıt emre alemi. Emre aleminde melekler var, karşıt emre aleminde şeytanlar var. Ruhumuz emre aleminden, nefsimizde şeytanın vücuda giriş mereceği. Öyleyse daima iç dünyamızda iki ses duyarız. Bir Kur'an-ı Kerim'e uyan meleğin sesi, Allah'a yönlendirmek. Bir de Kur'an ayetlerini yalanlayan, inkara götüren şeytanın sesi, daima iki ses söz konusudur. Kim böyle meleğin telkinini hissederse, iyiliğe yönlendirmek, hakkı doğrultmak şeklinde, kim bu meleğin telkinini hissederse bunu Allah'tan olduğunu bilsin. Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, devamlı iki sesle karşı karşıyayız. Bir Allah'a yönlendiren içimizdeki ses, bir de Allah yolundan alıkoyan şeytanın vesvesesi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ister nefsten gelsin, ister şeytandan gelsin, İkisi de bizi Allah'tan uzaklaştırmak içindir. Allah-u Teala Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ insanı bizi yarattık. اَنَّا نَعْلَمُ مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسَ Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِدِ Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yarattığı alemler standardı içinde kainata baktığımız zaman zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb alemi, emr alemi karşı emr alemi ve bu üç asır üçle karşılamak üzere bu altı alemde sakinler kimlerdir derseniz, zahiri alemde insanlar, gayb alemde cinler, emr alemde melekler var. Bunların karşılarında da onların zıtları söz konusu. Ama bir de Kaf 16'da zikredildiği gibi her şeyi kuşatan, bütün alemleri kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmeti var. İşte Allah-u Teala diyor ki biz size şah damarınızdan daha yakınız. Çünkü Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle zahiri alemi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle karşı zahiri alemi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle gayb alemini kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle karşı gayb alemi kuşatmıştır. Allah ilim ve rahmetiyle emr alemini kuşatmıştır. Allah ilim ve rahmetiyle karşıt emr alemini kuşatmıştır. İşte bu her şeyi kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti yedinci alem olarak zikredebiliriz. Bir alem midir? Hayır. Yaratılmamıştır. Yaratılmadığı için de Allah'ın ilim ve rahmeti yedinci olarak düşünüyoruz. Ve Allah-u Teala kainata bu yedi

indiriyor. İşte Araf suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala bakın ne diyor. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Ve la tettebi'u min duni evliya. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ondan başka dostlar edinmeyin. Öyleyse Allah'ın biz insanlardan istediği şey Allah'ın vahyine tabi olmak. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah bizimle beraberse, elimin rahmeti Allah'ın zatı olarak düşünenler, o zaman niye Allah-u Teala indiriyor? Demek ki zatıyla yoklukta ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Allah-u Teala zatından bize indiriyor. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste bir ara Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışlar nedir derseniz, bidatlerdir. Kur'an'daki tabiriyle nedir derseniz, emaniyedir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Eferayte men ettehize ilâhu." O hebasını ilah edinini görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmıştır. O halde bu ilim nasıl bir ilim? Hem delalette kalıyor hem de ilmin sahibi. İşte bu ilim faydasız ilim. Bu faydasız ilmin Kur'an'daki adı emaniyedir. Bu faydasız ilmin başka bir adı da bidattır. İşte Resulullah hadiste Allah'a giden yolun dışında başka yollar var. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışlar 19 tane bidatı içeriyor. Şimdi ekrana getireceğimiz Kur'an-ı Kerim'e aykırı insanların yaşadığı geleneksel din tatbikatının tamamen bidatlere dayalı olduğunu size ispat etmek istiyorum. 19 tane bidat en bunların Kur'an'daki karşılıkları tamamen terk edilmiş. Bir slaytımız daha vardı, bu değil. Akaid ne diyor? Akaid küllü resulün nebiyin ve küllü resulün neyse bin nebiyin. Bütün resuller nebidir ama bütün nebiler resul değildir. İşte bu yanlış sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in hükmüne küllü nebiyin resulün ve küllü resulün neyse bin nebiyin. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Bunun gibi, evet şu anda ekrana geldi, görüyorsunuz. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Birincisi. Her nebi resuldür ama her resul nebi değildir. Üçüncüsü, Allah-u Teala şeytana uyacak olan bir kişiye bile ayet indirebiliyor. Ama gereksendi tevadikatında ne deniyor? Sadece peygamberlere ayetler iner. Vahiy sadece peygamberlere gelir. Ama Kur'an'ın hakikati vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Allah görülmez. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'ın zatının görüleceğini bildiriyor. Ve bütün Allah'ın veli mürşitleri Allah'ın zatını görenlerdir bu dünya hayatında. Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle bir rahmetin kalbe ulaşmasıyla nefs tezkesi olmaz. Ama Allah Teala Bakara 257'de de hayır onları zulmetten nura çıkaran nefs seskesi kalbe nurların girmesiyle gerçekleşiyor. Mürşitsiz bir nefs seskesi hiç kimse için mümkün değildir. İster Bakara 129, ister 151, ister Amen 164, ister Cuma 2'ye baktığınız zaman o sizin nefsinizi teski eder. Öyleyse şu anda ekranda gördüğünüz slaytımızda sol tarafta 19 tane bidat var. Kur'an'daki adı emaniye ve insanlar bu emaniye ile dini yaşıyorlar. Bu emaniye Kur'an'daki ayetlere aykırı. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane hakikat, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan 19 tane bidat. İşte sevgili kardeşlerim, bu bidatlar nasıl oluşmuş derseniz, şeytanın vesvesesiyle oluşmuş. Allah Teala Haç suresinin 52. ayet-i kerimesinde aynen şöyle buyuruyor.

0: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. Haç 52'de senden önceki de hiçbir Resul ve Nebi göndermedi ki. O bir temennide bulunduğu zaman şeytan hemen derhal karşı ilkada bulunmasın. Ama Allah Teala şeytanın ilkalarını siliyor ve ayetlerini muhkem kılıyor. Şeytanın ilkaları kime tesir ediyor? Haç 53'te وَلِيَجْعَلَ مَا يَقُلْ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Şeytanın ilkaları kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara tesir eder. Kalbi hasta olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlardır. Kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmesine rağmen ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyen kalbi katılaşan insanlardır. İki grubun da gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ama kendilerine ilim verilenler. Haç 54'te وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اِلٰى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Kendilerine ilim verilenler, irşat makamının Veli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinetini alıp ifade konması şeklinde ifade ediliyor. Muhakkak ki Allah amin olanları sırat-ı müstakime ulaştırandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey mükemmel bir şekilde Allah Teala dizayn ediyor. Kainat cinsesiz bir insan vücudu şeklinde, bu cinsesiz insan vücudu şeklinde olan kainatın biz tam kalbinde dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninden başlayan Allah'ın zatına giden irşat yolu, dünya gezegeninden başlayan esfel-i safine giden, cehenneme giden, şeytana götüren gay yolu. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler, delalettedirler, hüsrandadırlar. Öyle olunca hidayet bir tercih meselesidir. Herkes delalettedir. Davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul edenler hidayeti tercih edenlerdir. Daveti kabul etmeyenler delalet üzerine hak olanlardır. Öyleyse tekrar ediyoruz Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a abdolsunlar diye Resuller bahsettik. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli Resuller tayin ediyor. Bu veli Resullerin görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor Cuma 2. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, tıpkı bunun bir açıklaması babında Resulullah'ın hadise zikrettiği gibi size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size cemaati emrediyorum. Ama evvelinde size dinlemeyi emrediyorum. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek. Kimdir işiten? Resulü dinleyen kişi. Dinleyeceksiniz. Eğer manasına varabilirseniz işte nereden olursunuz? Resulullah'ın başka bir hadiste zikrettiği gibi mümin kulağından sunanır. Kulağına zaten bir kar suyunun kaçmasını istiyorsanız hikmet sahibi alimin sohbetini cani gönülden dinleyeceksiniz. Onun için Allah Resulü size dinlemeyi emrediyorum. Bugün Allah'ın veli mürşitleri var. İnsanlara Allah'ın emriyle iş görürler. Onların sohbetini dinleyenler neyi yerine getirmiş oluyorlar? Resulullah'ın emrini. Ne diyor Resulullah? Size dinlemeyi emrediyorum. Halal edebi insanı mı? Hayır değil. Hikmet sahibi alimi dinlemeyi emrediyorum. Sonra size itaati emrediyorum. Dinledikten sonra o hikmet sahibi alim sizi Allah'a davet eder. Davete uymanızı, daveti kabul etmenizi emrediyorum. Daveti kabul etmezse ne olur? Allah Resulü hadisinde bildiriyor. Allah'ın davetine kabul etmeyen Allah ve Resulüne asi olur. İşte o zaman isyan başlar. Ama Resulullah'ın vaaz ettiği Kur'an'ın muhtevası içinde hayatını sürdürenler, Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَمْ يُتُكُمْ كَسِنْ اَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتْتُمْ Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Lakin حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ Size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi o imanla tezyin etti. وَكَرِيَكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُكَ وَالْاِسْيَانِ Size küfrü, size fıskı, size isyanı beri kıldı. Keri gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah Teala evvela bizi isyandan beri kılıyor itaatle. Bizi fısktan beri kılıyor zikirle. Bizi küfürden beri kılıyor Allah'a ruhumuzu ulaştırmakla. İnne hedeynâhu s-sebîle imâ şâkiren ve imâ kefûre. Ya şükredenlerden olursunuz. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Ya küfredenlerden olursunuz. Bunu inkar eden birisi olursunuz. Ama bütün Allah dostları, Allah'ın veli mürşitleri onlar şükredenlerdir. Şükrederseniz ne olur? İbrahim 7'de ve in şekertum lazidennekum. Şükrederseniz nimetimi artırır. Şükür nedir? Hamd nedir? Allah'ın bize fizik alemde verdiği her şey şükür gerektiriyor. Allah Teala'nın fizik ötesi alemde bize bahşettiği her şey de hamdı gerektiriyor. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de alemlerin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Emr-i aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt emr-i alemin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Gayb aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt gayb alemine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt zahiri alemin Rabbine hamd ediyoruz. Alemin Rabbine hamd ediyoruz. Ama zahiri alemin Rabbine şükrediyoruz. Fiziki olarak Allah'ın bize verdiği her şeye biz şükrediyoruz. Ama fizik ötesi Allah'ın bize verdikleri her şeye ise biz hamd ediyoruz. Ve hayatımız hamd ve şükürle geçiyor. Vererek ihsan ettiğin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Evet sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne buyuruyor? Diyor ki, kim ki meleğin sesini hissederse, bunu Allah'tan olduğunu bilse, Allah'a hamd etsin. Yani fizik ötesi telkinleri pozitif istikamette alan kişi Allah'a hamd etsin, zikir etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesini hissederse, taşlanmış olan, kovmuş olan şeytandan yine Allah'a sığınsın, zikretsin. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul ya ibadiyellezi esrafu ala enfusikum la taqnatum min rahmetillah. Vallahi yaghfiru zunubu cemian. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Şeytan geliyor insana diyor ki yahu sen o kadar kötülük işledin ki nedir 100 kişiyi 500 kişiyi katlettin. Bundan sonra senin yurdun yerin yurdun yok. Allah Teala da buyuruyor ki ne kadar günahın sahibi olsan Yerlerle gökler arası kadar günahında olsa Allah'ın rahmetinden ne yapmayacaksın? Ümit kesmeyeceksin. Ümitsiz olma ne var? Kim söyleyecek? Ümitsiz olma ne var? Ümitsiz olma ne var? Görüyorsunuz ki sınıfta kaldınız. Ümitsiz olma dua var. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Duadır. İşte Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyen. Tamam rahmet var ama rahmete neyle ulaşacaksın? Kalben ulaşmayı dileyeceksin. Dua var. İşte sevgili kardeşlerim gördüğünüz gibi ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım günahın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'ın rahmeti ne yapmıştır? Bütün kainatı kuşatmıştır. Ümitsiz olmayın, dua. Çok kardeşimiz, hocam tamam güzel de ben dua ediyorum, dua ediyorum ama bir türlü bu dilek kalbime girmiyor. Sevgili kardeşlerim, sizin kendi hakkınızdaki hükmünüz geçerli değildir. Önemli olan Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmünüzdür. Sizin kalbinize girip girmediğinizi tespit edemezsiniz. siz zikretmeye başladığınız an zikri severek yapıyorsanız o kalbinize girmiştir. Siz mürşidi arıyor, hacet namazını ile mürşidinize ulaşmak istiyorsanız kalbinize girmiştir. Siz namazı ben mutlaka kılmalıyım diyorsanız kalbinize girmiştir. Yani kısacası benim kalbime girmedi. O sizin bileceğiniz bir iş. Kalbinizdekini siz ne yapamazsınız? Bilemezsiniz. Kalbinizdekini bilen kimdir? Daima Allah'tır. Ve Allah kalbinize bakar. Öyleyse Allah'ın Resulleri sizi Allah'a davet ederler. Davetin kabulü lisanınızla değil, davetin kabulü kalbinizin evet demesiyle gerçekleşir. Yani dikkat ederseniz az evvel Mevlana Celaleddin Rumi içini dışından daha fazla temizle.
1: İnşallah.
0: İçine bakan Allah'tır, dışına bakan haktır. Öyleyse kapıyı biz nereden açmamız lazım? İçeriden açmamız lazım. İşte bugün birçok insan karanlıklar içerisinde kalmış vaziyette. Sebep ne? Sebep Allah benim dileğimi yerine getirmiyor. Öyle serzenişte bulunuyor. Allah'a karşı bir isyan içerisinde. Halbuki bilmiyor ki göklerin anahtarı kimin elinde, kim söyleyecek? Efendim? Göklerin anahtarları kimin elinde? Yine sınıfta kaldınız. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz zikrinizi %7'ye çıkartmadığınız takdirde gök kapısı size açılıp ruhunuz yükselebiliyor mu? O zaman gök kapılarının anahtarları kimde? Nefsinizin elinde. Uzaktan kumanda ile o gök kapısını kim açıyor? Nefs kalbinde %7 fazıl biriktirdiği takdirde o kapı açılıyor mu? Evet. Nefs %7 fazileti kalbinde biriktirmese gök kapısı o kişiye açılır mı ruhuna? Öyleyse anahtarlar kimin elinde? O zaman siz o anahtarı kullanacaksınız. Siz içten kapıyı açacaksınız. İçten kapıyı açmak neyledir? Zikirledir. Tekrar ediyorum. Dilden ne kadar söyleseniz söyleyin, kalbiniz bunu demedikçe Allah'a giden yol kapı açılır mı? Hayır. Dili kalbe indirdim diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dilinizin kalbine indirmesi sizin kalpten kapıyı açmanıza bağlı. Şu anda işte bu dış kapı var. Bir de siz de içeridensiniz. Birisi dış kapıdan tak tak tak kapıyı açın bana diyor. Ama siz açmıyorsunuz. Şimdi aramızdaki ilişkiye bakalım. Hak kulundan intikamını yine kul eliyle alır. İlmi ledunu bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Cümle alem halikindir ama kul eliyle işlenir. Emri bari olmanca sanma ki bir çöp deplenir. Dışınızdaki her şey kimin kudret elinde? Allah'ın. Allah her olayla kapınızı çalıyor mu? Çalıyor. Ama siz açmıyorsunuz. Nasıl açmıyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Kalben ulaşmayı dilerseniz o zaman kapıyı açıyorsunuz. Allah Teala da sizi o şekilde tezyin ediyor, furkanları size veriyor. Öyleyse her olayla Allah Teala kapıyı işten açmamız için bizi ikaz ediyor mu? Evet. Olaylar var. Olayların üzerimizdeki tesiri var. Ama biz ne yapıyoruz? Kapıyı neye açıyoruz? Hoşumuza giden olaylar. Hayır. Bizi üzen olayları ne olarak değerlendiriyoruz? Şer değerlendiriyoruz. Gerçekte bu işin hakikati ne? Bize derecat kazandıran olaylar. Hayır. Derecat kaybettiren olay şer. Allah hepimizin mutlu olmasını istiyor. Mesela bugün sizin için bir gün başladı. Her saniye, her an Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Her saniye, her an. Diyeceksiniz ki ben nefsimi tezkiye etmedim, olamam. Öyle mi diyorsunuz? Hayır, şu saniye itibariyle her saniyeniz mutluluk içinde geçebilir. Nasıl? Ne yapmanız lazım? Zikretmeniz lazım. Zikrettiğiniz an, her saniye, her an mutluluğunuz garantidir. Onun için kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi. Ne diyor bir Allah dostu? Hak kolundan, hak katından nutuk geldi dilime, tarikattan bir yol geçti elime ama hak katından su bağlandı gönlüme. İşte bütün mesele sizin hakkın katından kalbinize bir su arkını açmanız lazım. Su bağlandı gönlüme. Suyun kalbinize bağlanması lazım. Suyun kalbinize bağlanması için siz ne diyeceksiniz? Allah'a diyeceksiniz. Allah dedikçe Allah'ın katından o su size geliyor. İşte Cin suresinin 16. ayet-i kerimesi. وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer tarikat üzere olsalardı, لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْ غَدَقًا Doyabilecekleri mayı verirdik mi? Evet, öyle diyor. Bunların doyabilecekleri tarzda biz o rahmeti kalplerine ulaştırırdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey çok güzel ve her saniye, her an Allah mutlu olmanızı istiyor ve mutluluk sizin işleyeceğiniz hayra. Ama nefsiniz devreye giriyor. Hoşunuza gitmeyen olayları siz ne yapıyorsunuz? Onlar şerdir. Hoşunuza giden olaylara hayır diyorsunuz. Nefsinize uyuyorsunuz. Nefs de tamamıyla şeytanın güdümünde olan vücuda giriş merceği bir yapı. Ama ne yapmanız lazım? Hayır işlemeniz lazım. İşte nefsinizi üzmesine rağmen derecat kazanıyorsanız o sizin için bir hayırdır. Birisi geldi size bir tokat attı. Ne diyorsunuz? Vay sen kim oluyorsun ki bana tokat atsın? Ben sana ne yaptım? Ne yapıyorsunuz? Harekete geçiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bu adamdan gerekli dersi alabilmesi için bana bir tokat attı. Ben 2-3 tane atayım ki o gerekli dersi alsın, bir daha bana yaklaşmasın. Halbuki Allah Teala o kişinin size tokat atmasına müsaade ettiğin için sizi mutlu etmek istedi. Ya o tokatla insan mutlu olabilir mi diye düşüneceksiniz. Tokat attığı zaman derecat kazanıyorsunuz. Kazandığınız dereceleri kaybettiğiniz derece fazla ise ne oluyor sizi Allah Teala? Hangi saadete ulaştırıyor? Ahiret saadeti, cennete ulaştırıyor. Peşinden tokatı yediniz, derecat kazandınız. Ya Allah Teala devamlı derecat kazanmanızı istiyor. Ne yapmanız lazım? O zaman da kötülüğe karşı ne yapmanız lazım? Hayırla mukabele etmeniz lazım. Bu sefer de gidip ona bir iyilik yapmanız lazım. Efendimizin buyurduğu hakikat ne? İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Allah Teala Rahman suresinin yanılmıyorsam 55. ayet-i kerimesinde Hel cezaul ihsani ala lisan ya 55 veya da 60. 60'a bakalım. Hel cezaul ihsani ala lisan. Evet, 60'taymış. Yani iyiliğin karşılığı nedir? İyiliğin karşılığı iyilik değil mi diyor. Hel cezaul ihsani ala lisan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birisi size tokat atmış, derecat kazandırıyor. O size iyilikte bulunuyor. Sizin ne yapmanız lazım? Sizin ne yapmanız lazım? İyilikte bulunmanız lazım. Ama nefs ne yapıyor? Harekete geçiyor. İyilik yapmak yerine ne yapıyor? Kötülükte bulunuyor, kısas tatbik ediyor. Evet, bir hak mıdır? Haktır. Ama Allah-u Teala bu hakkın ötesinde sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Hel cezaul ihsani alel ihsan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım ki Allah-u Teala bize bütün güzellikleri nasip ediyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilediğimiz an 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırıyor. Ve Allah Teala ve ma erselnâ min resûlin ilâ yutâbiznillah. Biz resullerimizi, mürşitlerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Nisa 80'de resule itaat kime itaattir? Allah'a itaattir. Men yutur resule fakat atallah. İşte resulleri itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler. Cauke sana gelselerdi. Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder, bütün günahlarını ne yapardı? Sevaba çevirirdi. Evet, bütün günahlarını örter ve onların günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar devamlı olarak ibadet yapıyorlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Ama hiçbirisinin kurtuluşu mümkün değil. Neden? Çünkü bu söylediklerim hiçbirisi İslam'ın 5 şartının içinde yok. Ne Allah'a ulaşma dileği var, ne mürşide tabiyet var, ne zikir var, ne kalbe imanın yazılması var, ne başın üzerine devin yağmurun gelmesi var. Bunların hiçbirisi yok. Sadece kuru kuruya İslam'ın 5 şartı var. Sevmu salat, hacu zekat ve kelime-i şehadet. Ama Allah dostu Yunus, sevmu salat, hacu zekata sanma ki biter zahit işi. İnsanın kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfanın sahibi olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Fizik ötesi bütün soruların anahtarı nedir? Zikir. Daimi zikrin sahiplerine Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ulul elbab. Sır sahipleri. Lüplerin sahipleri. İşte o lübbe ulaşmak, o daimi zikrin sahibi olmak istiyorsak mutlaka Allah'ın bizler için tanıttığı müşterinde tövbe etmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık tutmuştur. Öyleyse yaratıldığı gün tövbe kapısı açık. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Tövbe dinimizin olmazsa olmaz farzlarından yeganesidir. Kişi mürşidine tövbeyle tabi oluyor. Ne kadar ibadet yaparsan yap. Eğer mürşidi inkar ediyorsan yaptıkların hiçbirisinin sende karşılığı yoktur. Amelin boşa gidiyor. Onun için Allah Teala Zümer 65'te وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلِلَّذَرْ مِنْ قَبْلِكَ لَا اَشْرَكْتَ يَعْبَتَّنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Allah mürşide tabi olmayanların amelinin boşa gideceğinden bahsediyor. Evet sevgili kardeşlerim, daima diyor sesinizi mürşidin sesinin üzerinden yükseltmeyin. Yoksa ameliniz boşa gider. Hücurat suresinin 2. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu la terfu'u esvatekum fawqa savtin nebiyyin. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Yoksa farkında olmadan ne yaparsınız? Ameliniz boşa gider. Öyleyse kainat yaratıldığı günden bugüne kadar hep bir kapı açık. O kapı nedir? Tövbe kapısı. Tövbe kapısı ne zaman kapanır? Kainat yaratıldığı günden bu yana açıktır. Ama güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanıyor. Ölen insan için güneş batıdan doğuyor mu? Evet. İşte Secde Suresi'nin 12. ayet-i kerimesine Rabbena ebsirna semeyna fercina ne'mel salihan. Gördük, işittik. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. Salih amel işleyelim. Secde 12. Sevgili kardeşlerim, demek ki artık onlar için güneş batıdan doğuyor ve yaptıklarına pişman oluyorlar. Tekrar dünyaya geri gelip salih amel işliyorlar ama treni kaçırmış vaziyetteler. İşte önemli olan hayattayken. İki şekilde ruhun Allah'a ulaşması var. Bir ölümle, iki hayattayken. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah Teala bunu kesinlikle herkese emrediyor. Hicret, ruhun bizden ayrılması, sahibine ulaşmasıdır. Cihad, kişinin nefsiyle karşı cihadı zikrederek Allah'a teslim olmasıdır. Küçük cihad ve büyük cihad diye Resulullah'ın bildirdiği bir iki tane esas hakikat var. Küçük cihat dış düşmanlarla yapılan bir cihattır. Allah yolunda savaştır. Ama asıl olan büyük cihattır. Büyük cihat kişinin nefsine karşı cihadıdır. Bunun silahı zikirdir. Zikir, çok zikir ve daimi zikirle kişi nefsini mutlaka Allah'a teslim etmelidir. Kişi zikir, çok zikir, daimi zikre zikrettiği zaman, tövbe-i nasrullah tövbe ettiği zaman zaten asli hedefine ulaşmış vaziyette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda insanoğlu üç vücut serbest iradenin sahibi, devamlı pozitif istikamette içinden meleğin sesi ve şeytanın sesi. Melek kişiyi hayra yönlendiriyor, mutluluğa. Şeytan kişi şerre yönlendiriyor, mutsuzluğa. Marifet, meleğin sesine uymak ve şeytandan uzaklaşmayı gerektiriyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah-u Teala bu güzellikleri ayetlerde bir bir bizlere açıklıyor. Ama kişi mürşidine tabi olup da ermiş evliya olduktan sonra o zaman ne oluyor? O kişi için vennesin insan ilamasa, insan için çalışmasından başka ne yoktur? Şey yoktur. İnsan için çalışması vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadisinde, muhakkak insanların en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında veya devesinin sırtında veya ayaklarının üzerinde binekli veya yaya olarak Allah yolunda çalışandır. Öyleyse çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hem dünyası için çalışacak, hem ahireti için çalışacak. Dünyası için çalışacak, başkasına yük olmayacak. Ahireti için çalışacak, her ikisine birden çalışacak. İşte onun için Necm 32'de وَلْنَسِلْ insan اِلَى مَاسَى insan için 39'da insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Allah-u Teala'nın Resulü hadisinde insanların en hayırlısı خَيْرُ النَّاسِ تَنْفَعُ النَّاسِ insanların en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında. Bugün atının sırtındaki insanlara biz ne diyeceğiz? Arabasında. Çünkü o günün zamanındaki atlar bugünün nişanlı atlarıdır. Yani plakalı arabalar. İnsanlar en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında. Veya devesinin sırtında. İster at deyin, ister deve deyin. Veya ayaklarının üzerinde yayan. Ama her halükarda çalışan kişidir. İmran 14'te ve zünne linnat hubu şahaveti minen nisai vel benune vel kanatir mukantereti min zâbi vel fiddati vel hayli müsevemeti vel hars vel enham zâlike metâul hayatü dünya. İnsanlara kadınlar, oğullar, kantar kartlarına biriktirmiş altın, gümüş, salma atlar. Bakın salma atlar, hayvanlar. Öyleyse nişanlı atlar ve develer. Bunlar hep insanların çalışma simgesini ifade ediyor. Bunlar dünya hayatının metaidir. Evet sevgili kardeşlerim, dünyamız için de çalışacağız, ahiretimiz için de çalışacağız ve hedef dünyada da kimseye yük olmamak, ahirette de kimseye bar olmamaktır. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse hedef kişinin ayakları üzerinde durmasıdır. Binekli veya yayan olarak Allah yolunda çalışan kişi. İşte gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde Muaz bin Cebel'i Allah-u Teala Yemen'e vali tayin ederken ne yapıyor Muaz bin Cebel? Devesinin sırtında aylarca bir hicret olayı gerçekleştirdikten sonra menziline ulaşıyor. O günün irşat olayı ne ile gerçekleşiyordu? Deve sırtından insanlara tebliğ yapmakla. Ama bugün insanı uçaklarla, arabalarla vesaireyle yine bu Allah'ın güzelliklerini insanlara peyderpey ulaştırıyor. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve edvan. Yani birde ve hayırda yarışın, günahta ve düşmanlıkta asla yarışmayın. Sevgili kardeşlerim, şerde yarışanlar şeytanın avanesidir. Hayırlarda yarışanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah Teala hayırlarda yarışmamızı istiyor. Şeytan ise şerde yarışmamızı. Şerde yarışanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlardır. Hayırlarda yarışanlar kendisi ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlardır. Onun için Allah Resulü ne diyor? Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Şerre sebep olan da şerri işlemiş gibidir. Başkasının delalette kalmasına sebebiyet veren, onun kaybettiği derece diğerine de yazılıyor. Başkasının hayrına vesile olan, onun kazandığı derece ona da yazılıyor. Onun için Allah Teala Nisa suresinin 85. ayet-i kerimesinde "Men yeşfe şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Men yeşfe şefaaten seyyeten yekun lehu kufuvun minha." Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse o iyilikten ona bir nasip vardır. Kim kötü bir şefaatle günah işlemesine yardım ederse onun da ondan şerden bir payı vardır. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Öyleyse biz hayırlarda yarışalım, şerlerden uzak duralım. Ey Resulullah'ın ümmeti, din güzel ahlaktır. Güzel ahlak iş kişiye dayanıyor. Birisi ilim, diğeri de hilm. İlim öğrenmekle elde edilir, hilm şefkatle kazanılır. Hayrı işleyen, hayrı bulur, şerden kaçınan mutlaka korunur. Öyleyse siz de güzel ahlakın sahibi olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Güzel ahlakın sahibi olmak istiyorsanız Kur'an'ı öğreneceksiniz, Kur'an'ı yaşayacaksınız. Öğrendiğiniz Kur'an'ı Allah'ın dostu olarak başkasına da öğreteceksiniz. Yani şefkatle en güzel ahlakın sahibi olacaksınız. En büyük ibadet sevebilmektir. Onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Evvel emirde Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'ın kulları tarafından sevilmektir. Sevmek ve sevilmek hayatın bütününü ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, iki tür terbiye yolu var. Korkuyla ve sevgiyle. Sevgiyle müjdelemek, korkuyla cezalandırmak. Ceza hiç kimseyi hedefine ulaştırmıyor. Ama sevgi mutlak surette asli hedefe bizi ulaştırıyor. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. En sonunda Allah'ın bir sevgilisi olmak. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeler gayet açık ortada ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu konudaki hadisi şöyle. Mümin ülfet eden, dostlukları kuran, iyi geçinen, kendisiyle de ülfet edilendir. Ülfet etmeyen, kendisiyle ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas tenfe'un nas. Evet, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas tenfe'un nas. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştınız, hayra ulaştınız, devamlı hayır işliyorsunuz. Hayır işlediğiniz zaman başkası bir faydaya ulaşıyor. Şer işlediğiniz zaman başkasının üzerinde onlar derecat kazanıyor, siz derecat kaybediyorsunuz. Ama bir gün hayra ulaştınız daimi zikre, o zaman insanların en hayırlısı oluyorsunuz ve insanlara aynı zamanda en faydalı oluyorsunuz. Çünkü bundan sonra nefsinizin kalbinde afetler yok. Afetler olmadığına göre o afetlere dayalı olarak bir başkasına zulmedemezsiniz. Onları mutsuz edemezsiniz. Onları huzursuz edemezsiniz. Onları devamlı mutlu eden, onlara yardım eden, onlarla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde muhabbet besleyen, muhabbeti esas alan bir toplum oluşturursunuz. Muhterem Efendimizin şu anda bizde görmek istediği tek şey, birbirini seven, muhabbetle hayatı yaşayan bir toplum, bir cemaat olmamız. Ama buraya ulaşabilmek, bu sohbetleri dinlemekten geçer. İtaat etmekten geçer. Nefsimize karşı cihat etmekten geçer. Rabbimize hicret etmekten geçer. Ve mutlu bir toplum, bir cemaat oluşturmaktan geçer. İşte hepimizin mutlak surette hedefi ne olması lazım? Mutlu bir toplum oluşturması lazım sevgili kardeşlerimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Herkesin birbirinin boğazına sarıldığı, adeta şerlerin her tarafı kapladığı bir dönemde Allah Teala bizi şerden uzak tutarak, katındaki nurlarla besleyerek, kendisine yakın kılarak, dostluk içerisinde, mutluluk, huzur içerisinde bir hayatı yaşıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah'a diyor? Öyleyse her saniye, her an Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Bunun anahtarı nedir? Zikirdir. Bunun anahtarı nedir? Zikirdir. Sevmek mutluluğun anahtarıdır. Hedef mutluluktur ama anahtarı zikirdir. Zikir sevgi midir? Ne diyorsunuz siz? Zikir sevgi midir? Evet. Zikirsizlik sevgisizliktir. Zikir sevgidir. Öyleyse sevgi mutluluğun anahtarıdır. Zikredeceksiniz. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Sevgili kardeşlerim, biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki ey insanlar, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin, bu dünya kimseye kalmaz. O zaman sevginin anahtarı Allah'ın ismini zikretmektir. Eğer siz Allah'ın ismini zikrediyorsanız kesinlikle Allah'ı sevenlersiniz. Allah'ı sevenler Allah'ın dostlarıyla birlikte olanlardır. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Ya eyyühellezine amenü takullaha ve kunu ma'asadikin. Ey amenü olanlar, takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Öyleyse birlik ve beraberlik içerisinde hayatı yaşayan, cemaat halini yaşayan kardeşlerimiz, cemaatten ayrılmayın. Şeytandan, cemaatten ayrılan şeytana ne olur? Lokma olur. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Ve sürüden ayrılanı da kurt kapar. Sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Ama sohbetimiz bitmedi. Sizden gelen sualler var Allah'ın izniyle. Bu suallerle inşallah devam ediyoruz kardeşlerimizden gelen suallerle. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, muhterem hocam ben Çinliyim. İbrahim TV'nin videosunu gördüm. Ve gerçekten Allah'la iletişime geçmek, öğrenmek hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda nasıl hareket etmeliyim? Sevgili kardeşlerim, bu İbrahim Live TV her dilde yayın yapan IPTV adreslerimiz var. Onlara ulaşırsanız, telefon ederseniz, bu televizyonlarımızda yayınlanan ortak yayınları takip ederseniz, bir kere değil, bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, ettekrarul ahsen velev kâne 180. 180 kere tekrar olsa dahi mutlaka dinlemenizi emrediyoruz. Dinlerseniz o zaman itaat başlar. İtaat Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalpten ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim. Bu dili Allah kalbinde görürse mutlak surette 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman sen de fellik fellik mürşidini aramaya başlarsın. İşte Yunus Emre ne diyor? Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Bir insan mürşidi inkar ederse ne olursa olsun dinde bir hisse sahibi, bir pay sahibi olabilir mi? Hayır. Çünkü mürşidi inkar aslında Allah'ı inkar etmektir. Allah Teala Nisa 64'te biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resul mürşit Allah'ı temsil ediyor. O zaman Allah'ı temsil ediyorsa mutlak surette o kişinin itaat etmesi lazım. Mürşide itaat daveti kabul etmektir. Mumin kulağından sulanır. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? اِنَّمَا يَسْتَجِبُ اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete işitenler icabet eder. Ve Allah Teala Şura 47'de اِسْتَجِبْ لِرَبِّكُمْ مُنْ قَبْلِيَنْ يَتِيَ اَوْمِنْ لَا مَرَّدَنَا اَوْمْ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan geri çevirmesine çare olmayan ecel günü gelmeden evvel ne yapın? Allah'ın davetine icabet edin. Davete icabet edenler işitenlerdir. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman ne yapmalısın? Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra mürşidini Allah'tan sormalısın. Diyelim ki görmedin, hemen tövbeni gerçekleştirmelisin. Ne diyordu Allah Resulü? Kainat kurulduğu günden kıyamete kadar bir kapı hep açık olacaktır. Bu kapı hangi kapıdır? Tövbe kapısı. İşte bu tövbe kapısından geçerek gök kapıları sana açılır. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye, teskik ademelerini bir bir geçerek ruhunu Allah'a ulaştırmak ancak bu tövbe kapısından geçerek gerçekleşir. O zaman ne yapmam lazım? Ulaşmayı kalben diledikten sonra tövbeni gerçekleştirip Allah Allah diyerek zikre başlaman lazım. Her zikir artışında bir gök kapısı sana açılacaktır. 7000 zikirle başlıyorsun, 15000 zikirle birinci gök katı, 17000 zikirle ikinci gök katı, 19000 zikirle 3, 21000 zikirle 4, 23000 zikirle 5, 25000 zikirle 6 ve 33000 zikirle 7. kademeden nefsini tezkiye ederek ruhun Allah'ın zatına ulaşır ve sen de ermiş evliya olursun. Allah razı olsun. Sosyal medyadan başka bir kardeşim muhterem hocam. Kuşluk namazını kaç rekat kılmalıyız açıklayabilir misiniz? Kuşluk namazı 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam toplam 9 rekat. 11 rekat. 11 rekat evet. 11 rekatmış bak. Doğru söyledim galiba ama 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam toplam 11 rekat. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam insanların ibadet konusunda şimdi genciz yaşlanınca yaparız demeleri şeytanın bir tuzağı mıdır? %100 evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor bu konuda? Yapacağım diyen kim söyleyecek? Ziyandadır, kaybetmiştir. Sevgili kardeşim muhterem Efendimiz de şöyle buyuruyor. Zamanında yerine getirilmeyen emir, emir icra edilmemiştir. Size söylendiği zaman yerine getirmezseniz, daha sonra yerine getirdiğin zaman o Allah katında bir hüküm ifade etmez. Öyleyse emri zamanında yerine getirmeniz lazım. Tövbe, ben şu anda gencim, şu bu. Hepimizin hayatı Allah'ın elindedir. Allah Teala doğumu ve ölümü tespit etmiştir. O bir kaderdir. Aradaki zaman dilimi bize teslim edilmiştir. Bu zaman ömür sermayesi içinde hedeflerimize bir bir Allah ulaşmamızı istiyor. Öyleyse biz kendimiz hüküm değiliz. Biz Mevlana'nın ifade ettiği gibi Kur'an'ın kölesiyiz. Ve Resulullah'ın yolunda nedir? Bir toz zerresiyiz. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam. Son zamanlarda zikirlerimi ve diğer görevlerimi yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Ne yapmam gerekiyor açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim kim görevini yapamıyorsa kesin bilin ki dünyayı kimin önüne getirmişti? Kim söyleyecek? Evet. Kim ben görevimi yapamıyorum diyen kişi dünyayı Allah'ın önüne geçirmiştir. Yani Allah'tan daha fazla neyi seviyor? Dünyayı seviyor. Hangi ayet kim söyleyecek? Nahl suresinin 107-108. Ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Nahl 107-108'de? Zalike bi ennem ashabul hayati dünya alel ahireti. Onlar dünya hayatını ahiretten daha fazla seviyorlar. Ne demiştik? Kim ahireti için dünyayı terk ederse Allah ikisini birden verir. Ama kim dünyası için ahiretini terk ederse ikisini de kaybeder. O zaman bu kişi kimdir? Bu kişi dünyası için ne yapıyor? Zikri terk ediyor. Dünyası için ahiretini terk ediyor ve ne yapıyor? Kaybedenlerden oluyor. O zaman sevgili kardeşim siz olmayın. Ne olursanız olun. Bakın size Resulullah'ın söylediği bir misali yerine getirmek istiyorum. Ne olursanız olun zikri elden bırakmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki karın üzerinde sürünerek dahi olsa Mehdi Resul'e ulaşınız ve ne yapınız? Tabi olunuz. Karın üzerinde. Onu düşünün yani. Her tarafta kar var ama siz de sürünerek ona ulaşacaksınız. Allah Resulü ne diyor? Sürünerek dahi olsa sürünün diyor. İşte zikri bırakanlara ben bu misali veriyorum. Siz de sürünün. Başınızı iki elinizin arasına alarak secde vaziyetinde ağlayın. Ağlayın, ağlayın ta ki Allah kalbinize o inşirahı verene kadar ve tekrar tövbenizi tazeleyin ve zikri elden bırakmayın. Allah'ı her şeyden daha fazla sevin. Allah'ı dünyadan daha fazla sevin. Allah'ı insanlardan daha fazla sevin. Allah'ı her şeyden daha fazla sevin. Çünkü mutluluğunuz Allah iledir. Ve Allah'ı sevmek Allah'ın zikriyledir. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam zikir çekmemiz gerekiyormuş. Acaba hangi zikirleri çekmeliyim? Neyle başlamalıyım? Sevgili kardeşlerim Efendimizin bir reçetesi var. Bir kere Allah isminin tekrarı nefsimizin 19 afeti üzerinden %100 etki ediyor, pozitif etki. İki, haftalık esma zikirlerimiz var. Pazartesi hangi isimler çekilecek? Salı hangi isimler çekilecek? Çarşamba hangi isimler çekilecek? Perşembe, cuma, cumartesi, pazar haftalık zikirlerimiz var. Bir de insan hayatında 19 afet var ama afetlerin şiddeti dağılımlarını farklı. Mesela o misali şu anda getirebilirsek, bazı insanlarda isyan afeti en yüksek. 18 isyan, 2 de itaat. O zaman ne yapılması lazım? 269 kere Allah, 535 kere El-Mesih, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur, 745 kere El-Raşid çekmesi lazım. İsyan afetinin devreden çıkabilmesi için. Adam devamlı isyanda. Veya öfkeli adam. O zaman ne yapması lazım? Esmaları, öfkeyle ilgili esmaları çekmesi lazım. 269 kere Allah, 535 kere El-Mesih, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim. Bunun gibi insan kendi hayatında nasıl kusurları vardır biliyor. O kusurlarla ilgili esmaları da çekmesi gerekiyor. Öyleyse bir Allah isminin tekrarı afetler üzerinde %100 tesir ediyor. Bir de haftalık zikirlerimiz var. Bir de afetlerin kalbimizden normale inmesi istikametinde veya sıfırlanması istikametinde esmalar. Bu zikirlerin hepsini çekmemiz lazım. Efendimiz bunları hiç boşuna bize vermedi. Bunları kullanalım diye bize verdi. Sosyal medyadan bir başka kardeşim muhterem hocam her şeyi Kur'an-ı Kerim'le anlatmanız çok güzel. Sizi dinleyince Kur'an'da her şeyin var olduğunu görüyoruz. Geçenlerde bir din hocası bana Kur'an'da her şey yazmaz. Mesela abdest yazmıyor dedi. Şaşırdığım bir şey diyemedim. Bu konuda ne buyurursunuz? Kur'an'da her şey var ama kim için? Kim söyleyecek? Evet, ehli zikir için. Ehli zikir için. Peygamber Efendimiz ehli zikirdi. Bütün sahabe abdesti kimden öğrendi? Ehli zikir Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Kur'an'da ehli zikir var mı? Allah Teala bilmiyorsanız kime sorun diyor? Zikir eline sorun. O zaman sevgili kardeşim sen de bu konuşmayı şöyle bir dakikalık belki bir saniyelik bir şey. Kopyasını alıp o hocaya göndermelisin. Bak diyeceksin ki kim için her şey Kur'an'da var? Ehli zikir için. Ey hocam sen de bilmiyorsan ehli zikre soracaksın. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İnanıyorum bu güzel kaydı ona gönderirsin. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam mutluluk nedir? Bir arkadaşımın koltuğu yok diye mutsuz. Öbür arkadaşımın koltuğu var ama o da mutsuz. Bu durum çok dikkatimi çekti. Allah'a ulaşmayı dilediğimden beri etrafımdaki insanların halleri beni çok hayrete düşürüyor. Biz insanlar neden mutlu olamıyoruz? Herkes mutsuz bir arayış içerisinde. Herkes neyi arıyor? Aslında çok güzel bir sual yani. Nasreddin Hoca dışarıda bir arayışın içerisinde oradan geçen hoca ne arıyorsun diyor. Sen arayış içindesin. Ya diyor ben anahtarımı kaybettim. Nerede düşürdün hoca? Gidip orada arayalım. Ben diyor evin içinde düşürdüm. E niye dışarıda arıyorsun? Ya diyor orası karanlık burası haydi. Şimdi herkes bir arayışın içinde ama yanlış adreste arıyor. Mutluluğu aramız getiren adresler kutsal kitaplardır. Yani Allah'tır. Bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ve mutluluğu Allah'ta aramamız lazım. Sevgili kardeşlerim, şu kainatı Allah size vermiş. Nereden biliyoruz? İşte gayet açık. Bakara 29. Huvellezi halakalakum mafilerdi cemiyen. Yeryüzünde neyi yarattıysam sizin içine insanlar. İnsan yeryüzündeki şeylerle mutlu olur mu? Ne diyorsunuz? Allah Teala bir adım öteye de geçiyor Câsiye 23. Câsiye 13 evet. Ve sahara lekum ma fi semavati vel ardi cemian min. Göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız her şeyi sizin için yarattık. Gökler ve yerlerle insan mutlu olur mu? Öyleyse görüyorsunuz ki her şey bizim için ama biz kim içiniz? Allah ile mutlu olabiliriz sevgili kardeşlerim. Her şey bizim için ama biz Allah için. O zaman her şey bizim için nedir? Kim söyleyecek? Hemen imtihan. Bak bildi. 15 puan kazandı. İmtihan hemen. Her şey bir imtihan. Dünyadan rağbetini kes ki Allah ne yapsın? Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki ne yapsın insanlar? İnsanlar seni sevsin. E zaten her şey nedir? Hazreti Ebubekir'e diyorlar ki sen bütün malı hepsini dağıttın, verdin. Çocuklarına ne bıraktın? O da ne diyor? Allah ve Resul sevgisi. İşte sevgili kardeşlerim, bizi ne mutlu edermiş kim söyleyecek? Allah ve Resul sevgisi. Allah ve Resul sevgisi olmayınca kainat sizin olmuş ne yazar? İşte Nemrutlar, işte Firavunlar, işte Kanunlar, İşte hammanlar, işte şeyler. Hepsi her devirde. Mesela hamman, Firavun'un bir teknik danışmanı. İşte bugün herkes dijital kağıt tapıyor. Herkesin elinde bir telefon, medyatik olmuş. Habire kafasını oraya gömüyor ve her şey olmuş. Ama onu ele alınca o telefon ne yapıyor? Onu Allah'tan uzaklaştırıyor. Yani her gün o telefonla neyi artıyor? Neyi artıyor? Mutsuzluğu artıyor sevgili kardeşlerim. E diyeceksin ki bazıları diyor işte Google amcadan bir sual soruyoruz. Cevap alıyoruz. Lan Google amcadan sorduğunuz suallerin hepsi emaniye. A'dan Z'ye kadar hepsi emaniye. Emaniye olmayan ne? Kur'an işte. Allah-u Teala 14 asır evvel Kur'an'ı indirmiş. 13. asrın müceddidi Said Nursi Hazretleri ne diyor? Mucize-i baki bir Kur'an varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir diyor. Daha ne desin bize? Öyleyse sevgili kardeşim Google amcaya mı soracaksın yoksa kime sormanız lazım? Hey Allah razı olsun hey rizikle sormanız lazım. Cehaletten kurtulmanın yolu kime sormaktır? Ehli zikre sormaktır. Kim için her şey Kur'an'da var? Ehli zikir için. Enbiya 7'de ne diyor Allah Teala? Ve ma arsalna min qablike illa rijalun nuhi ileyhi fesalu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Senden önce de hiçbir rical göndermedik ki Allah ona vahyetmiş olmasın. Öyleyse her şey zikir ehli için var. Çünkü zikir ehli her şeyi bilir mi? Kim söyleyecek? Bilmez, bilmesine de gerek yok. Her şeyi bilen kimdir? Allah! Allah! İlim ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah her şeyi biliyor. Ve sevgili kardeşlerim,

ölçülerde hizmet etmek için ne yapmamız gerekiyor? Muhterem Efendimiz bize bir mucize-i baki, bir miras öyle bıraktı ki tarifi gayrimümkünsüz. 8500 küsür saat sohbet var. Hangi konuda Allah'ın ilmini soruyorsanız cevabı nerede? Bu sohbetlerin içerisinde. Ne diyordu Allah Resulü? Size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaat emrediyorum. İşte 1.com'da 8500 saat sohbet bizi bekliyor. Dinleyeceğiz. Oradan almış olduğumuz ilimle itaat edeceğiz. Onunla nefsimize karşı cihadı başaracağız. Ve ondan sonra da Allah'a hicret edeceğiz. Çünkü biz Allah içiniz. Hicret edeceğiz. Ve Allah'ın katında hicretle cemaat olacağız. O cemaat ki alelade bir cemaat değil. Mutluluğu yaşayan, mutlu eden ve mutlu olan bir cemaati oluşturacağız Allah'ın izniyle. Öyleyse hizmetlerimizi bu standart içinde yapmalıyız inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, ölüm riski hayati tehlike atlattım. Fizik vücut teslimi içinde niyet ettim. Kalpte hizmet yapıyorum ve daimi zikir içinde çalışıyorum. Her gün niyet ediyorum ama zikirim artmıyor. Ne önerirsiniz? Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahipleri kimdir? Kim söyleyecek? Ali İmran 190-191'de ne diyor? Li ulil elbab ellezine yeskunallaha kıyamen kuuden ve ala cünubikim yatarken. Öyleyse bakın bakalım daimi zikrin sahipleri yatarken de zikredenlerdir. Yani Allah sesini kulaklarında işitebilenlerdir. İç sesleriyle işitebilenlerdir. Yatarken Allah'ı zikredin. O zaman sevgili kardeşlerim, yatarken de zikredenlerden olabilmek neyi gerektiriyor? Eski Allah dostlarının üç temel vasfı var. Ne yapmak? Az yemek. Başka? Az konuşmak. Az yemek, az konuşmak ve az uyumak. Bu şekilde bir gayretin içinde olursanız mutlaka Allah-u Teala yardımıyla zikriniz artar. Bir kere az yiyeceğiz. Bir kere az konuşacağız. Yani ben 2 yaşımdayken konuşmayı öğrendim ama ölüme kadar neyi öğrenemedim? Susmayı öğrenemedim. Bütün mesele bu. Mutlak surette bunlara riayet ederek bir hayat yaşamamız lazım. Sevgili kardeşlerim, dininize hakim olmak istiyorsanız Efendimizin o adab kasetini çok dinleyin. Dergi hayatında neyle konuşmak söz konusu? Fısıltıyla. Fısıltıyla konuşmak Allah için konuşmaktır. Ama onun dışındaki konuşmalar bizi asli hedeften uzaklaştırıyor. Sosyal medyadan birkaç muhterem hocanın sayfanızda izlediğim bir videodan anladığım kadarıyla dünyalık alanda dua etmemiz doğru değil mi? Biz ahiret ve manevi alanda dua ettiğimizde hedefimiz bu olduğunda dünyalık sorunlarımız ortadan kalkacak mı? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala diyor ki siz içinizi temizleyin, dışınızı kim garanti ediyor? Allah. İşte bir Allah dostu böyle içini temizlemiş, demiş ki ya Rabbim sen de biliyorsun, bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Şimdi senden bir jilet parası istiyorum. Bana bir jilet parası ver, tıraş olacağım. Allah Teala diyor ki ey kulum, dostum, dön arkandaki ağaca bak. Bakmış ki hakikaten o ağaç altın olmuş. Ne diyor Allah dostu? Diyor ki ya Rabbim senden de şaka yapılmaz ki.
Ve yoluna devam.

ediyorum. Eğer o altın ağacı isteseydi Allah Teala altın yapar mıydı? Efendim? Yapar mıydı altın isteseydi? Yapmazdı. Siz neden vazgeçerseniz Allah Teala ne yapar onu size verir. Siz dünyadan vazgeçtiniz. Salihlerden olduğunuz zaman Allah sizi yeryüzünün varisi kılar. Öyle değil mi? Enbiya 105'te ne diyor? Lakat ketem lafi zuburi min ba'di zikri inni uyarusun evvelde fi ibadet salih. Biz Tevrat'ta, Zebur'da, kutsal kitaplarda yazdık. Salih kullarımıza neyi miras bıraktık? Salih kullar dünyayı isteseydi Allah Teala onlara bunu mirası verir miydi? Öyleyse siz isteyerek değil, isteklerinizden vazgeçtiğiniz an Allah size veriyor. İhlasın 7 şartından bir tanesi nedir? Kim söyleyecek? Talepsizlik. Evet, 10 puan kazan. Talepsizlik. Eğer isteyecekseniz bu manevi istikametinde zikrimi arttır, idrakimi arttır, ilmimi arttır. Rabbimiz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e ne der diyor? Taha suresinin 114. ayet-i kerimesinde Rabbi zidni ilmen. İlmimi artır diyor. Allah için her şey ilim. Öyle yanılmıyorsam belki 114 mü? 115'e bak. Evet 14, 114. Kul Rabbi zidni ilmen. De ki ilmimi artır. Öyleyse ilmimi artır deyin, zikrimi artır deyin, idrakimi artır deyin, deyin oğlu deyin, bunları deyin Allah Teala bunları size nasip kılar ama bana şunu ver, bunu ver, dünyalık kendinizi boşuna harcıyorsunuz. Allah razı olsun. Deryalardan gelen suallerle devam ediyoruz. İzmir dergahı bazı kardeşlerimiz sohbet yerlerine öğlen namazı zamanı gelip Efendimizin arkasında kılmıyorlar. Ve sohbetin ortasında geliyorlar. Tezekkür de katılmıyorlar. Ama sohbetin bitiminde orada kalıp normal günmüş gibi sohbet edebiliyorlar. Ve geç saate kadar kalabiliyorlar. Efendimizin arkasında namaz kılmaya gelin dediğimizde ise onlar biz ev sahibini rahatsız etmek istemiyoruz diyorlar. Fakat ev sahiplerimiz sohbetin olduğu gün sabah ondan itibaren evlerimiz hazır ve sohbet sonuna kadar da açıktır. Gelen kişiler beni mutlu ediyorlar diye belirtiyorlar. İnşallah Allah razı olsun bu konuda davranış biçimimizde olması lazım. Sanıyorum bu kardeşimiz ev sohbetinde dergahlarda Efendimizin arkasında namaz kılmamız Efendimizin bir emri. Ama bazen bizim kardeşimiz olmayan, dışarıdan gelen kardeşlerimiz de var. Ve henüz o idrakin, cemaat idrakinin içerisinde değil. Onun için esas olan fitne oluşturmamak. Allah Resulü herkese aklı üstünde hitap ediniz. Siz Allah ve Resulü'nün inkar edilmesini ister misiniz? Buradan hareketle belki onları fitneye sokmamak, kendi aranızda onların alışa geldiği, onlar öyle biliyorlar, öyle devam etmeniz. Ama bir gün onlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı diledi, tövbesini gerçekleştirdi. O zaman siz aynı sizin gibi, o da cemaatin içinde Efendimizin arkasında namaz kılarsa, o artık bu kişinin karşısında olmayacaktır. Onu benimseyecektir, ona iman edecektir. Bunlara hassasiyetle uymamız gerekiyor. Yoksa biz farkında olmadan fitne sebebi oluruz. Fitne sebebi olmamamız lazım. Birçok konularda kardeşlerimiz mesele tartışmaya girebiliyorlar. Hayır, tartışma bizim de yok. Ali İmran 20'de seninle tartışırlarsa de ki ben tartışmıyorum. Ben becimi Allah'a teslim ettim. Bunlara çokça riayet etmemiz lazım. O zaman kardeşlerimiz bu şekilde gelebiliyorlarsa bilhassa da tolerans göstermemiz lazım sevgili kardeşlerim. Herkesi bizim gibi biz böyle düşünüyoruz niçin onlar öyle değildir sık boğaz edersek etrafımızda insan
göremeyeceğiz. Ama yavaş yavaş tedirici basamaklar içerisinde onların gönlünü alarak, onlara sevdirterek, onlara yumuşak sözlerle hitap ederek, sevdirerek bu güzellikleri onlara da anlatmamız gerekir. Ama onların kalbini kırarak değil. Hatay dergahı Osmanlı'da Ahi Evran Teşkilatı ve sahabede sevgi ve kardeşlik üst boyutta yaşandı. Sevmenin ve kardeş olmanın önemini bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sevgi en büyük ibadettir. Yunus ne diyor? En büyük ibadet sevebilmektir. Mevlana ne diyor? 72 millete sevgi gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikate asidir. Efendimiz ne buyuruyor? Efendimiz buyuruyor ki dinin tamamı sevgidir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Hedef mutluluksa sevgi de bu anahtarı A'dan Z'ye kadar kullanabilmektir. Allah yolunda sevgiden başka ne var ki buyuruyor Efendimiz? Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayır olmak. İşte din bu. Bütünüyle buna uymamız gerekir. Ama sadece dilimizde değil, davranışlarımıza da bunu aksettirmemiz lazım. İşte bu hangi ölçüde gerçekleşir? Biz etrafımızdaki kardeşlerimize ne kadar kendimizi verebiliyoruz? Ona bakmamız lazım. Allah Resulü Allah'a nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Ama sahabemi de neden dolayı seviniz? Benden dolayı seviniz. Beni seven sahabemi sevmiyorsa o zaman Resulullah sevmiş oluyor mu? Hayır. Dikkat edin, şu anda dışımızdaki insanlar, genellikle din tabikatını yaşayan insanlar, Resulullah'ın sahabeleri hakkında bir oturuşta tonlarca dedikodu yapıyorlar. O öyle yaptı, bu böyle yaptı, bu böyle yaptı. Hiç unutmuyorum. Ankara'da bir cemaatin konferans salonunda Efendimiz Yunus Emre isimli konferansını icra ederken o gün bitiminden sonra bir sual sorulmuştu. O sual işte sahabe ile alakalıydı. Bundan sonra diyor Allah-u Teala bizim sahabe hakkında ihtilaflı negatif bir şey söylememizi asla istemiyor. O gün bugün kardeşlerimiz dikkat ederseniz sahabe denince sadece bizim aklımıza ne gelmesi lazım? Güzellikler. Onların itaati, onların kardeşliği, onların birbirine karşı o üst seviyedeki davranışları. Her şeyi görün ama ne görmeyin? Kusur görmeyin. Her şeyi görebilirsiniz ama ne yapmayın? Kusur görmeyin. İşte sahabe ile aramızdaki ilişki bu. Biz Hazreti Ebubekir'in de, Hazreti Ömer'in de, Hazreti Osman'ın da, Hazreti Ali'nin de, sahabenin de, tabiinin de, tebe-i tabiinin de en güzel insanlar, yedi sabah dört teslimi yaşayanlar, örnek insanlar olduğunu biliyoruz. Ve gerçekten de hayatlarını Allah için yaşadılar. Bizlerin de onların ayak izini takip ederek onlar gibi olması, en güzele ulaşmasını Allah-u Teala bize bunu farz kılıyor, emrediyor. Öyleyse Mevlana gibi hepimizin kulağına küpe yapması lazım. Kusurları bağışlamakta gece gibi olun diyor. Her şeyi görün ama neyi görmeyin? Kusur görmeyin. Denizli dergah Rabbimiz için, Rabbimizin rızasını kazanarak hizmet yapabilmek için doğru düşünce ve davranış biçimini açıklar mısınız? Doğru düşünce 7 sabah 4 teslimi öğrenmektir. Doğru düşünce 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. Doğru düşünce 7 sabah 4 teslimi öğretmektir. Evet. Doğru düşünüyorsanız evvela 7 sabah 4 teslimin ne olduğunu öğreneceksiniz. Öğrenmekle kalmayın. Bunu yaşayacaksınız. Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa edep. Öyleyse yaşayacağız ve yaşadığımızı insanlara öğretmek de vazifeliyiz inşallah. Rusya'dan Riyazan dergahındaki kardeşlerimiz tebliğ yapıyoruz, büyük hevesle tabi oluyorlar.
Daha sonrasında maalesef tüm çabalarımıza rağmen yolu yaşamıyorlar. Kendileri de bunu dile getirerek üzüntülerini belirliyorlar. Bizim gibi olmayı çok istediklerini ama yapamadıklarını söylüyorlar. Böyle olanlar için bizlerin üzerine düşen vazifeler nedir? Onlara sevdirtmek sevgili kardeşlerim. Gelmeyenleri işi kolaylaştırmak. Allah Resulü ne diyor? Yesiru ve la teassuru, beşiru ve la terefuru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Mesela bizim gibi olamayanlar, belki şeytan bahane diyor, araban yok, işte onun için gidemiyorsun. Belki diyor ki, işte bak senin paran yok, onun için gidemiyorsun. Belki diyor şöyle, yani binlerce bahane, işte o bahanelerin arkasına sığınmamalı için onlara her türlü örnek davranışı bizim sergilememiz lazım. Onlara da kolaylaştırmamız lazım. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu dizayn içerisinde olaya bakmamız lazım. Mardin dergahındaki kardeşlerimiz, benim yaşım genç, 21 yaşındayım. Bu anlattıklarınızı yaşamam için daha vaktim var. İleride yaşamak istiyorum. Anlattıklarınızı kabul ediyorum ama neden şimdi Allah'a ulaşmayı deneyeyim? Neden şimdi tövbe alayım? Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'ın iktidarında. Allah yaratandır, Allah emredendir, Allah hükmedendir. Sana Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini emrediyor. 73 ayet-i kerimede açıklıyor, 12 ayette farz kılıyor ve o farza itaat edersen Allah'tan yardım alırsın. O farza itaat etmediğin takdirde şu kainatın sahibi olan Allah'tan asla yardım alamazsın. Allah'tan yardım almayanlar kimden yardım alanlardı? Kim söyleyecek? Evet, şeytandan yardım alanlardı. Şeytandan yardım alanın iki yakası bir araya gelmez. Tekrar ediyorum. Şeytandan yardım alan kişinin iki yakası bir araya gelmez. Neye sahip olursanız olun, kısır bir döngü içerisinde hep huzursuz ve mutsuz hayatı yaşarsınız. Ama ne zaman Allah'ın kapısı açılır ki açılabilmesi için sizin dilemeniz lazım. O zaman güzellikleri yaşamaya başlarsınız. Allah Teala Enfal 24'te ne diyor? Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi rasuli iza daakum lima yuhyikum. Ey amin olanlar, Allah Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Enam 122'de ne diyor Allah Teala? Ve men kana meyteten fahyaynahu وَجَعَلَّا لَهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَلَهُ فِي ظُلُمَاتِ لَيْسَ خَرَجَ مِنْهَا. Hiç ölüyken dirilttiğimiz, insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi, zulmette kalan, kör ve sağır dilsiz bir insan gibi bir olur mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala her şeyi açıklıyor. Ya Allah'a itaat, mahlukata şefkat yolu, veya şeytana itaat, zulmet yolunu tercih edeceksiniz. Başlangıç noktasında zaten herkes şeytanın dostu, şeytanın kulu durumunda. Siz Allah'ı tercih etmediğiniz takdirde neye sahip olursanız olun mutlu olamazsınız. Eğer Allah'ın sizler için tayin ettiği hedef mutluluğu yaşamak istiyorsanız ulaşmayı dileyeceksiniz. Saniye sonra başına ne gelebilecek onu biz bilmeyiz. Çünkü doğumu da ölümü de takdir eden kimdir? Allah'tır. Hayat, bizim hayatımız Allah'ın elindedir. Doğarız ve ölüm vaktini o belirlemiş. Sen benim vaktim var diyorsun, iki saniye sonra emaneti Allah'a teslim alıyor. Nerede vaktin var? O senin zannın. Öyleyse kendi zannına değil Allah'ın hakikatlerine bağlanman lazım. İttebi'u ma unzile ileykum rabbikum ve la tettebi'u min dun evliya. Rabbinizden indirilene tabi olun. Sakın Allah'tan başka o emaniyeye tabi olan zanlarınıza tabi olmayın. Azerbaycan Küba dergahı, tüm eksik kalan taraflarımızın hepsi zikir eksikliğindendir diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Hiçbir hastalığı yoktur ki şifası olmasın. Hangisi hariç, kim söyleyecek? İrade eksikliği. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği hariç. Ne zamana kadar iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz an ne olur? İradeniz de tamamlanır. Öyleyse yolunuz uzun.
mutlaka ne yapmanız lazım? İrade teslimini gerçekleştirmek üzere bir gayretin içinde olmanız lazım inşallah. Mardin dergahındaki kardeşlerimiz, ben dergaha gittim Allah diye bağırmalarından çok korktum. Artık gitmek istemiyorum, ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, bu bağırma dediğin şey muhakkak ki Allah'ın cezbesi, Allah'ın en büyük ihsanı. Cezbe tahakkuki imanın başlangıcıdır. Sizin dışınızdaki bir kuvvet geliyor, o sinyali kalbinize gönderiyor ve kalbinizi hazan yaprağı gibi titretiyor. Yani Allah'ın kalbinize gönderdiği titreşimdir. Hani halk arasında bir söz var. Paranın ve imanın kimde olduğu belli olmaz. Ben de diyorum ki hayır. İmanın kimde olduğu, paranın kimde olduğunu ben bilmiyorum ama imanın kimde olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Enfal 2. Ennemen mu'minellezine izâ zikrullâhu vecilet kulûbuhum ve zâtûlet aleyhim âyâtun azâdetü îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Öyleyse mümin kimdir? Allah'ın kalbine titreştiği, titreşim gönderdiği kişidir. Allah! Eğer Allah zikrini yaptığınız zaman Allah katından o kalbinize o titreşimi Allah gönderiyorsa siz müminlerdensiniz. Allah Teala bu titreşimi herkese gönderiyor mu? Göndermiyor. Kime gönderiyor? Kalbine iman yazılanlara gönderiyor. Bu da onun için bu titreşim nedir? Tahakkuki imanın başlangıcıdır. Bir gaybi iman var, bir de tahakkuki iman var. Tahakkuki imanla kurtuluş vardır. Ama gaybi imanla amentu billahi ve melaiketi ve kutubi 10 kere tekrarlayın, 100 kere tekrarlayın, 500 kere tekrarlayın. Gaybi imanla kurtuluş olabilir mi? Allah razı olsun. Azerbaycan Sumgayit dergahından zikrettiğimiz zaman kalbimize gelen rahmet, fazıl ve rahmet ve selavat nurları geliyor. Rahmet nuru kargo uçakları gibi onları kalbimize getirip geri döndüren melekler mi? Sevgili kardeşlerim, biz Efendimiz ne dediyse ona sadık kalırız. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. O nurlar geliyor bizim kalbimize. O nur melek midir, değil midir onun bilgisine sahip değiliz. Allah'ın tasarrufunda olan Efendimiz bize nasıl tanıttı bunu? Rahmet nuru olarak tanıttı, fazıl nuru olarak tanıttı. Selavat nuru, sekinet nuru, feyz nuru, salah nuru, nurun oğlu nur. İşte bunları bize tanıttı. Biz de size onu söylüyoruz. Ötesine berisine bizim bilgimiz, dahilimiz de olamaz. Allah razı olsun. İzmir dergahındaki kardeşimiz, bazı kardeşimiz sohbetçi olmasına rağmen sohbetçi listesine ayda bir yere tek kendini yazıyor. Hiçbir şekilde hiçbir hizmete katılmıyorlar. Konferanslara katılmıyor, iftarlara katılmıyor. Sadece sohbetin olduğu gün kendisi sohbetçi ise o gün geliyor ama o gün bütün kardeşlerimize rahatsızlık veriyor. Örneğin hiçbir şey beğenmiyor, dergahın hiçbir şeyinden razı olmuyor. Sürekli sorun üretiyor ve orada devamlı hizmet eden kardeşlerimizi beğenmeyip sürekli sorun olmaması olmamış burası. Düzgün temizlenmemiş, her şeye bir bahane arıyor. Hizmet eden kardeşlerimiz sorun çıkmasın diye hiçbir şekilde bir şey demiyorlar. Bu konuda kardeşlerimiz nasıl davranıyor? Hemen onları tespit edin ve mutlaka bize bildirin. Onları ikaz edin. Bu hizmete Allah'ın emrettiği ölçüde katılmayanların öyle keyfine göre davranması asla kabul edilemez. Onları tespit edin, bize gönderin. Burası herkesin kafasına göre takıldığı bir yer değil sevgili kardeşim. Allah! Burası Allah'ın dergahıdır. Burası Efendimiz'in dergahıdır. Efendimiz de Allah'ın tasarrufunda, onun emirleri geçerli. Biz onun emirlerini hayata geçirmek, kardeşlerimize ulaştırmak için gayretin içerisindeyiz. Ve herkesin bu dergahlarda kafasına göre takılacağı bir olay olamaz. Hepinize sesleniyorum, beni duyan herkes. Bu şekilde gayret sarf edenlerin isimlerini bize bildirin ona göre. Hatta şu anda hepiniz karşımdasınız. Benim tercihim bir ay içinde dahi olmuşsa katılan iştiyaklı kardeşimiz, ayak süründüren 10 sene evvel tabi olan kardeşimizden benim için daha hayırlıdır. Allah yolunda iştiyak önemlidir. Allah yolunda bütün var gücünüzle Allah'ın emirlerine en üst seviyede riayet etmeniz önemlidir.
Azerbaycan'dan Kabala Dergahı'ndaki kardeşlerimizden biri izin almadan olmadan kendi evinde bir grup kardeşi toplayarak görevli olmadan denemek amaçlı olsa bile tezekür sohbetini yapabilir mi? Hayır. Allah yolunda her şey izne tabidir. Tasavvufun bir adabı, edebi vardır. Tasavvuf baştan sona edeptir. Ne diyordu Yunus? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, ilim sahibi olabilirsiniz. Ama baktım ilim bir hiç imiş, illa edep, illa edep, illa edep. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Yüce Rabbimiz Taha 124-125'te Yasin 66'da ayetlerinde kıyamet gününde cehennemliklerden bahsediyor. Bu ayetlerde geçen gözlerin kör olma durumu insanlara nasıl izah etmeliyiz? Kalben ulaşmayı dilemeyen bu insanlar zaten doğuştan sardisli ve kör ölüdürler. O şekilde devam edeceklerdir. Cehennemliklere baktığımız zaman da Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesinde ne diyor? Tebliğ kendisine yapılmış, o Allah'a ulaşmayı dilememiş ve itiraf ediyor cehennemdeki kişi. لَوْ كُنَّا قَالُوا نَسْمَهُ اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse bunlar işitmemiş, sağır, dizli ve kör. Cehennemliklerin hepsinin ortak özelliği bu özellikte. Ve dolayısıyla sağır, dizli ve körler, işiten, gören ve idrak eden cennetliklerin hepsi evvela nereye gidiyorlar? Cehenneme gidiyorlar. Ama işiten, gören ve idrak edenler uçarak cehenneme gidiyor. Sağır, dizli ve körler ise yüzüstü, çene üstü sürünerek cehennemin kapılarından girip cehenneme gidiyor. Cehennemlikler bir daha oradan çıkamıyorlar. Ama Allah Teala cennetliklere oradan çıkma izni veriyor ve cennetini alıyor. Mardin dergahındaki kardeşim, ben tövbemi aldım. Tövbemi bozmadan bu yolda nasıl devam edebilirim? Çok zikrederek. Azerbaycan Küba dergahındaki kardeşlerimiz, online üzerinden yapılan tezekürü dinlemişiz deyip de geri dönüş yapmayan kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Onlara sevdirtmeye çalışın sevgili kardeşlerim. Azerbaycan Gence Dergahı'ndaki kardeşlerim, hocam doğru yolun ancak bu yol olduğunu biliyorum. Yıllardır hamdolsun nice güzellikler yaşadık. Efendimizin ve sizin sayenizde ama son 1-2 yıldır bir türlü toparlanamıyorum. Biraz verdiğimi çeksem de sonrasında 33 bine bile kalkamadan yeniden düşüyorum. İmtihanlarımı bir türlü geçemiyorum. Çok utanıyorum ama sohbetleri bile dinlemeye gayret gösteremez haldeyim. Defalarca dua etsem de birkaç gün kendime gelip sonra yeniden düşüyorum. Hem duanızı hem de emrinizi bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyoruz. Efendimiz buyuruyor ki, tevekkülün anahtarı nedir? Kim söyleyecek? Tevekkülün anahtarı nedir? Zikir, zikir, zikir. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim ettim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek istiyorsan ne yapman lazım? Allah'ı vekil tayin etmeniz lazım. Kimdir Allah'a vekil tayin eden? Tevekkülün anahtarı zikirse, Allah'ı kendisine fizik vücut teslimine vekil tayin eden kişi kimdir? Zikrini arttıran kişidir sevgili kardeşim. O zaman evvel emirde bir hedef tayini yapacaksın. Ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum ya Rabbim. Bunu dilden mi kalpten mi yapıp yapmadığını nereden belli? Zikir artışından belli. Allah'a tevekkül eden kişinin zikrinin artmaması mümkün değil. Sen arttırmazsan Allah senin zikrini artıracaktır. Sen Allah'a vekil tayin ediyorsan. O zaman sevgili kardeşlerim bilin ki zikir azalması içinde olanlar, ben şu anda bu kardeşimizin söylediği gibi yapamıyorum diyenler, onlar tevekkülü elden bırakanlardır. Onlar hedeflerini kaybedenlerdir. Onlar dünyayı Allah'ın önüne geçirenlerdir. O zaman tekrar tövbenizi tazeleyin ve bir daha düşmemek üzere, hiçbir zaman dünyayı Allah'ın önüne geçirmemek üzere azmiyle gayret içinde olun inşallah. Azerbaycan Bakü dergahındaki kardeşim, dergah görevlisinin vazifesi nelerden oluşur? Dergah görevi kardeşimiz Efendimiz'i temsil ediyor. Efendimiz'in dergah hakkında tezekkür sohbeti, oradaki kardeşlerimizin temiz bir şekilde o tezekkürü dinleyebilmesi gerekli olan her ne varsa onunla ilgilenen kardeşlerimize en güzel şekilde tezekkür mekanını
oluşturan, bakımını yapan ve kardeşlerimize yardımcı olan kişidir. Problem de olsa, ihtilaflar söz konusu olduğu zaman irşat makamına ulaştıran, teyit eden kişidir. Kısacası dergah görevlisi alelade bir vazifenin sahibi değil. Ben ilgilenmiyorum, o zaman sana deriz ki ya kardeşim, ilgilenmiyorsan olabilir, o senin serbest iradenin gereği, o zaman bize bildirmen lazım. Belki ne diyordu Nebiler Sultanı Peygamber Veda Hutbesinde? Burada olanlar olmayanları anlatsın. Ola ki olmayanlar olanlardan ne yaparlar daha fazla? Tatbik ederler. Biz de size söylüyoruz. Tekrar ediyorum. Bizim için bu yolda oturanlar değil. Arabanın içinde oturanlar değil. Arabayı çekenler lazım. Hizmet eri olanlar olması lazım. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize ihtiyacımız var. Bu dergah halal edebi dergah değil. Efendimizin sohbetini hangisini açıp bakarsanız, siz halal edebi yerde değilsiniz. Devrin imamının dergahındasınız. Allah'a en yakın birinci daireyi oluşturuyorsunuz diyor. Sizleri çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Hem pazar sohbeti, hem sizden gelen sualler, hem de dergah yerindeki kardeşlerimizin sualleriyle bugünkü pazar sohbetimiz sona erdi. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et insanlara, ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun.

0: belki direkt gidemezsin cennete ama ne çetivale cezayı çektikten sonra cenneti görürüz diye umut ediyoruz.
1: Önce cehennemi yaşıyorsun, önce günahlarınla yargılanıyorsun, ondan sonra cennete dönüş yapıyorsun.
2: Yani herkes cezasını çektikten sonra tekrar cennete girecek diye söylenti var ama Kur'an'da yazılı değilse ben Kur'an'a inanırım.
3: Fatiha mahasaravat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, röportajımızda da görüldüğü gibi günahlarının cezasını cehennemde çeken kişinin cennete gideceğini düşünüyor. Peki bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah-u Teala bu istikamette ifadelerini birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki bir insanın Allah'ın cennetine veya cehennemine girmesi kazandığı ve kaybettiği dereceler arasındaki farklılığa bağlıdır. Sevapları fazlaysa günahlarının cezasını cehennemde çekmeden o kişi doğrudan cennete alınır. Eğer günahları fazlaysa sevapların karşılığını alamadan o kişi mutlak olarak cehenneme götürülür. Ebediyen cehennemde kalıcıdır. Allah-u Teala bunu Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesinde فَمَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَ وَفَوْلَاكَ مِلْمِفْحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani sevapları fazlaysa günahlarının cezasını cehennemde çekmeden o kişi doğrudan doğruya cennetine, Allah'ın cennetine gidiyor. Ama müminin 103'te ise وَمَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ Orada da günahları fazlaysa sevapların karşılığı alamadan o kişi mutlak olarak cehenneme götürür, ebediyen cehennemde kalır. Halk arasında bu şekilde biliniyor. Meryem 71-72'de başlangıç noktasında bütün insanlar cehenneme gidiyorlar. Ama cehennemlikler cehennemde kalıcı olmak üzere gidiyor. Cennetlikleri de Allah-u Teala takva sahiplerini oradan kurtarıyor cennetine. Öyleyse cehennem cehennemlikler için ebedi, cennet de cennetlikler için ebedidir. Ne demiştik? Eğer kişi günahları fazlaysa doğrudan doğruya cehenneme girecek ve sevapların karşılığını alamadan cehenneme girecek. Çünkü sevapları boşa gidiyor. Kehf 105'te اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ Amelleri boşa gidiyor. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde kesinlikle bütün ayrı lisanı konuşan kavimlerin arasında mutlaka bir veli Resul vardır. O Resul insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler için davetin kabulü bir müjdedir, cennet müjdesidir. Etmeyenler için bir cehennem uyarısıdır. Cehennemden çıkış söz konusu değildir. Yani bir insanın cehenneme önce alıtılması, günahlarının bedelini ödedikten sonra oradan cennete alınması diye bir husus Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İnsanların uydurdukları yüzlerce yanlıştan bir tanesi de ne yazık ki budur. Öyleyse bir insan için önemli olan bu dünyada yaşadığı sürece sevaplarını günahlarından öteye taşımaktır. İnsanlar var, İslam'ın 5 şartına inanıyorlar. Onları ellerinden geldiğince gerçekleştiriyorlar ve de inanıyorlar ki hatta yapsalar da, günah işleseler de günahların cezasını cehennemde çektikten sonra Allah-u Teala inandıkları için mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Ama kıyamet günü cehenneme girip aynı gün cehennemden çıkıp cennete girmek başka bir şey. İnsanların binlerce yıl cehennemde kaldıktan sonra oradan ayrılıp cennete gireceklerini düşünmek başka bir şeydir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişilerin bir daha cehennemden çıkamayacağını söylüyor. İşte ayetler, ismini söylemeyelim, tam 58 tane ayet-i kerime. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, 58 tane ayet-i kerime. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren, cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin orada ebedi kalacağı buyurulmuşsa, o zaman birilerinin bunu çarpıtarak ben cezamı cehennemde çektiğim sonra cennete gideceğim olayı sadece bir safsatadır, bir bidattır. Cennet dedikleri şey hiç de zor ulaşılan bir yer değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennetin anahtarını ele geçirmiştir. Cennetin giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Resul tarafından müjdelenir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemese de o da Resul tarafından uyarılır. Herkes kendi iradesiyle, kendi iradesini istediği hedeflere ulaşacaktır. Kıyamet günü şefaat olayı asla gerçekleşmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ne kadar cehennemlik amel işlese dahi dilediği için Allah onun günahlarını örtüyor Enfal 29'a göre ve hiç ameli yoksa bile cennetin sahibi oluyor. Ama kalben ulaşmayı dilemeyen 80 yıl cennetlik amel işlemiş, 15 yaşından itibaren sorumluluk noktaya gelmiş ise o zaman 65 yıl ibadet yapan bir insan cennetlik amel işlemesine rağmen Allah'a ulaşmayı kalben dilemediği için o yapılan cennetlik amellerin hepsi boşa gidiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hükmünü koymuş. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki? Bana itaat edenler cenneti isteyenlerdir. Bana muhalefet edenler onlar cenneti istemeyenlerdir. Öyleyse cennete giriş bir dilektir. Hepinizin Allah'ın davetine icabet etmenizi Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm. Zulmün zıttı adalet. Birinci sual, zulüm deyince ne anlamalıyız? Zulüm mefhumu hiç de insanların zannettiği gibi bir mefhum değildir. Özellikle Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefslerinize zulmetmeyiniz dediği için, ben nefsime bunu yaptırmazsam nefsime zulmetmiş olurum diye düşünmek Kur'an-ı Kerim ölçülerine büyük bir karşı hatadır. Zulüm bize derecet kaybettiren olaylardır. Nasıl şer bize derecet kaybettiren olaylarsa, zulüm de bize derecet kaybettiren olaylardır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsinize zulmetmeyin, onun da sizin üzerinizde hakkı vardır demekle, yani zikredin, zikirsizlik yapmayın, zikirsizlik bize derecet kaybettiriyor. Her zikretmeyen kişi nefsine zulmetmiştir. Allah ile aramızda bütün emirler ve nehiler cephesinden itaatsizliğin sonucunda kendimize zulmederiz. Ama ne zaman ki bir başkasına bir zarar ilka edersek, o zaman da ona da zulmederiz, kendimize de zulmederiz. Hadis-i şerifte nefslerinize zulmetmeyiniz, çünkü nefslerinizin üzerinizde hakkı vardır dendiği zaman bunu anlamamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybı vardır. Kim bir yerde oturuyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybı vardır. Kim bir yerde yatıyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybettiği vardır. Yani derecet kaybettiğimiz her şey zulümdür. Allah'ın hangi emrini yerine getirmesek nefsimize zulmetmiş oluruz. Hangi yasağı çiğnersek nefsimize zulmetmiş oluruz. Ama başkasına da haksız yere bir fiilde bulunduğumuz zaman yine nefsimize zulmetmiş oluruz. Tokat atan kişinin slaytına bakacak olursak, evvela A şahsı B şahsına, evet şu anda görüldüğü gibi kötülük, zulüm, şer yaparsa, bu tokat atıyor, kötülük yapan, zulüm işleyen, şer işleyen kişi derecet kaybediyor. Gidiyoruz, eksi 100. Tokat atan kişi zulüm yaptığı için derecet kaybeder. Ama mazlum ise tokat yiyen kişi zulme uğradığı için derecet kazanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Rabbim beni mazlumlardan yaz, zalimlerden değil. Öyleyse Allah katında hangisi geçerli? Mazlum. Çünkü zalim derecet kaybediyor, mazlum derecet kazanıyor. Kötülüğe karşı kötülük, zulüm, kısas yaparsa o zaman da kazandığını kaybediyor. Bir kere daha. Tokat atan kişi tokat yerse derecet kazanır. Tokat diyen kişi derecet kaybeder. Kısasta bulunursa. Ama bir de üçüncü şık söz konusu, kötülüğe karşı sessiz kalırsa af. Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Yani eğer bu kişi tokat yiyen kişi, zulme uğrayan kişi mazlum affederse, o zaman bu birinci şahsın hakkı kaybolmuyor. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. O zaman o kişi affederse yine Allah Teala onu yaptığı zulümden dolayı cezalandırıyor. Bir de kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Sûre 34'te ve 4 tane ayet-i kerimede kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek söz konusu. Bir, Mü'minun suresinin 96. ayet-i kerimesi. İki, Kasas 54. Üç, Fussilet 34. Ve bir, Ra'd 22. Kötülüğe karşı iyilikle, hayırla mukabele etmek. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Allah Teala herkesin üzerinde kiramın katibi melekleri vazifeli kılmış. 7 tane ayet-i kerimede Allah serihül hisab olarak Kur'an'da geçiyor. Bakara 202 ayet-i kerime şöyle. Allah hesabı çabuk görendir Bakara 202'de. İşte onlar ki onların kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır ve Allah hesabı çabuk görendir. Ali İmran 19 Allah hesabı çabuk görendir. Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. Çabuk gören, çabuk gören, çabuk gören. Yani anında Allah Teala adaleti gerçekleştiriyor. Onun için kullar zulmeder, Allah da adalet eder. Haksızlık ve zulüm nefsimizin bir afeti ama adalet ruhumuzun bir hasreti. Eğer 19 tane hasretle 19 tane afeti ekrana verecek olursak, nefsimizdeki haksızlık ve zulmün zıttı, ruhtaki haslet adalettir. Evet. Kin ve nefret sevgi, küfür iman, yalan doğruluk, zulüm adalet. Adalet söz konusu. İkinci sual, Allah'ın ayetlerine zulmetmek ne demektir? Allah Teala Araf 9'da men khafet mevazinehu fe ulaike ellezine khasiru enfusuhum bima kanu ayatina yuzlemun. Allah'ın ayetlerine zulmetmek, Allah'ın ayetlerini hiçe saymak demektir. Allah'ın ayetleri yapılması icap edenleri emreder. Kim onu yapılması icap edenleri yapmıyorsa, Allah'ın emirlerine itaatsizlik ediyorsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsa ayetlere zulmediyor demektir. Örneğin Allah Teala Allah'a ulaşma dilemeyi üzerimize 12 defa farz kılmış. Buna rağmen bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman o kişi Allah'ın bu 12 tane farz ayetlerine zulmetmiştir. Allah Teala ayetlere zulmedilmesini birçok ayette net olarak açıklamıştır. Araf suresinin 146-147. Ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlara ayetlerimizin anlamasından onları çeviririz. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşanlar. Yani kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, Allah onların hasarlarına engeller koymuş, Allah onların huzurlarına engeller koymuş ve Allah onların kalplerini tâb etmiş. Bütün ayetleri görseler, imanlar etmezler, işaret yolunu görseler, yol edinmezler. Gay yolunu görseler, onu yol edinirler. Yani Allah'a ulaşmayı kişi dilemiyor. mürşide tabi olmuyor ve başkasını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyor. İşte böylelerinin kalplerini Allah-u Teala tabi etmiş. Bakara 159'da ise Allah lanet ediyor, lanet edicilerin laneti de onların üzerine. Ve bu 7 Safa 4 teslimin muhtevasına baktığımız zaman hepsinin ayetlerle bize izah edildiğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla mürşide tabi olmak, ruhunu Allah'a teslimi, fizikini Allah'a teslimi, nefsini Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi olarak ayetlerle karşımıza çıkıyor. Ulaşmayı dilemeyen kişi bunların hiçbirisi olmayacağına göre bu slaytta bahsi geçen bütün ayetlere o zaman zulmetmiş oluyor. Ayetleri hiçe sayıyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niçin zalime de mazluma da yardım ediniz buyurmuştur. Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki zalime yardım ederseniz zalimin zulmünü azaltırsınız. Örneğin ne zaman birisine bir başkası zulmettiyse siz zalimi kırmadan ona yaptığının yanlış olduğunu anlatıp onu ikna edebilirseniz o da zulüm yaptığı kişiden af dilerse ve aynı hatayı yapmamak konusunda karar verirse zalime mutlaka yardım etmişsiniz demektir. Mazluma da yardım etmeniz lazım. Allah-u Teala sahabeye diyor ki onlar size haksız ile davrandılar diye sakın siz de haksız davranmayın. Onların bir gün sizden birisi olmayacağını bilemezsiniz. Öyleyse zalime de mazluma da yardım etmek asıldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de mazluma da yardım ediniz hadisinde sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü mazluma yardım etmeyi anladık ama zalime neden yardım edelim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zalime yardım ederseniz zalimin zulmünü azaltırsınız diyor. Evet. Öyleyse zalime yardım etmek onun daha fazla derecat kaybetmesine engel olmak, onun derecat kazanmasını sağlamaktır. Ama mazluma yardım etmek, onun kazandığı derecatın da onun derecat kaybetmesine engel olmaktır. Çünkü zalim, yani zulüm, derecat kaybettirici her şeydir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bize derecat kaybettiren her olay birer zulümdür. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, yani Allah'a istemedikçe kendisine zulmeden birisidir. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince sevgi, merhamet, vicdan, ibadet, bu aşk.
3: Dinimizi yaşamak, her şeyi düzgün yapmak. Yani Allah'a ulaşmak için dinimizi yaşamak gerekiyor.
4: Allah'ın emirlerini yerine getirmek anlıyorum, değil mi? Allah'ın emirlerini yerine getirirsen, Allah yolunda yürürsen Allah'a ulaşırsın.
1: Peki siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmak istiyor musunuz?
5: İstemez miyim? Çok istiyorum hem de.
1: Peki bunun için neler yapıyorsunuz?
5: Namazımı kılıyorum. Kur'an'ımı okuyorum. Dualarımı yapıyorum. Hayır yapıyorum, sevindiriyorum.
2: Hayır hasenet, yardım, tebessüm. Yetmez mi?
4: Hiçbir şey yapamıyoruz desek doğru. Namazımızı kılmaya çalışıyoruz. Orucumuzu tutmaya çalışıyoruz. Toplantılarımız var. Onlara gitmeye çalışıyoruz. Ama Allah'a layık bir kul olamadık. Oluruz inşallah.
3: Namaz kılıyoruz, abdest alıyoruz. Düzgün olmak, kimseye kandırmamak, işimizi düzgün yapmak.
1: Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
4: Hiç dilemedik. Değil mi? İnşallah. Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Beni de dostların, velilerin arasına al inşallah yavrum.
5: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz. Benim de ruhumu yaşarken sana ulaştır. Amin.
4: İnşallah ulaşırız.
0: Bir misafirimiz ulaşmak için dinimizi yaşamak gerekiyor dedi. Din nasıl yaşanır? Din inancı sembolize eder. Allah-u Teala dine bir kayda koymuştur. Dinde zorlama yoktur. Din bir gönül işidir, sevgi işidir. İnsanın evvela sevgi duyması lazım. Daha üst kademede aşk duyması lazım. Daha üst kademede Allah'a hayran olmasıdır. Öyle bir din yaşadığımız zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi biz oluruz. Bu din nasıl yaşanır? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle bu iki tane faktör görüyoruz. Bir, Allah'a mülaki olmayı dileyenler. İki, dilemedikleri için de şirkte olanlar. Mülaki olmayı dileyenler dini yaşayanlardır. Mülaki olmayı dilemeyenler şirkte kalanlardır. Kehf suresinin 103-104-105. Ayet-i kerimelerinde şirkte kalanların amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Zümer 65'te وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ Sana ve senden öncekilere gerçekten eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Vahdet, tevhid ve teslim akidesi içerisinde dini yaşamak asıldır. Teslim, Allah'a ulaşma dileği bir teslimiyettir. Allah teslim olma tarifidir. Tevhid,

0: Mumi 15. 12 tane insanla meşhurun önünde tövbe etmek. Tövbe yapıldığı zaman kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Bütün bunlar hepsi bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zulmün önüne geçmek için nefsimizle cihad etmemizi emrediyor. Bu cihadı sağlayan en önemli ibadetin ise zikir olduğunu söylüyor. Zikir yapmanın önemi hakkında peki siz neler söylersiniz?
2: Zikir her zaman dilimizde. Zaten her an abdestli bir müminin yapması gereken, olması gereken. Bunları yapıyoruz Allah'ın izniyle zaten.
3: Allah'a ulaşmak için en büyük Allah'ın adını zikretmek.
4: Zikir çok önemlidir. Yani zikir yaparsak evimizin bereketi olur, sağlığımız yerinde olur, işimiz rast gelir. Yani mesela ben çalışıyorum, elimde hiçbir zaman zikir eksik etmiyorum.
1: Peki Allah'ın ismini anan bir kişi sizce nasıl olur?
5: Allah'tan korkar, Allah yolundan ayrılmaz. Dost doğru yaparsa tabii, dilden değil kalpte, değil mi? Kalbi yumuşak olur, merhametli olur. Kalbi de güzel olur, içi de güzel olur, dışı da güzel olur, sevecen olur.
3: Allah'ın zikrini eden Allah'ı için canını verir.
1: Peki siz Allah'ı zikrettiğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
5: Mutlu hissediyorum. Oruç çıktıktan sonra biraz boşluğa düştüm. Çünkü gece namazına kalkıyorduk. Yemeği yiyince namazımızı kılıyorduk. Şimdi uyanamıyoruz.
2: Rahat hissediyorum tabii ki kendimi her şeyden. Yani bu dünyanın çok fani olduğunu. Bu dünyanın bomboş olduğunu. Kırmak, incitmek. Bunların bütün hataların yanlış olduğunu ama tabii ki insanız, nefsimize uyabiliyoruz.
4: Huzurlu ve mutlu hissediyorum. Eğer ben zikir yapmadığım zaman, namaz kılmadığım zaman ben Allah'ıma karşı çok böyle mahcup hissediyorum kendimi.
0: Bir misafirimiz zikir yapan kişi için, kişiler için işi de güzel olur, dışı da güzel olur. Allah'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dişi, söyler Allah değil diyor. Evet. İçi de dişi de nurlanır, güzel olur gerçekten. Zikir yapan kişi iç dünyasında ve dış dünyasında neler değiştirir? Başlangıçta iç dünyamızda bir evrensel diyalektik kavga vardır. Ruhumuz ve nefsimiz devamlı harp halindedir. Bu kavga nefsimizde afetler olduğu sürece had safhada devam edecektir. Ama bu standartlar içinde hepimiz için söz konusu olan şey zikrin 7 şartına sahip olup zikir yapmak olacaktır. Yani 7 kalp şartına sahip olmak. Kalpteki ekinetin alınması, ifatın konulması, kalbin Allah'a dönmesi, nur yolunun açılması, küfrün dışarıya alınması ve imanın yazılması. 7 kalp şartı söz konusu ise o kişi zikir yapmak söz konusu olacak. O zaman karaladığınızı zikriniz arttıkça kalbinizdeki kararmanın yok olduğunu, huzuru ve mutluluğu yaşayacaksınız. Güzel davranışlarınız giderek artacaktır. Kötü davranışlarınız da o kadar azalacaktır. O zaman başka insanlar size baktıkları zaman hep güzellikleri göreceklerdir. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Üç cephede kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun halini yaşamaz. Mutluluk birinci şartı daimi olması, ikinci şartı sulh ve sükun, daimi bir sulh ve sükun halini yaşamak, üçüncü şartı üç alemde. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini yaşamak, o bize mutluluğu ifade ediyor. İkinci şart, mutluluk daimi olma olacaktır. Üçüncü şart, üç alemde de sulh ve sükunu, barışı yaşamaktır. Mutluluğun daimi olması, üç alemde sulh ve sükun ve iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde buna ulaşmak. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız.

0: Yüksek müsaadenizle bir sualimiz olacaktı inşallah. Allah'ın insanlara zulmettiği iddiası doğru mudur? Sizleri çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatim.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatim. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın insanlara zulmettiği iddiası doğru mudur? Külliyen yalan. Allah kullarına zulmedici değildir. Allah Teala Kaf suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah katında söz değiştirilmez. Ve ma ene bi zaliminil abid. Ben kullarıma zulmedici değilim diyor Allah Teala. Zulüm bir haksız fiildir. Bu haksız fiilin Allah Teala tarafından yapılması düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın yaptığı fiil ya size bir fayda sağlar veya sizin ölçülerinize göre size bir zarar verir. Ama ikisinde de kişinin derecat kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse bize kim zulmedebilir? Ancak kendi irademiz. Bunun ötesinde hiçbir şekilde ne bir cüz-i irade, ne sünnetullah, ne de Allah'ın iradesi olan ilahi irade bizim derecat kaybetmemize sebebiyet veremez. Vermesi mümkün değildir. Sadece biz kendi nefsimize zulmedebiliriz. Bir başka cüz-i irade, sünnetullah veya Allah'ın iradesi asla bize derecat kaybettiremez. Bu mümkün değil. Derecat kaybı sadece kendi nefsimizden kaynaklanıyor. O halde Allah'ın kullarına zulmedici olması söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala zulümle olan dünyayı adaletle doldurmak için her devirde Resuller, Mürşitler göndermiş ve onlara tabi olmamızı da bize emretmiş. Peki Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit demek doğru yolu göstermek. Biz de ona hitap edip biz de o yollara gitmeyi şey etmek isteriz yani.
4: Mürşit zaten bir bağlılıktır birilerine yani.
2: Peki günümüzde de var mıdır yaşayan?
4: Hiç de yok. Çok nadir. Öyle bir ahir zamana gelmişiz ki edemiyorum yani. Sadece vicdanımla, kalbimle, mantığımla hareket etmeye gayret ediyorum. Kimselere artık güvenemiyorum.
5: Tabii ki vardır. Ama dek gelir dek gelmez. Allah'la ikisinin arasında kalmış bir şey. Bizler bilemeyiz.
2: Peki o mübarekleri bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
4: Onlar gibisini bulsak kapısına kul oluruz, köle oluruz ama nafile şu zamanda ben artık.
6: Vallahi şu an tüylerim diken diken oldu. Onları görmek öyle her yiğidin harcı değildir. Değil mi? Herkese de nasip etmez. İnşallah eder.
2: Allah-u Teala bizim Allah'a müracaat etmemizi söylüyor bu konuda da. Bize 4 rekatlık hacet namazını buyurmuş. Bakara 45. ayet-i kerimede diyor ki sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani o hakiki dostu benden isteyin. Bunu duymuş muydunuz ve yapmak ister misiniz?
5: Rabbimle beraber sohbet ediyorsun. Yani isteklerini Allah'ıma sunuyorsun. Allah'ım kabul eder. Rabbim gösterir yani.
6: Peygamberi rüyanda görünce, onları rüyanda görünce acaba ben iyi bir insan mı oldum diye düşünürüm.
1: Bir misafirimiz mürşit konusunda onları görmek her yiğidin harcı değildi. Mürşidi mürşit olarak gören kenar kimlerdir? Evet. Hayatta herkes baş gözleri olarak, kör ve baş kulakları olarak, sağır olarak dünyaya başlar. Dünyayı görür, insanların söylediğini işitir, idrak eder ama Allah'ın mürşidini mürşit olarak göremez. Onu mürşit olarak görmediği gibi sözlerinin kalbine indirip de idrak edemez. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onda da değişiklikler yapıyor. Kişi irşat makamını mürşit olarak artık görüyor, kabul ediyor. Demek ki Haç 46'da Efelem yesuru fil erdi. Onlar yeryüzünü dolaşmadılar mı? Em tekune lehum kulubun yakulune biha. Kalpleri olur onunla aklederlerdi. Em ayyunun yapsuru nebiha, gözleri onu görürlerdi. Ve la ta'mel absaru, ama baş gözleri kör olmaz. Sinelerdeki kalp gözleri kör olur. İsra 45-46'da vestaini bi sabri ve salati, sabır ve namazla haccet namazıyla Allah'tan yardım isteyiniz. Zor durum huşu sahipleri için değil. Kendi huşu sahipleri Enam 36'da nema yestecebu ellezine yesmuhun, davete icabet edenler iştenlerdir. Onlar daveti kabul eden ve Haç 54'e göre Allah'ın da kalbine ihbat koyduğu kişidir. Yedi kalp şartının sahibidir. Evet, dünya hayatına herkes kör, sağır ve dilsiz olarak başlar. İnsanları görüyor, insanları işitiyor, insanlarla konuşuyor ama mürşidi görmüyor, mürşidin sözlerini anlamıyor ve mürşidin sözlerini konuşmadığı için hakkı konuşmuyor. Sağır, dilsiz ve kör. Dünyayı gör, insanların söylediğini işitiyor, idrak ediyor. Ama Allah'ın mürşidini mürşid olarak göremediği için oluyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde Hazreti Ebubekir, Peygamber Efendimiz tebliğe başlamadan evvel rüya görüyor. Ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. Rüyasını tabir ettirdiği bir Allah dostu diyor ki, ahir zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin diyor. Yıllar sonra geldiği zaman Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bunun Hazreti Ebubekir diyor ki, bu söylediklerin delili ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğün rüya deyince Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ayağı suya eriyor ve tabi oluyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir onun mürşidi, mürşid olarak görüyor, Allah'ın Resulü olarak görüyor. Onun sözlerini anlıyor ve kalbine iniyor, kendine mal ediyor. Ama Ebu Cehil'e de aynı davet ulaştı. Fakat Ebu Cehil daveti kabul etmediği için, mürşidi, Peygamber Efendimiz'i mürşid olarak kabul etmediği için sözlerini anlamadığı için, kalbine indirmediği için hep sağır, dilsiz ve kör olarak hayatına devam etti Ebu Cehil. Sağır, dilsiz ve kör olarak bu dünyayı terk etti. Halbuki Hazreti Ebubekir Allah'a ulaşmayı dilediği için Rahim Esması ile Allah'a tecelli ettiği zaman ondaki bütün engelleri kaldırdı. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onda değişiklikler yapıyor. Kişi irşat makamını mürşit olarak artık görüyor ve kabul ediyor Rahim Esması'nın tecellisiyle. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu değerli muhterem hocam. Muhterem hocam, Enam suresinin 82. ayetinde bahsi geçen imanlarını zulüm karıştırmayanlar kimlerdir? Saygı ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Enam suresinin 82. ayetinde bahsi geçen imanlarına zulüm karıştırmayanlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانٍ بِزُلْمٍ اُولَٰكَ لَهْمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُخْتَدُونَ Enam 82. Zulüm, derecat kaybettirici amel işlemek demektir. İmanına zulüm karıştırmaması için kişinin başkasına zulmetmemesi de gerekmiyor. Kendisine zulmetmemesi yeterlidir. Zulmün kesildiği nokta, kişinin kendisine zulmetmediği noktadır. Kişi daha ulu elbap makamında nefsinin bütün afetleri yok olduğu cihetle ne kendisine ne de bir başkasına zulmedemez. Ama ne zaman ki hakka tukati takvada o kişi Rabbini görür, o noktadan itibaren tahakkiki imanın sahibidir. İmanına zulüm karıştırmaması artık mümkün, zulüm karıştırması mümkün değildir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Adana'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılan İslam tatbikatının özelliklerini açıklar mısınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam'ki tatbikat üç esas üzerine bina ediliyor. Bu Kur'an'ın bütününe tabi olmak, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek ve Allah'a davet etmek. Bütün sahabe Resulullah'la birlikte Allah'a davet edenlerdi. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde "Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basireten enemel men tabani." De ki ben ve bana tabir olanlar basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol işte bizim yolumuz budur. Alimen 119'da "Hantum ha'ulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum men tu'minu kitâbi kulli." Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Fussilet 33-34-35'te "Men nahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inne minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İyilikle kötülük bir değilsen kötülüğü iyilikle mukabele et. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Buna ancak sabredenler ve sonsuz hazın sahibi olan insanlar ulaşabilir. İzmir'den bir kardeşimiz Gülten Hocam sahabe zamanında ve Osmanlı'da hanımlara Allah'ın emaneti diye değer veriliyordu. Günümüzde neden kadına şiddet arttı açıklar mısınız? Şiddetin kaynağı zulmün odağı nefsimizdir. Ve İnsanlar nefs tezkiyesini yapmadıkları takdirde kendisini şiddetten alıkoyamazlar. Öyleyse şiddetten beri olmak ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle mümkündür. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın verdiği söz gereğince Allah katında söz değiştirmez. Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'ın garantisinde olması hasebiyle buna paralel nefsimizin manevi kalbinde %51 nurlanıyor, %49 karanlık. Yani kısacası o kişi şeytanın etki edebildiği alanı %51 nurlandırmış. O nokta itibariyle şeytan artık ona negatif tesirde bulunamaz. Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam, ve sahibi olmak ne demektir? Kimler hikmet sahibidir açıklar mısınız? Hikmet sahibi olmak daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikirde olan herkes dört vasıf şartının sahibidir ve üç tane de sonu şartı. Vasıf şartlarından bir tanesi 19 faziletin sahibidir ve 24 saat Allah'ı zikrediyor. Kalp gözü açık, kalp kulağı açık. Üç sonu şartı o kişi ehli hayırdır devamlı hayır işlediği için. Ehli hüküm, ehli hikmettir. İtiraflı olan konuları Allah'tan sormak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Ehli hikmettir. Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine bakarsa hangi seviyatı olduğunu bilir. Bilmiyorsa da ehli tezekkürdür. Allah'tan sorarak öğrenir. Öyleyse bu kalbi yedi kademede müzeyyen olanlar, dört vasıf ve üç tane son şartın sahibi olan herkes, hikmet sahibi alimdir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, irşat makamına karşı itaatin, edebin ve sadakatin önemini bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, irşat makamına itaat Allah'a itaattir. Edep zaten Allah'ın bizden istediği mutluluğun yaşanmasında en önemli alimi olan unsurdur. Sadakat ise mutlak surette Allah'ın üzerimize farz kıldığı bir hakikati ifade ediyor. İtaat, edep ve sadakat çok çok önemli. Allah Teala bunları kime nasip etmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, "Hocam, ilim arttıkça kibrin artmaması aksine edebin artması nasıl gerçekleşir açıklayabilir misiniz?" İlim arttıkça kibrin artmaması aksine edebin artışı zikirle gerçekleşebilir. Zikriniz arttıkça, kalbinize Allah'ın nurları doldukça, karanlıklar azaldıkça, şeytanın karanlıklara sadece etki edebildiğini, nurlara hiç tesir olmayacağı hasebiyle, o kişi nefsinin manevi kalbine 19 afeti temizlemek suretiyle Allah'ın katından 19 tane fazileti gerçekleştirecektir. Evvelden kibir afetinin yerine tevazu gelip yerleşir ve böylece kişi ilmi arttıkça kibrin değil, aksine tevazunun sahibi olur. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala'nın derecatlandırma sistemiyle hayır ve şer ölçüsünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُكَ بِغَافِلٍ اَمَّا يَعْمَلُونَ Herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Hangi olay söz konusu olursa olsun ya derecat kazanırsın ya derecat kaybedersiniz. Derecat kaybettiğiniz zaman şer işlersiniz, derecat kazanırsanız hayır işlersiniz. Allah-u Teala'nın bizi değerlendirme ölçüsü hayır ve şerdir. İnsanların değerlendirme ölçüsüne baktığımız zaman onların da ölçüsü kar ve zarardır. Nerede ne kadar kar ettim, ne kadar zarar ettim? Dünya ile alakalı ticaret alışverişinde hep olay bu şekilde gerçekleşiyor. Ne kadar zarar ettim, ne kadar kar ettim? Halbuki Allah için önemli olan kaybettiğimiz dereceler ve kazandığımız dereceler. Kazandığımız dereceler bizi Allah'a yaklaştırıyor, kaybettiğimiz dereceler bizi Allah'tan uzaklaştırıyor, şeytana yaklaştırıyor. Şeytan bizim düşmanımız, Allah ise bizim dostumuz. Allah-u Teala kesinlikle mutluluğumuzun olmasa olmaz şartının daimi zikirde olduğunu buyuruyor. Daimi zikirdeki bir insan her zaman derecat kazanan, ehli hayır olan, hayırda yarışan birisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Bir kalpte imanın bulunup bulunmadığının alameti, işareti var mıdır? Varsa bu alamet nedir? Açıklar mısınız? Evet, vardır ve bu alamet mürşid sevgisidir. Çünkü Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Evet, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, cennetin de anahtarı bir dilek. Bu dilek Allah sevgisi bizi mürşid sevgisine götürüyor. İncil'de de bir ayet var. Gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, cennete gitmek istiyorum. Allah Resulü namaz kılıyor, kılmıyorum. Kılamıyorum daha doğrusu. Oruçlu tutamıyorum, zekat veremiyorum. Şunu yapamıyorum diyor. En sonunda ne yapıyorsun? Seni çok seviyorum. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Herkes sevdiğiyle beraber haşrolunur. Öyleyse kurtuluşun olmazsa olmaz şartı